0: Panzer!
1: Durumu stabil. Almanya'ya gidiyor. Zamanında getirdiniz.
0: Sözünü tuttun.
2: Evet efendim.

0: Bu çok güzel Medi. Medi, buraya gel. Bak, Noel erken geldi.
1: Baba.
2: Tüm olumsuz koşullara rağmen ABD ordusu özel kuvvetleri Oda 595 ekibinin 12 üyesinin tamamı görevden sağ kurtuldu. Atlı askerler ve müttefiklerinin Mazar-ı Şerif'i ele geçirmesi ABD ordusunun en dikkat çekici başarılarından biridir. Askeri planlamacılar bunun 2 yıl süreceğini öngörüyorlardı. Task Force Danger bunu 3 haftada başardı. El-Kaide bunu en büyük yenilgileri olarak görmektedir. Görev gizli olduğu için özel kuvvetler Oda 595 ekibinin askerleri neredeyse imkansız olan bu görevi tamamladıktan sonra herhangi bir tören ya da kamuoyu ilgisi olmadan günlük hayatlarına geri döndüler. 2014 yılında General Raşit Dostum Afganistan'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı oldu. Özel Kuvvetler Ekibi Oda 595.
3: Lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Dostum, geç saatlere kadar çalışmak seni bizden zeki yapmıyor.
1: Hey.
0: Hey, piksellerinden bazıları ölmüş. Hediye e-mail at da bu monitörü yenilesin.
1: Teşekkürler Noah. Hmm. Sorun ekran değil.
0: Peki ne bu? Alıcıda bir sorun mu var? Belki bir kuş falan konmuştur.
1: Yok, hayır. Bu delilik. Bu sanki Doktor Picciato'yu uyandırsan iyi olur.
0: Ne oldu?
2: Karanlık madde. Bana bir triangülasyon getirin.
1: Tabii.

0: Aman Tanrım.
1: Nedir o?
0: Direkt üzerimize düşüyor. Ben Doktor Picciato. Bana

0: Joanna, el fenerimi gördün mü? Büyük metal olanı.
1: Kelsey, kardeşini getirir misin? Baban gitmek için hazır.
2: Kaylee.
3: Ne?
1: Bunu birlikte yapmamız gerekmiyor mu?
0: Hayır, sanmıyorum. Hem bilirsin, senin evde kalıp kızlarla ilgilenmenin daha doğru olacağını düşünüyorum. Benim oğlumla birlikte ümitsiz bir şekilde baba o zamanı geçirmem gerektiğini düşünüyorum. Yani sanıyorum, umuyorum. Kesinlikle emin olduğum bir şey var ama. Seni çok sevdiğimden eminim.
1: Seni seviyorum.
3: Gidiyor musun?
0: Evet, Ricky antrenmanından alacağım. Pazar akşamı döneceğiz, tamam mı? Oh, pekala. Orada cep telefonu çekmeyebilir. O yüzden neden yine kısa dalgaları denemiyoruz?
3: O şeyi 10 yaşımdan beri kullanmadım. Nerede olduğunu bile bilmiyorum.
0: Tamam, peki. İyi bir hafta sonu geçirin ve usul durun bayanlar. Tamam mı?
1: Pekala. Yarın ne yapacağız? Voleybol mu? Yoksa yine motocross mu? Size tırmanmayı da öğretebilirim.
2: Manikür, pedikür.

0: Hadi ama şimdiden bu kadar telefonla uğraşmak yeter. Seni aldığından beri iki kelime etmedin.
1: Beni Grand Mobile aldığına inanamıyorum. Sen bu şeyi neden aldın ki?
0: Pekala, bilirsin kamp yapmak için bir şeye ihtiyacımız vardı ve askeri üretim fazlaları yeni bir cipten çok daha ucuzdu. Ayrıca bu şey her yere gidebilir ve her şeyi yapabilir.
1: Evet. Beni neden okuldan almak zorundaydın ki? Bütün arkadaşlarım senin...
0: En havalı yani, baba olduğumu mu düşünüyor?
1: Çevre teröristi olduğunu düşünüyor.
0: Ha, pekala.
1: Bilirsin bu şey bir galonla 10 mil gidiyor.
0: İlk aldığımızda iyi olduğunu düşünmüştük. Tamir etmeme bile yardım etmiştin, unuttun mu?
1: 10 yaşındaydım. Sana aletlerini veriyordum.
0: Joanna güzel olduğunu düşünüyor. Hey bak Rick. Annen gideli uzun zaman oldu, tamam mı? Ve sonsuza kadar ısrapla yaşayamayız. Bu artık John'un ailesi. Onu sevmek zorunda değilsin ama onunla iyi geçirmelisin. Tamam mı? Asla annen olmayacak ama...
1: Zaten annem olabilecek kadar yaşlı değil ki. Tam bir klişesin.
0: Pekala, bizler sadece insanız ve elimizden gelen en iyisini yapıyoruz. Ve sen kendi adına kızgın ergen klişesini güzel oynuyorsun.
1: Evet pekala, birimizin kendi yaşında gibi davranması gerek.

0: Kesinlikle sıfırla. 5 derece noktasında hızlanıyor.
1: Bu imkansız. Hey Rajesh! Rajesh!
2: Bize doğru hızlanıyor.
3: Burası olabilir.
2: Yer çekimi pisliktir. Şu anda 8 saatten az.
4: Pekala, Savunma Bakanı, Başkanın Bilim Danışmanı, NASA İdari Amiri, JPL'deki Astrofizik Araştırma Müdürü, dünyanın dört bir tarafından düzinelerce önemli bilim insanı ve ben hepimiz hemfikiriz. Durdurmak için hiçbir şey yapamayız.
3: Hiçbir şey mi?
4: Orduyu alarma geçirdiler. İzinli bütün personeli geri çağırdılar ve hükümetin devamlılık projesini başlattılar. Ama olacakları durdurmanın hiçbir yolu yok.
3: Peki ya halkı uyarmak? Tahliyeler ne olacak?
4: Bu paniğe neden olabilir.
3: Peki ne yapacağız?
4: Henüz emin değilim. Ama bizlerin dinozorların nasıl hissettiğini öğreneceğimizi düşünüyorum.
2: Ne yapmalıyız profesör?
4: Ailelerinizi arayın. Ve sonra her yerdeki bütün dünya rasathaneleriyle, yer istasyonlarıyla, bütün dünya monitörleriyle bağlantıya geçin ve bilgiyi her yere yayın. Karanlık maddeyle ilgili her şeyi öğrenin.

0: Yılın bu zamanında balık tutmak iyi olabilir.
1: Evet.
0: Sana ders alırken öğrendiğim ve senin hep bilmek istediğin jujitsu hareketlerini öğretebilirim istersen.
1: Evet. Bu öğretmenin bizimle yaşamaya başlayacağını öğrenmeden önceydi.
0: Al, işe yarar.
1: Şey... 6.1 kilometre sonra sola kirli yola döneceksin. Kulağa ümit verici geliyor.
0: Kirli yol mu? Kulağa macera gibi geliyor.
2: Bugün DC'nin şehir merkezindeki trafik sürpriz bir felaket için yapılan seferberlik hazırlıklarıyla saatlerce kilitlendi. Metro polisi bu hazırlıkların neden daha önce anons edilmediğiyle ilgili herhangi bir açıklama ya da yorumda bulunmadı. Ayrıca başkan bugün Camp David'le önceden planlanmamış bir görüşme için Beyaz Saray'dan ayrıldı. Beyaz Saray basın sözcüsü bu ziyaretin daha çok başkanın ailesi ve yakın arkadaşlarıyla vakit geçirip rahatlaması için yapıldığını söyledi.
0: Pekala, bakalım bunu yapabilecek miyiz? Yapmayı biliyor musun?
1: Yardım etmen gerek.
0: İyi bir başlangıç değil. Pekala. Okul nasıl gidiyor?
1: İyi.
0: Sadece iyi mi? Kendini bu konuda geliştirmek istemiyor musun?
1: Hayır.
0: Çok sıcak olacak ha?
1: Evet.
0: Evet. Tamam. Pekala. Bilirsin, dün alışverişe gittim. Aslında bu komik bir hikaye. Doğru oldu mu?
1: Evet.
0: Ve kasadaydım. Ve kasiyer sütümü torbaya koyup koymayacağımı sordu. Ben de hayır, kutuda kalmasını tercih ederim dedim.
1: Dalga mı geçiyorsun?
0: Hadi ama. Biraz gülümse hadi.
1: Bunu beni sefil duruma düşürmek için mi yapıyorsun?
0: Hadi. Çek. Tadam.
1: Zamanıydı.

0: Hala çekmiyor.
1: Amaç zaten buydu. Bu hafta sonu konuşabilmeyi gerçekten de umuyordum Ricky.
0: Konuşulacak ne var ki? Onunla evlendin, kızlar ve ben de onunla yaşamak zorundayız.

0: aradayız.
1: Bilirsin, ona bir şans verecek olursanız sizin için iyi olacağını düşünüyorum.
0: Tabii.
2: Yarın balık tutalım mı?
0: Olur baba.
1: İyi geceler Ricky.
0: İyi geceler baba.

0: 20 saniye. Kesinlikle Kuzey Alaska.
1: ISS'ten bir video görüntüsü geldi.
2: Büyük ekrana ver.
0: 10, 9, 8...
1: USGS'nin sismik ağına girdim.
0: 5, 4, 3, 2, 1...

işine geçin. Bir saniye içinde bitecek.

0: Yardım edin.
1: Cassie, Cassie ben buradayım. Sen iyi misin?
0: Kaylee.
1: Buraya gel, elini ver. Elini ver bana.
0: Çok büyüktü öyle değil mi?
1: Bilmiyorum. Joanna. Joanna. Joanna.
0: Evet. Ben buradayım. Bekleyin. Kanaman var.
1: Nerede?
0: Dur bakayım. Bir şey yok, bir şey yok. Sakin ol, sadece bir yara. Olduklarından daha kötü görünürler. Yapman gereken şey kolunu kaldırıp oraya bası uygulamak. Bir şey yok. Bir keresinde bisikletimden düşmüştüm ve bundan daha kötü kanamam vardı. Ama birkaç dakika sonra durdu. Kolunda temiz bir yer bulup yaraya baskı yapabilir misin? Üzerinde ne var senin?
1: Ben...
0: indirme. Kes. Kesi sen iyi misin? Yaralandın mı?
2: Bilmiyorum.
0: El ve ayak parmaklarını oynat.
2: Ne?
0: El ve ayak parmaklarını oynat. Hepsini oynatabiliyor musun? Acıyor mu?
2: Hayır, acımıyor.
0: Tamam. Senden şimdi onu çıkarmanı ve sonrasında da parmağını emip kanı tükürmeni istiyorum. Hadi bunu yapabilirsin.
1: Hadi Kesi. Hadi.
0: Oh, aferin kızım. Şimdi baş parmağını koy ve baş parmağınla basınç uygula, tamam mı? Pekala, bu olmaya devam edecek.
1: Buradan çıkmamız gerekiyor.
0: Evet, çıkmalıyız. Sizi buradan çıkaracağım kızlar ve gidip babanızı alacağız.
1: Merdivenlerden mi ineceğiz?
0: Bakın, başımız biraz dertte. Ama bir şey olmayacak. Sadece sakin olun ve söylediklerimi yapın.

0: geldik. Buraya geldik. Derik, elini ver bana.
1: Gelemiyorum.
0: Hadi, elini ver bana.
1: Çıkamıyorum. Baba, sıkıştım.

0: Hadi, hadi. Güzel. Hadi, kalk. Hadi Rick, tırman, tırman.
1: Yapamıyorum. Tırman,
0: hadi. Evet, yapabilirsin. Hadi, hadi. Tırman hadi. Hadi. Hadi. Hadi.
1: Yardım et baba, hadi, yardım hadi. Et.
0: Hadi. Hadi, yukarıda bir çıkıntı var. Oraya yetişebilirsek dinlenebiliriz. Ama tırmanmalısın, tamam mı?
1: Tamam.
0: Hadi. Tırmanmaya devam etmeliyiz.
1: Yapamam. Bir gelecektir.
0: Hayır, hadi tırmanmaya devam etmeliyiz. Bizi kimse kurtarmayacak, tamam mı? Devam etmeliyiz.
1: Bu yolculuğa asla gelmemeliydim.
0: Bunun olacağını nereden bilebilirdim ki?
1: Eskiden senin bir aksiyon kahramanı olduğunu düşünürdüm. Her şeyi yapabileceğini sanırdım. Seninle olduğumda güvende olacağımı düşünürdüm. Ama şu anda tam bir orta yaş bunalımı klişesi içindesin. Ve bu her ikimizi de öldürecek.
0: Bak, ne yaptığımın hiçbir önemi yok, tamam mı? Neye benzediğinin bir önemi yok. Ben her zaman sahip olduğum karakterdeyim. Tamam mı? Ben hala sana davrandığım gibi bir babayım, tamam mı? Ve sana bir şey olmasına asla izin vermeyeceğim. Dikkat et. Rick. Hey. Rick, tamam tut. Tamam. Tamam.
2: Durun, durun, durun, durun, durun. Ne yapacağız?
3: Telefonum.
2: Babamı dene.

0: Muhtemelen bazı kuleleri yıkılmıştır. Büyük bir depremdi.
1: Yardım için tekrar aramayı deneyebiliriz.
0: Kızlar başlarınızı koruyun. Pekala. Üç deyince. Bir, iki, üç. Yardım edin! Tekrar. Yardım edin! Ribarı alsana.
2: Neyi?
0: Şu metal parçasını.
1: Manivela mı?
0: Kesinlikle. Manivelayı betonun altına geçir. Bana batırma.
2: Bunu yapamayız. Yardım bulmalıyız.
0: Bunun için zamanımız yok. Bina yıkılabilir. Bakın kızlar, her şey düzelecek. Tüm yapmamız gereken bacağımı kurtarmak. Sonra merdivenlerden ineceğiz ve dışarı çıkacağız. Hepsi bu, tamam mı? Senden kardeşin için sakin olmanı istiyorum. Kızlar, önemli bir şey yok. Nepal'de dağa tırmanırken arkadaşım çığ altında kalmıştı ve kolu kopmuştu. Onu dağdan aşağı taşımak zorunda kaldım. Ama sonrasında hastaneye gittik. Kolunu diktiler ve iyileşti. Orası bir dağdı. Şimdi ise sadece birkaç merdiven inmek zorundayız.
1: Kadının kolunu da taşıdın mı?
0: Hayır. Diğer eliyle kendisi taşıdı.
1: Çok iyiymiş.
0: Hadi. Durun. Taşı kaldırdığınızda daha fazla kan olabilir. Bir bandaja ihtiyacım var.
2: Bandajımız yok ki.
0: Kaylee, bluzunun kolunu yırtmanı istiyorum.
2: Hayır, olmaz. Bunu yeni aldım. Neden onunki olmuyor? Özür dilerim. Olmuyor.
0: Bluzunu çıkarıp iki kolunu birden kullanmalısın.
2: Altında hiçbir şey yok ki.
0: Kaylee, bak, sana doğru bakmayacağız. Değil mi Cassie?
2: Işığı bana doğru tutabilir misin?

Al. Teşekkürler Kelly. Pekala. Üç deyince. Bir, iki, üç. Aa, devam edin, devam edin. Aa.

Hadi çıkalım buradan.

0: Tanrım. Herkes iyi mi?
1: Sanırım kolum kırıldı. Ya da belki de kırılmadı.
0: Sistemi yeniden başlatıp ne olduğunu görmeliyiz. Sistem şu an veri aktarımı yapıyor.
2: Uzay istasyonunun bilgileri direkt antene geliyor. Çalışabilir.
0: Aman Tanrım.

GSK Haber Radyosu 11.38'den Richard Hall. Bu şehir melekleri için oldukça karanlık bir gün. Ve anladığımız kadarıyla bütün dünya için de öyle. Sabah 6.23'te dünyaya uzaydan gelen bir cisim çarpmış bulunmakta. Los Angeles Richter ölçeğine göre en az 9 şiddetinde bir depremle sarsıldı. Acil durum servislere ulaşılabiliyor fakat ambalaj olmuş durumdalar. Şehrin tamamında binalar yıkıldı. Yangınlar kontrolden çıktı ve büyük çapta bir yağma rapor edildi. Söylentilere göre Beyaz Saray, Capitol ve Washington anıtı imha edildi. Fakat başkan felaket yaşandığı esnada Camp David'deydi. Jeneratörümüz çalıştığı sürece yayın yapmaya devam edecek.

0: Biliyorum tatlım, bizimki de kesildi. Ama devam etmeliyiz. Tamam mı? Dışarı çıktığımızda bakarız.
1: Sen iyi misin?
0: Evet. Orada kalın. Bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok.
2: Adam ölmüş mü?
0: Evet. Sakın bakma. Tamam mı? Muhtemelen merdivenlerden düşmüş.
2: Ki ya dışarı çıkamazsak? Ölebiliriz. Keşke babam burada olsaydı.
0: Biz ölmeyeceğiz. Merdivenlerden inmeye devam edeceğiz ve gidip babanı alacağız.
2: Peki ya ölen daha çok insan varsa?
0: Cassie, bana bak. Senden beni takip etmeni istiyorum ve takip et. Yürümeye devam et. Buradan çıkacağız ve babanı getireceğiz. Tamam mı? Hadi. İşte oldu.

0: Ricky.
1: Tamam.
0: Ricky sakin sakin sakin sakin sakin sakin sakin olursun sakin sakin. Tuttum, tuttum seni. Tamam tuttum.
2: İyi misiniz?
0: Evet.
2: Tamam. O zaman sizi oradan çıkaralım.
3: Hey! Merhaba, orada kimse var mı? Kim var orada?
4: Aurora ve May?
5: Cassie, Tanrı'ya şükür iyisin. Kardeşin yanında mı?
4: Merhaba May.
5: Merhaba tatlım. Kesilmişsin.
4: Hayır, bir şey yok, iyiyim. Buradan çıkabilir miyiz?
6: İçeri girmeye çalışıyoruz. İnmenin tek yolu bu.
4: Hadi kızlar, şunu itmeme yardım edin.
5: Hadi.
4: Tamam, hadi. Buraya gel Kesi.
5: Yaralanmışsın.
6: Ben Aurora.
5: Ben May.
6: Tuttuk seni.
5: Hadi bakalım.
6: Hadi. Hadi. Yavaş.
0: Aa!

0: musun? Peki, çok üzgünüm. Gerçekten, sen iyi misin?
1: Evet, sanırım.
0: Bir bakayım. Bu kaç?
1: Bir.
0: Tamam, parmağımı takip et.
1: Ben iyiyim baba, iyiyim.
0: Tamam, öyle gerçekten. Mi? Peki, tamam. Hey, teşekkür ederim.
2: Hayır. Önemli değil.
0: Büyük bir deprem ha?
2: Sanırım 9 şiddetindeydi.

0: Teşekkür ederim.
1: Of. Tanrım.
2: Merhaba.
3: Siz iyi misiniz bayım?
2: Bayım mı? Adım Roberto Gianelli. Bayım yaşlı adamlara denir. Size yaşlı görünmüyorum değil mi? Hı? Yaşlanmak için 90 yaşında olmak gerek. Sorun değil bayan. Daha gidilecek yol var ha. Buranın gözlemleniyor olması gerekmiyor muydu? Cennetten gelen 5 melek. Evet.
3: Burada ne yapıyorsunuz Bay Gianelli? Binadan çıkıyor olmanız lazım.
2: Ha, evet, haklısın. Dairemden çıktım tamam. Merdiven boşluğuna geldim. Ve size tüm söyleyebileceğim... merdivenlerden inemediğim... ve o yüzden burada dinlenmeye karar verdiğim...
4: Hadi Bay Gianelli. Bina tamamen yıkılmadan buradan çıkmak zorundayız.
2: Küçük radyomun pilleri bitmeden önce haberleri dinledim. Bunun öncü deprem olabileceğini söylüyorlardı. Bütün şehrin yıkılabileceğini. Hatta tsunami dalgalarından söz ediyorlardı.
3: Bir şey yok. Bir şey yok Kesi. En alt kata geldik.
2: Hey. Endişelenme küçük bayan. Kısa sürede çıkmış olacağız. Tamam. Seni temin ederim. Hadi gidelim.

0: Harika. Şimdi ne yapacağız?
1: Telefonu tekrar dene.
0: Durun. El fenerlerini kapatın.
1: Neler oluyor?
2: Bakın, geldik.
0: Tüm yapmamız gereken bunu buradan çekmek.

0: Hiç savaş sanatıyla uğraştın mı?
1: Bir kere magaya giriş dersine katılmıştım. Hepsi bu.
0: Farklı bir şey denemek istersen ben jujitsu dersi veriyorum.
2: Dünyanın sonuna geldik ve sen kendini mi pazarlıyorsun?
3: Ben iyiyim. Geçiyorum. O kadar uzak değil. Hadi. Neredeyse ulaştık.
4: Pekala. Bundan daha dar bir siperin içinde bulunmuştum. Tabii bu 60 yıl önceydi.
0: Seni oradan geçireceğiz. Ben çekeceğim. Siz iteceksiniz. Hadi. Çabuk.
4: Pekala işte geliyorum.
0: Sıra sende hadi. Hadi.
1: Hayır sıra sende. Bu kızların başka bir anne daha kaybetmelerinden sorumlu olamam. Durma. Hadi devam et.

0: Al bakalım. Adım Rod. Rodney Jackson.
1: Matt. Matt Mason. Bu da oğlum Ricky.
0: Evet.
2: Hayatımızı kurtardın.
0: Yok yok hayır. Senin hayatını babam...

0: Ben kurtardı. Ben sadece el uzattım.
1: Oğlum haklı, sana borçluyuz.
0: Pekala. Arabayla mı geldiniz? Arabamın üzerine ağaç düştü. Sesinizi duyduğumda arabadan iniyordum.
1: Evet var, ihtiyacın olacak her şey var.
0: Pekala, size minnettarım. Yollar mahvoldu. Dört tekerlekli bir aracınız var mı?
2: Evet var.
1: Evet.
0: Öyle mi? Dört tekerlekli aracınız var mı? Pekala. Lanet olsun. Hadi. Hadi binin.

0: yetişirim. May! Hemen geleceğim.
1: Bırakın dursun bayan. Sadece bir dakikaya ihtiyacı var.
0: Hadi Joanna.

0: Acele edin. Yani karanlık madde gezegenden geçti, bir delik bıraktı ama patlama olmadı mı?
1: Bu gerçekten de hiç mantıklı değil.
2: Şu anda değil. Ama uzaktan ölçüm yaptığımızda anlayabiliriz. Yer çekimi ve evren hakkında pek çok şey öğrenebiliriz.
0: Bu jölenin içinden geçen bir kurşun gibi.
2: Dünyanın eriyen bir merkezi olması dışında.
1: Kremalı yumurta gibi mi?
2: Abi artık krema deliği dolduruyor.
0: Bu iyi değil mi? Ha?
2: Beni endişelendiren şey çekirdekteki magma.
0: Şuna bakın.
2: Dalganın yüksekliği nedir? Ben Arecibo'dan Doktor Picciotto. Kuzey kutbunun güneyinden Pasifik'e doğru ilerleyen devasa bir tsunami'yi takip ediyoruz.
1: 100 feet'in üzerinde.
2: Tahmini dalga yüksekliği en az 100 feet kadar.
0: Ah tanrım. Bütün Pasifik kıyısını yerinden sökebilir.
3: Artık arkadaşıyla birlikte.
4: Arkadaşı mı? Karısı demek istedin değil mi?
3: Sanırım.
4: Sizi güvenli bir yere götürmeliyiz. Ne hayır, babam herhangi bir acil durumda ayrı kalırsak evde buluşmamızı söyledi.
5: Matt burada değil ve evimizde gitti.
4: Olduğumuz yerde durursak binayı ve eve geldiğine babamı görebiliriz.
6: Sence dağlarda da deprem olmuş mudur?
5: Bilmiyorum. Ama belki de şehirden çıkmalıyız. Polisler bunun üstesinden gelemeyecek.
3: Akılları başına geldiğinde insanlar bir şeylerle kaçabilir.
5: Yiyecek ve su bile az gelecek.
4: Hayır, hayır. Biz burada kalıyoruz.
5: Oh. Yapma, hadi gidelim.
4: Hayır, burada kalmak zorundayız. Babamın aldığı o aptal telsizin yanımda olmasını isterdim.
5: Doğru. Metin Hammi'de eski bir kısa dalgası vardı. Bir hem telsizi bulabilirsek...
4: Caddenin karısında bir elektronik mağazası var.
5: Öyle mi? Bana gösterir misiniz?
4: Pekala, tamam.
5: Gidelim, hadi. Hadi.
7: Hey, hemen Johanna'yı ara.
1: Telefonum çadırdaydı.
7: Lanet olsun benimki de.
8: Al bakalım.
1: Numarasını bilmiyorum ki. Ne, telefonda kayıtlıydı.
7: 31-0226.
1: Önemi yok, şebeke yok zaten.
7: Pekala, acil durum bandını dene.

0: Richter ölçeğiyle 9.2 şiddetinde bir deprem Los Angeles'ı vurdu. Diğer ülkelerden gelen raporlar bunun global bir felaket olabileceğini vurguluyor. Los Angeles bölgesindeki kararmalar ve geniş çaplı bir hareketle ilgili onaylanmamış raporlar alıyoruz. Yetkililer insanları bir yere sığınmaları ve büyük şehirlerden uzak durmaları konusunda uyarıyor. Yetkililer Alaska'ya bir meteor düşmüş olabileceği raporunu veriyor. Ama bununla ilgili resmi bir
1: belki de
0: yok.
1: Burada kalmalıyız.
2: Hayır, bu doğanın güvenli olduğunu sanmıyorum.
3: Bakın, bunun bir önemi yok. Hızlara dönmeliyiz, tamam mı? Bu kısa dalgayı dene. Kısa dalga bandını.
0: Ve işte yıllardır söylediğim şey buydu. Bu türde bir şey olacaktı ve medeniyet bu şekilde yok olacaktı.
1: Alo, alo, duyabiliyor musunuz? Orada ne olduğunu bilen var mı?
0: Ve şimdi sadece bekleyin. Hükümet Marshall Kanunu'nu deklare edecek ve bizleri toplayacak. Göreceksiniz.
3: 2160'ı dene.
1: Pekala.
3: W9GFO, W9GFO. Burası W7THX. Beni duyuyor musunuz?
1: Çağrı işaretini hatırlamaz ki.
3: Kaylee Mason, ben baban. Duyuyor musun beni?
2: Belki ormandan çıktığımızda duyar.

0: Sanki tüm şehir bir seferde tahliye edilmiş gibi.
1: Ah tanrım. W9GFO, Joanna, Kaylee, benim Matt, beni duyuyor musunuz? Evet, bu yolda asla ulaşamayız.
0: Hayır. Aşağı gitmeliyiz. Bu dağda çalışıyordum. Ben Caltech'te jeoloğum. Sallanmaya devam ederse başımız büyük derde girebilir.
2: Belki bir arka yol vardır.
1: Aferin oğlum. Hangi yol?
2: Orası.

0: Sizi buradan kurtarmalıyım kızlar.
1: Yardım edin. Geçin hadi.
0: Hadi.
1: Hadi çıkın buradan. Hadi dikkat edin.
2: Bu bizi de birer yağmacı yapmaz mı?
0: Yarın geri gelip parasını ödeyeceğiz.
3: Hadi.
0: Hadi hadi gitmeliyiz. Hadi.
2: İşte orada.
0: Şimdi ne yapacağız?
3: Hiçbirinizde ataç ya da saç tokası yok mu ya da o tür bir şey. Evet. Tamam işte oldu. Pekala pekala dikkat edin. Geri çekilin. Pekala. Tamam. Evet. Her zaman ihtiyar bir adam değildim. Yürüyün, arkanızdayım. Pekala.
4: Beyler, içimde bununla ilgili çok kötü bir his var. Daha hızlı sür.

0: lisans gerektiği yazıyor.
1: Evet, benim var. Burası V9GFO, V7THX'i arıyorum. Tamam.
2: Çok etkilendim.
1: Evet, pekala. Bu en son annemle yaptığım en aptalca şeydi. V7THX duyuyor musun? Baba?
2: Belki yukarıdan deneyebiliriz.
3: Her şey yoluna girecek.

0: Adams.
1: Kaylee sen misin?
2: Baba.
3: Aracınız gerçekten çok güzelmiş. Ona ihtiyacımız olacak.
1: Pekala, arabada kalın. Ne olursa olsun.
3: Siz ikiniz dışarı çıkın.
1: Hey, ben Matt. O oğlum Rick ve o da Rodney.
3: Ben bunlarla ilgilenmiyorum. Size araçtan hemen inin dedim.
1: Hey bak, araçta bir vincimiz var. Belki size yardım edebiliriz. Kamyonetinizi çukurdan çıkarırsak mutlu oluruz.
2: Radyatörüm mahvoldu. Yanınızda...
3: Hayır, o kamyonet hiçbir yere gitmiyor. Sizinkini alacağız. Olduğun yerde kal. Dur. Siz ikiniz araçtan hemen inin.
4: Baban ne yaptığını biliyor.
5: Pek öyle görünmüyor ama.
1: Yapma dostum, ben sadece oğlumu şehre geri götürmeye çalışıyorum. Annesine ve kız kardeşlerine. Sizi de götürebiliriz.
3: Hayır, yeterince yer yok. Ayrıca şehre geri gideceksen aptalsın demektir.
6: Belki bizimle gelebilirler.
3: Kapa çeneni!
2: Tek ihtiyacımız onlarla randevu...
3: Kapa çeneni Oliver!
1: Yapma lütfen.

0: yapıyorsun? Baba? Baba hayır.
1: Yapılması gereken şey bu.
2: Hadi gidelim.
0: Bu da aynı onun gibi. Önce çocuklarını düşünmelisin, biliyor musun?

0: bırakın silahları. Hadi binin, sadece silahları bırakın.
1: Teşekkür ederim. Adım Oliver. Hadi, hadi.
0: Acele edin.

0: Kaylee, orada mısın? Pekala, diğer kamyonetiniz nerede?
1: Baba, orada mısın? Ben V7THX-V9GFO. Duyuyor musun beni?
2: İşte bu harika. Neredeyse oldu. Harika gidiyorsunuz. Ulaşabildin mi?
1: Henüz değil.
2: Sorun yok tatlım. Gözlem hattındasın. Doğru frekansta olduğundan emin misin?
3: Kaylee, beni duyuyor musun? Orada her şey yolunda mı?
1: Ben Kaylee baba. Tamam.
4: Zumba derslerini asla bırakmamam gerekiyordu.
2: Ne zaman isterseniz sizinle zumba yaparım.
4: Kızlarının yanına gitmelisin de ben iyiyim. Hadi git.
2: Aslında onlar benim kızlarım değil.
1: Ben V7THX-V9GFO. Duyuyor musunuz?
4: Ha? Hadi.
1: Kimse var mı?
2: Otel rezervasyonu yapabiliyor musunuz? Bence bundan sonra hepimizin tatile ihtiyacı var.
3: Beşinci bölgedeyiz.
5: Disney World'a ne dersiniz?

0: Heh. Tekrar ediyorum.
1: Aptal. Etrafa baksana. Çöktü.
2: Kaylee.
1: Ne? İnsanlar bunun hakkında konuşuyor. Dünyanın her yerinde oluyor. Dünyaya meteor falan gibi bir şey çarptı.
3: Her yerde mi?
2: Her yer değil Casey. Babanın iyi olduğunu biliyoruz. Seslerini duyduk. Tekrar dene.
4: W9GPO, ben W7TX. Kaylee, beni duyuyor musun?
3: Bu babam.
1: Baba? Baba iyi misin? Ricky nasıl?
4: Endişelenme. Biz iyiyiz. Kardeşine beraber misin? Joanna sizinle mi?
1: Evet evet, hep birlikteyiz ama bina yıkıldı.
5: Bina yıkıldı mı dedin sen? Herkes iyi mi? Yaralanan var mı?
2: Matt hep birlikteyiz, iyiyiz. Siz neredesiniz?
4: Size doğru gelmeye çalışacağız. Elimizden geleni yapıyoruz.
2: Matt, şehir güvenli değil. Her yer yağmalanıyor. İnsanlar kontrolden çıktı. Kızları güvenli bir yere götürmeliyim.
4: Tekrar söyle. Neresi güvenli?
2: Matt, neredesiniz? Matt, orada mısın?
1: V7THX, ben Kaylee. Tamam.
2: Nerede olduğunu biliyoruz. 38 güzergahından inmeliyiz. O tarafa doğru gitmeliyiz. Hadi.
1: Hayır. Hayır, babam evde buluşmalıyız dedi.
2: Babanın dediğini duyamadık.
3: Joanna, araba milyonlarca ton enkaz altında değil mi? Buradan başka yere nasıl gidebiliriz ki?
2: Belki bisiklet falan buluruz.

0: yapabileceğimiz daha fazla şey olsaydı.
1: Tsunami uyarıları aktif hale getirildi. USGS sismik depremleri gözlemliyor. Amerikan ordusu yardım harekatı başlatmak için harekete geçti. Biz sadece rasathanedeyiz. Gözlemliyoruz.
0: Biliyorum, keşke daha fazlasını yapabilseydik dedim. Bugün çok fazla insan ölüyor olmalı.
1: Anlatsana, bir insanın adı nasıl Rashej Vasquez olabilir? Annen Hint, baban Meksikalı mıydı yoksa?
0: Evet. Shangun bölgesinin civarından geldiğini düşündüğüm bir Çinli'nin adı nasıl oluyor da Noah Smith oluyor peki, söylesene.
1: Noah Smith son derece geleneksel bir Çinli adı. Evlat edinildim ve Jiangsu bölgesindeyim.
0: Aa, tamam. Tamam.
1: Evet.
0: Açıklığa kavuşturduğumuza sevindim.
1: Açıklığa kavuşturduğumuza sevindim. Oo.
2: Neler oluyor?
1: Meteoroloji uyduları çıldırdı.
0: Görünüşe göre magma tarafından oluşturulan aşırı ısıtılmış hava deliğe dolarken negatifle yükleniyor. Dönüşü ısı kürede statik boşalmaya neden oluyor.
1: Peki bu ne demek?
2: Tüm gök gürültülü sağanakların anası. Pentagon'a gönderin. Aynı şey dünyanın diğer ucunda pozitif yük olarak meydana geliyor.

0: Grupla randevumuz yaklaşık 2 kilometre ileride.
1: Pekala, bu adamla önemli bir sorun yaşamayacağım değil mi?
0: Sen hiçbir nedenin yokken hayatımızı kurtardın. Ne yaptığını biliyor gibisin ve bu araç bence her şeyi yapabilir. Memnuniyetle bize katılabilirsiniz. Üçünüz de. Çölde bir depomuz var. Eskiden bir mermi silosu olarak kullanılıyormuş. Yıllarca yetecek kadar silah, su ve yiyeceğimiz var.
1: Hayır, aileme dönmem gerek. Teşekkür ederim.
0: Pekala, teklifim geçerli. Aileni de getir.
2: Ben sizinle geleceğim. Olduğunu duyduğumuz şeyler gerçekten oldu. Olaylar düzelmek yerine çok daha kötüye gidecek. Dünyanın her yerinde deprem ve yanardağlar var. Bu gökyüzünde bir sürü kül ve toz demek. Bu da nükleer kışa neden olabilir. Ayrıca enerji nakil şebekeleri de kapalı. Ve bazı aptalların bizi savaş başlatmak için kullanacağını biliyoruz. Bence bir depo. Çölde bir depo kulağa iyi bir fikir gibi geliyor. Sonrasında ne olacağını söyleyemeyiz.
1: Lanet olsun! Bu da ne? Bu iyi bir şey olamaz.

0: Yeryüzünü sadece volkanik olaylarla vuruyor.
1: Kabuktan geçen bir tür akım debisi mi var? Telemetriyi kaybettim.
0: Uydularımızı mahvediyor, lanet olsun.
2: Bu babamın olduğu dağ mı yoksa?
0: Tabii ki değil tatlım. Babanın için endişelenme. O ne yaptığını biliyor. Hemen çatıdan inmeliyiz.
2: Ama buradan binamızın olduğu yeri görebiliyoruz. Buradan babamın geldiğini görebiliriz.
0: En azından sizi bir yere saklamalıyız. Hadi. Kızlar, burada kalamayız. Felakette durulması en kötü yer şehirlerdir. Çok fazla insan var. İnsanlar ümitsiz. Tamam mı? İnsanlar kontrollerini kaybettiklerinde neler olacağını biliyorsun.
3: Evet, neden söz ettiğini biliyorum. Ama babamla buluşmamız gerekiyor.
0: Ve buluşacağız. Tüm yapmamız gereken telsiz alıcısına yakınlaşmak. Oraya doğru ilerlemek zorundayız. Ona yakınlaşmalıyız. Matt! Matt Mason! Orada mısın?
4: V7! Yapamam baba! Ben Kaylee, tamam.

0: Kamyoneteniz nerede?
1: Uzun hikaye. Bu Matt, oğlu Rick ve bu da Rodney. Bizi lavdan kurtardılar.
0: Lavdan mı?
2: Gitmek zorundayız.
1: Rodney bize katılıyor. Matt ve ailesini de davet ettim.
0: Tamam. Herkes arkaya geçsin. Lanet olsun. Ona ne oldu?
2: Aynı uzun hikaye.
1: Aileni bulacak olursan biz 3.8 MHz'i gözlemliyor olacağız.
2: Sağ ol.
1: Hayır. Biz teşekkür ederiz. Gidelim.
3: İyi şanslar. Kendinize dikkat edin.
2: Tamam, siz de öyle.
0: Hayatımızı kurtardığın için sağ ol.
3: Her zaman. Hadi.
4: W9GF'ye orada mısın?
0: Nasıl ulaşacağız?
4: Sana acil durum için yapmanı söylediğim şeyi hatırlıyor musun?
0: Evde buluşalım.
4: Eminim onlar da hatırlıyordur.
0: Peki.
4: Onları kimse Joanna'nın koruduğu gibi koruyamaz.
0: Bu iyi mi yani?
4: Vahşilik iyidir.

0: şey yok Kesi. Bir şey yok. Baban uzun süre önce dağdan inmiştir. O iyi.
1: Onun babamın dağ olmadığını söylemişti.
2: Elbette dağ. Oraya sen de gittin.
0: Kelly, o sadece seni korumaya çalışıyor. Her zaman seni korumaya çalışıyor. Neden daima onu koruyorsun ki söylesene. Hayatımıza girdiğin andan itibaren her zaman onu korudun.
3: Sana yetişkin gibi davranıyordum. İstediğinin bu olduğunu sanıyordum.
0: Dün gece dışarıda olduğumu biliyordun. Ve umursamadın bile. Hiçbir şey söylemedin.
3: Ben...
0: Keşke babam seninle hiç evlenmeseydi.
3: Ben sandım ki ben... Senin arkadaşın olmaya çalışıyordum Kelly. Yargılamak değil. Bak, asla senin annen olamayacağımı biliyordum. O yüzden sadece arkadaşın olmaya çalıştım.
0: Hayır, anlamıyorsun. Benim anneye ihtiyacım var. Özellikle de şimdi. Bir babam bile yok.

acil durum uyarı sistemi. Bu bir test değil. Kuzey Alaska'da gökyüzünden gelen bir darbe sonucu Birleşik Devletler'in batı kıyısının tamamı için yıkıcı tsunami uyarısı yapılıyor. 100 fit yüksekliğinde olabileceği söylenen dalganın 30 mil kadar içerilerde su baskınına neden olacağı bildirildi. Kuzeybatı Pasifik'te beklenen bir toprak kayması söz konusu. Los Angeles'ta dahil olmak üzere dalganın Güney Kaliforniya'ya 30 dakika içinde ulaşması bekleniyor. Orada yaşayanların derhal yüksek ve güvenli yerler bulmaları gerekiyor. Bu acil durum uyarı sistemi. Bu bir deneme değil.

0: Yani arabamız olsa bile otoyollar tıkanmıştır.
1: Her yer tıkanacak.
2: Gidersek babamı nasıl bulacağız?
1: Bunun için zamanımız yok Cassie. Burada kalırsak ölürüz. Havaalanına ulaşıp helikopter falan bulabiliriz. Bilemiyorum.
3: Bayanlar.
0: Sen de uçabiliyor musun?
1: Hayır.
3: Bayanlar. Belki de çözümünüz budur. He?
1: Evet. Pekala kızlar, aşağı inmeliyiz. Matt, ben Joanna. Sesimi duyabiliyor musun? Beni duyabiliyor musun? Matt, Los Angeles'a doğru gelen bir tsunami var. Hemen kaçıyoruz. Bizimle üçüncü buluşmamızda gittiğimiz tepelerde buluşun. Tekrar ediyorum. İlk piknik yaptığımız tepelerde buluşalım. Bay Cinelli, hadi.
3: Bekle. Başlamadan önce ben böyle bir kaosun ortasında şehirde motosiklet kullanamam. Sadece araba yolunda yavaşça gidebilirim. Ve kesinlikle o merdivenlerden aşağıda inemem.
1: Size yardım edeceğim.
3: Sizi yavaşlatırım.
1: Ama...
3: Dinle. Senin bakman gereken iki kız var. Benim için endişelenme.
1: Öleceksiniz.
0: Hey, neler oluyor?
3: Beni dinle. Ben iyi olacağım, tamam mı? Beni o karanlık merdivenlerden çıkardığın için çok teşekkür ederim. Yüzüme güneşin değmesi daha iyi, ha?
0: Hadi!
3: Gidin. Bence kesinlikle buna değdi.
0: Peki o?

0: Kelsey benimle gel. Kelly, bu motocross gibi olacak. Kaykayından hiçbir farkı yok,
1: evet,
0: tamam mı?
1: Evet, endişelenme, biliyorum.
2: Çok geç kaldınız.
0: Motorlar senin mi?
2: Artık benimler. Bunu unut tatlım. Onu da arkadaşıma götüreceğim.
0: Belki bir şeyler yapabiliriz. Seninle geliriz. Arkadaşlık ederiz.
2: Sadece sen. Beni yavaşlatan çocuklara ihtiyacım yok. Ve sen iyi bir arkadaş olabilirsin.

0: Adi! Adi! Ah. Ah, çok üzgünüm, çok üzgünüm.
1: Adi! Ah.
2: Telsizi bir daha deneyelim.
0: Ah. Tanrım, yolda düşmüş olmalı.

0: Baba! Baba!
1: İyi misiniz? Onları kurtardın.
0: Birbirimizi kurtardık. Tamam.

0: Bunu başka gören var mı? Kuzey Los Angeles'taki bütün meteoroloji istasyonları çıldırıyor. Ve sonrasında haber alınamıyor.
1: Aman tanrım. Delikteki magma girişi patlamış olmalı. Atmosferin içine emen bir girdap yaratmış.
2: Hey, şuna bakın, katlanarak yayılıyor.
1: Ekvatora kadar yayıldığında Coriolis etkisi yok olabilir.
0: Tamam.
1: Ama önce Kuzey Amerika yeryüzündeki tüm yaşamları silecek.
3: Hadi, hadi gidelim, hadi. Hadi, hadi, binin, binin, hadi. Kesin. Hadi, hadi, çabuk, çabuk, çabuk.
1: Hadi.
3: Hadi. Hadi.
1: Nereye gidiyoruz?
3: Çöle.
1: Bu şeyi uzun süre kullanamayız.
3: Merak etme. Fazla ihtiyacımız olmayacak.

0: gittiğinizi bildiğinden emin misin?
1: Evet biliyorum, biliyorum.
0: Emin misin?
1: Biliyorum.
0: Peki orası neresi?
1: Biraz daha ilerlersek güvende oluruz.
0: Hadi.
1: Hadi.
0: Hadi, hadi.
1: Hadi.
0: Hadi.
1: Hadi.
2: Orada ne yapacağız?
0: Ne arıyoruz ki?
3: Bir şey yok.
0: Matt, biz ne arıyoruz?
3: Her şey düzelecek.
0: Matt!
1: Sadece bekleyin kızlar, iyi olacağız, tamam mı?
4: İşte burası, burada bir yerde olma.
3: Her şey iyi olacak.
1: İşte orada. Bence orası.
0: Daha hızlı.
3: Baba, hadi.
1: Neredeyse
3: hadi.
1: Geldik.
0: Hadi.
3: Çok ciddiyim.
1: Neredeyse geldik. Geldik sayılır.
0: Nereye geldik?
1: Rick.
4: Tapınak, tapınak. Masonlar sınıra girdi.
0: Nereye götürüyorsun bizi? Nereye?
1: Söylesem de inanmazsın.

0: Bitti.
1: Geçti.
0: Geçti.
2: Sizi seviyorum.
0: Bitti artık.
1: Evet, kurtuldum.
0: Sizi özledim çocuklar.
2: İyi işte Reki.
1: Aferin oğlum. Seni seviyorum baba.

0: Beyler, raporlar nasıl gidiyor?
1: O günle ilgili pek çok bilgi var ve hala topluyoruz.
0: Bir yıldan beri uğraştığımız karanlık maddeyle ilgili ne söyleyebilirsiniz?
2: Gerçekten çok kötü.
0: Çalışmaya devam edin.

0: gösteriyor. Önümüzdeki 100 yıl boyunca deprem görmeyeceğiz.
1: 100 yıl. Haberler güzel.
2: Eğer evinizi kontrol etmek istiyorsanız şehri araştırma ekipleri göndermeye başladık.
1: Sağ ol, sana söyleyeceğiz. Pekala.

0: Ne düşünüyorsunuz? Eve gitmek istiyor musunuz çocuklar?
1: Bildiğimiz her şey gitti.
2: Evet. Yani bir yıl önce olduğunu biliyorum ama sanki tamamen başka bir dünyadayız.
3: Kendimi şehirli bir kız gibi hissediyorum.
0: Sen ne düşünüyorsun Joe? Şehre geri dönmek ister misin?
4: Nereye gittiğimizin hiçbir önemi yok. Ailece gittiğimiz sürece.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.

0: Doğru söylüyorum. Gece ne su içtim, ne çay içtim. Hiçbir şey içmedim, yemin ederim.
1: Bana yalan söyleme. Duydum. Gittim mutfağa, içtin suyu.
0: Vallahi billahi tek bir damla su içmedim. Yemin ederim çok susadım ama içmedim abla. Yemin ederim içmedim.
1: Ne olacak şimdi? Kim temizleyecek bu pisliği?
0: Hana söyleriz yeni çarşafalı.
1: Ha alır, alır. Daha dün kızdı bana yine. Bir daha çarşaf alınmayacak dedi. Hep senin yüzünden. Hep senin yüzünden.
0: Abla. Özür dilerim ben. Elimde değil, böyle olmasını istemem.
1: Yok ya. Sen bana inadına yapıyorsun. Vallahi bak. Sırf bana eziyet olsun diye işiyorsun sen o çarşaflara. Allah'ım benim canımı alsa da ben bir kurtulsam ya. Vallahi billahi pis tüdüklü. Yeter ya. Yeter artık. Koca kadınsın, ben senin hizmetçin miyim? Her gün her gün bu ne be? Bu ne? Koca kızsın, ben utanıyorum artık ya. Altını işiyorsun, tutamıyorsun artık. Bu nasıl bir şey ya? Ben mecbur muyum senin pis

0: uğraşıyorsun? Yeter! Bıktım artık.
1: Saatin farkında mısınız? Daha yukarıya geliyor sesiniz. Niye bağırıyorsun gene bas bas abla?
0: Uyandırdık mı biz seni? Bak gördün mü? Bu çocuk sabahın köründe erkenden işe gidiyor. Hep senin yüzünden uyandı. Senin yüzünden.
1: Nurben?
2: Yok bir şey.
0: Ha yok bir şey. Yine işedi pisletti hep südüklü.
1: Allah. O kelimeyi kullanmayacaktın. Anlaşmıştık seninle.
0: Oldu tamam. Ne diyeyim? Çiçek kız mı diyeyim?
1: Neyse ne artık. Bağırma ona. Hallederiz bir şekilde.
0: Yoruldum artık ya. Her şeyi ben yapıyorum. Bana da yazık, bana da günah. Pislik içinde bırakıyor. 2 yaşında çocuk olsa altını işemez. Artık yeter ya, bana da yazık ama.
1: Yeter. Gülben, tamam artık üzülme sen de.
0: Yalnız ben baştan söyleyeyim, hiçbir şeye dokunmam. Kendi temizlesin, südüklü.
1: İyi, sürme.
0: Ne yapıyorsun?
2: Andın ölümü ne yapıyorsun?
0: Han, yalvarıyorum sana. Geldirme beni. Han, hiç mi acımıyorsun bize?
2: Hadi de mahvolacak.
0: Kurtulayım ben. Yalvarıyorum sana.
1: Çekil.
2: Ne olur yapma. Abla makine mahvolacak bir şey yap.
0: Han, yalvarırım. Kurban olayım Han.
2: Ne olur. Abla makine mahvolacak.
1: Bu çarşaflar bugün bu makinede yıkanacak. Ne ben gidip yenisini alacağım, ne de siz başka manyakça bir şey yapacaksınız, tamam?
0: Hayır, yalvarırım! Sakla içine, yapma!
2: Ne olur, hiç mi hatırlamıyorum? Hiç mi sevmiyorsun bizi, yapma!

0: Halinize bakın.
1: Abi.
0: Bir şey yok canım, yat sen, uyu.
1: İyi misin sen?
0: İyiyim, iyiyim.
2: Oğlum.

0: fırsatçı herif.
1: Biraz anlayış gösterseniz. Bakın şu ana kadar hiç kirayı aksatmadık.
0: Ver bana, ver, ver, ver, ver.
1: Tamam anladım, yapacak bir şey yok. Tamam, sadece sizden iki hafta, bir iki hafta müddet istiyorum. Size de iyi günler.
0: Hala laf anlatmaya çalışıyorsun şu kanemiciye.
1: Belki insafa gelir dedim dede.
0: Gelir mi kızım? Köylü kurnazı bunlar. Üzme sen kendini. Alsın evini başına çalsın. Çok daha iyisini buluruz.
1: O kadar kolay mı? Nakliyesi var, depozitosu var, emlakçısı var. Bir dolu masraf.
0: Kızım sıkma canını. Bir yolunu buluruz. Sen de bir şey söylesene. Az harcarım, harçlığımdan veririm desene.
2: Elime ne geçiyor ki, ne vereceğim dede ya?
0: Hadi be oradan.
1: Dede bırak şunu. O okulunu bitirsin, ben başka hiçbir şey istemiyorum ondan. Ay bu arada internete ne baksan fena olmaz.
2: Ya internette sorun var abla ya.
1: Ege.
2: Tamam olmadı, ben emlakçıyı arar hallederim.
0: Zahmet olmasın.
2: Senin de telefonun var dede. Sen niye arayıp halletmiyorsun emlakçıyı?
1: Ege halledecek dede, tamam. Hiç merak etme sen. Hadi ben geç kaldım. Size afiyet olsun.
3: Bana sen hiçbir şey yemedin mi kızım?
1: Radyoda yerim.
3: Ama...
2: Hadi bay bay.
1: Bay bay.

0: Biri var.
1: Günaydın Hala Hanım.
2: Günaydın Bayram Efendi. Buyurun.
1: Aidat için gelmiştim.

0: Gülben, ellerini yıkadın mı?
1: Yeni yıkadım ama.
0: Maskemi kaldır.
1: Tamam.
0: Yıkadın değil mi?
1: Evet, gerçekten temiz.
0: Dokunmadan.
1: Tamam.
0: Aç kapıyı.

0: Günaydın Han Bey.
1: Günaydın.
2: Günaydın Han Bey, hoş geldiniz. Sekreterlik başvurusu için gelen hanım sizi bekliyor.

0: Günaydın patroncum.
1: Günaydın.
0: Yeni sekreter adayın geldi. Dışarıda bekliyor.
1: İyi işte, git konuş sen. Öncekinden şikayet edip duruyordun. Ne bakıyorsun? Bekletmesene kadını.
0: Ya mülakata çağırdığın kadın kalp pili takıyor galiba, krizi geçirmesin diye. İnsaf ya patroncum. Yeni sekreter mi alacağız, onur ödülü mü vereceğiz?
1: Kadının yaşı olabilir ama CV'si çok iyi. Hem beğenmediğin kadın senden daha eğitimli.
0: Yani senin için geçmiş olabilir ama ben çevremde genç, enerjik, ya dinamik insanlar isterim. Ayrıca babaannem yaşında kadına nasıl iş yaptıracağım ben ya?
1: Güle güle Esat. Çıkarken kapıyı kapatır mısın?

0: beraber yaşayalım.
1: Ben de sana 30 kere söyledim. Dedemle kardeşimi bırakamam. Hem dedem asla böyle bir şeye müsaade etmez.
0: Tamam. O zaman ben kiraya yardım edeyim. Peki. Buna da tamam. O zaman senden tek bir şey isteyeceğim. Gel. Bu sene doğum gününü kutlayalım. Çok güzel planlarım var.
1: Uygar, söz vermiştin bana bu konuyu açmayacaktın.
0: Hayatım, canımın içi. Benim tek derdim seni mutlu etmek. Suç mu?
1: Başka zaman et. Ya kaç kere söyledim sana annemin ölüm yıldönümünde ben kutlama falan yapmam.
0: Canım benim. Annen yaşasa bunu mu isterdi? Kızının mutlu olmasını isterdi.
1: Nereden biliyorsun? Tanıyor muydun onu? Hem ne zaman bir kutlama falan yapsak ya bir yerde sızıp kalıyorsa ya da olay çıkartıyorsun. İstemiyorum ben parti falan. Ayrıca farkında mısın bilmiyorum ama acil çözmem gereken bir sorunum var benim.
0: Tamam halledersin. Niye panik yapıyorsun ben anlamıyorum yani.
1: Herkesin dayısı zengin değil tabii anlayamazsın.
0: Ne alaka şimdi?
1: Bir kere ya. Bir kerecik. Kendi isteklerini değil benim ihtiyaçlarımı düşün. Bir benim bir tarafımdan bakmayı dene.
2: Sen neyi bekliyorsun hala?
1: Hı. Kolay sanki.
2: Ya sorun sende değil bende. Ha, ya da daha dürüst olacaksın. Diyeceksin ki sen ay yaşın tekisin. Finito.
1: Çok üzülecek.
2: Ay ne yapalım üzülürse üzülsün. Her şeyi denedin olmuyor düzelmiyor.
1: Ay tamam Esra. Üzerime gelme şimdi zaten.
2: Ya ben senin için söylüyorum. Niye sürekli erteleyip duruyorsun İnci?
1: Çünkü bir insanı terk edip gitmenin onda neye mal olduğunu çok iyi biliyorum.
2: Uygar'la anneni bir tutamazsın. Uygar annenin aksine terk edilmeyi sonuna kadar hak ediyor bence. Ayrıca her koyun kendi bacağında. Ay lütfen artık ya sen onun annesi falan değilsin yeter.
3: O leş gibi çamaşırları makineye atmaya kalktı deli. Gülben, iyice yıkıyorsun değil mi ha? Çamaşır suyunu boca et, ha?

0: Buyurun.
1: Merhaba. Han Bey yok muydu?
0: Yok. Ne vardı bana söyleyin.
1: Yok, ben daha sonra gelirim.
0: Yok yok, söyleyin. Bu sefer derdiniz ne?
1: Bakın Safiye Hanım, geçer diye bekledik. Ama yok, evde durulmuyor kokudan. Bütün apartmana yayıldı. Dağımdansa yaptırmamız lazım. Kaç defa söyledik. Parası neyse biz verelim. Yeter ki bitsin şu koku. Çok rica ediyorum.
0: Para mara istemez.
1: Polise gidelim diyor eşim. Zorla tutuyorum vallahi. Kesin ceset saklıyor bunlar diyor.
0: Kafayı yemiş o. Zaten üç kuruşa oturuyorsunuz. Beğenmiyorsanız çıkar gidersiniz efendim.
1: Şu üslubunuza bir bakın. Halbuki kardeşiniz ne kadar beyefendi.
0: Size ne be? Aa! Derhal çıkın evimden. Çıkmazsanız ben çıkarmasını bilirim size. Hadi.

0: İki. Üç. Dört.
1: Safiye, sen mi geldin?
2: Evet anne.
1: Neredesin uğursuz? Safiye?
2: Safiye, bu kapı niye kilitli?
1: Safiye, aç dedim sana şunu. Sen gizli gizli ne atlar çeviriyorsun burada? Bunları mı yiyorsun sen? Ha?
2: Ay

0: pis şeyleri. Bu ne bu? Ha? Bu kızlara mı benzeyeceğim?
1: Hayır anne.
0: Bu kızlar gibi mi olacaksın?
1: Ha? Hayır anne yalvarırım.
0: Bunlar gibi mi olacaksın?
1: Lütfen ha? Hayır.
0: Bunlar gibi mi olacaksın Safiye? Ha?
1: Anne lütfen sana yalvarırım.
0: Oturma oraya. Oturma. Onlar gibi mi olacaksın Safiye? Ha? Edepsiz mi olacaksın sen benim başıma? Sokak kızı mı olacaksın? Böyle mi öğrettim ben sana? Safiye bak, böyle şeyler yaparsın. Anne, yemin anne. Ediyorum bak. Gebertirim seni bak Safiye. Anne. Elimde kalırsın Safiye. Anne. Bana bak, sakın o kızlara benzeyin deme.
1: Bak sana lütfen.
0: O kızlar anne. Gibi olmayacaksın sen, tamam mı? Onlar gibi olmayacaksın.
1: Anne, hayır,
0: öyle edepsiz olmayacaksın. Sen benim kızımsın, tamam mı? Öyle edepsizlik falan yapamazsın sen.
1: Anne.
0: Onlar gibi olmayacaksın Safiye. Onlardan olmayacaksın sen. Onlar gibi olamazsın sen.

0: Hazır değil mi hala?
1: Gelme sakın, tamam. Yaklaşma.
2: Basmasana.
0: Tamam. Abim soruyor ama.
1: Kaç etti Gülben? Bak şimdi beni lafa tuttun, karıştırdım hep.
2: Bir, iki, bunu keseceksin. Üç, dört abla.
1: Bu toz olmuştur. Şimdi yıkamam lazım yine.
0: Niye geliyor? Gelmesin. Oh.
2: Yardım edeyim mi abla?
1: Yaklaşma Gülben. Eğilme üstüne.
2: Üç etti zaten o.
1: Bir daha kız, daha yeni başladım. Bir.
2: Tamam, tamam.
0: Abi, o yemek hazır olmaz bence. Sen bekleme, çık üstünde iş.
3: Olur, olur. Hallederiz. Buraya ne oldu lan?
0: Ne olmuş?
3: Aa, yine yedin.
0: Yok abi ya.
2: Üç oldu Safiye abla.
1: Daha duruladın mı? Durulamadım, kafamı karıştırıyorsun. Bak olmadı işte, baştan başlayacağım.
4: Beraber başlayalım.
1: Aa, geldin mi sen? Ha, şuna bir şey söyle, kafamı karıştırıyor.
4: Tamam Gülben, hadi sen.

0: sahi. Tamam. Üç.
1: Hı hı.
0: Tamam. Yorgun argın işten gelmiş adama yaptırdığı şeye bak. Üç olduğuna emin misin Han? Olmadı sanki. Bir daha baştan mı başlasam?
1: Oldu oldu. Çok güzel oldu. Sonuncuya geçelim şimdi.
0: Tamam.
2: Ne yapalım? Bir tek onun sözünü dinliyor. Hayır, sanki ben yalan söylüyorum.
3: Nereye kadar gidecek ki böyle?
1: Evet, tamamdır. Dört. Şimdi onu kes, sonra tabağa koy.

0: Neriman tamam.
1: Tamam mı?
0: Hı hı.
1: Elleri temiz mi?
0: Demin yıkadım.

0: Yemeğini getirdim baba. Koyuyorum böyle. İlaçlarım da burada.
1: Allah razı olsun oğlum.
0: Başka bir isteğin var mı benden?
1: Var. Git bu evden.
0: Nasıl yani? Kovuyor musun beni baba?
1: Az kaldı. Neriman üniversiteyi kazanıp gidecek. Sen burada benimle kalmaya devam edeceksin.
0: Burası benim de evim. Seve seve kalıyorum ben burada.
1: Hiç dönmeyecektin. Yanlış yaptık.
0: Kızların aklı gitgelli. Ama biz anlaşıyoruz bir şekilde. Bulduk yani yolunu, sıkıntı yok.
1: Burada sensiz ölüp giderim diye korkuyorsun, biliyorum. Kendini harcıyorsun. Gözümün önünde hem de. Ağrıma gidiyor oğlum.
0: Gitmesin. Çünkü yok öyle bir şey. İlaçlarını almayı unutma. Tamam mı? Hadi görüşürüz.
2: Abla. Hah. Abla, emlakçı şimdi mesaj attı. Aa. Bu işe yaramaz kardeşin sana dünyanın en güzel evini buldu.
3: Nasıl ya? Bakayım.
2: Bak.
3: Aa, çok güzel.
2: Evet.
3: Çok da merkezi.
2: Evet, cillop gibi. Hem fiyatı da çok iyi, hem de konumu çok iyi. Bak.
3: Bu niye bu kadar ucuz? Kesin bir şey var ya.
2: Ya abla, saçmalama. Ben emlakçıyla konuştum. Biraz tesisatta sıkıntı varmış ama onu da yaptıracaklarmış. Ya abla bak, düşünecek bir şey yok. Bak, emlakçı mesaj attı bana. Bugün iki kişi bakmaya gelmiş, biri de opsiyonlamış.
3: Hadi ya. O zaman sen bir ara, yarına randevu al.
2: Tamam. Dedeme de haber veriyorum o zaman. Hem bir değişiklik yapar, torunuyla gurur duyar belki. Dede! Acayip bir ev buldum.

0: Efendim Uygar.
1: Haklıydın. Bazen bencillik ediyorum.
2: Seni çok seviyorum.
0: Tamam. Sorun yok.
2: Var. Aramızın böyle olmasını istemiyorum.
0: Gerçekten şu an hiç sırası değil. Biliyorsun yarın sabahın köründe taşınıyoruz.
1: İşte ben de bu yüzden aradım seni.
2: Bir iki gün görüşemeyeceğiz. Bugün görüşelim. Bana gelsene. Konuşalım biraz.
0: Şimdi. Mümkün değil.
1: Lütfen.
2: Sonra biliyorsun bak yemek yemiyorum, uyku uyuyamıyorum.
1: Doktor antidepresanları dayıyor.
0: Peki. Madem konuşacağız bu sefer beni dinleyeceksin.
3: Sakince.
0: Bağırıp çağırmadan.
2: Anlaştık.
4: Patroncuğum. Biz çıkıyoruz çocuklarla.
2: İyi eğlenceler.
4: Abi bir kere de ben de geliyorum bu gecede ya. Şöyle hep beraber çıkalım eski günlerdeki gibi. Bir kafa dağıtalım, bir saçmalayalım. Tamam boş ver onları sen. Gel biz ikimiz çıkalım. Ha? Şöyle oturalım. Bir güzel sohbet edelim, bir dertleşelim. Bak ben Amerika'dan döneli 6 ay oluyor. Daha bir kere bile oturup konuşmadık seninle. Ulan hiç mi özlemiyorsun eski günleri ya? Ben senin kalem müdürün müyüm de bu mesafeyi koydun aramıza? Sen benim en yakın arkadaşımdın. Yiyemediğimiz halk kalmadı yurt dışında. Şu geldiğimiz hale bak şimdi.
5: Bayağı dolmuşsun sen.
4: Evet doldum. Doldum üzülüyorum çünkü. Ya gözümün önünde sönüp gidiyorsun. Böyle huysuz, ihtiyar bir işkoliye döndün sen. Ne bir şeyden zevk aldığını görüyorum. Ne bir şaka yaptığını duyuyorum. Ya ben senin kahkahanı unuttum ha. Kahkahanı unuttum.
5: Büyümüşümdür belki. Sorumluluklarım daha ağır basıyordur artık. Bu senin için bir şey ifade ediyor mu?
4: Tamam anladım yani. Salak değilim ben de. Koskoca şirket kaç yüz kişi eline bakıyor. Sizin aile soyadınız. Yılların markası tamam da. Sen buradan çıkınca da mesain bitmiyor ki. Hayır 8 dedim mi evdesin. Geldiğinden beri ne bir tatil yaptın ne dışarı çıktın. Ya dışarıda yemek bile yemedin. Bak cidden anlamıyorum yani. Anlamıyorum ne oluyor ya?
5: Boş ver. Ben böyle uygun gördüm diyelim. Memnunum da.
4: Ben değilim. Kov istersen beni ama bugün bunu konuşacağız abi. Konuşacağız ve sen bana anlatacaksın. Bu yaşına geldin. Neden hala kardeşlerinle o evde yaşıyorsun anlatacaksın. İşten çıkar çıkmaz neden eve koşuyorsun ya? Ya şu telefonu günde 50 kere arasalar gıkını çıkarmadan 50 kere neden cevap veriyorsun anlatacaksın abi.
5: Hesap mı vereceğim sana? Niye darlıyorsun sal gitsin ya. Al bak. Eski han gibi konuştum yine.
4: Tamam abi. Hoş geldin. Madem geldin şunu da cevapla. Ne saklıyorsun benden? Biz seninle kaç sene aynı yurtta kaldık ya. Bu kardeşini neden şimdi evine davet etmiyorsun? Yemişim senin patronluğunu. Sen benim en yakın arkadaşımdın ya. Ne değişti? Ha bir şey değiştiyse bilmek hakkım, değil mi?
5: Ben değiştim ben. İnsanlar değişir Esat. Zevkleri, öncelikleri değişir.
4: Tamam abi. Ne senin zevk aldığın şey? Duymuyorum abi. Söyle.
5: Seninle aramızdaki fark bu işte. Zevk değil benim derdim. Huzur. Anladın mı? Ve ben bu hayatımda gayet huzurlu ve mutluyum. Nokta.
4: Mutlusun.
5: Aynen.
4: Sen bilirsin abi.
5: Hadi sen çık. Bekletme çocukları. Çok dağıtma.

0: Alo. Çıkıyorum birazdan. Trafiğe kalmam, merak etme. Tamam, geleceğim. O zaman öbür köprüden gelirim ben de.
1: Beyler, hadi. Yemek hazır.
2: Hadi bakalım, kapat şunu da gel. Hayırdır? Bir yere mi gidiyorsun sen?
1: Esra'nın canı çok sıkkınmış. Bayağı kötüymüş. Ben bir gidip geleceğim.
2: Nesi varmış?
1: Ailevi meseleler işte.
2: Ama bak, sabah çok erken kalkacağız. Daha yapılacak bir sürü iş var.
1: Dedeciğim, ben her yeri toparladım. Nakliyecileri de iyice teminledim. Ondan önce gelmeyecekler.
2: Sabah geldiklerinde park yeri bulamazlarsa görürüm o zaman ben seni.
1: Bulurlar, bulurlar. Hadi sen yemeğini ye, soğutma.
2: İnci, acaba ben de seninle mi gelsem ha? Esra'yı görürüm, iki nasihat ederim.
1: Çok sağ ol dede ama kız kıza kalsak çok daha iyi. Hadi afiyet olsun.
2: İnci, gerçekten Esra'ya gidiyorsun değil mi?
1: Aşk olsun dede, sen bana güvenmiyor musun? Başka nereye gideceğim ben bu saatte?
2: Sana değil, etrafa güvenmiyorum. Sen sus düdük.
1: Öptüm.
2: Saat 10:30'da evde ol.
1: Alo Esra. Dediğini yapacağım. Konuşmaya gidiyorum. Ayrılalım diyeceğim. Artık ne olacaksa olsun.
3: Şaka yapıyorsun.
1: Yok, gayet ciddiyim. Yalnız dedem sendeyim diye biliyor, ona göre. Tamam, öpüyorum.
3: Bir dur.
1: Ne oldu?
2: Ne oldu? Yaklaşmış mı?
3: Bir dinle. Acaba yapmasan mı? Ha?
1: Allah Allah Esra, o kadar gaz verdi. Sen de bir karar ver. Hadi öpüyorum.
4: Ne bu be? Ne somurtuyorsun? Hadi parti moduna geç. Hadi.

Uygar'cığım sen çok değerli bir insansın. Arkadaş olarak her zaman yanımda olmanı istiyorum. Nasıl diyeceğim ya? Uygar. Uygar. Uygar kapı açık. Uygar.

Sensiz tek bir sabaha daha uyanmak istemiyorum. Üç üzerimiz olsun. Üçü de sana benzesin istiyorum. Benimle evlenir misin?

Efendim? Geliyorum, 10 dakikaya oradayım. Ya yalan mı söyleyeceğim? Terslemiyorum canım benim, sen uzatıyorsun. Bak hem güzel bir sürprizim de var size. Yemek hazır mı? Tamam, hallederiz.

0: vermiş olmasın. Ümit vermiş olmasın. Ümit vermiş olmasın. Ümit vermiş olmasın.
1: Ambulans çağırıyorum şimdi. Durun. Merak etme.
2: Arama sakın kimseyi. Ya kör müsün nesin? Koskoca arabayı nasıl görmüyorsun?
1: Gerçekten çok özür dilerim. Benim telefonumu çaldı.

0: kafam gitti, ben de anlamadım. Kırığınız olabilir, hareket etmemeniz lazım. Kafanızda mı çarptınız?
1: Tamam, iyiyim ben. Kolum ağrıyor sadece. Ehliyet yeni mi sizin?
0: Ben gerçekten çok özür dilerim. Çok haklısınız papa. Yani zararınız neyse ben ödemeye hazırım.
1: Of, bir de polis mi bekleyeceğiz şimdi?
0: Yok, yok, hiç öyle yapmayalım. Zaten her şey ortada, %100 ben suçluyum. Ben şöyle yapalım, ben sizi hastaneye götüreyim, en azından şu kolunuza bir baksınlar.
1: Yok, gerek yok. Hallederim ben, acelem var zaten.
0: Yok, hayatta hayatta asla izin vermem, lütfen, ısrar ediyorum.
1: Of.
0: Lütfen. Lütfen.
1: Of.
0: Lütfen.
1: İyi, tamam tamam, gelin bir baksınlar.
0: Tamam. Ben yardım edeyim size.
1: Tamam.
0: Ben tutayım.
1: Tamam.
0: Aman.
1: İyiyim.
0: Ben kapatırım. Ben
1: tamam, tamam.
0: Buyurun. Ben acı. Yürüyebiliyorsunuz değil mi? Ah. Geçin siz. Yavaş.
1: Yalnız şunu bir...
0: Ha, pardon. Buyurun. Oh.
1: Gitsek mi artık?
0: Benim ayağım boşaldı.

0: Yardım edin. Şey bırakın. Siz geçin, ben kapatıyorum. Kaza yaptık. Biri bakabilir mi acilen?
1: Hemen ilgilenelim. İsim neydi?
0: İsim?
2: Han. Berenoğlu.
1: Bir kimlik rica edeceğim.
0: Ay bunları sonra halletsek.
2: Tamam, veriyorum.
0: Yardım edin. Yardım edeyim. Dikkat edin. Aman yavaş. Ay siz durun, siz durun. Siz uzanın. Siz uzanın.
3: Hemen geliyorum ben.
0: Tamam. Hemen hallediyorum. Hatta şöyle yapalım. Şunları da çıkartayım iyice rahat.
2: Ne yapıyorsunuz? Hallederim ben.
0: Yok yok, hiç rahatınızı bozmayın.

0: dikkat edin. O ceketinizi de alayım.
1: Peki.
2: Tamam, şuradan.
0: Çıkarttım.
2: Çekersin.
0: Tuttum, çektim. Yavaş yavaş çıkartın. Acımasın tamam. Kolunuz. Yavaş yavaş çıkartın. Acısa söyleyin. Ah. Ay. Hemen aldım. Tamam. Oh. Tamam.
1: Yalnız telefonum var orada. Alabilir miyim?
0: Ha, buyurun.

Kafa darbesi. Çok mühim. Neden gülüyorsunuz? Neden gülüyorsunuz? Ne oldu? Ona da yanlış bir şey mi söyledim? Neden gülüyorsunuz?

0: tansiyonunuzu ölçelim önce bir. Müsaade ederseniz.
1: Hadi.
2: Şey, birilerini arayayım, haber vereyim.
3: Aramayın kimseyi lütfen.
0: Konuşmayın lütfen. Tansiyonunuz yüksek çıkacak sonra.
1: Tamam.
0: Tamamdır, her şey iyi. Doktorunuz birazdan gelecek, geçmiş olsun.
2: Ama hemen gelir değil mi? Kafasını da çarptı çünkü, Allah korusun.
0: Şimdi gelir doktoru.
2: Bir şey olacağından değil de... ölesin. Ölümcül bir durum yok herhalde bu kadar rahat olduklarına göre.
3: İyiyim ben, gerçekten.

0: Yalnız siz pek iyi görünmüyorsunuz.
1: Ben mi? Niye ki?
0: Kazanın şokundan herhalde. Gerçekten iyi misiniz?
1: Bilmem. İyiyim herhalde. Neyse alt tarafı kaçtım ya. Ne adam öldürmedim ki. Gerçi az kalsa onu da yapıyordum.
0: Ben tam olarak ne olduğunu hala anlamadım.
1: Tamam boş verin. Özel meseleler. Mühim değil.
0: Pek öyle görünmüyor. Kaçtım derken sakıncası yoksa kimden kaçtınız? Açmayın lütfen açmayın.
1: Tamam. Dokunmuyorum.
0: Yalnız benim gitmem lazım. Nerede kaldılar?
1: Gelirler şimdi.
0: Gerçekten bir şeyim yok benim. Gitmem gerekiyor.
2: Aa, delirdiniz herhalde. Yok. Kafanızı çarptınız. İç kanama geçiyor olabilirsiniz. İyi. Lütfen. Yatar mısınız?
0: Oo.
2: Ay ay.

0: Nerede kaldı bu kız? Bir ara bakayım şunu.
1: Daha yarım saati var onun. Gelir o. Al muz ye.
0: Çek şunu. Bana bak, topladın mı sen bütün eşyanı?
1: Topladım.
0: Ama duruyor bu ortalıkta bütün zımbırtıların.
1: Ben sonra toplarım onları.
0: Bana bak, bütün işi ablanın üzerine yıkma. Oraya buraya koşuşturmaktan canı çıktı zaten kızın.
1: Ya yıkmayız, tamam.
0: Kalk bari bir çay koy.
1: Ablam genco koyar, sık dişini dedem.
0: Aman kalkma sen. Maazallah bir işe yararsın.
2: Ablan yanında mı?
1: Hayda.
0: Ablan mı o?
1: Di. Dur ben bir çay koyayım bize.
3: Alo.
1: Ablam senin yanına gelecekti, gelmedi mi?
3: Geldi. Geldi de.
1: Ne oldu söylesene.
3: Sonra çıktı gitti. Ege, benim onunla konuşmam lazım, çok önemli. Eğer yanındaysa...
1: Değil. Allah Allah, eve de gelmedi ki. Ne kadar oldu çıkalı?
3: 2 saat falan.
1: Tamam kapat, bir de ben arayayım.

0: Kolunuz nasıl? Ağrıyor mu çok?
1: İyi. Fena değil.
0: Panik yok. Bu sefer benimki.
1: Açmayacak mısınız?
0: Yok, açmayacağım. Açsam ne diyeceğim ki?
1: Şu kaçtığınız kişi galiba.
0: Ben doktora bir bakayım. Kaçmayın sakın.
1: Yok yok, buradayım.
0: Ay sonunda. Adam belki iç kanama geçiriyor, siz yoksunuz.
2: Geçmiş olsun.
1: Sağ olun.
2: Eşiniz bayağı bir endişelenmiş belli.
0: Eşi değilim, alakası yok.
2: Bir muayene edelim önce. Alkol almış mıydınız?
1: Alkol kullanmıyorum.
2: Tamam. Parmağımı takip edin. Tamam. Şu yaranıza bir bakalım. Bir de şiddetli kol ağrısı denmiş.
0: Evet, hiç kıpırdatamıyor.
2: Bir bakalım hangisi?
0: Sol.
2: Ah, tamam. Kırık olabilir. Önce bir pansumanınızı halledelim. Sonra sizi röntgen alacağız.
1: Çok uzun sürmez değil mi?
2: Yok, sanma.
1: Çünkü acelem var benim, eve gitmem lazım.
2: Tamam, hemşire hanım pansumanınızı bir halletsin. Bakarız. Geçmiş olsun.

0: Bir. Gülben, aradın mı? Ulaşabildin mi?
1: Yok abla, açmıyor vallahi. Ne yapacağız?
0: İki. Hiç yapmazdı bu çocuk böyle şeyler. Ne bileyim, iş yerini ara. Esat'ı ara, birilerini ara ara. Ulaş şu çocuğa hadi.
1: Yok, Esat da açmıyor. Abla, başlarına bir iş gelmiş olmasın ya?
0: Kız sus. Uğursuz uğursuz konuşma. Nasıl konuşma? Ne oldu? Gördün mü bak ne yaptın? Senin yüzünden.
1: Ben bir şey yapmadım ki.
0: Sen yaptın, panik ettin beni.
1: Tamam abla, tamam. Sen üzülme, ben yıkarım şimdi.
0: Olur mu öyle şey? Hepsi çöp oldu artık. Mikrop oldu, dokunamayız onlara. Çık dışarı.

0: Abla yardım edeyim ne olur.
1: Çek defol! Ne yapacağım ben? Ay Allah'ım bana yardım et yarabbim. Ne yapacağım ben bu mikrobu?
2: Ne olmuş böyle?
1: Gördün mü ablanın yaptığını bak. Ne yapacağım ben şimdi?
3: Safiye yetişir, Safiye yapar, Safiye çözer, Safiye toplar.
2: Abla tamam olan olmuş artık.
1: Ne olmuş? Kim toplayacak bunları?
2: Ya abla bak Allah'ın aşkına saat kaç oldu? Ben kendimi geçtim baba sabahtan beri aç. Adamcağızın şekeri var bir şeyler yemesi lazım.
1: Sanki ben bilmiyorum. Ne anlatıyorsun bana? Sabahtan beri buna uğraşıyorum zaten. Ne anlatıyorsun bana?
2: Bırak ben bir tabak makarna hazırlayayım hemencik.
1: Olmaz. Pislik içinde okulun içinde geziyorsun masaya sandalyeye her şeye dokunuyorsun mikrof içinde ellerin. Giremezsin mutfağıma. Adamı hasta edersin yemek memek yapamazsın sen o illerle.
2: Ya bu gidişle adamcağız zaten açlıktan ölecek. Bak kaç saat oldu ilaç saati de geçiyor.
1: Ne yapacağım ben yetişemem buna.

Ay tövbe estağfurullah. Ay. Ay Allah'ım yardım et bana yarabbim. Yetirmeyeceğim ben, yetirmeyeceğim. Ne yapacağım ben?

0: Sizi merak etmesinler.
1: Saat 10 olmuş.
0: Siz gidin, ben idare ederim.
1: Yok, ondan değil de yarın taşınma var, dedem çok söylendi çıkarken. Neyse, sizin durumunuz bir belli olsun da.
2: Sonuçlarınız geldi Han Bey. Kırık yok ama çatlak var. Yani bir süre dikkat edeceğiz kendimize. Yalnız bu gece burada kalmanız lazım.
0: Şaka yapıyorsunuz herhalde. Mümkün değil, kalamam ben.
2: Han Bey bakın, başınızı çarpmışsınız. İç kanama riskine karşı sizi bu gece burada müşahede altında tutmamız lazım. Hem eşiniz de burada, yalnız değilsiniz ki.
1: Allah Allah, eşi değilim doktor bey. Beyefendiyi bu hale getiren kişiyim ben.
2: O zaman refakat edecek olan kişi kimse, ona haber verseniz iyi olur.
0: Yok, kalamam ben, mümkün değil. Gitmem lazım.
2: Han Bey, lütfen bakın, ne biz zor durumda kalalım ne siz. Gece yanınızda kalabilecek biri var değil mi?
0: Gerek yok. Yalnız kalırım ben.
2: Uyanık kalmanız lazım. Yalnız başınız olmaz.
0: Yok işte doktor bey. Yok kimse. Yani saat çok geç oldu da artık kimseyi çağıramam.
1: Ben kalacağım.
0: Siz mi?
1: Evet.
0: Gerek yok buna. Yarın işiniz vardı zaten. Boşuna kalmayın.
1: Doktor bey tamamdır. Odayı alabilirler bize.
2: Peki. Geçmiş olsun.
0: Bunu yapmanıza gerek yoktu.
1: Olur mu öyle şey? Benim yüzümden buradasınız.
0: Uykusuz kalacaksınız.
1: İçim anca böyle rahat eder.
0: Ha, şimdi anladım işte. Evdekilere ne diyeceğim?
1: Şey deyin. Acil şehir dışına çıkmam gerekti.
0: Ben? Şehir dışına? İyice panik olurlar.
1: Eninde sonunda görecekler sizi. Kolunuzun hali ortada.
3: Benim suçum. Aç kaldı baba. Ya bir şey olursa Neriman?
4: Merak etme, abim gelir hemen. Ya ulaşabilsem? Ya şu kadar çamaşır suyu koymasanız bunun içine astımım tutacak yine.
3: Niye her şeyi mahvedip duruyorum ben? Niye bu kadar beceriksizim?
4: Ha, abi neredesin? Ne olur eve gel.
3: Ne oldu, açtı mı?
0: Kimsenin duyamayacağı bir yere geçer misin canım?
4: Burada çekmiyor. Ben koridora geçeyim en iyisi.
3: Ne diyor? Neredeymiş?
4: Duyamıyorum abla. Bak yarım kaldı temizliğin. Sen ona bir bak.
0: Bir müsaade isteyebilir miyim sizden?
4: Tabii tabii, pardon. Abi sen neredesin? Herkes kafayı yedi. Safiye ablam mutfakta fasulyeyi döktü. Öbürü kendini temizliğe verdi. Herkes seni sorup duruyor. Ben ne yapacağımı şaşırdım. Ne olur gel.
0: Dur canım benim, dur. Biliyorum, dinle beni.
4: Gelmen lazım diyorum. Her şey çığırından çıktı.
0: Gelemem Neriman.
4: Neden? Abi sen iyi misin?
0: Küçük bir kaza geçirdim. Hastanedeyim.
4: Ne?
0: Sessiz ol. Sakın onlara belli etme. Öğrenirlerse kıyamet kopar.
5: Toparlayamayız bir daha.
4: Tamam. İyisin ama değil mi? Bir şeyin var mı?
0: Yok. Kolum incindi sadece. İyiyim.
4: İyi bari. Peki ne yapacağız abi? Baba ilacını veremedim. Sabahtan beri aç bekliyor.
6: Şekerine bir şey olacak diye çok korkuyorum. Abi.
4: Ne yapacağız? Ya yine hastanelik olursa?
0: Olmayacak. Bak şimdi şöyle yapacağız. Sen hemen salona gidip Safiye'nin gazetelerinden birini alacaksın.
5: Hı-hı. Sonra ona diyeceksin ki.
0: Atıyorum 16 Aralık 2001 tarihli olan kayıp. Bulamıyorum.
5: Onlar onunla ilgilenirken sen hemen mutfağa koşup
0: dolapta ne varsa artık peynir ekmek gibi bir şey hazırlayıp babama vereceksin.
5: Anladın mı beni?
4: Anladım da.
6: Ya işe yaramazsa?
0: Sana güveniyorum Neriman. Bak, aklı başında bir sen varsın o yata. Ne olursa olsun babam aç kalmamalı. Anladın mı beni?
4: Abla, ödümü kopardın.
3: Hepsini duydum.
4: Neyi duydun?
3: Gece gelmeyecekmiş. Başka yerde kalacakmış.
4: Evet ama şey olmuş.
3: Kadın var hayatında.
4: Kadın mı?
3: Bize söyleyemiyor. Çünkü ablamın delireceğini biliyor. Zaten her şeyini seninle konuşuyor. Bizi yabancı gibi görüyor.
4: Abla. Babaya hala ilaçlarını veremedim. Ne olur bana yardım et.
3: Aman çok geç kaldım Allah'ım. İki bitti. Üçe geçiyorum. Üç.
4: Abla.
3: Ne?
4: Çok kötü bir şey oldu.
3: Ne oldu? Abinin bir şey oldu?
4: Yok. Biz senin gazetelerin tozunu alıyorduk da.
3: Ne oldu gazetelere?
4: Oo, 16 Aralık 2001 tarihli olan yok. Kayıp.
3: Nasıl olur öyle bir şey? Olamaz. Onlara sadece ben bakıyorum. Kimse dokunmuyor. Kim dokundu gazetelere?
4: Yok vallahi abla. Kendi gözünle bak istersen.
3: Allah'ım yarabbim. Hangi birine yetişeyim? İçeri girme sakın.
4: Tamam.
3: Tamam git ellerimi yıkayıp geliyorum. Niye benim gazetelerime dokunuyorsunuz ki siz? Ben olmasam ne yapacaksınız acaba? Ha? Niye dokunuyorsun gazetelerime sen benim? 3-2 miydi? Kaçtı o?
1: Bir kere söyledim. İşimin ortasında beni.
3: Siz ne yaptınız buraya? Allah kahretmesin.
4: Kayıp gazeteyi arıyoruz.
7: Abla sırası bozuldu hep. Ne yapacağız? Bu kızın da astımı var. Tozdan dokunamıyor ya.
3: Allah kahretmesin. Bu ne hal böyle? Tamam sen git içeri. Sen de git bana toz bezi getir çabuk.
7: Tamam abla.
3: Sağdan ikinciyi getir. 50 kere söyledim benim gazetelerime değmeyin diye. Bu ne böyle? Ortalık mahvolmuş ya. Nasıl bulacağım ben şimdi?
1: Dur. Terliklerini giy. Ellerini de yıka.

0: Neriman?
1: Ne olur ses yapmayalım babacığım. Ablam görmesin bunu verdiğimi, yoksa biliyorsun. İyi misin?
0: Siz yemek yemediniz mi hala?
1: Ben aç değilim zaten. Ama ne yapıyorsun?
0: Fazla konuşma. Sen gelişme çağındasın. Abin nerede?
1: Abim geç gelecekmiş. Çünkü şey olmuş.
0: Ne olmuş?
1: Nasıl söylesem ki?
0: Doğru mu yoksa?
1: Ha?
0: Gülben'in dediği. Siz konuşurken duydum. Bir hanım arkadaşı varmış. Ondan bana söylemeye çekiniyordunuz değil mi? Bir hanımla buluşacak diye. Nihayet. Kahroluyordum. Ne bir arkadaşı var, ne gezip tozuyor diye. Sen de öyle. Senin arkadaşın var mı hiç Neriman?
1: Var baba. Dolu görsen. Çok seviyorlar beni. Hiç paylaşamıyorlar.
0: Hep evdesin. Hafta sonları bile.
1: Üniversite sınavına hazırlanıyorum.

0: Yoruluyoruz ya babacığım. Bu sene böyle sıkacağız işimizi.
1: Söz ver bana. Sen onlar gibi olmayacaksın. Hayattan korkmayacaksın. Kendi düzenini kuracaksın. Kendi evinde açacaksın perdeleri. Oo, güneş dolacak içeriye. Canın istemiyor mu? Toplamayacaksın. Bırak dağınık kalsın. Bana söz ver. Okulunu şehir dışına yazacaksın. Yoksa bırakmazlar seni. Eve hapsederler.
0: Ben seni bırakamam ki babacığım.
1: Leş gibi kokuyor bu ev. Bu öyle bir koku ki lanet. Ne kadar yıkasan çıkmaz. Bana söz ver. Sen onlar gibi olmayacaksın.

0: Baba almış bulmacası için.
1: Ha, tamam. İyi. Ödüm koptu, yüreğim iniyordu. Bulamayacağız sandım valla. Hadi şunları iyice bir kaldırıver de bak her yer toz oldu. Şu gazeteleri falan iyice bir siliversen ben de fasulyeyi yapayım, tamam mı? Bu fasulye de lanetli midir nedir, bir türlü uğursuz yapmayacağım. Bir daha yapının gözü kör olsun. Aferin kız. Kedi oğlu bir fare tutun, aferin. Hadi. Hadi. Ha, Han'a ulaştın mı? Han'la konuştun mu sen?
0: Sabah öyle üzüldüğümüzü görünce kıyamamış, çarşaf almaya gitmiş. Siz beni beklemeyin, yiyin dedi.
1: Ha, tabii aklın yolu bir. Tamam, hadi temizle iyice oraları.

0: olmak. 5 yıldızlı otel gibi. Hadi yine iyisiniz. Yastığınız şöyle daha rahat değil mi?
1: Çok iyi, sağ ol.
0: Bir ihtiyacınız var mı?
1: Sen de lütfen.
0: Ben alırım. Şey, şarjınız varsa bende var. Yoksa yani.
1: Var.
2: Her şey yolunda, merak etme.
0: Ev durumu ne oldu? Hallettiniz mi? Hallettin mi?
1: Hallettim.
0: Gerçeği söyledin mi?
1: Kısmen.
0: Benden iyi durumdasın yine.
1: Nasıl?
0: Ben söyleyemedim. Fırsatım vardı. Yapamadım.
1: Neden?
0: Yapamadım işte. Kolu sargıdaki birine bunu söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama... bu gece bu kaza olmasaydı ben muhtemelen bir köşede oturup kafayı yerdim.
1: Ne diyeyim? İşe yaramasına sevindim. Çok özel olmayacaksa ne olduğunu sorabilir miyim?
0: Sorabilirsin de ben söyleyebilir miyim bilmiyorum. İster misin?
1: Yok, sağ ol. Neden?
0: Ne neden?
1: Neden söyleyemezsin?
0: Biraz utanıyorum.
1: Utanmana gerek yok. Yani yabancının biriyim nasılsa.

0: Doğru. Muhtemelen bir daha birbirimizi görmeyiz.
1: Yani kısmet.

0: Nasıl kan olayı anlatır mısın artık? Çünkü sen benim için bu kadar uğraştın. Belki ben de bir işe yararım. Ne bileyim. Belki o kadar korkunç bir durum değildir yani.
1: Ayrılık konuşması yapmaya gidiyordum. Ya aslında uzun süredir ertelediğim bir şeydi bu. İyi misin?
0: Devam et, iyiyim.
1: Ben baş başa olacağız diye düşünürken... meğerse o sürpriz parti yapmış. Yarın doğum günüm de.
0: Yarın ha? Kutlu olsun.
1: Sağ ol. Neyse işte... pasta elinde... Bir anda yere çöktü ve evlenme teklif etti.
0: Sen ne dedin?
1: Hiçbir şey.
0: Hiçbir şey derken düşünmek istiyorum anlamında mı yoksa?
1: Yok. Basbayağı. Hiçbir şey. Fırladım çıktım evden. Kaçtım.
0: Hadi ya.
1: Çok pardon. Yanında mı gene?
2: Hayır, yalnızım.
1: Ay, yarım saat taksi bekledim, bir türlü geçmedi. Sen hangi hastanesin? Söyle, oraya geleceğim. Yok, ben iyiyim. Refakat ediyorum sadece.
2: Kime?
1: Az kalsın öldürecek olduğum adama işte, kim olacak?
2: Aa, doğru. Peki onun durumu nasıl? Yani dava açacak mıymış sana?
1: Sanmam. Neyse, ben kapatayım. Bak, unutma, bizimkiler sizdeyim diye biliyor. Sakın bozma.
2: Tamam. Sen hangi hastanedesin? Söyle, bir 5 dakika göreyim seni ya. Kızım, kaza yaptın sen, kaza.
1: İyi, gel. Tamam, konum atıyorum şimdi.

0: Efendim Esat?
1: Neriman söyledi şimdi. Hangi hastanesin? Söyle geleyim hemen.
0: Sağ ol, gelmene gerek yok.
1: Olmaz öyle şey. Seni tek başına bırakmam orada. Geliyorum, söyle.
0: Tek başıma değilim zaten.
1: Nasıl yani? Neriman yalnız dedi şimdi. Kim var yanında?
0: Melek gibi biri.
1: Efendim?
0: Yok yok Esat'cığım, kapatmam lazım. Bak sonra konuşuruz, tamam mı? Gelme sakın. Hadi.

0: O muydu?
1: İçinden ayıplıyorsun beni değil mi? Rahat ol. Açıkça söyle. Yaptığın şey zalimcedi. Ama göründüğü gibi değil.
0: İyi yapmamışsın bence.
1: Bak işte.
0: Direkt hayır demeliydin.
1: Hayır mı? O daha zalimce olmaz mıydı o kadar insanın önünde?
0: Onunla evlenmek istiyor musun?
1: Hayır.
0: O zaman sorunun cevabı bu. Hayır.
1: Herkesin içinde onu öyle dizlerinin üstünde bıraktım. Bu bile çok fena.
0: Bu riski göze alan o. Herkesin gözü önünde evlenme teklif ettiğine göre bence iyi cesaret.
1: Yaptığım şey zalimce değil yani, öyle mi?
0: Değil. Çünkü en nihayetinde bu bir teklif. Ve senin reddetme hakkın var.
1: Bayağı soğukkanlı bir bakış açısı. Yani boş verelim onu, öyle mi?
0: Ben takdir ettim onu. Yerinde olmak isterdim. Helal olsun. Delikanlı gibi çuvallamış.
1: Sen kafayı çarptın diye böyle konuşuyorsun herhalde.
0: Bak, sevdiği biri için risk alıp rezil olmayı göze almış. Buna ne denir biliyor musun?
1: Ne?
0: Yaşamak. Hakkını vere vere hem de. Öyle kenardan bakarak değil. O yüzden

0: salladı diye ona acıma bence. Kenarda bekleyenler acı.
1: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
3: Şubat 1993.
4: İkinci kule altındaki Dünya Ticaret Merkezi'nin alt bodrum katlarında büyük bir patlama meydana geldi. Bir terörist bomba. Bu ne kadar korkunç bir suç.
5: Ağustos 1998.
6: Nairobi ve Darüsselam'daki elçiliklerimiz bombalandı. Bu bombalamadan Bin Laden terör ağı sorumlu.
5: İntihar bombacıları gemide büyük bir delik
3: açtı. Dualarım Amerika Birleşik Devletleri gemisi Kol'deki patlamada hayatını kaybedenler ve aileleri için.
4: Afganistan dağlarında saklanan Bin Laden bu saldırıları planladı.
7: 9 Eylül 2001.
3: Kuzey İttifakı lideri Ahmet Şah Mossad, El-Kaide üyeleri tarafından öldürüldü.
5: Mesud'un ölümü Kuzey İttifakı'nı istikrarsızlaştırdı ve Afganistan'da Taliban'a karşı tek tehdidi ortadan kaldırdı.
6: Amerikalı meslektaşıma son derece endişeli olduğumu söyledim. Çünkü büyük bir şey olacak, bir şey planlıyorlar. Bundan kesinlikle eminim.
8: 11 Eylül 2001, Campbell, Kentucky. Saat 7.45.
9: Evde şömine olduğuna inanamıyorum.
10: Evet, yani bir nevi şömine, propanlı.
9: O bir şömine.
10: Maddie. Tamam, kalk hadi bakalım. Evet, tamam. Ayakkabılarını giydirelim şimdi. Hey, çizimlerini beğendin mi?
11: Bu bir uğur böceği.
10: Uğur böceği mi? Vay, çok güzel.
9: Duvarları boyamadan bu odayı yerleştirmek istemiyorum. Biz derken seni kastediyorum.
10: Çok iş var gibi görünüyor.
9: Eminim bir anlaşmaya varabiliriz.
10: Evet, bu da ne be?
9: Bu evi çok seviyorum.
11: İspanyolca öğrenmen lazım baba.
10: Evet, listede var tatlım.
11: Okula yine sen mi götüreceksin?
10: Aha, ve alacağım da.
11: Cidden mi?
10: Evet. Şunu kıs biraz tatlım. Tamam.
4: Manhattan adasının en ucuna yakın
11: baba,
4: bir noktada.
11: Bak.
4: Dünya Ticaret Merkezi'nin olduğu yerde. Ülkeye yönelik açık bir terörist saldırısında iki uçak Dünya Ticaret Merkezi'ne çarptı. Uçaklardan birinin kaçırılmış bir American Airlines 767 olduğu bildirildi.
8: Cumberland Nehri, Kentucky. Exfil tatbikatı 8.31.

0: Tamam. Oh, tamam.
1: Tanrı'ya şükür.
0: Gerçekten mi? Cidden mi? Ne oluyor dostum? Ne oluyor be?
2: Sakin ol dostum. Trafiğin şu anda ne durumda olduğunu
0: trafik
2: biliyor musun?
0: Trafik mi? Bütün sakin gece dostum, burada dolduk ol. Resmen be.
1: Ne? Kahveciye mi durdun?
0: Neden şu nehre hatta atlamıyorsun?
3: Nerede? Alo 8.30 ne oldu?
2: Ne bilmiyor musun?
1: Hayır neredeydik dostum? Tanrım çok alçaklar.
2: Bu da uçuş talimi mi? Bu tatbikat değil.
4: Tango. Anlaşıldı efendim.
5: Bana istihbarattan Caş Beyliği bağla lütfen.
6: Beyli 3. hattı efendim.
5: 3. hat mı dedin?
6: Evet efendim.
5: Ses ver. Caş, tanrım bu işi batırdınız ha? Doğrulandı mı? Nerede olduğunu bilmek benim değil senin işin. Biz sadece hazırız. Konuşarak vakit kaybetme. Sen neden buradasın? O sakalınla üniforman dışında. Kuveyt'ten döneli 3 hafta olmadı mı?
7: Evet efendim özür dilerim. Teknik olarak hala
5: izin. Bugün buradaysan izin bitmiştir. Etrafına bak yüzbaşı. Biraz meşgulüz. Ne istiyorsun?
7: Takıma geri dönmek istiyorum efendim.
5: Senin bir takımın yok. Benim kadroma geçirildin ve kendi isteğinle.
7: Bu öncedendi. Binalara uçak uçurulmadan önce yani.
5: Pekala. As subayın emeklilik dilekçesini verdi ve sen terfi ettirildin. Yani takımın artık yok. Tamam mı? Fırsat çıktıkça yeni ODA'lere yerleştirileceksin. Bence masana dön Afganistan istihbaratını çalışmaya başla.
7: Saldırılara Taliban mı destek verdi?
5: El-Kaide planladı. Afganistan'da barınıyorlar.
7: Orta Doğu bizim görev bölgemiz efendim.
5: Öyle mi? Bunu bilmiyordum. Ama durum şu, bir bölgen yok çünkü bir takımın yok. O yüzden...

0: yüzden masanın başına dön, işimi yapayım.
1: Lanet olsun.
0: Çavuş, dördüncü hatta kim var?
2: Kulenin çökmesi uzun sürmedi. Şu ana kadarki can kaybı gerçekten de felaket boyutta. Yaklaşık 10 bin kişi olarak tahmin ediliyor. Ama bu sayı çok daha fazla yükselebilir. Potomac Nehri'nin hemen karşısından gelen bu görüntüler Pentagon'dan. Gördüğünüz gibi hala yanıyor. Kesinlikle kontrol altına alınamayan bir yangın var. Kaçırılmış bir yolcu uçağı.
3: Ne haber kaptan?
4: Ne haber Milo?
3: Burada ne yapıyorsun?
4: Takımımı geri almaya çalışıyorum.
3: Aa, senin küçük jalapeno bundan çok hoşlanmayacak değil mi?
4: Evet, muhtemelen.
5: Ne diyorsun sen? Bu takım bitti.
3: Aa, senin küçük jalapeno bundan çok hoşlanmayacak.
5: Bütün olanları haberlerden izleyeceğiz.
4: Ben ne yaptıysam ailem için yaptım. Lanet bir savaşın çıkacağını bilmiyorum.
5: Ne dostum, o küçük rahat ofisinde sen ve ailen gayet
4: ne yani bu olanlar yaşanırken kenarda oturacağımı mı sanıyorsun? Ha?
6: Bağış'la konuştun mu?
4: Evet konuştum. Geri dönmek istediğimi söyledim ve hayır dedim.
2: Lütfen bizden ayrılmayın sevgili seyirciler.
6: Bana hayır demez. O evrakı teslim ettiğini söyle.
4: Hayır, masamda duruyor.
6: Güzel.
2: Tekrar ediyorum.
7: Olduğu bildirildi.
8: Eğer bunu Orta Doğu'da biri yaptıysa 5. grup hazır.
3: Kesinlikle dostum. Kesinlikle yani olurduk.
5: Lanet bir yüzbaşımız olsaydı.
4: Bu savaşta yerimizi alacağız çocuklar, sözümü unutmayın.
9: Toplantıda efendim. Özel bir toplantı efendim.
2: Şu anda gördüğünüz şey Dünya Ticaret Merkezi'nin iki kulesinden biri.
0: Emeklilik belgelerin mi?
6: Teslim edilecek bir şey yok efendim. Hala ODA 595'in baş subayıyım ve ekibim 5. gruptaki diğer tüm ekiplerin toplamından daha fazla tecrübeye sahip. Somali'de çöl fırtınasında yaşadığımız her şey bir anlam ifade ediyor. Bu ekibi dağıtırsanız en zehirli yılanınızın başını kesmiş olursunuz.
0: Evet. Tamam. Bir yüzbaşı bulup seni göreve alırım. Savaş tecrübesi olmayan bir yüzbaşı. Hiç savaşa gitmedi. Sizi sadece eğitimde yönetti. Zaten kadroya alındı. Bu kariyerini mahveder, farkında mısın?
6: Tüm saygımla 2 yıl boyunca o adamla birlikte bu ekibi yönettim. Eğer onun bu işe kariyerini ilerletmek için katıldığını düşünüyorsanız yüzbaşınızı tanımıyorsunuz demektir.
0: Kalkma.
4: Masa için kusura bakma.
0: Hayır, hayır. İyi iş çıkardın. Zaten gideceğin yerde gerekmiyor.
7: Havada olan uçuşlar ve yaklaşık 5 dakika önce hepsi...
10: Özel kuvvetlerde termal yok mu?
6: Ordu bunu beklemiyordu.
10: Evet. Bu durumda 2 kişi var. Ona sen söyle. Senin işini ben yapmayacağım.
6: Marsha.
10: Döndüğümde sarılalım.
6: Merhaba dostum.
11: Gidiyor musun?
6: Evet, gitmem lazım.
11: Ne kadar süre?
6: Bilmiyorum. Hey. Seni sevdiğimi biliyorsun, değil mi?

0: Vay, fırına kadar geldin ha bebeğim.
1: Bazı eşyalar, ben temizlik yaparım.
0: Şey, ben düşünüyordum da ben gittikten sonra o fırını temizlemek için bolca zamanın olacak. Ama benim zamanım azalıyor, o yüzden...
1: Ne yapmak istediğini tahmin edebiliyorum, evet.
0: Yani 2 saatim var, çok kısa.
1: Hayır, hiç şansın yok. Seni bana getirecek tek garanti bu, tamam mı?
0: Lütfen. Sadece biraz. Tamam, biliyor musun? Savaş çok hızlı bitecek.
1: Çocukları uyandır.

0: İstemediğin şeyi dileme.
1: İki ay önce New York'a bir uçaktaydın, değil mi?
0: Bana açıklamak zorunda değilsin. Ben bir askerin eşiyim. Ve şanslıydım. Şimdiye kadar tek endişem sıtma ve helikopter kazalarıydı.
1: En tehlikeli kısım gidiş ve dönüş yolculuğu.
0: Artık değil. Ne kadar süre gidersen git. Yeter ki geri dön. Anlıyor musun?
1: Tabii ki anlıyorum, evet.
0: O zaman eve döneceğini söyle.
1: Söyleyemem bebeğim, uğursuzluk getirir.
0: Bunu duymaya ihtiyacım var.
1: Eve döneceğim.
2: 16 Ekim 2001, Özbekistan. K2 üssü, Afganistan sınırının 97 mil kuzeyi.
3: Hey, ODA 595, ne taraf?
4: Şu kuanset kulübelerini görüyor musunuz takımlar için? Oda numaraları kapılarda efendim.
3: Ülke içindeyken selam vermeyin.
5: Yüzbaşımızı öldürtmeye mi çalışıyorsun dostum?
4: Bunların hepsi dost birlikler.
6: Öyle mi? Şu adam mı? O benim dostum değil. Kesinlikle dostum değil.
5: Lanet dile.
7: Ben onların dostu olabilirim. İyi birine benziyor
5: o
7: şu.
5: Mu?
7: Baksana. Evet.
8: Dikkat, dikkat. Hey, dikkatli olun.
9: Hey.
5: Nasılsınız beyler? Noel erken gelmiş gibi ha?
9: Ha evet. Oho. Nelerdeydiniz siz?
6: Lanet bir Nickelback konserine gittik.
9: Nasıldı? İç çamaşırlarınızı sahneye
5: hayır,
9: attınız mı?
5: Hayır. Hava düzelene kadar bekleme pozisyonunda kaldı.
9: Duyduğuma göre burada hava Haziran'a kadar değişmez. Dün gece kar yağdı. Ona göre alışın.
1: Ney bunlar ne böyle?
9: Biri levazım subayına bir gold kart verdi. Şimdi soğuk hava taktik ekipmanı olan tek birlik 10. Dağ Birliği. Ve paylaşmıyorlar.
1: Herkesin GPS taşıdığından emin olun. Bu yerin tek topografik haritası bile yok.
9: Anlaşıldı yüzbaşı.
4: Hey 515'in çadırlarının dışında ne bıraktığına
3: hey,
4: bakıyorsun.
3: Hey kutlar sessiz olun. Britney Spears.
4: 5 aydır sağdayım. Bu saçla idare edeceksin.
10: Hey dostum bu peruk mu? Dokunabilir miyim biraz?
4: Kafanın karısına sor dostum. Bayılıyor buna. Yüzbaşı uzatın dedi çocuklar. Ne oldu? Ne oldu?
10: Dur.
4: Ne yapıyorsun?
10: Hey dikkatli ol. Ben Krav Maga biliyor. Sakın aklından bile geçirme.
5: Tamam, bırakın kalemleri. Diğer 5 takım görüşmeye alındı. Yüzbaşım, hepimiz sana güveniyoruz ama baskı olmaz.
1: Sağ ol dostum. Görüşürüz çocuklar.
4: Evet, onlara günlerini göster yüzbaşım.
6: Bin Laden, Taliban ve El-Kaide'yi finanse ediyor. Afganistan'ın her yerinde terör eğitim kampları var. Birleşik Devletler topraklarında büyük bir saldırı gerçekleştirdi ve bir tane daha istiyor. Eğer onu durdurmayı başaramazsak daha fazlası olacak. Bin Laden beyni olabilir ama sakın şunu unutmayın. Afganistan, Taliban'ın kas gücüdür.
1: Mezar-ı Şerif. O şehri kim kontrol ederse Afganistan'ı kontrol eder. Taliban'dan mezarı alırsak Bin Laden'i felç ederiz.
6: Bu yarı yarıya doğru. Sözümü keseceksen tamamen doğru olsan iyi olur. Hayır, biz hiçbir şeyi ele geçirmiyoruz. Mezarı alacak adamın adı General Dostum. Kuzey İttifakı'ndan bir Afgan savaş ağası. Askerleri var, istihbaratı var. Kayalıkları biliyor, hem mağarayı biliyor. Ve en önemlisi Taliban'dan hoşlanmıyor.
1: Bu hava saldırısıyla ilgili mi? Özür dilerim efendim.
6: Hayır, bunu doğru bildin. Dostum Taliban'ı tek başına alt edemez. Plan şu: sizi Kuzey Afganistan'a indireceğiz. Orada sizi dostuma götürecek CIA görevlisiyle buluşacaksınız. Göreviniz, dostumun güvenini kazanmak. Milislerine katılmak, Taliban mevzilerine ilerlerken onunla birlikte savaşmak. Oraya vardığınızda yakın hava desteği için çağrı yapacaksınız. Gerisini dostum halledecek birer birer, mevzi mevzi mezarı alana kadar ve Taliban düşene kadar. 6 haftanız var.
1: Ben 3 hafta derim efendim.
10: Lanet olsun.
6: Hayır. Tamam, dinliyorum. Neden 3?
1: Ruslar daha önce buradaydı değil mi? Bunu yaptılar ve yazdılar. Dediler ki her yıl istisnasız Kasım ortasına kadar kar bütün dağ geçitlerini kapatıyor. Ruslar kötü bir kıştan bahsediyorsa genelde dikkate almaya değer. 3 haftadan sonra mezara giremeyiz. Taliban mevzilenip savunacak ve adamlarım eve dönemeyecek.
6: Hava desteğin 35 bin fitte uçan B-52'lerden geliyor. Bombayı kendi üstüne atmadan yeterince yaklaşıp nasıl isabet sağlayacak?
1: Yoldan çekilmem gerekecek efendim.
6: O 3 hafta yapacağın hatalar için güven payı.
1: Hata olmayacak, ihtiyacımız olan tek şey 3 hafta.
6: Bunu daha önce yapmamış biri için oldukça iddialı. Hiç savaşa gitmemiş.
1: Bunu dezavantaj olarak görmüyorum efendim.
6: O zaman bunu açıklasan iyi olur.
1: Tanımadığımız savaş lorduyla işbirliği yapıyoruz. Düşman kim, müttefik kim bilemeyeceğiz. Attığımız her adım yüzlerce farklı savaştan kalma bir mayın tarlasında atılmış olacak. B-52'den akıllı bomba hava saldırısı talep etmedi. Dolayısıyla size bunu daha önce yaptığını, bu konuda tecrübesi olduğunu söyleyen herkes yalan söylüyor efendim.
6: Bu görev için 5 potansiyel yüzbaşıya briefing verdim. Toplamda yaklaşık 100 yıllık askeri deneyimleri var. Ama durumu olduğu gibi gören tek kişi sensin. Seni seçiyorum. Sen ve 11 adam. Hedef gücü Dagger. Şunu da söylemek istiyorum. Başarılı olsanız bile eve dönme ihtimaliniz...
1: Bütün saygımla %100. Çünkü ben de bir söz verdim. Ve onu tutacağım efendim.
11: Daha iyisini bilirsin Nelson. Sana ne söyletti?
1: Noel.
12: Yaptığımız şey tuhaf değil mi? Aileni bırakıp savaşa gitmek nasıl bir şey?
6: Kalkış saatiniz 22.00. Dağılın. Hayır, bunu bırakın gidin. Yüzbaşı. Savaşa giden birinin yanında götüreceği en önemli şey bir sebeptir. Bu kulelerden. Bunu yanında taşı. 5 hafta önce 19 kişi ülkemize saldırdı. 12 kişi karşılık verecek. İlk kişiler siz olacaksınız. Gidin ve bunu kazanın.
1: Sağ olun efendim.
13: Evet.
1: Vay be, ilk giren biz olacağız.
13: Evet
1: yani.
13: Apollo programı gibi. Uzaya ilk neyi gönderdiklerini biliyorsun değil mi?
1: Ne?
13: Bir maymun.
1: Harika.
13: Dinle kardeşim. 6 haftaysa 6 haftadır. Bunu aceleye getiremeyiz. Hava nasıl olursa olsun tehlikedeyiz. Tek amacın bizi hayatta tutmaya çalışmaksa o zaman kesin ölüyüz.
1: Bu ekipten tek bir adam bile kaybetmeyeceğim Hal. Eve dönmenin tek yolu kazanmak.
13: Pekala, sana inanıyorum. Hadi çocuklara görevin geldiğini söyleyelim.
9: İstihbarat olarak bunu
14: verdim. Bu istihbarat değil, motivasyon. Ve bende bunun 2 kule dolusu var.
15: Çalışmana gerek yok Falls. Sana ateş edene ateş edersin.
9: Öyle mi istiyor? Çok teşekkür ederim Bay Bilge.
10: Hey bak Michael, bu sensin.
16: Siz gerçekten...
5: Peki buna ne deniyor ha? Şapka gibi bir şey mi?
14: Çocuklar.
16: Ben kötü
14: çocuklar...
16: saçla uğraşmam.
9: Dinleyin.
1: Pekala çocuklar. Biz gidiyoruz.
10: İşte evet. Bu.
1: İşte diğer 5 takımı geride bıraktık. Düşman hatlarının arkasına ineceğiz. Kuzey İttifakı'ndan bir savaş ağasıyla General Abdüldostum'la buluşacağız. Taliban'la savaşmasına ve Mezar-ı Şerif şehrini geri almasına yardım edeceğiz. Orası bütün Kuzey Taliban güçlerinin ana üstü ve kilit noktası.
13: Eğer o şehri alamazsak bütün ülke lanet bir terör eğitim kampına dönüşecek. Dünya Ticaret Merkezi daha başlangıç. Bizimle işleri bitmedi.
1: İşin zor tarafı sadece 21 günümüz var.
14: Kaç askeri var?
1: 200 maaşlı askeri ve sayısı belli olmayan yarı zamanlı milisleri var.
5: Peki ya karşı taraf?
1: Karşı tarafta yaklaşık 50 bin Taliban ve El-Kaide savaşçısı var. Füzeler, zırhlar, roketler, havanlar, makineli tüfekler. Sayıca azız.
5: 5 bin kişiye karşı bir demek.
17: Buna hedef açısından zengin ortam derim.
5: Açıkçası bu oran hoşuma gitti.
1: İndikten sonra yardıma yaklaşık 9 saat uzaklıkta olacağız. Aslında yardım yok demek. Kendi başımızayız yani. Hepimiz şunu anlamalıyız. Esir düşmek bir seçenek değil.
14: Ve Taliban'ın esirlerine ne yaptığını gösteren istihbaratı gördük değil mi?
17: Evet efendim.
14: O herifler size acı çektirir.
18: İşler ters giderse çizmelerim ayağımda ölürüm.
14: Ben de.
5: Aynen öyle.
1: Bu gece giriyoruz. Tek araç yedek yok. O yüzden ekipmanınızı kontrol edip biraz dinleyin.
17: Başarılı bir test uçuşu yaptınız mı?
1: Test uçuşu biziz.

0: Eğer ölürsen senin ve eşinin yazmış olmayı isteyeceği bir mektup var.
1: Eve döneceğime dair söz verdim. Bunu bozduğumu söyleyen bir mektup yazamam.

0: kapıları kapama meselesini açıklıyor herhalde.
1: 9,
2: seyir irtifanız 10, kaç?
1: 11.
3: Bu iyi bir soru.
2: Oksijen kullanıyorsanız 3 kilometre üzerinde olmalı.
3: Uçtuğumuz dağlar 3 kilometre zaten. Kum fırtınaları motorları mahveder. Füzelerde zirvelerden ateşlenmiş.
4: Bu bizi 6'ya çıkarır. Chinook'u 6 kilometrede uçuramazsınız.
5: Uçurmayacağız. Uçuş irtifası 7.
4: Peki bu şey buna dayanır mı?
5: Göreceğiz.
4: Ekibim için oksijen var
5: arkada
4: mı?
5: Arkada maskeler var ama çalışmıyor. Bizimkiler de son uçuşta çalışmadı. Bu halüsinasyon görmeye başladı. Daha çarpıyorduk.
4: Vay be, hipoksiye gireceğiz.
2: Ben girmem. Gözümü şu heriften ayırmam.
4: Bulutlara giriyoruz beyler. Bu kadar yükseğe ve bu kadar uzağa daha önce kimse helikopter uçurmadı. Sıkıca bağlanın.
6: Daha önce hiç hipoksi yaşamadım.
7: Gerçekten mi? Harika bir şey. Bayılıyorsun sadece. 9 saatlik bir uyku gibi düşün.
8: Beni endişelendiren uykuya dalmak değil, sonrasındaki lanet sersemlik.
7: Evet.
2: Ordunun neden Chinook kullandığını biliyor musunuz?
7: Neden?
2: Savaşa girdiğimizde iyice sinirlenmiş olalım diye.
7: Evet.
2: Biliyorum değil mi? Ben tam bir eğlence fabrikasıyım.
5: Görev ekipmanları hazır. EOS Flight Cam. 595 kalkış için serbestsiniz. Silver wings above their chest. Keep coming.

0: Tutunun, alçalıyoruz.
1: Bilerek mi? Bilerek.
0: Anlaşıldı, tekerler aşağı. İki dakika.
1: İki dakika.
2: İki dakika.
1: Uyan. Teçhizatı takın. Notlar açık.
0: Sağ nişancı iniş alanını görüyor.
3: Sıcak iniş
1: evet.
3: Yapıyoruz.
1: İşte gidiyoruz.
0: 15, 10, 9, 8. Öne doğru tut. Aşağı indir. Sol taraf temiz. Sağ taraf temiz. 5, 4, 3. Rampalar indirildi.

0: Ülkede önceki gün 1. Kuzey Afganistan, Mazar-ı Şerif'in 40 mil güneyi. Hey, şuraya bak. Şu iki adamı görüyor musun?
1: Evet.
0: Bu bizim eskortumuz.
1: Hayır, sanmıyorum. Bir timle buluşmamız gerekiyordu.
0: Bunlar bizimkiler değil gibi.

0: Susturun onları. Misafirimiz var.
1: Lanet olsun.
0: Silahlarınızı bırakın.
1: Lanet olsun.
0: Lanet bırakın silahlarınızı.
2: Hayır hayır hayır. Dost birlikler, dost birlikler, ateşi kesin.
0: Lanet olsun. Tamam, silahlar aşağı. Tamam, sakin.
2: Onları kaldırın, sizin eskortunuz
0: kaldırın.
2: Bunlar.
0: Tamam.
3: Özür dileriz.
0: Doğru. Hey. Bak, ona özür dilediğimizi söyle.
4: دوستارم میبخشیم
5: دوستارم اینا این کاران چی کار میکنیم اومده که شما رو کمک کنیم این نفرها رو ببینه
2: سن تیم لیدر میسن
0: evet öyleyim geç kaldınız
2: evet şimdi buradayız Dar'ı bilmiyor musun
0: hayır bilmiyorum
2: Özbekçen nasıl
0: İdare eder Rusçan fena değil.
2: Tamam Rusçan seni idare eder hareket etmeliyiz uzun bir yürüyüş var seni kötü bir noktaya bırakmıştık.
0: Tamam ekipmanlarınızı alın harekete geçiyoruz.
3: Hey geri çekil. Hayır hayır.
6: Ya da kumak
1: Hey Evet, teşekkür ederim. Tamam. Tamam, sakin.

0: Burası. Buna alamo diyorlar. Sizi buraya yerleştirdik.
1: İlk nöbet sizde. İkişer saatlik vardiyalar. Sürekli tetikte olur.
2: Tamam, anlaşıldı.
3: Alamo'da herkesin öldüğünü biliyorsun değil mi?
4: Bence bunu kendine saklamalısın.
0: Harika, evet. Bu insanlar tarafından çok iyi karşılanır.
1: Hediyeleri seçmek bizim işimiz değil, senin işin.
0: İçeri gelin. Burası artık sizin yeni eviniz. İstediğiniz her şeyi yiyebilirsiniz. Ekmek iyi, bunun ne olduğunu bilmiyorum ama harika.
1: Durumu anlat bana. Ne tür bir istihbaratın var?
0: Bildiklerim bunlar ve pek bir şey değil. Kuzey İttifakı'ndan geriye kalanlar aslında birbirine düşman üç ayrı milis gücü. General Dostum, General Atta ve General Muhakkik. Yani iletişim kurmayan, birbirine yardım etmeyen üçlü bir saldırı gücüm var. Savaşla karşılaşırlarsa Taliban'la savaşmayı bırakıp birbirlerini öldürmeye başlayabilirler.
1: Peki bizim bağlantımız General Dostum?
0: General Abdülraşit Dostum. Tamam, Özbek. 16 yaşında Ruslara karşı savaşmaya başladı. Şimdi 55 yaşında.
1: Evet, kim olduğunu biliyoruz. Nasıl biri?
0: Nasıl biri mi?
1: Evet, nasıl biri? Kişiliği, sinirli mi, neşeli mi, üzgün mü?
0: Müzikalleri sever.
1: Tamam, müzikalleri sever, harika.
0: Bak, ben insanları meslek olarak okurum ama bu adamı çözemiyorum, tamam mı? Bildiğim iki şey kesin. Taliban'dan nefret ediyor, onlar da ondan deli gibi nefret ediyor.
1: Bu adamlardan birinin bizi Taliban'a satma ihtimali konusunda ne kadar endişelenmeliyiz?
0: Ya yerinde olsam bayağı endişelenirdim dostum.
5: Anlaşıldı.
6: Dostum dilimizi biliyor mu?
0: Hayır. Tacikçe, Özbekçe ve Dari konuşur. Taliban'ın konuştuğu Peştuca'yı da bilir. Bir de Rusça konuşur. Yani bu senin işine yarar.
6: Bu iş boyunca bizimlesin.
0: Hayır, şimdi gidiyorum. Başka bir savaş ağasına bir çanta para vermek için 50 kilometre yürümem gerekiyor. Kim bilir, belki savaş alanında tekrar karşılaşırız.

0: Eğer öyle olursa tekrar şapkaladığımı vurmayın, olur mu?
1: Bunu aklımızda tutarız.
2: Tanrım, bu casus neşeli biriymiş.
3: Evet, burada tek başına dolanıp bu yeri kuruyor ha. Hakkını vermek gerek. Adamın cesareti var.
1: Hey! Nerede o?
0: Kim?
1: Dostum.
0: Hiçbir fikrim yok.
1: Burada olduğumuzu biliyor değil mi?
0: Bütün lanet ülke burada olduğunuzu biliyor. Bol şans kaplan. Ciddiyim.
1: Sana da.
0: Onlara cehennemi yaşat.

0: Gel şuna bak. İmparatorluklar mezarlığı. Biz de içindeyiz.
1: Duvara yazı yazmanın ne kadar uğursuzca olduğunu gösteriyor. Kimse sakın yazmasın.
2: Hey kaptan, biraz dinlen tamam mı?
3: Burada bir şeyler ters gidiyor.
2: Mesele süper insan olmak değil, akıllı olmak.
3: Evet biliyorum, farkındayım. Bir sonraki nöbeti ben alayım.
0: Musud, o öldüğünde Kuzey İttifakı da onunla birlikte ölmüş olabilir. 2 gün önce, Alamo, Mazar-ı Şerif'in 34 mil güneyi.

0: Yürü, yürü.
1: Bu dostun mu?
2: Sabır kapıya, dayak da kavun emeğe.
1: General, selamünaleyküm. Barış sizinle olsun.
3: Aleykümselam.
1: Rusça konuştuğunu söylemişlerdi. Ne dersin?
3: Düşmanlarının dilini iyi biliyor musun?
4: Ne dedi?
1: Düşmanlarının dilini bilmenin iyi olduğunu söyledi.
3: Öp beni. Biz burada böyle hoş geldin deriz.
5: Çaytay Yanas.
6: Farmay.
7: Bunu tek başıma mı yapıyorum?
1: Tamam, gidelim.
8: Görünüşe göre Spencer terfi aldı.
9: Esmerleri tercih ediyor galiba.
1: Evet, öyle görünüyor ha.

0: Tamam, hediyeyi verelim. Atlar için yem.
1: Ya fikir mi kana mai one ostu?
2: No ne one hara oradan.
3: Atlarım teşekkür eder.
4: Ne dedi?
0: At yemi pek hoşuna gitmedi galiba.
5: Bu bayağı kötü karşılandı.
0: Hı hı.
6: İçkiyi denemek ister misin kaptan?
0: General,

0: Yeni Amerikalı dostlarımıza. Umarım Rusları taklit ederek kazanacaklarını sanmıyorlardır.
1: Dilimizi bilmediğin söylenmişti.
0: Sana söyleyen adamla konuşmadım. Bombalarım nerede?
1: General, istemediğin kadar bomba var. Taliban'ın son konumunu bana göster.
2: O bizim kaptan.

0: Hanımız efendim. Hey,
1: tamam, sakin.
2: Onlara geri çekilmelerini hey, söyle.
3: Bir şey kumandan sakfalat. Bir şey ne babacan?
1: General, kaptan benim. Bu benim timim. Benimle konuş, tamam mı?
4: Burası benim ülkem.
1: Bunu anlayabiliyorum. Toprak sana ait ama gökyüzü bize ait. Bombalarımızı istiyorsan benimle konuş.
4: Tamam. Konuşuruz. Bu adamlar seni neden takip ediyor?
1: Aynı soruyu ben de sana sorabilirim.
4: Cevabı duymak istemezsin. Bak. Bak, şu gözlere bak. Katil gözleri. O gözler, katil gözleri. Evet, katil gözleri. Peki, sen kimi öldürdün?
1: Beni öldürürken görmek istiyorsun. Beni Taliban'a götür, sana göstereyim.
4: Tamam, gidiyoruz. Hadi.
5: Bu kolay oldu.
6: Biri seni en yüksek teklifi verene satmadan önce şu havanı bir kontrol et bence.
1: Ne kadar ileri gidebileceğimi bilmesi gerek. Artık biliyor lanet katil. General, Taliban ne kadar uzaklıkta?
4: 5 saat. Sizin için atlarım var.
1: Sadece 6 tane var. Benim 12'ye ihtiyacım var.
4: 6 tane var.
0: Hey kaptan, galiba seni zorlamayı bitirmemiş.
1: Timi bölmek istemiyorum.
0: Er ya da geç olacaktı, şimdi olması daha iyi. En azından savaşmayı istekli. Ben bizi para ve erzak için kullanacağını sanıyordum.
1: Tam olarak nereye gittiğimizi haritada gösterir misin?
4: Jobaki, dağların ötesinde.
1: Tamam, Diller, Jeffers, Michaels, Bennett, Jackson, siz benimlesiniz. Falls, Black, günlük çantaları ekstra mühimmatı alın.
4: D'yi 4 gün önce Taliban'dan aldım. Taliban'ın lideri Molla Razan başınıza yüksek bir ödül koydu. Cesediniz için 100.000 Amerikan doları. Kanlı üniformalarınız için 50.000.
2: Hepsi bu mu? Biraz düşük olmuş. Biraz daha arttırın Taliban.
0: Olaya iyi tarafından bakalım. Eğer planı bizi satmak olsaydı kesinlikle 6 at daha bulurdu. Bundan eminim.
1: Tamam, daha önce ata binen var mı?
7: 9 yok yaşındayken yaz kampında.
8: Cancun'da bahar tatilinde ama bayağı sarhoştum.
2: Ben hiç binemedim.
1: Tamam, yani kimse bilmiyor. Hey, bu eğlenceli olacak. Tamam, şimdi... Evet, şimdi bu tekmelemek git demek. Bu da direksiyon. Sola gitmek için sola, sağa gitmek için sağa.
2: Tamam.
1: Ve bizi beklemiyor, atlara binin.
0: Ben bir ikmal hattı kurarım, tamam mı? Bir sevkiyat ayarlarım.
2: Bunun bir adı var mı?
0: Dostumun adamları için mühimmat
2: biliyorum.
0: İste.
2: Ama bir adı var mı?
1: Bir de battaniye iste. Michaels radyoda olacak.
0: Seni test edecek.
1: Evet, ben de onu test edeceğim.
0: Bu iyi bir fikir olmayabilir.
1: Birazdan öğreneceğiz.
2: Oh, lanet olsun. Lanet olsun.
1: İyi şanslar çocuklar.
2: Hadi oğlum. Lanet olsun.
9: Atı üzme değil.
2: Lanet olsun.
10: Beşçam'ın dış mahalleleri. Dehi Köyü, Mazar-ı Şerif'in 32 mil güneyi.
7: Bize bakışlarını hiç sevmedim kaptan.
11: Hey kaptan, saat 3 önünde 3 AK ve bir gözcü var.
1: Evet, görebiliyorum.
7: Neden duruyoruz ki?
1: Bilmiyorum. Neden durduk peki?
12: Erzağa ihtiyacımız var.
1: Erzak?
8: Evet ama burada oturmuş hedef gibiyiz.
9: Ne bu şaka falan? 10 galon su için hayatımızı riske atıyoruz.
2: Hayır, bizi sergiliyor. Amerikalılara bakın. Benimle birlikteler diyor.

0: de değişir, anladın mı?
1: Evet evet anladım.
2: Oda 595 Alfa hücresi. Cobak mağaraları.
3: Hey patron.
0: Evet.
3: Bizi bu sıra dağların kuzey tarafına getirdi.
0: İyi bir şey olmadığını tahmin ediyorum.
3: Değil. Haberleşme uyduları güneyden geçiyor. Bu dağ sırasının içinden sinyal almam mümkün değil. Platoya çıkıp daha iyi bağlantı kurmam gerek.
0: Sinyal olmayan bir noktada kamp yaptırıyor.
3: Sence sinyal olmayan bir yer olduğunu biliyor musun?
0: Memleketimdeki telefon çekmeyen noktaları bilirim ben. GPS de yok değil mi?
3: Yok, durum bayağı kötü.
4: Adamların çok yavaş.
5: Sabah Taliban'ı öldüreceğiz.
2: Dördüncü gün. Oda 595. Bravo hücresi Alamo.
6: Seni görüyorum.
7: Evet farkındayım, görüyorum. Güzel bir tüfekmiş.
8: Namı ben Necibes.
7: Necip mi? Güzel, ben de şimdi tuvalete gidiyorum. Hayır hayır. Bunu yalnız yapmayı tercih ederim. Kültüre saygı. Lanet çocuk.
9: Milo.
7: Ne var dostum?
9: Bir gölgen var gibi görünüyor.
7: Evet.
0: Dostumun adamlarının bugün o dağa çıktığını gördün.
10: Evet.
0: Ordusunu hemen yola çıkmaya hazır hale getirdi. Tahminim Taliban da çok farklı değil. Kolay olmayacak.
10: Evet, bu insanlar sert. Atlar hakkında bu kadar şeyi nereden biliyorsun?
0: Bir çiftlikte büyüdüm. Babam öğretti. İyi ve nazik olduğu tek şey atlardı. Evet.
10: Yani ihtiyar demir yumrukla mı yönetirdi?
0: Hem de deri kemerle, eline ne geçerse.
10: Öyle mi? Hı? Benim ihtiyarla daha iyi anlaşırdı.
0: Aynen öyle.
10: Umarım bunu sonuna kadar görmemize izin verirler. Yani Afganistan son 2000 yıldır herkes tarafından defalarca işgal edildi. Cengiz Han, Büyük İskender.
0: Burası hakkında araştırma mı yaptın?
10: Ben tarih öğretmeniydim.
0: Hadi oradan.
10: Yemin ederim. Evet.
0: Vay be, doğru ya. Raporda bununla ilgili bir şey okudum, evet. Ama uzun değildi, öyle değil mi? Ne oldu?
10: Kız arkadaşıma sataşan bir adamla kavga ettim. Onu bayağı kötü dövdüm. Gideceğim yer hapisti. Ben de orduyu seçtim.
0: Vay be. Yıllar sonra burada bir mağarada oturuyorsun.
10: Evet, hapsi seçmeliydim.
5: Adamların neden nöbet tutuyor? Misafirimsiniz, sizi ben korurum.
0: Biz sadece misafirin değiliz general, müttefikiniz. Adamlarım sana karşı nöbet tutmuyor, anladın mı?
5: Bu benim sorumluluğum.
0: Biz böyle eğitildik, uymamız gereken kurallar var.
5: İşte aramızdaki fark bu. Senin üzerinde birçok adam var. Benim üzerimde ise sadece Tanrı.
10: Tanrım. Bu bayağı sağlam bir bağ kurmaydı.
0: Evet.
11: Efendim. Spencer'dan durum raporu. Dostumun adamları için bir ikmal talep ediyor. Kış yakın, ekipmanla erzağa ihtiyaçları var.
9: Tamam, gönderin. Nelson nerede?
11: Emin değilim. Arazi radyo sinyalini kesiyor. Spencer'a göre Nelson dostumun karargahına ilerliyor. En iyi tahminimiz burası. Kobaki.
9: Tamam, bir dakika. Nelson ve Spencer niye birlikte?
11: Nelson Tim'i böldü. 6 adamın yanına aldı. Spencer ve diğerlerini keşif noktasında bıraktı.
12: Ah, tanrım, bunu neden yaptı?
11: Dostum ona 6 at verdi. Dağları geçmenin tek yolu bu. Spencer'a göre atlar sadece ulaşım aracı değil. Gelen bilgiye göre dostum onları savaşta kullanıyor.
9: Atlar mı?
11: Evet efendim.
2: Taliban işgali altındaki Beşcam köyü. Mazar-ı Şerif'in 28 mil güneyi.
5: Orada. Molla Razan'ın adamları.
0: Bekle, nerede?
5: Şu pikapları görüyor musun? Beşcam dışındaki Taliban güçleri.
0: Tamam, general nasıl çalıştığını açıklayayım. Tam koordinatları ve irtifayı verebilmem için yeterince yakın olmalıyım.
5: Çok tehlikeli.
0: General, çok uzaktayız. Buradan hiçbir şey yönlendiremem.
5: Benim 500 adamım ölse de bir Amerikalının burnu bile kanamaz. Neden biliyor musun?
0: Hayır, neden peki?
5: Çünkü bir Amerikalı ölürse hükümetiniz gider ve biz savaşı kaybederiz.
0: Bombaları 9000 kilometreden bırakıyorum, anladın mı? Uçak bombayı yönlendirmez, ben yönlendiririm. Yeterince yaklaşamazsam doğru noktayı bulamam.

0: Haritanı ver. Bak, burada. Görüyor musun? Burada Taliban. İşte Taliban.
1: Tamam.
0: Ve burada da Taliban. Şimdi bombanı bırak.
1: Hala çok uzaktayız maalesef.
0: Bombaları bırak.
1: Bunun Taliban olduğunu nereden bileyim?
0: Başka kim olabilir?
1: Dağlarda çok sayıda ordu var general. Birleşik Devletler biriyle savaştı.
0: Bana yalancı mı diyorsun?
1: Öyle demiyorum. Bu kadar uzaktayken neyi vurduğumuzu bile göremiyorum diyorum.
0: Razan, Amerikalılarla birlikteyim. Seni öldürmeye geliyorlar.
2: Lanet olsun, Taliban'ı arıyor.
0: Taliban olduğunuzu bilmelerini istiyorlar. Hadi onlara Taliban olduğunuzu söyleyin ki sizi öldürelim.
3: Amerika defol git.
0: İşte gördün mü? Bombaları bırak.
4: Badger 1-7, burası Alfa 5-9-5. Düşman mevzisine atış istiyoruz. 8-4-7-2, 6-5-4-3 anlaşıldı mı? Tamam.
5: Alfa 5-9-5 anlaşıldı. 8-4-7-2, 6-5-4-3 tamam.
4: Tamam, hazır olduğunda bırak.
2: Bu atışı tutturursan tam bir sihirbazsın patron.
4: Aynen öyle.

0: Tamam, biri bunları ıskaladığımızı anlatsın.
1: Size söylemiştim.
0: Lanet olsun.
1: Lanet herif.
0: Bu saçmalıktı. Buraya oyun oynamaya gelmedim ben. Ateşi kesin, çok uzağız. Burada kalın, koordinatları yeniden vereceğim.
1: Hayır hayır, nasılsın? Kaptan nereye gidiyor?
2: Bilmiyorum. Coffers?
0: Daha yakına gidiyorum.
1: Sen peşinden git.

0: Eğlenceyi sana bırakamazdım.
1: Yeni koordinatlara hazır mısın?
2: Evet, burada sabırsızlanan insanlar var.
1: 8, 3, 9, 6...
3: Bir birlik üzerlerine doğru manevra
2: yaptı. Kaptan, sana doğru bir birlik geliyor.
4: Tamam, burada kalın, gidelim.
5: Karar mı lan sen? Orada bakayım.

0: Tekrar söylüyorum. 8, 3, 9, 6, 4, 5, 7. Net ve serbest.
1: Bombalar geliyor çocuklar, gidelim.
2: Çok yakınız kaptan.
0: Geri çekilin. Çekilin.
2: Yürü yürü.

Razan, işim bitti.

0: General, ön hatları yok ettik. Niye köye ilerlemiyoruz peki?
1: Söylediklerimi görmezden gelirsen burada uzun yaşayamazsın.
0: Bombala dedin, yaptım. Niye saldırmıyoruz?
1: Bugünün planı bu değildi.
0: Planı söylemek ister misin?
1: Yarın saldırıyoruz.
0: Yarın, harika. Yani bu neydi peki?
2: Güzel küçük bir prova mı?
0: Bir prova, evet.
2: Harika.
3: Bak, ben pazarlık yapma. Bunlar benim botlarım. Hani attığımız yerden çaldıklarınız. Ne dediğini anlamıyorum.
4: Rast'a giderim, eşyalarımızın yarısını bile bulamadık.
2: Evet.
4: Şu çatı tanıdık geliyor mu? Hey, ne kadar ha? Bu ne? 10 mu? 9.50 mi? Ha? MR'larımızın %10'unu, battaniyelerimizin 1/4'ünü almışlar. Bir sürü şey eksik. Ne?
3: Kıyafetlerimizi beğenmişler galiba.
2: Çok şık.

Sana kolaylaştığını söylemek isterdim ama... Bazen hiçbir şey hissetmeyen biriyle karşılaşırsın işte. Gider öldürür insanları. Yastığa başını koyar koymaz uykuya dalar. Eskiden daha iyi olacağını düşünürdüm bunun. Anlatabiliyor muyum? Belki de zayıfımdır diye düşündüm. Ama sonra fark ettim ki hayır. Aslında bizi insan yapan şey bu.

0: 6. gün. Bravo hücresi Adamo.
1: Hey, hadi bakalım. Nasıl geçti?
2: Her türden ganimet var.
1: Güzel. Çoğunu geri alabildiniz mi?
2: Sesli alışveriş yapmak gibiydi.
3: Hey Spence.
1: Evet.
3: Şu çocuğu görüyor musun?
1: Evet.
3: Tuvalete bile gidemiyorum. Çocuk sürekli peşimde.
1: Onun için ilginç bir durum bu.
3: Hayır, değil. Hiç değil. Küçük bir sokak köpeği gibi peşimden ayrılmıyor.
4: Ona ödül vermeyi bırakmayı denesem?
3: Sorun da bu zaten. Ona hiçbir şey vermiyorum, tamam mı? Sadece o eski tüfeğiyle gülümseyerek peşimde dolaşıyor.
1: Anlamıyorsun değil mi?
3: Ne Spence?
1: Bu adamlar bizi koruyor. Bizden biri ölürse dostum sorumlu gördüğü adamı ve ailesini idam edebilir. Ve bu zavallı çocuk seni koruyor. O yüzden iyi davran.
3: İyi davranayım. Sen de... Hey Necip. Al dostum. Sana küçük bir şeker getirdim. Ağzına koy. Hayır, hayır. Önce bunu çıkaracaksın. Sonra ağzına koyacaksın. Evet, ağzına koy. Evet. Yapma, yapma. Sakın öyle düşünme. Oraya girme. Ayakkabılarımı ver.
4: Tatlıymış.
3: Kapa çeneni.
4: Tatlı.
5: Sonraki hedefleri burası. Beşim, içeri girmenin tek bir yolu var. Taliban bunu biliyor. Şehrin hemen dışında sağlam şekilde mevzilenmişler. Ağır tahkimat var. Tam bir kıyma makinesi efendim.
6: Peki Nelson niye bunun içine yürüyor? Lanet olsun. Yanlış adamı mı seçtim?
5: Efendim bu Nelson'la ilgili değil. Coğrafya. Beşim mazara giden tek yol.
6: Evet olabilir ama bütün umudumuzu Nelson'a bağlayamayız. İkinci bir tim hazırlamamız gerekiyor. Dostum hava şartları bozulmadan Beşim'e ulaşamazsa işler çok kötüye gider.
0: Taliban işgali altındaki Beşim.
7: General, B-52'ler pozisyonda.

0: Neler olduğunu biliyor musun?
1: Dostum yeğeninin Taliban'la hala savaşıp savaşmadığını öğrenmek istiyor. Birçok kişi taraf değiştiriyor. Zorunluluktan sadakat değişiyor. Bazen her hafta.
2: Bunu niye yapıyorlar ki?
0: Bu adamların çoğu çiftçi. Taliban geliyor, işkence ediyor, öldürüyor, savaşmaya zorluyor. Başka ne seçenekleri var?
2: Bana mı öyle geliyor yoksa bunlar her baktıklarında paramızı filan mı sayıyorlar?

0: Ne güzel. Savaş tekrar başladı.
1: Menzili az kaldı. Adamlarımın sana daha iyi destek olabilmesi için bilmem gereken bir şey
0: çok
1: var.
0: Çok iyi.
2: Ramlamalı başlayalım.
1: Atlar bugün iyi fikir olmayabilir. Bombalar onları çok korkutacaktır.
0: Atlar bunların Amerikan bombası olduğunu bilir. Korkmazlar.
1: Amerikan bombası olduğunu biliyorlarmış yani. Peki.
0: Mantıklı.
3: Uki 99 yeni koordinat. 8342 ara 6649.
0: Razan.
4: Seni aşağılık herif.
0: Amerikalılar seni öldürecek, duydun mu?
1: Doğu kanadı temiz general.
0: Hadi. Siz Amerikalılar burada kalın.
5: Korkaklar. Ne yapıyorsunuz?
1: Teslim oluyorlar. Rasan kendi adamlarını buyurdu.
0: Ah yüce tanrım.
1: Hey, bunlar nereden çıktı? Dostum onların ikmal hattını nasıl bilmiyordu?
6: Uki 99, ikmal bırakmamız lazım.
7: Oğlum sus, bingo durumundayım.
6: Dalga geçiyorsun, bir tank birliğine bakıyorum, ikmal lazım.
7: Üzgünüm, yakıtım bitti efendim, çıkıyorum.
1: Ediliyorlar. Onlara destek olmalıyız. Michael Scaffers, anonsör.
6: Hadi!

0: Abortion!
1: Who wants abortion? Sen gelme geri!
2: Gidin!

0: Dostum! Hava desteğini kaybettik, geri çekil! Geri çekilin! Geri çekilin!
1: Merit, iyi misin?
2: Şimdi katil gözlerin var. Hadi!
0: Yürüyün!
3: Gitti. Gitti. Yukarı taşıyalım. Şuraya.
4: İyi canlı dostumuz. Bir an iken Bray Amerika'yı ya. Vezlete Taliban ve cengim.
5: Hey general. Bu bölgeyi biliyorsun değil mi? Değil mi? Yani Taliban'ın ikmal attığını biliyordun ve bana söylemedin. Bilseydim, söyleseydin o kolunu bize ulaşamadan vurabilirdim. İstersen kendi adamlarını öldürebilirsin ama benim adamlarımı tehlikeye atamam.
2: Gittiğin her yer tehlikedir.
5: Evet, belli oluyor. Atlarla tanklara karşı savaşıyoruz burada. Bildiğin her şeyi bana söylemek zorundasın.
2: Bildiğim her şeyi kaldıracak miden yok.
5: Lanet olsun.
2: Burada kazanamayacaksın. Çünkü kendine karşı dürüst değilsin. Kan dökülmeden zafer bekliyorsun.
5: Bilgiyi bizimle paylaşmanı bekliyorum senden. Yoksa burada ne yapıyoruz? Söyler misin lütfen?
2: Öfken korkundan geliyor. Çünkü hayatın ahiretten daha değerli olduğu bir yerde yaşıyorsun. Burası öyle bir yer değil. Burada Taliban yaşadığın her şeyi öldürür.

0: Görevin başarısız olacak çünkü ölümden korkuyorsun. Molla Razan'ın adamları Taliban'dır. Onlar bunu memnuniyetle karşılar. Çünkü cennette onları zenginliklerin beklediğine inanırlar.
1: Bana gereken lanet bilgiyi ver, hepsini tek tek ödüllendireyim. General, seni medeniyet tarihinin en güçlü silahlarıyla buluşturan adamım. Beni korumayı bırakıp bana güvenmeye başla.
0: Tarihin en güçlü silahı işte budur. Benim ordumda asker yok. Bir tane bile. Sadece savaşçılar var. Asker olmayı bırak artık. Bunu kullanmaya başla. Sen de savaşçı olabilirsin.

0: Benimle gel. Silahlarını Tiangi geçidinden getiriyorlar. Burada hiçbir şey yok. Geçit yok, su yok, gölge yok. Mezarı Şerif'e giden tek yol Tiangi geçidi.
1: Bu bir dar boğaz.
0: Tek yol bu.
1: Mezarı almak için onu bu geçitte yenmemiz gerekiyor.
0: Tiangi'deki kalelerine ulaşmak için önce Beşam'ı almalıyız. Sen gökyüzüne sahipsin. Ama savaşlar yerde kazanılır. İkmal hattını biliyordum. Ama silahlarını beklemiyordum. Fakir benim manevi oğlumdu. Her adam kaybettiğinde kalbine bir bıçak saplanmış gibi olur. Benim kalbim parçalandı dostum. Adamlarımı ölsün diye gönderdiğimi düşünme.
1: Bunu senin için kazanacağım. Tanrı şahidim olsun.
0: Sana inanıyorum.
1: Taliban batı kanadını savunmayacak çünkü bu çölden bir şey geleceğini düşünmezler. Bu çılgınca bir fikir ama...
2: Ama ne?
1: Taliban takviyeleri tam buradan geliyor. Tiangi geçidinden. Dostumun ilerlemeye çalışırken kendini parçalamasının sebebi. Taliban'ın yapması gereken tek şey onu yeterince oyalamak, daha fazla topçu getirmek. Orada bir şey yok, su yok, hiçbir şey yok. Hatlarının arkasına geçtiğinde o zinciri kesersin, mühimmat depoları, konvoylar vurabildiğin her şeyi...
2: Yürüyerek gidebilir miyim? O lanet hattan bıktım.
1: Dealer bu yaklaşık 120 kilometre hava ikmali konumunu ele verir. Her şeyi yanında taşımalısın.
2: Dostum bize katır verebilir
1: evet,
2: mi?
1: Evet muhtemelen.
2: Tamam.
1: Ama dinle, bunu yapacak kişi bunun yaptıklarından farklı olduğunu anlamalı. Tamam mı? Yalnız olacaksın. Takviye yok, tahliye yok. Kimseye bunu emredemeyeceğim. Birinin gönüllü olması gerekiyor.
2: Emredebilirsin. Bize emir ver.
1: Bu bir emirdir.
2: Daha çok isteyeceğim bir şey yok.
1: Şimdi iki kişi seç.
2: Bennett?
3: Varım.
2: Coffers?
4: Oh, hiç sormayacaksın sandım. Sağ olun efendim.
1: Hayır, ben teşekkür ederim. İyi şanslar Bennett.
5: Ortalığı karıştırın dostum.
6: Sanırım en yakışıklı olanlar seçme hakkı kazanıyor.
7: 8. gün. Bravo Timmy. Allah'ım ol.
8: Beş dokuz beş. Bravo. Cevap ver.
9: Bravo dinlemede.
1: Hey, at buldunuz mu?
9: Evet.
1: Tamam, güzel. Yanımıza gelin. Ekibi yine böldüm. Dealer'ı ileri gönderdim.
9: Anlaşıldı. Yoldayız.
6: Reis'e hoş geldiniz çocuklar. Vali atlarınızı arkaya alacak.
5: Buraya kadar bunun için mi geldik?
10: Havuz nerede?
11: Güneşlenmeye çalışıyordum dostum.
10: Sanırım masajım dörtte.
11: Hey hey hey.
1: Spencer'a ne oldu?
11: Az önce arkamızdaydı kaptan.
12: No.
1: Olamaz. Sen iyi misin?
12: Evet evet, iyiyim iyiyim. Sadece şu lanet attan inmem lazım hemen.
10: Sırtı.
1: Tamam.
10: Sanırım disk kayması var.
1: Pekala. Ver şunu. Seni tutuyorum, tamamdır. Yavaş. Yavaş Tanrı aşkına.
10: İyi misin?
1: Yavaş baksana. Sorun yok. Sorun yok, iyisin.

0: Tamam dinle. Dealer ilk bağlantı zamanını kaçırdı.
1: Dağlar çekmez değil mi?
0: Evet belki de.
1: Onu nereye gönderdin?
0: Hattın etrafından dolaşıyor.
1: Riskli.
0: Birazcık.
2: Şey grup yeniden toplandı. Tanrım şef, dedem gibi görünüyorsun. Dik durabilirsen $20 veririm.
1: O $20 sende kalsın. Hava saldırısı çağırmanın en iyi yanı yatarak da yapabilmen değil mi?
0: Aynen öyle.
1: Hadi şu savaşı başlatalım.

0: Geri çekilin, geri çekilin.
1: Hayır, saldırıyoruz. Peşimden gelin.
2: Kaptan, emir nedir?
0: Dostumu koruyun, onu takip edin, gidin. Milo, hazır mısın? Hadi.
3: Milo, hemen buraya gel.

0: 595, alan temiz.
1: Onuncu gün. Kurtarılmış Beşcam Köyü.
2: Bir daha dene dostum. Lanet olası.
3: Lanet ola.
2: Şimdi bir yere varıyoruz.
3: Lanet ola.
2: Lanet olsun.
4: Düşünüyordum da şey... Seni takip edersen muhtemelen çok uzun yaşamayacağım. Az önce yaptığın gerçekten cesaretsiz.
5: Şey, bazen adamlarını doğru yöne çevirmek için öne çıkman gerekir.
4: Oynadıkları oyun nedir?
5: Beş taş. Özbek oyunu.
4: Beş taş?
5: Beş. Beş. Taş. Taş. Biliyor musun? Beş amı yönettiğim zamanlarda kadınlar peçe takmazdı. Kızlar okula giderdi. Ve sinemada filmler oynardı. Ama burada Razan ailemi öldürdü. Onu geri almayı hayal ettim ama şimdi buradayken içeri girmek istemiyorum. Çok fazla acı var. Umarım bunu asla yaşamazsın.
6: Kaptan.
4: Evet.
6: Güvenli hat üzerinden Bowers'la bir mesajın var. Savunma Bakanı'ndan.
4: Sonra okuyacağım.
6: Kusura bakma, Donald Rumsfeld sana az önce bir e-posta gönderdi ve iyi bir şey değil.
4: Ne yazıyor?
6: Ne zaman arkanı kaldırıp mazara gideceksin?
4: Tanrım, şuna bak. Şöyle yaz, efendim. Sağdaki durumu size açıklayayım.
6: Tamam.
4: Bir adama atlı süvariyle T-72 tanklarına, havanlara, makineli tüfeklere karşı nasıl savaşacağını anlatmaktayım.
7: Gatling tüfeğinin icadıyla birlikte geçerliliğini yitirdiğini düşündüğüm bir taktik. Adam başı 10 mermi AK-47 mühimmatıyla saldırdı.
8: Lisa, buraya gel.
7: Keskin nişancıların 100 mermiden azı var. Su çok az. Yiyecek daha da az.
8: Bu mektup fazla iyi yazılmış. Hal yazmış olamaz.
7: Atlı süvarinin Taliban'ın güçlü noktalarına saldırmak için tepeden tepeye atladığını gördük. Son birkaç kilometreyi havan, topçu ve keskin nişancı ateşi altında geçtiler. Gittiğim her yerde siviller ve yerel askerler Birleşik Devletler'in geldiğine sevindiklerini söylüyor. Ve Taliban gittikten sonra daha iyi bir Afganistan umutlarından söz ediyor.
1: 16. gün. Charlie Timi. Tiangi geçidinin kuzey kenarı.

0: Raven, burası Charlie 595. İkmal iyi. İkmal başarılı. Bir karakollarını vurduk. Silah deposu imha edildi. Ayrıntılı durum raporu birazdan gelecek.
1: Sulgareh mağaraları. Tiangi geçidinin güneyi. Alfa timi.
2: Yani el bombasını alıp fırlatıyorsun.
3: Bu seni bir süre idare eder.
4: Evet. Hey, Mitch'i buraya getirin.
3: Hey, kaptan.
5: Evet.
3: Buraya gelir misin lütfen? İyi misin?
4: Evet, evet.
2: Mızrak gibi.
5: İyi misin, Hal?
4: Evet. Dostumla bir ilerleme kaydedebildiğini düşünüyor musun?
5: Evet, evet, iyi gidiyoruz. Bu iş bitince birlikte ev tutmayı düşünüyoruz.
4: Lanet olsun, beni güldürme. Mizah anlayışının olmasına sevindim. Kötü bir haberim var. Ne? Karargah ODA 5-5'i Atta'nın milisleriyle görevlendirdi.
5: General Atta dostumun rakibi mi?

0: Zar-ı Şerif ulaşma şanslarının daha yüksek olduğunu düşünüyorlar. Bu hattı geçebileceğimize güvenmiyorlar.
1: Bu bizi yok eder Hal dostum. Atta'yı duyduğu an Taliban'ı tamamen unutur.
0: Olabilir. Hızlıca çıkman gerekirse diye kampı şimdiden dağıtmayı düşünebilirsin.
1: Evet.
0: Hey, şöyle düşün. Sana özgür dünyanın en önemli diplomatik görevi verildi. Kuzey İttifakı'nı bir arada tutmak.
2: ...18. gün... ...Charlie Timi... ...Tiangi geçidinin kuzey kenarı.
3: Ah sonunda... ...açlıktan ölüyorum. Selamünaleyküm. Habib.
4: He?
3: Koyunlardan birini satın almak istediğimi söyle.
5: İmi koya yaktı Rusvan Dakhara.
4: Satılık olmadıklarını söyledi.
6: Her şey satılıktır.
3: Tamam, ona 50 Amerikan doları vereceğimi söyle.
5: Ma 50 dolar bere yakus fan met.
7: Mekhay danay 500.
5: Mazak mekoni?
4: 500 dolar istediğini söyledi.
3: Ona mı? Fiyatı ne kadar?
4: 100.
3: Tamam. Ha? 300 Amerikan doları. Evet. İyi mi? Bu adam tam bir askeri müteahhit olmalı. Tamam.
6: Harika. Kuzu Pirzola.
8: Sabah harekat meygen. Olmadı bu. Teşekkür. Teşekkür.
9: Güzel bir gün dostum. Taliban geçidi korumak için geri çekildi. Yarın sabah buraya ilerleyebiliriz.
1: Yarın doğru yaparsak onları mezara kadar sürebiliriz. Bu savaş yarın belli olacak. General, yarın gerçekleşecek diğer görevlerden birini açıklamak istiyorum. Benimki gibi başka bir ekip daha var ve General Atta Muhammed de görevlendirildiler. Güneydoğu'dan mezara ilerliyorlar.
9: Kuzey'i Atta'ya verdiler.
1: Birleşik Devletler'in bakış açısından hepiniz Kuzey İttifakı.
9: Kim oluyorlar da bana Kuzey İttifakı'nın olduğunu söylüyorlar? Eğer Atta Mezar-ı Şerif'e önce girerse...
1: Atta'yla Kuzey için savaş diye bomba atmıyoruz. Görev değişmedi yani. Bu geçidi yarıp şehre geçeceğiz.
9: Tiangi geçidi 2 kilometreden uzun. Raza'nın en iyi silahları tam burada. Makineli tüfekler, havanlar, ağır zırhlılar. Ve tam burada 055 Tugay'ı var. Yabancı savaşçılar, El-Kaide bir adım bile geri atmazlar. Ölümü tercih ederler. Hatta mezara önce gitsin diye adamlarımın ölmesine izin vermem.
1: Bu sadece senin savaşın değil general. Senin ülkende ve benimkinde binlerce insan öldü. Şimdi sana bunun nasıl mümkün olduğunu göstereyim, tamam mı? Onları zaten bu geçide çektik. Her iki kanada birer adam yerleştireceğim ve bu kamyonu hava desteğiyle ezip geçeceğiz. Dealer'ı çoktan ileri gönderdim. Her türlü ikmali kesecek ve geri çekilmeleri vuracak. Sen ve ben bu geçitten hücum edeceğiz ve ana kuvvete cepheden saldıracağız.
9: Ama hatta mezara önce ulaşamaz.
1: Adamlarımla oradan geçeceğim general, sen olsan.
9: Ben de adamlarım olmadan siz sadece 12 kişilik bir birliksiniz. Hepiniz ölürsünüz. Bol şans.
1: Lanet olsun. İnanılmazsın. Ailenin öldüğü kasabayı göstermiştin. Razan ve ordusunun buraya yaşattığı cehennemi göstermiştin. Ve şimdi tek umursadığın şey bir toprak kavgası mı? Bana bir savaşçının yüreğinden söz ettin sen. Sen savaşçı değilsin, sadece başka bir savaş ağasısın. Evet, devam et. Vazgeçen biz değiliz general, sensin.

0: Pek mutlu görünmüyorsun.
1: Dostum plana katılmıyor.
2: Ne demek katılmıyor?
1: Şehri rakibine açacak bir savaşa girmeyeceğini söylüyor işte.
3: Bu pek geniş açıdan bakmak olmamış. Yani
1: burada birden fazla savaş veriyor. Hoşuma gitmese de elimizdeki kartlar bunlar.
2: Evet kaptan, ama onunla bir konuşman
1: lazım. Konuştum, gitti. Adamlarının çoğunu milisin büyük kısmını aldı. Bakın, size yalan söylemeyeceğim. Büyük ihtimalle buradan sağ çıkamayacağız biz. Lanet olsun, bu kadar yakınız. El-Kaide'yi Afganistan'dan silmeye bu kadar yakınız. Bir daha böyle bir fırsat olmayacak. Ama şimdi vazgeçersek, memlekette olanlar tekrar olacak. Tekrar ve tekrar. Her biriniz bu kararı vermek zorundasınız.
4: Onunla ya da onsuz, her şeye hazırız.
5: Boş ver ona. Zaten buradayız değil mi?
1: Pekala. Yarın gidiyoruz. Kalan muhafızları yanınıza alın. Bu gece dinlenin. Yarın her şey netleşecektir. Spencer, Black, batı kanadından hava saldırısı çağıracaksınız.
6: Milo, Jackson ve Axis düşmanın batı kanadına doğru sürüldü. Tam şurada. Dealer, Coffers ve Bennett mazardan gelecek takviyeleri engellemek için düşmanın kuzey kanadını tutacak.
1: Falls ve Michaels, güney kanadındaki keskin nişancı pozisyonundan Jones ve beni koruyun.
7: 20. gün. Tiangi geçidi güney kanadı.
1: İşte tavşan deliğine giriyoruz.
8: Eyvern.
2: Evet.
8: Kim kazanır? Kraliçe Elizabeth mi? Margaret Thatcher mi?
2: Tanrım Falls. Bu saçmalıkları nereden buluyorsun?
8: Dahi zihnimin derinliklerinden.
9: Onu görüyor musun komutan?
1: Falls bir gözlüğü bizi fark etti. Saat 2 önünde, tamam.
2: Hedef.
8: Aldım.
2: 650 metre. Şimdi düzelt. Sola doğru. İyi vuruş.
7: Charlie Timi, Tiangi geçidi kuzey kanadı.
0: Ecofers, otel sizi kaldır.
3: Bana 10 dakika lazım.
0: 5 dakikan var.
3: Onu demek istemiştim. 5 dakika.

0: Dostum yok ha?
1: K200, burası 595 Delta, tamam. Tıbbi tahliye için hazır bekleme talep ediyoruz. Tamam.
2: Lanet olsun.
3: Durumu nasıl Jay?
4: Doğru noktadayız.
2: Lanet olsun, aşağıda en az 15 bin kişi var.
5: Spencer, burası Alfa. Pozisyondayız. Fırsat hedeflerini işaret
0: demeye başla. Önce en büyük silahlar, tamam.
6: En büyük silah benim kaptan.
0: Dealer, hoş geldin dostum. Yolculuk nasıldı?
7: Harikayım. Yaz için burada devremlik bakıyorum.
0: Zaman başlayalım çocuklar.
5: Başlarınızı eğin. Güvende kalın.
6: Tamam, hazırız.
3: Tamam, güzel.
4: Evet.
3: AJ, 055 Dugay'ı el
4: kaydı. Tamam, anladım.
3: Biraz daha önden nişan al dostum.
4: Tamam, anladım.
8: Viper 47, burası Bravo 595. Lazer hedef işaretleyici 3-8.65. Hedef açık alandaki tanklar.

0: Güzel atış şef.
1: Nasılmış ha?
2: Tamam bravo, iyi atış. Hedefleri kaydır 500 metre güneye, tamam mı?
3: Evet. Viper 4-7 yeni hedef. Açık alanda çok sayıda asker var. 500 metre doğusuna bırak.
0: Şef, şef, şef, şef, şef, şef, şef.
3: Bizi nasıl buldular?
0: Teslim mi oluyorlar? Şef, teslim mi oluyorlar?
3: Belki tuzak olabilir. Tetiğin üstünde kal.
4: Yavaş yavaş.
0: Bunlara ne yapalım?
3: Alfa 595. Burası Bravo 595. Burada bir durum var. Çok sayıda düşman savaşçısı bulunduğumuz noktada teslim olmaya çalışıyor.
4: Ellerini kaldır.
5: Anlaşıldı Bravo.
2: O kontrol altına alındıklarında durum raporu ver.

0: Miyem 21'leri var ve geçide giriyorlar. Teslim olmak mı istiyorsunuz? Bizi anlıyor musunuz? Hayır hayır, sadece orada kalın. Orada kalın, tamam mı? Şimdi teslim olmak istiyorsanız orada kalın. Dur.
1: Mozart Bush.
2: Nazanin, götüm kap Nazanin.
0: Tamam. Bu adamların her birini aramamız lazım. Tek tek.
3: Tamam.
0: Anladın mı?
3: Tamam. Evet.
0: Dikkatli ol.
1: Bombo!
3: Help, hadi lanet olsun. Hadi. Help. Oh, oh, oh, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Help. Help. Help. Hadi dostum, hadi. Hadi ama. Herhangi birim bravo düştü, bravo düştü.
4: Ne kadar kötü.
1: Kötü.
3: Acil tıbbi tahliye lazım.
4: Hallediyorum efendim.
5: Şunu düzelt.
4: Efendim, geç olsun güç olmasın, değil mi?

0: Hadi hadi.
1: Şimdi nasıl?
0: Evet evet iyi iyi. Hadi burası Charlie. Beni duyuyor musun?
2: Devam et.
3: Geçitte bir BM21 var. Roketlerle dolu.
0: Lanet olsun.
4: Sayıda.
5: Hızla bir zavla.
6: Raşit. Hasan yalla.
7: Bu da ne böyle?

0: Lex Spencer'ın durumunu söyle.
1: Açık göğüs yarası var. Zamanla yarışıyoruz. Tamam. Hazır mı? 3, 2, 1. Kaldı. Hadi yavaş.
2: Hey, hareket var.
3: Hadi çocuklar, hadi.
4: Yere at, yere at. Yat, yat.

0: Geri mi çekiliyoruz?
1: Atlara dönüyoruz. Yürü.
0: Git.
1: Taliban tahliye gelmeden etrafımızı saracaktır. Telsizi Spencer'ın kulağına ver.
2: Tamam, ya hep ya hiç. Hal, seni tahliye edeceğiz.
3: Durmayın.
1: Durmuyoruz. Seni geçidin diğer tarafından Mezar-ı Şerif yolundan havayla çıkaracağız. Tek yol bu, Hal.
2: Unutma, eve dönmenin tek yolu kazanmak. Dayan adamım, dayan.
4: Dur Aziz! Dursa!
5: Bu ne rakip çöre değil.
6: Kuşamadayım.

0: İkbali şimdi çağır.
1: 4-6-4 hedefini ayarla. 20 metre batı, anlaşıldı mı? Tamam.
2: Anlaşıldı 5-9-5 ama bu kadar yakına yetkimiz yok.
0: Tehlikeli mesafe dostum.
1: 4-6-4 tehlikeli mesafe, mühimmat talep ediyorum.
2: Anlaşıldı, tehlikeli mesafe 20 saniye.
3: Çıkın buradan.
0: Hadi, koşun. Hadi.
1: Hadi.
4: Hadi.

0: Essex! Jackson!
1: Evet.
0: Lanet olsun. Necip. Necip. Necip. Necip. Hadi.
1: Baylo.
0: Necip. Hadi Necip. Hadi. Hadi.
2: İyi misin?
0: Git Jackson'a yardım et.
2: Tamam.
0: Git Jackson'a
2: bana
0: yardım
2: bak.
0: Et. Jackson'a yardım et.
2: Jackson! Kalk! Kalk!
0: Hadi.
2: Gitmemiz lazım. Tamam. Tamam mı?
0: Necip. Necip. Hadi. Hadi çıkar. Hadi çıkar. Gitmemiz lazım.
3: Kaptan, Essex'le iletişimi kaybettik.
4: Denemeye devam edin. O BM-21'i imha etmezsek her şey biter.
5: 40 roketi salvo halinde ateşliyor. 40, sonra 2 dakika yeniden doldurma. Bana tekrar
6: 2 dakika.
5: O kadar süremiz olacak. Pozisyonları...
4: Hücum edeceğiz ama yaklaşmamız gerekiyor.
3: K-200, burası Alfa.
7: Ön birlikler kırmızı hattı geçti. Yüksek kayıp bekleniyor.

Fırsatımız var, hadi.

0: Dealer nerede?
1: Pozisyonumuza geliyor. Kuş 2 dakikaya burada.
0: Anlaşıldı. Tahliye noktasında buluş ve duman çıkar, tamam.

0: Uçağı çıkarın. Helikopter geliyor.
1: Durumu nasıl?
2: Kaptan, o tahliye helikopteri hemen şimdi lazım.
1: Tamam, geliyor, geliyor.
3: Helikopterler geliyor. John, o dumanı çıkar.
1: Tamam dostum, geliyorlar. Geliyorlar. Dayan dostum, dayan.
4: Onları yendik mi?
1: Evet dostum, yendik. İyi vurduk. Hey, hey. Dayan. Dayan biraz. Bizi bırakma sakın.

0: Dostumu gören var mı?
1: Havadan gelen bilgiye göre burada tam
2: geri çekilme var. Tüm geçit temiz, mazardan tamamen kaçıyorlar.
0: Hava attanın milislerini görebiliyor mu?
2: Evet, doğudan yaklaşıyorlar.
0: Dostum Atta'ya gidiyor. Kuzey İttifakı dağılırsa her şey çökmüş olur.
3: Dostuma önce ulaşmalıyız. Mezara gidiyoruz.
0: Fatih!

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek

0: için en iyisi.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
10: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
9: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortamnet'ten alınır.
14: Kazancım Net

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
4: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
5: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
4: Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: Bu var ya,
3: blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
11: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlık.

0: Diş hekimi onaylıdır. Orobi Ayo.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim ya.
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
11: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
12: Mazar-ı Şerif.
13: General, bekleyin.
14: General Atta,

0: Bugün şehri haftaya bırakacağım. Yarın bakarız.
1: Doğru kararı verdiniz.
0: Doğru karar mı? Burada doğru karar yok. Burası Afganistan. İmparatorlukların mezarlığı pek çoğunun. Bugün dostumuzsunuz, yarın düşmanımız olacaksınız. Sizin için de farklı olmayacak. Yakında Amerika'da burada başka bir kabile olacak. Eğer giderseniz korkak olursunuz. Eğer kalırsanız düşmanımız olursunuz. Ama şunu bil, her zaman kardeşim olacaksın. O şehre girdiğimde bayrağını kaldıracağım.
1: Burası sizin şehriniz, kendi bayrağınızı kaldırın.
0: Al. Bu hep benim neydi? Artık senin.
1: Teşekkür ederim.
0: Hadi.
2: Hey. Bana sahip çıktığın için teşekkür ederim.
3: Ağlarsan herkese söylerim.
2: Kapa çeneni dostum.
3: Söylemem.
1: Tekrar hoş geldiniz.
4: Taliye noktasını değiştirmişsin ha?
1: Yeterince yürümemişsindir diye düşündüm.
4: Evet, düşündüm ki dizlerim fazla iyi hissediyor.
1: İyi görünüyorlar.
4: Sağ ol.
1: Sağlık görevlisi evet. Gördün mü? İyi hissettiriyor değil mi?
4: Ne, oturmak mı? Harika.
1: Hayır, sonunda bu işi tamamlamak.
4: Evet. Evet. Bunu kazandık. Ama savaşı hala kazanmamız gerekiyor.
1: Yani o bize bağlı değil. Zaten bizim işimiz değil.

0: Bizde değil.
1: Evet. Şimdi nereye yönlendireceksin?
0: Eve yönlendiriyorum.
1: Oraya seni takip ederim. Her yere takip ederim.
0: Tanrı'ya şükür.

0: Panzer!
1: Durumu stabil. Almanya'ya gidiyor. Zamanında getirdiniz.
0: Sözünü tuttun.
2: Evet efendim.

0: Bu çok güzel Medi. Medi, buraya gel. Bak, Noel erken geldi.
1: Baba.
2: Tüm olumsuz koşullara rağmen ABD ordusu özel kuvvetleri Oda 595 ekibinin 12 üyesinin tamamı görevden sağ kurtuldu. Atlı askerler ve müttefiklerinin Mazar-ı Şerif'i ele geçirmesi ABD ordusunun en dikkat çekici başarılarından biridir. Askeri planlamacılar bunun 2 yıl süreceğini öngörüyorlardı. Task Force Danger bunu 3 haftada başardı. El-Kaide bunu en büyük yenilgileri olarak görmektedir. Görev gizli olduğu için özel kuvvetler Oda 595 ekibinin askerleri neredeyse imkansız olan bu görevi tamamladıktan sonra herhangi bir tören ya da kamuoyu ilgisi olmadan günlük hayatlarına geri döndüler. 2014 yılında General Raşit Dostum Afganistan'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı oldu. Özel Kuvvetler Ekibi Oda 595.
3: Lezzeti Sarıyer Kola sundu.
4: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 8 Eylül Salı. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber başlıyor efendim. Ahbap soruşturmasında ortaya çıkan görüntüler dikkat çekici. Depremzedeler çadır, yatak, ısıtıcı beklerken çadırdan yatağa, bisikletten tıbbi malzemeye kadar yardım için alınan çok sayıda ürünün depolarda çürümeye terk edildiği tespit edildi.
5: Benimde gül oya, gülmedim doya doya.
6: Bana fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
7: Hayallerimi yaşıyorum, eğleniyorum, hakikaten eğleniyorum.
8: Kapılar açıldı, depolar görüntülendi ve içeriden çıkanlar şaşkınlık yarattı.
9: Gönlünden gelmesini istiyorum, gönlünden versin istiyorum yardımı.
8: 895 paketli, hiç kullanılmamış çadır, yaklaşık 600 portatif yatak, yüzlerce uyku tulumu, 300'den fazla izci tipi kamp çadırı.
10: Şu an ahbap kapansa sadece 3 yıl içerisinde yaptığımız çalışmalardan dolayı tarih bizi yazacak.
8: Hepsi yardım için alınmıştı ama soruşturma dosyasındaki tespitlere göre depolarda bekliyordu. Üstelik sadece çadır ve yatakta değildi. 102 kullanılmamış elektrikli bisiklet, buzdolapları, derin dondurucular, sanayi tipi dolaplar, susebilleri, fırınlar, ısıtıcılar, 20 koli tıbbi malzeme, hasta yatağı, 113 kedi evi, çocuk bisikletleri, langırlar,

0: Gırt masası, ork, saz, gitar.
1: Ben kendimi kahraman ediyorum. Kendimi biçmiş olduğum burun kahraman.
0: Depo adeta yardım malzemesiyle doluydu. Her şey çürümeye terk edilmişti. Yardım için alınan, toplanan bazı malzemeler kullanılmadan kaderine terk edildi.
2: Yani diyorum ki bu konuda zaten bu kadar zaman çalıştım. Aylarca bölgede çalıştım.
0: Soruşturmanın para ayağı da en az görüntüler kadar çarpıcı. Derneğe 2023 yılında 4 milyar 300 milyon lira bağış aktarıldığı belirtildi. Bu paranın 950 milyon liralık bölümünün yaklaşık 3,5 ay içinde nakit çekildiği tespit edildi.
1: Hayallerimizi söyleyip vicdanımızı rahatlatıyoruz. Ben vicdanımı rahatlatmak istemedim. Ben hayallerimi yaşamak istedim.
0: Bir nakit çekiminin ise tek seferde 500 milyon lira olduğu dosyaya girdi. Konut ve okul projeleri için gösterilen 2 milyar liraya aşkın harcama da ayrıca inceleniyor.
2: Gönlünden gelmesini istiyorum. Gönlünden versin istiyorum yardımı.
0: Ama soruşturmanın hafızalara kazınan kısmı bu görüntüler oldu. Çadır vardı, yatak vardı, uyku tulumu vardı, ısıtıcı vardı, tıbbi malzeme vardı, depremzedeye ulaştırılması gereken ne varsa depolardan çıktı.
1: Şu an ahbap kapansa sadece 3 yıl içerisinde yaptığımız çalışmalardan dolayı tarih bizi yazacak.
0: Şimdi kullanılabilir durumda olan malzemelerin tasnif edilerek depremzedelere ulaştırılması planlanıyor. Soruşturma ise sürüyor.
1: Ben kendimi kahraman ediyorum. Kendimi biçmiş olduğum burun kahraman.
0: Milyarlarca liralık bağış, depolar dolusu yardım malzemesi ve yanıtı aranan büyük soru. Bunlar neden zamanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmadı?
3: Üsküdar'da olaylı başkan vekili seçiminin rövanşı vardı. İlk seçimde oylar tartışılmış, meclis salonu karışmıştı. Bugün sandık bir kez daha kuruldu ve Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçti.
4: Kimse burada hukukun üzerinde kendini görmesin.
0: Üsküdar'da olaylı seçimin rövanşı vardı. Bu kez sonuç değişti. Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçti. Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Sinem Dedetaş'ın ardından belediye meclisi bir kez daha sandık başındaydı.
4: Bizler bu seçimi şundan dolayı çok önemsiyoruz. Bizim için Üsküdar'lı hemşehrilerimizin hizmete ulaşmasından daha önemli değil.
0: Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin, CHP ve Yeni Parti'nin adayı ise Sibeltan Çetinkaya'ydı.
5: Dündar Ziya Gültekin.
0: İlk iki turda sonuç çıkmadı. Üçüncü turda Gültekin 23, Çetinkaya 19 oy aldı ve dördüncü tur.
6: 23 oy Dündar Ziya Gültekin, 19 oyda Sibeltan Çetinkaya almış oldu.
0: 23 oy alan Dündar Ziya Gültekin başkan vekili seçildi. Çetinkaya 19 oyda kaldı. Üsküdar Belediyesi'nde yönetim AK Parti'ye geçti.
4: Şimdi Üsküdar'da hizmet zamanı. Sayın Cumhurbaşkanımızın 94 yılında başlattığı ekol yerel yönetimler anlayışını devam ettiriyor.
0: Oysa ilk seçim tam bir gerilim sahnesine dönüşmüştü.
4: Maalesef bugünkü Yeni Parti başkanı öncülüğünde yapılan bir irade gaspı ve tiyatrosu tekrardan yüzüstü.
0: Üçüncü turda AK Parti adayına verilen bazı oyların geçersiz sayılması sonucu değiştirmiş, mecliste tansiyon yükselmişti.
4: Hepsiz yere AK Parti adayımızın oyları geçersiz sayıldı.
0: O seçimde CHP'nin adayı Çetinkaya başkan vekili seçilmiş, AK Parti ise sonuca itiraz etmişti.
4: Yeni Parti il başkanı hangi sıfatla girmiştir? Hangi sıfatla orada tehditler savurmuştur?
0: Ve bugün
7: Üsküdar'daki vatandaşlarımızın hayattaki konforunu ne kadar arttırabilirsek onun için mücadele edeceğiz.
0: Bir kez daha kurulan

0: sonucu değiştirmiş, mecliste tansiyon yükselmişti.
1: Hepsiz yere AK Parti adayımızın oyları geçersiz sayıldı.
0: O seçimde CHP'nin adayı Çetin Kaya başkan vekili seçilmiş, AK Parti ise sonuca itiraz etmişti.
1: Yeni parti il başkanı hangi sıfatla girmiştir? Hangi sıfatla orada tehditler savurmuştur?
0: Ve bugün
2: Üsküdar'daki vatandaşlarımızın hayattaki konforunu ne kadar arttırabilirsek onun için mücadele edeceğiz.
0: Bir kez daha kurulan

0: etmesidir. Bankalar bu promosyon kampanyalarını verirken sizi belli bir süre için en az 3 yıl olmak üzere o bankaya bağlamak istiyorlar.
1: Ama promosyon parasını almak o kadar da kolay değil. Kampanyanın detaylarını iyice okumadan imza atan emekli beklediği promosyonun tamamını alamayabilir.
2: Bu yüzden bazı şartlara dikkat etmek gerekiyor.
0: Bankayı değiştirmek istediğinizde de banka diyor ki tamam sen benden 30 bin lira promosyon almışsın. Şimdi gideceğim ama daha bana 2 yıl daha taahhüt süren var. Bana 20 bin lira öde. Ondan sonra git bankaya diyor.
2: Sadece bunlar değil.
0: Elektrik faturası, su faturası, telefon faturası gibi bazı ödemeleri yapmanızda zorunlu tutuyorlar. Hatta kredi mevduat hesabı ve kredi kullanımını zorunlu tutan uygulamalar da olabiliyor.
1: O nedenle banka değişikliği ve taahhüte imza atmadan önce kampanyanın tüm detaylarını tek tek incelemek gerekiyor.
2: Banka değiştireceğiniz zaman da dikkat etmeniz gerekenler var.
0: Benden kullandığım kredi var. Önce bu krediyi kapat. Sonra iade etmen gereken promosyon miktarı varsa onu iade et. Ondan sonra ayrılıyor. Yani yükümlülükler nelerdir onları da dikkatli okumanız ve dikkatli araştırmanız gerekiyor.
3: Orta vadeli programda yıl sonu enflasyon tahmini %28,4 olarak güncellendi. Bu gelişme 2027 yılının asgari ücret zam beklentilerini de yeniden gündeme getirdi.
2: Yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu. Milyonlarca emekli ve memur zam senaryolarını masaya yatırdı.
1: Orta vadeli program kapsamında yıllık büyüme tahmini %3,3, sanayi büyümesi tahmini ise %2,3'e yükseldi. Enflasyon tahmini ise %28,4 oldu.
4: Geçen sene baktığımızda %30 yapılan zam, bu sene de ben yine aynı şekilde %30 civarında bir zam bekliyorum.
1: Ocak ayında yapılan son artışla birlikte net asgari ücret %27 oranında zamlanarak 28.075 lira 50 kuruş olmuştu. Brüt asgari ücret ise 33.030 liraya çıkmıştı.
2: Memur ve memur emeklileri için Ocak ayında %7'lik zam öngörülüyor. En düşük memur maaşının bu hesaba göre 75.140 lira olması beklenirken memur emeklilerinin ise en düşük 48.734 lira olması bekleniyor.
4: Toplantının sonucunda yine geçen seneki gibi hedeflenen enflasyon üzerinden bir zam olacağını tahmin ediyoruz.
2: SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı ise %9,4 olarak hesaplandı. Asgari ücret zam senaryoları da ortaya çıktı.
4: Asgari ücret tespit komisyonu Aralık ayında toplandığında yaklaşık olarak %25 ile 35 arasında bir senaryoyu görüşeceğini düşünüyorum.
2: Asgari ücrete %25 zam geldiği takdirde yeni tablo 35.093 lira. %30 zam geldiği takdirde ise 36.797 lira olacak.
3: Nafaka düzenlemesi Ekim ayında meclise geliyor. Peki nafaka düzenlemesinde yeni süreç neleri getirecek ve nafaka süresi nasıl belirlenecek? İşte düzenlemenin tüm detayları.
5: Süresiz nafaka diye bir şey olmamalı.
6: Bir gün evli kalıyor, ömür boyu nafaka ödüyor.
7: İşte bu yöntem 13. yargı paketiyle tarihe karışacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek nafaka düzenlemesi için tarih verdi.
8: Süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de inşallah Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz.
9: Yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlıyor. Meclise sunulacak ilk kanun teklifi nafaka düzenlemesinin de yer aldığı 13. yargı paketi olacak. Nafaka süresinin belirlenmesinde evlilik süresi esas alınacak.
10: Evlilik tarihi ile boşanma davasının açıldığı tarih arasındaki dönemi değerlendirecekler. Yani eğer evliliğiniz 10 yıl sürmüşse 5 yıl nafaka ödenmesine karar verilebilir.
11: Suistimal edilen bir konuydu bu. O yüzden yerinde bir karar.
9: Nafaka alan kişi çalışamayacak durumdaysa veya ileri yaştaysa mahkeme daha uzun süreli nafakaya hükmedebilir.
10: İleri yaştaki bireyler için nafaka kararı bitmeden önceki bir yıl içerisinde yeniden başvuru yapılırsa nafakanın yeniden uzatılması istenebilecek.
9: Düzenlemenin meclisten geçmesiyle birlikte hali hazırdaki yoksulluk nafakaları hemen kesilmeyecek. Bu kişilere bir yıl daha nafaka ödenecek.
10: Tasarı yasalaştıktan sonra kişiler dava açarak nafakalarının süreli olmasını veya kaldırılmasını talep edebilecekler.
3: Okul kantinlerindeki yeni fiyatlar açıklandı. Tost ve ayranın haftalık maliyeti 650 lira oldu. Yeni fiyatlarla velilerin de harçlıklara zam yapması gerekecek.
7: Veliler dikkat! Daha ders...

0: belli oldu.
1: İlk ders zilinin çalmasına sayılı günler kala okul kantinlerinde satılan tost, ayran ve tavuk döner gibi ürünlerin ücretinde değişiklik yapıldı.
0: Değişikliklerle birlikte velilerin de harçlıklara zam yapması gerekecek. Çünkü kahvaltı bile cep yakacak.
1: Geçen yıl 90 lira olan tostlu ayranın fiyatı 130 liraya yükseldi. Her sabah kahvaltısını tostlu ayranla yapmak isteyen öğrencinin cebinden haftalık daha öğlen yemeği ve diğer giderleri hesaplamadan 600 lira çıkacak.
0: Simit, açma ve poğaçaya da zam geldi.
1: Yeni tarife ile birlikte simit 30, açma ve poğaçaysa 35 lira oldu. Yani her sabah kahvaltısını simit veya poğaçayla geçiştirmek de haftalık 175 liraya mal olacak.
0: Tavuk dönerin yeni tavan fiyatı 145 lira. Yarım litrelik su 15 lira, çay da 25 lira oldu.
1: 3 çeşit yemekten oluşan tablet menüsünü isteyen öğrenciler 245 lira, 4 çeşit isteyenlerse 285 lira ödeyecek.
0: İstanbul Kantinciler Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu enflasyonla mücadele etmeye çalıştığını belirtti. Genel fiyat artışının %6.8 seviyesinde kaldığını ifade etti.
2: Milyonların güvenli limanı altın yine şaşırtmadı. En çok kazandıran yatırım aracı oldu. Kürçü Altın yatırımcısına Ağustos ayında %7.93 kazanç sağladı.
3: Tabii ki altın alırdık.
4: Ama altın da hiç belli olmuyor. Bir bakıyorsun inmiş, bir bakıyorsun çıkmış. Moraller sıfır oluyor. Sanki her şeyini kaybettin gibi.
0: Milyonların güvenli limanı altın yine şaşırtmadı. En çok kazandıran yatırım aracı oldu.
5: Yatırımcısına en çok Ağustos'ta ve yıllık bazda külçe altın kazandırdı. Türkiye İstatistik Kurumu çarpıcı verileri açıkladı.
6: Ağustos ayı çok değişik bir aydı. Hem yükseldi hem düştü. Aslında gram altınla külçe altın aynı şey. Külçe altın 6850 TL. Gram da 6850 TL.
5: Külçe altın yatırımcısına Ağustos'ta %7,93 oranında kazandırdı. Peki külçe altın neden bu kadar karlı?
6: 24 el almalarının sebebi de işçiliksiz ürün olduğu. Alışla satış arasında en az fark olan külçe altın 24 ayar.
0: 6 ayda mevduat faizi getirisi %2.87 oldu.
4: Benim altınla pek aram yok. Ben dolarcıyım.
6: Dolar, euro dediğimiz gümüş, bu tür yatırım araçları da altına göre daha düşük kaldı.
0: Dövizde işler sarpa sardı. Euro ve dolar yatırımcısına kaybettirdi. Dolar %8.36, euro da %8.68 ile yatırımcısını üzdü.
4: Tabii biraz üzdü.
5: Ne yapacağız, bozduracağız?
4: Yok, ne olur ne olmaz.
2: Dünya basını dün gece bir habercinin ölümle burun buruna geldiği korkunç anlara tanıklık etti. Lübnan'daki son durumu aktaran bir muhabir sadece birkaç metre uzağına düşen İsrail füzesiyle neye uğradığını şaşırdı.
0: İsrail saldırılarını anlatıyordu. Bizzat o saldırının hedefi oldu. İsrail günlerdir Lübnan'a hava saldırılarını sürdürüyor. Muhabir Ali Şabib de oradaydı. Amacı saldırıları izleyiciye canlı aktarmaktı. Ancak hiç beklemediği bir şey oldu. Füzelerden biri muhabirin tam yanına düştü. Önce patlama sesi duyuldu, sonra alevler yükseldi. Muhabiri teğet geçen ölüm kameraya an be an işte böyle yansıdı. Patlamanın şiddetiyle yayın yarıda kesildi. Görüntüler kısa sürede dünya gündemine oturdu. Korkunç olayda iki gazeteci yaralandı.
2: Binlerce yıllık tarihin semalarında bu kez Türkiye'nin imzası vardı. Türk yıldızları Mısır'daki uluslararası hava gösterisinde nefes kesen bir uçuş gerçekleştirdi. İşte piramitlerin üzerindeki gurur dolu o anlar.
7: Mısır'ın dünyaca ünlü piramitleri Türk yıldızlarının nefes kesen gösterisine sahne oldu. 6 ülkeden 8 akrobasi ekibinin katıldığı uluslararası hava gösterisinde Türk yıldızları ve Solo Türk de gökyüzündeydi.

0: piramitlerin senkronize hareketleri binlerce yıllık piramitlerin görüntüsüyle birleşti. Gökyüzü kırmızı beyaz dumanlarla boyandı. Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri, dikkat, bu görüntüler yapay zekanın değil gökyüzündeki cesaretimizin bir ürünüdür notuyla paylaştı.
1: Çin'de bilim dünyası için bir ilke imza atılıyor. Arama kurtarma köpekleri yapay zeka yardımıyla insan nefesini koklayarak kanseri tespit edebiliyor. Üstelik bu yöntem oldukça kolay ve uygun fiyatlı oluyor. İşte detayları.
2: Son teknoloji kıyafetler giydiriliyor, yapay zekadan destek alınıyor. Kanser taraması artık arama kurtarma köpekleriyle yapılıyor.
3: Biyolojik bir yetenekle sensör teknolojisi ve yapay zeka destekli veri analizinin bir araya geldiği bir sistem ortaya çıkıyor.
4: Dünya genelindeki pek çok araştırma köpeklerin hastalık tespiti konusunda eğitilebileceğini gösteriyor. İşte Çin'in teknoloji başkenti Bengaluru'daki Chloe isimli arama kurtarma köpeği de yapay zeka yardımıyla insan nefesinden kanser kokusunu tespit edebilmek için eğitiliyor.
3: Köpeklerin koklama sırasında verdiği tepkiler, beyin aktivitesi, solunum ve beden dili gibi farklı verilerle birlikte sensörler aracılığıyla takip ediliyor.
4: Araştırma kapsamında Chloe isimli köpeğe 3D yazıcıdan çıkma ve sensörlerle donatılmış kask ve yelek giydiriliyor. İşte bu kıyafetleri giyen Chloe de insan nefesinden kanser olup olmadığını anlamaya çalışıyor.
2: Hastalar ve köpekler yüz yüze gelmiyor. Hasta pamuklu bir maskeye 10 dakika nefes verdikten sonra köpekler maskeyi koklamaya başlıyor.
3: Yapay zeka ise bu verileri analiz ederek belirli koku örüntülerinin hastalıklarla ilişkisini ortaya çıkarmaya çalışıyor.
1: Beyaz Ana Haber yurttan ve dünyadan ilginç görüntülerle devam ediyor.
2: Mısır'da mahkeme geniş kapsamlı bir uyuşturucu imalatı ve ticareti davasında ünlü sunucu Sarah Khalifa dahil 12 kişiyi idama mahkum etti. Mısır'da ünlü televizyon sunucusu Sarah Khalifa beraberinde 11 kişiyle birlikte geniş kapsamlı bir uyuşturucu imalatı ve ticareti davasında idam cezasına çarptırıldı. 39 yaşındaki Khalifa, güvenlik ve suç konularını işleyen Mission Impossible adlı programıyla tanınıyordu.
5: Yaya mı vardı?
6: Evet, yaya vardı. Dur onunla da gösteririz. Görüntümüz mevcut.
5: Hangi yaya bekliyor? Orada yaya yok. Bekliyor zaten. Yaya yola çıkması ben nasıl bekleyeyim?
2: Yaya'ya yol vermediler, suçu da yaya'ya attılar.
5: Yaya hareket edecek. Olmaz, olmaz. Arada durur adam.
6: Yayalar öncelik.
5: Atarsa durur. Şu otların içinde, yeşilin içinde ben göremem ki adamı. Siz gidin görün.
2: Trafikte yaya önceliğinden haberi olmayan sürücüler, trafik ekiplerine de zor anlar yaşattı.
5: Vurduk mu öldürdük mü yani? Vallahi.
7: Vallahi kimseye vurmadık etmedik. Önümüze atlayan biri de olmadı. Yaya da gelmedi.
2: 175 sürücüye toplam 901 bin lira para cezası uygulandı. Tapınağa gitmek istedi ama bulduğu yöntem biraz farklıydı. Hindu tapınağına ulaşmak için yaklaşık 5 kilometrelik yolu yuvarlanarak tamamladı. Yol boyunca kendisine zarar gelmesin diye sünger yerleştirmeleri ve etrafında dans ederek eşlik etmeleri için de bu insanları kiraladı. Geri manevra yaptı, dur tabelasına çarptı. Sonra da sinirini tabeladan çıkardı. Çarpmanın ardından araçtan inen sürücü bir süre otomobilini ve tabelayı kontrol etti. Daha sonra öfkelenen sürücü çarptığı tabelayı yerinden sökmeye çalıştı. Yaşanan kaza ve öfke anı böyle kayda alındı. Zorlu okul yollarını görmeye alışkınız ancak bu biraz sıra dışı. Turistik Nisu Nehri Büyük Kanyonu'nun tepesindeki köyde yaşayan öğrenciler için okul yolu çok çetindi. 500 metre yüksekliğindeki dağdan patikaları izleyerek okula gidiyor, yolculukları saatler sürüyor. Ancak turistik amaçlı yapılan 288 metrelik asansör onların bu zorlu yolculuğunun da sonu oldu. Öğrenciler artık asansör ve teleferik sayesinde okula yarım saatte ulaşabiliyor. turistik asansör öğrencilere ücretsiz ve öncelikle turistlerde değil öğrencilerde. Türkiye Futbol Federasyonu Güvenlik Birim Sorumlusu Ebubekir Uçar'ın Beykoz'da hayatını kaybettiği feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Makas atarak ilerlediği öne sürülen aracın hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra 12 takla attığı anlar kameraya yansıdı. Korkunç kaza 17 Ağustos'ta yaşanmıştı. Gözyaşları içinde toprağa verilen Uçar'ın kaza görüntüleri bir kez daha yürekleri yaktı.

0: konteynerleri temizliyordu. Bir çöp konteynerinden gelinlik buldu. Çok beğenmiş olacak ki hemen üzerine giydi. Çalışmaya işte bu gelinlikle devam etti. Bu adam nehre girdi. Öyle ki suyun renginden dolayı hiçbir şey görünmüyordu. Ve ayağına değen şeyi anlamaya çalışırken işte bu timsahla göz göze geldi. Paniğe kapılan adam kendini hemen kıyıya attı. Sokağa maytap attı, patlamayınca elini aldı. O maytap gencin elinde patladı. Araçla ara sokağa gelen gençler bu maytabı attıktan sonra sokaktan geçen ailede maytabın ne olduğunu anlamaya çalıştı. Neyse ki onlar geçerken patlamadı maytap. Ta ki bu genç gelip kontrol edene kadar o gençler maytabın patlamasıyla olay yerinden geldikleri araçla böyle uzaklaştılar. O gençler şimdi her yerde aranıyor. Dini kutlama anında kilise yakınında bulunan piroteknik malzemeler patladı. Yüzlerce kişinin havai fişek gösterisini beklediği anda meydana gelen korkunç olayda 10 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Bu hız treni heyecan arayanların eğlence noktası oldu. Ancak işler yolunda gitmedi. Hız treni arızalanınca 27 kişi 2 saat boyunca tepede asılı kaldı. Bu ayının sırtı kaşındı. Kendince bir yöntem buldu. Bu ağacı kaşınmak için kullandı. O sevimli halleri foto kapana işte böyle yansıdı.
1: Efendim şimdi kısa bir araya ihtiyacımız var. Aranın ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Damla?
5: Bence çok eğlenceli.
4: Yok, ben almayayım.
6: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
7: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
6: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
8: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok.
9: Tam bir boş.
8: Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere. Finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç. Gücü kendin yönet.
9: Tabii
10: Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.

0: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, 2 kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
1: Anneler ve babalar gibi Morphix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
2: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Morphix çok iyi bilir.
3: Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
2: Sağlıklı uykunun kıymetini Morphix bilir.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
6: Söylemezsem olmaz, artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
7: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
8: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana
9: Biziz.
10: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
9: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
10: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
9: Para mı kaybettirir?
10: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
11: Biz en iyisi kalgona geçelim.
10: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
12: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
13: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
14: Hala etkisindeyim.
15: İnanılmaz bir gol.

0: etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
1: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Damla, bence çok eğlenceli. Yok, ben almayayım.
4: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
5: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
4: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
6: Birlikte yeni bir hayatın kapılarını aralamaya, çözülmez sandığımız kimi dertlerin çözümünü bulmaya, sağlığımızla ilgili şifa bulacağımız bilgiler duymaya hazır mısınız? Hayatı paylaşmak, birlikte gülmek, her yeni güne umutla, mutlulukla uyanmak için evlerinize misafir olmaya geliyoruz.
7: Ekranların samimi ve güvenilir ismi Aslı Can Kat'ın sunumuyla astrolojiden sağlığa, ilişkilerden modaya, kadına ve hayata dair ne varsa hayatta her şey var da. Hayatta her şey var. Hafta içi her gün saat 9'da Beyaz TV'de.
8: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
9: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Morfix çok iyi bilir.
10: Yeni Morfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
9: Sağlıklı uykunun kıymetini Morfix bilir.
11: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım yeni Colgate Optic White Purple Serum.
14: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
3: Damla, bence çok eğlenceli.
4: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
5: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
4: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
15: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı.

0: Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor.
1: Bingo Premium, 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Hala etkisindeyim.
6: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
7: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok.
8: Tam bir boş.
7: Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç. Gücü kendin yönet.
8: Tambibos.
9: Finişin en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finişle Bosch.
10: Damla bence çok eğlenceli.
11: Yok, ben almayayım.
12: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
13: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
12: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
14: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
15: Beyaz Ana Haber devam ediyor. 6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş 3 yılın ardından üzerindeki toprağı attı, yeniden ayağa kalktı. Şehirde 19 binin üzerindeki konut sadece 3 yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı. Kahramanmaraşlılar yeni evlerine ve iş yerlerine taşınmaya başladı.
16: Depremden sonrasıyla şimdiki arasında tabii ki çok fark var.
17: 6 Şubat depremlerinin merkez üssüydü. Kahramanmaraş depremin izlerini sildi, yeniden ayağa kalktı.
18: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un koordinasyonunda yaklaşık 13 milyon metrekare bir inşaat alanında 35 bin mimar, mühendis, teknik personelimizle birlikte Emlak Konut tarafından 86 bin bağımsız bölümünün inşaatını üstlenmiş olduk.
19: Her şey dört dörtlük oldu.
15: 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ın zarar gören her bir noktası baştan sona yenilendi. İşte o noktalardan biri de kent meydanı.
18: Aslında inşa ve ihyasında Kahramanmaraş'ın hem konut hem ticaret hem sosyal konut olmak üzere yeni bir kent tasarımı inşa ettik.
17: Kahramanmaraş'ta 19 binin üzerinde bağımsız bölüm inşa edildi.
20: Devasa bir sayı var.
18: Beklediğimize değdi, hatta beklediğimizin ötesine güzel şeylerle karşılaştık.
17: Depremzede aileler bir bir yuvalarına kavuşuyor.
21: Burası bir ev değil, aslında bir yuva. Bize yuva verildi.
18: Mayıs ayının ilk haftasında anahtarımızı teslim aldık ve eşyalarımızı birlikte buraya geldik.
19: 3 tane çocuğum var, bir de koruyucu anneyim. 4 evladımız var. Gayet rahat, yetiyor da bize.
15: Sitelerin yolları da yine aynı özenle yapıldı. Şimdi o yollarda çocuklar güvenle bisikletlerini sürüyorlar.
20: Çocuklarımı alabiliyorum. Aşağı yürüyüş olsun, spor kompleksi olsun, hepsi yapılmış. Gönül rahatlığıyla aşağıda dolaşabiliyoruz. Allah devletimizden razı olsun bin kere.
18: Esnaflarımızın, iş yeri sahiplerimizin yeni yerlerine taşınmasının heyecan içerisindeyiz.
6: Oğlum buradan bittiğini benim gözüm görmez dedim. 3 yıl gibi çok kısa sürede hayal bile edemeyeceğimiz bir sürede bitirdiler. Teşekkür ederiz hepsine de.
18: Biter bitmez teslim aldık hemen. Dükkanımızı açtık. Müşteri şoförümüz var. Geliyorlar.
16: 3 yılın içerisinde bana göre olması gerekenden çok daha fazlası oldu. Biz bu kadarını tahmin etmiyorduk. Yani en az 5 ile 10 yıl arası sürer diyorduk. Biz 3 yılda işletmeye geçtik.
18: Tamam, yine de altyapısını da yapmış olduk. Bölgemizdeki derelerin ilerleyen zamanlarda hem bir zarar vermemesi için onların dere sağlam yaptık.
0: Kahramanmaraş fazlasıyla hak ediyordu. Bizim halkımız hak ediyordu. Çok kısa bir süre, 3 yıl içerisinde. Gerçek anlamda yani bu kadar büyük bir işi hiçbir devletin altından kalkacağı bir iş olacağını düşünemiyorduk zaten biz.
21: Bu yuvayı bize veren başta Cumhurbaşkanımız, sonrasında Bakanımız Sayın Murat Kurum, emlak konut ailesine, daha sonra bu işçilikte emeği geçen bütün arkadaşlara çok çok teşekkür ederiz.
15: Bu haberimizde ana haberi tamamladık. Hızlıca piyasalardaki son duruma bakalım.

0: eşler arasındaki güven problemi nasıl çözülür? Aşkın gücü paranın gücünün önünde mi? Lüks yaşamak mutlu olmak anlamına mı geliyor? Eşler arasındaki para ilişkisi nasıl olmalı? Erkek eşine para vermek zorunda mı? Aşkta, evlilikte mutluluğun şifreleri neler? Aslı Cankat soracak. Evlilik ve ilişki terapisti Selin Karacehennem canlı yayında açıklayacak. Az sonra.
1: Günaydın, günaydınlar, mutlu sabahlar. Sevgili seyirciler, Beyaz TV ekranlarına, hayatta her şey vara hoş geldiniz. Bugün günlerden çarşamba. Yani ilişkileri konuşuyoruz, evlilikleri konuşuyoruz. Ve evliliğinizde, ilişkilerinizde sorunlarınız varsa bugün bize ulaşıyorsunuz. Çünkü çok sevgili, bu alanda donanımlı, yılların tecrübesi olan sevgili Selin Karacehennem bizlerle birlikte. Selin Hanım, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: İyiyim, teşekkür. Sen?
1: Ben de iyiyim. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Böyle altınlar içerisinde ışık gibi, güneş gibi parlıyorsunuz maşallah.
2: Evet.
1: Ve birazdan tabii seyircilerimiz de bize bağlanacaklar. Yani uzun zamandır çözülemeyen sorunlarınız mutlaka ki vardır. Ben bu işin içinden tek başıma çıkamıyorum. Artık ne yöne gideceğimi şaşırdım, bilmiyorum diyorsanız bu yükleri bırakmanın vakti geldi. Bizi arayın, içinizi bize dökün. Bazen bir tek cümle bile insana öyle bir yol gösteriyor ki bambaşka bir rotaya çevirebiliyorsunuz ve hayatınızı kökten değiştirebiliyorsunuz. Numaralarımızı hatırlatayım size. 0212 333 33 70 71 nolu numaradan bize ulaşın ve inşallah dertlerinize çözüm bulalım hep birlikte. Ve tabii ki zor sorularımız var. İlişkilerde hep zor değil mi bir şeyler?
2: Böyle kolay değil tabii.
1: Tereyağı
2: ki.
1: Gibi hiçbir şey olmuyor, evet. Hayatta. Bazen zorluklarımız da oluyor. Ama o zorluklar insanı büyük bir çıkmaza sokuyor. Şimdi kimisi için bu çok kolay bir şey, bir başkası için çok zor. Bakın şöyle bir soru gelmiş seyircimizden. Diyor ki, hanımefendi diyor ki, kocam sosyal medyada bir kadının, başka bir kadının fotoğrafına alevli yorum göndermiş. Bak şimdi.
2: Neli yorum?
1: Alev. Hani böyle emojiler var ya, alev yolluyorsun. Böyle ateşli yani. Kocama diyor bir kova su atsam kendine gelir mi? Bak görüyor musun? Ancak kendine gelir bence.
2: Vallahi.
1: Ne diyorsunuz bu alevli yorumlara? Mesela başka bir kadının fotoğrafının altına böyle alev, yani alev gibi yanıyorsun diyor kadına.
2: Ya bunların hiçbirine lüzum yok. O fotoğrafın işi ne orada evli adamın? Bilmem özel ne deniyor ona?
1: Bakınıyor ya sosyal medyada.
2: Anladım ama olmaz. Bunları olmaz. Yapan adam aranıyor. En basit kelimesiyle aranıyor. Hı hı. Yapmıyorsa da böyle bakışlarıyla, bizim zamanlarımızda eskiden böyle gözünü ayırmazdı. İşte ondan sonra dışarı çıktın mı bir tane omuz atardı. Yani bunları biliyoruz, geçirdik.
1: Evet.
2: Şimdi hiç bakmıyorlar, o ayrı konu.
1: Bakmıyorlar ama sosyal medyadan.
2: Sosyal medyadan yani olmuyor. Ben o sosyal medyayı katli kesin tutmuyorum. Hı hı. Hele evli insanlar ister atom bombası yollasın, ister alev yollasın. Ben sadece karısı olsam sorarım. Hayatım, niye bu ne arıyor burada? Yani sana ait özel bir şeyde ne işi var bu resmin? Bırak altına emoji memoji yollamasını. Prensip olarak ne işi var?
1: Yani bir kadın mesela kendini paylaşmış. O paylaşımın altına adam alev yolluyor. Yakıyorsun ortalığı.
2: Olmaz böyle şey.
1: Evli adam.
2: Yani evli veya evsiz, ben katiyetle kabul etmiyorum. Hı hı. Bana da böyle yazılar geliyor. Benim istediğim, yani gelecek olan danışanlarımı, özel danışanlar var ya, bana geliyorlar.
1: Evet.
2: Baktım. Onlara mesela diyorum ki bana sakın göstermeyin bunu. Çünkü çok rahatsız oluyorum ben böyle şeylerden. Ben bilgi veriyorum. Bana sorulan suale cevap veriyorum. O kalkmış, yok bacağın, yok şu, yok bu. Olmaz böyle şeyler.
1: Fotoğrafları mı gösteriyorlar?
2: Bana YouTube'lardan, biliyorsun çok YouTube'um var ya.
1: Evet.
2: Her birinin altında.
1: neler.
2: Tövbe yani, tövbe ya Rabbim. Çocuğum olacak yaşta adamlar.
1: Değil mi? Ama işte bunlara dikkat etmek lazım. Şimdi eşini burada denetlemiyor kadın. Ama bazen insanın böyle önüne düşer ya bir şey.
2: Sorarım tabii ki.
1: Önüme düştü bu kadın. Mesela belki de biraz müsteşem bir fotoğraf paylaşmış. Deniz kenarında, sahilde, biraz daha böyle bir müsteşem bir fotoğraf. Adam alev göndermiş.
2: Yok,
1: sen
2: öyle
1: kime
2: şey.
1: Olmaz. Nasıl bu alevi yolluyorsun?
2: Karısına veya sevgilisine kim bakıyorsa büyük bir saygısızlık olarak görüyorum bunu. Olmaz, evet. Böyle şey. Hayır.
1: Olmaz. Nasıl olsa görmez hanım diye Nasıl bazen görmez? Mesela yabancı sayfalara da atanlar varmış. Yabancı hanımların sayfalarına mesela.
2: Onları nasıl buluyorlar da?
1: İşte nasıl buluyorlar? Vallahi isteyen buluyor, arayan buluyor nasıl buluyorsa.
2: Yani bütün işi bırakıyorlar. Sabahtan akşama kadar bunlarla. Ne kadar boşak yürek yani.
1: Yabancı diller öğreniliyor. Hadi hanımlarla ya. Tabii ki.
2: Ne diyorsun?
1: Yeni dil öğrendim diyor mesela işte. Örnek veriyorum, İngilizceye başlıyor. Hiç İngilizcesi yok adamın yıllardır. Nerede? Türkçeyi doğru düzgün bilmiyor. İngilizce öğrenmeye başlıyor. Sonra bir bakıyor kadın. Aa, mesajlar İngilizce. Hello darling, bak. Nasılsın?
2: Bu bir şey var ya, çok kullanıyorlar. Neydi? GPT mi? Onu bile bilmiyorum.
1: ChatGPT mi?
2: Ha. Ona yazdırıyorlar.
1: Yapay, bak görüyor musun?
2: İnanmazsın, ben onunla flört edenleri gördüm vallahi. Böyle yüzüm ne kimle? Sanki o bir kadın.
1: Yapay zeka ile flört ediyorlar.
2: İşte onunla karşılıklı flörtleşiyor.
1: Değil mi?
2: Çok iyi biliyorum bunları. Yani bildiğim zaman da vallahi billahi şaşkınlıktan sesim çıkmıyor.
1: Allah Allah.
2: Nasıl yani diye.
1: Orada bir kadın sesi sonuçta, yapay mı?
2: O kadın sesine flört ediyor adam sesle. İnan. Bugün böyle çirkin ele söyleyeni ilk gördüğümde, neyse daha fazla konuşmayayım.
1: Ay neler var neler.
2: Ağzımdan güzel laflar çıkmayacak.
1: Bir yaşımıza daha giriyoruz ama hayatta daha neler var? Oo, bunlar ne ki?
2: Ben istemiyorum. Kulaklarımı da kapatıyorum, gözlerimi de kapatıyorum. Güzel zamanları istiyorum. Doğruya
1: İnşallah.
2: Doğru. Ben istemiyorum böyle herkes sağa baksan seni çarpıyor, tokatlıyor diyorlar, evet. Yani. Şu sola baksan kötülük yapıyor. Hep canım cicim dediğin insanlardan geliyor bütün kötülükler.
1: Değil mi?
2: Beni de üzenler öyle.
1: Dolayısıyla
2: ben üzülmemeliyim, o onun hayatı demeliyim ama evet. Yapamıyorum yani.
1: En yakınından gelince zaten üzülüyorsun. Uzaktan X bir kişi sana ne yapabilir ki? Dokunmaz bile yani, teğet geçer.
2: Ama iş icabı konuştuğun insanlar var. Yani işim dolayısıyla konuştum. Onlardan bile gelince vallahi diyorum ki ben kime güveneceğim ya? Evet. Kadınlar da dahil buna. Hı. Erkek kadın. Hı
1: hı. Tabii insan önce, insan olmak önemli.
2: Yani
1: kadın,
2: çok
1: erkek
2: üzgünüm
1: dışında.
2: Bu çağda çıkıp da yaşamak zorunda kalacak olan insanlara. Hiç kimseye güveni kalmıyor insanın. Nasıl şey bu, anlamadım yani.
1: O kadar farklı bir devirdeyiz değil mi
2: çok,
1: artık? Temkinli olmak lazım ama güvenmeden de olmuyor hayat. Bak işte alevleri atmış adam. Şimdi mesela kadın güvendi. Sonra bir alev görüyor karşıdan gelince de.
2: Yok, kocasına ben olsam sorarım ve derim ki nedir bu? İşte, niye attın bunu? Ben atmadım demeye başlayacak. İşte ben vermiş de kimse telefonunu vermez. İşte bilmem neredeki çocuk yapmıştır onu. Yaptırtma o zaman dersin. Ama gözünüzü de açın, bak şu yeni... kocalar, yeni sevgililer böyle.
1: Evet, dolayısıyla o kova suyu da herhalde bir üzerine bir dökmek lazım. Bu kadar alevli. Suyu. Kovayla. Kovayla yetmez artık, fışkıya mı ne lazım artık bunun için bilmiyorum. Bayağı bir fazla bir durum var. Bir yanma var orada. Alevini bir
2: var.
1: söndürmek gerekiyor bu beylerin. Peki şöyle bir soru var. Diyor ki 44 yıllık diyor evliyim. Karım bana hiç hediye almadı. Bu sefer bir beyefendi yakınıyor. Hep ben ona hediye alıyorum. Bu adaletsizlik değil mi? 4 yıllık evlilikte hep beyefendinin hediye alması ama hiç karısından ona bir şey gelmiyor.
2: Belki kadınlar yollamaz diye düşünüyordur. Ne bileyim yani, şimdi böyle bir şeyi insanın içinden gelir. O bey de sevdiği için, karısına yakınlık duyduğu için ona hediye almak bir yerde bir jesttir. Eğer kadın hiç almıyorsa... Yani bence içinden gelmediği için almıyordur. Yoksa ya erkekler alır kadınlar almaz diye düşündüğünü zannetmiyorum. Hı hı. Artık hangi devirdeyiz? Erkeği kadını mı kaldı? Kim istiyorsa birbirine hediye alabilir. İçinden gelmesi lazım. Yakıştırması lazım. Ay bu çiçeği çok sever. Ay bu elbise ona kim bilir ne kadar yakışır. Bunlar ilgi, alaka, sevgi. Güzel şeyler.
1: İçinden gelecek yani
2: İçinden.
1: Kişinin.
2: Yani mesela, sen söyleyeceksin, gidecek şimdi o bana için sen niye almıyorsun? O da diyecek kendime, ay istiyor dur alayım ona. Öyle gelmez. Gördüğün her şeyi onu hatırlatır insan. İlla evlenince sevgi bitti, aşk bitti. Olmaz öyle şeyler.
1: Yani bir şey mesela diyelim ki bir vitrinden geçti, bir kıyafet gördü. Ay bu benim hanıma ne güzel yakışırdı. Ne kadar,
2: değil mi? Bu
1: bak,
2: işte sevgi.
1: Onun aklından geçmesi değil
2: tabii
1: mi?
2: Tabii ki.
1: Ay ne güzel. Keşke öyle olsa. Keşke şimdi hanımlar diyecek ki keşke bir ama güzel bir yüzük görse de geçerken bu hanımın eline ne kadar yakışırdı.
2: Ay yüzüğü falan vazgeçtim. Bütün ömrüm boyunca bir tanecik gülle benim beni çok sevdiğinden emin olduğum kocam getiriyordu. Ben ona neler neler.
1: Ya tek böyle gül alıyordu mesela. Onun aklına mı gelmiyordu acaba hediye almak?
2: Vallahi ben öyle almıyordum. Şunu düşünmesine bile teşekkür ediyordum yani. Düşünüyor diye. Ben kendim verdiğim sürece veriyordum. Ondan gelmezse hiçbir zaman ama sen niye bana şöyle demedin? Ama niye bunu yapmadın? Ben veriyordum. İçimden geldiği gibi beni tatmin ediyordu. Çok da hoşuma gidiyordu. O da biliyorum ki çok zevkle kullanıyordu.
1: Mesela görüp de şey yapa ilham alabilirdi sizden mesela. Siz hep hediye veriyorsunuz.
2: O alışmış sadece.
1: Allah Allah. Alıyor. Teşekkür ederim hayatım. Çok güzel oldu hayatım. Bir günde
2: ay,
1: sen al.
2: Canım diyordum ben. Ne kadar düşüncelisin. Ay, ne güzel gül. Anladın mı?
1: Evet.
2: Ne? Nerede öyle bana yüzük alacak da düşünmedim bile, aklıma bile gelmedi.
1: Ama siz deseniz ki mesela ben şu yüzüğü istiyorum.
2: Bana ne diyordu biliyor musun? Bir kerecik söyledim. Ya bir tane yüzük alsana bana dedim. Aynen böyle. Bütün para sende. İstediğini al karıcığım diye.
1: Ama ne güzel söylemiş bak.
2: Ben kendi kendime alıp geliyordum. Canım. Bak ne kadar güzel değil mi? Çok hoşuma gitti. Hep ben böyle.
1: Ama bu almış kadar, o almış kadar oluyor zaten. Bütün para sende dediği zaman bir adam...
2: Öyle parasını zaten alıp getiriyordu bana.
1: Bak helal olsun.
2: Azıcık
1: böyle
2: bir şey parası alıyordu kendini.
1: Harçlık mı?
2: Yavrum, harçlık.
1: Ay Allah rahmet eylesin. Bak ne abi, iyi adammış. Ömür boyu da yanında dimdik duran.
2: Hep görüyoruz.
1: Ya hep hatırlıyoruz. İyi bir kadın oluyor. Parasını saklamayacak. Parasını yok. Sana... Ha, illa hepsini al bunu
2: güvenecek.
1: Eline. Ama güvenecek. Karttı, oydu, buydu. Mesela hiç... parasını saklayan adamlar var.
2: Ama ben çok üzülüyorum. Hem parayı kocasının cebinden gizlice alanlara kızıyorum kadın olarak. Ama vermiyorsa elinim. Vermiyorsa alınmaz söyle. Bana şu kadar para. Ben zaten nefret ederim böyle avucumu açar gibi. Bugün ne harcayacağım bana para ver. Bu ne demek?
1: Tabii.
2: O para ikimizin parası. Söylüyorsan lazımsa o tutuyorsa sen kaybediyorsan atıyorum.
1: Evet.
2: Söyleyebilirsin şekerim bana bugün para bırakmayı unutma olur mu? Şunları alacağım istiyorsan söyle istemiyorsan onu da söyleme. Benim anladığım para konularında para bizim paramız. Ne senin paran ne benim param. Sen de kazansan bizim ben de kazansam bizim paramız. Dolayısıyla para istemek bilmem ne yapmak bunlar. Bunlar güzel şeyler değil çocuklar. O parayı istediğin anda ya kredi kartıyla ya bankaya hesaba girerek ya ATM'den o parayı istediğin anda uzanacaksın. Ha akşamleyin geldiği zaman söyleyebilirsin. Şekerim ben bugün biraz para çektim bilmem ne aldım ama gayet evde. Adamın da şunu söyleme hakkı yok. Bu kadar paramız yokken niye alıyorsun da niye gitmiyorsun da niye bilmem ne... Ben sana o kredi kartını verdim diye mi böyle atanlar, kredi kartını ver diyenler. Çocuklar cimrilik çok kötü bir şey. Cimri olan ne sevgisini ne yakınlığını her şeyinde cimridir.
1: Değil mi? Gerçekten sevdiğine ben inanamam. Aa,
2: hiç
1: parasını saklıyorsa
2: yok,
1: bir adam.
2: Katiyen bir adam yok. Para vermiyorsa sevmiyordur.
1: Sevmiyordur kesin.
2: Zaten niye adam veriyor ya? Kadın da vermiyor. Kadın da öyle, erkek de öyle. Bugün artık sen ben yokuz. Bir şeyiz. Ailenin içinde biz bir bütünüz. Böyleyiz.
1: Tabii öyle. Ama şimdi mesela kadının kazandığı paranın erkeğin gözü onda olması da bana biraz ters geliyor.

0: geliyor. Mesela erkekleri ne kadar kazan falan böyle, hani kadının
1: kazandığını da elinden alıyor canım, ben onu alan... biliyorum.
0: Evet var tabii.
1: Sen kaybedersin ver, çocuk var sanki karşısında işte. Ya da bende hiç olmadı böyle bir şey, onun için ben çok iyi bilmiyorum ama benim çalışanım var yanında, daha kadın bismillah nefes almadan telefon geliyor, hemen getir o parayı, tamam mı? Ya bak, kadın alamaz mı kendine bir şey? Onca zaman çalışıyor, günah.
0: Tabii. Yani şu aslında makbul olan değil mi Selin Hanımcığım? Adam ekmeğini taştan çıkaracak. Ha 3, ha 5. Ne kadar kazandığının önemi yok. Ben bu kadar kazanıyorum. Allah bereket versin. Hanım bununla geçineceğiz. Ha sen de mi kazanıyorsun? Sen de bir harçlığın olsun. Kenarda biriktir. Yarın öbür gün çocuk obul olur.
1: Aşkım ben ona her zaman harcarsın. Masaya yatırıyorsun. Bu seyahat paramız. Bu çocukların okulu. Bu alışverişimiz. Bu yemek. Atıyorum. Paramız azaldığı zaman yine birbirimize söylüyoruz. Aman dikkatli harcayalım. Harca değil. Harcayalım bu ay. Çünkü biraz sıkıştım. İşte ona da dikkat edelim. Ama mesela kadının biri diyor ki ben diyor geliyorum diyor kocası için. Hı hı. Kendine en şık gömlekleri bilmem ne mağazasından alıyor. Pahalı mağaza. Hı. Ama bana gelince bir şey gerekli mi? Sen sosyete pazarına git oradan al. Tamam sosyete pazarına giderim. Ama bana bunları böyle... Kadın söylüyor bunu. Evet. Niye benim hakkım yok mu? Yani hatta ona dediğimi hatırlıyorum. Canım ne olacak, güzel olsun. İster sosyete pazarı. Hatta oralara niye çok para veriyor kocan? O da ona da al dediğimi hatırlıyorum yani.
0: Yani burada kendini alıyor da kadını lüzumsuz, niye layık görmüyor?
1: Ya bunda layık falan yok. İnsan alır ama o adam sen çalışmıyorsun. Evdesin bilmem ne. Bir, hepsi olsun. Hepsi bir gömlek.
0: Yani o gömlek kendi o marka yerden alıyorsa hanımına da oradan alacak. Sen git başka yerden daha işte uygun yerden al demek. Onu kendinden aynı yerde görmüyorsun. Sen demek ki çok değerlisin. Güya marka giymekle değerli alakası yok bu arada. Gayet güzel pazardan giy. Değer vallahi, insanın içindedir de. Bana, hani o kendi öyle düşünüyor ya güya. İşte.
1: Ben bir söyleyeyim yani bir pazar var ismini bilmiyorum ama o pazardan bazen oğlumun karısı alıyor. Bana da hediye getiriyor. En iyi yere gitsem dünya kadar para verdiğimle kalırım. Evet. Son modeller o pazarda.
0: Çok şık yerler var pazarda.
1: O kadar
0: tabii
1: güzel
0: ki.
1: Ne yapacaksın? Ömür boyu mu? Aldığımızı kaç kere giyiyoruz? Gelecek sene şeysi kaçıyor.
0: Modası geçiyor. Kaçıyor. Yok kaç canım. Bin lira para veriyorsun
1: hiç
0: bir kıyafete.
1: Mi?
0: Değmez
1: Allah
0: yani.
1: Allah.
0: Onun muhasebesini zaten yapıyorsun.
1: Alın kalitesi varmış. Kalitesi bütün ömür boyunca onu mu giyeceğim?
0: Yani. Eski kalite de kalmadı ki artık. Markalarda bile kalite kalmadı. Eskisi gibi değil yani.
1: Yani markaya çok kızarım zaten. Ben marka senelerce markacıydım. Sonra öyle bir bıraktım ki markayı gördüm mü alacağım varsa almıyorum.
0: Vallahi işte her şeyin bakacaksın. Fiyatına uygun. Kendi yorganına göre ayağını uzat dedikleri bir laf var ya.
1: Yakıştırmak meselesi.
0: Kesinlikle.
1: Aldığın şey çuval dayı olsa evet. Ona iki tık tık bir fık fık bir şey koyarsın. Saçını başını ona göre yaparsın. Hareketin, davranışın klas olunca üstündeki elbise nereden diye sorulmaz bile.
0: Kesinlikle. Sorarlar sen dersin ki pazardan aldım.
1: Aynı şeyi söylüyorum mesela.
0: Şaşırır mesela.
1: Ben işte çok takım akı severim ya. Evet. Ama uyduruk takılar severim. Öyle çok pahalı şeyler sevmiyorum. Benim mesela dediğim kişi bana pazardan alırdı. Vallahi bayılırdım. Aynı kadar güzel almışsın
0: evet.
1: Diye.
0: Güzel olan her yerde olabilir yani. İlla çok lüks bir mağazada güzel olmayan şeyi valla
1: yani.
0: 1 lira olsa almam. Yakışmayan şeyi de almam sırf marka diye.
1: Ay lüzumsuz yere para saçmanın hiç anlamı yok.
0: Yok
1: hele çocuklarda marka katiyen çocukları diyeceksiniz. Hiçbir şeyin farkı yok. O neymiş? Şurasına bir zamanlar dünyanın parasını vererek alan bir arkadaşım vardı. Hı-hı. Kocasına habire bir marka. Dünyaca İtalyan markası. Hı-hı. Şuraya böyle bir şey koyuyorlar. Şimdi herkesin üstünde vay anasını önceleri ben zannettim ki o mağazada. Lan herkesin parası var bu kadar nasıl alıyor?
0: Evet.
1: Ya buraya alıyor.
0: İmitasyon
1: takıyor. Bitti bunun için mi bu kadar para veriyorsun?
0: Tabii aynen öyle.
1: Çocuklar sakın değmez. Çocuklara da söyleyin. Mühim olan yakıştırmasını bilmek. Onun içinde rahat olabilmek. Oturmanla kalkmanla. O sana hava katar.
0: Aynen öyle. Sen olabilmek. Önemli olan evet. Bu. Sevgili evet. Seyirciler bizi arayın dertleşmek için. Derdiniz, sıkıntınız her neyse evliliğinizde, ilişkinizde, sorunlarınız kimden kaynaklanıyor? Neden oldu? Sıkıntı nereden çıkıyor? Para sorunları mı? Aldatma mı? Hepsini bizimle paylaşabilirsiniz. Nereden aradığınız, kim olduğunuz bizim için hiç önemli değil. tekrar numaraları hatırlayın.

0: hatırlatıyorum. 0212 333 33 70 ve 71 no'lu numaradan arayın ve yükleri artık üzerinizden atmanın vakti geldi de geçiyor bile. Bu yükleri taşıya taşıya insanın omuzları da böyle düşüyor. Kamburlaşıyor. İnsan gittikçe belki hayattan daha da bir umutsuzlaşıyor. Umudu, geleceği görmüyorsunuz ama hayat bu değil. Hayat her zaman baştan ve yeniden başlamak için çok büyük bir fırsat. Bakın bu sabah biz uyandık değil mi hep birlikte? Belli miydi uyanacağımız? Garantisini mi verdiler? Hayır. Ama şükretmeyi bileceğiz. Ya Rabbi şükür bugün yeni bir gün. Bugün her şey bambaşka olabilir hayatımızda.
1: Ayrıca benim çok sevdiğim bir dinlenme şeklim var. Yani üzüntülüyken temiz hava. Gökyüzüne bakarım. Bulutları sevmem. Bulutsuz gökyüzüne bakarım. Masmavi. Artı hele bir ağacın altından maviyi görüyorsam yemin ederim çok rahatlıyorum.
0: Değil mi? Maviyi görmek, yeşili görmek de çok rahatlatıyor galiba.
1: Hele şimdi İstanbul bakın bütün yaz Bodrum'daydım. Bodrum da çok güzel ama bir sıcak, bir sıcak, bir sıcak. İlk defa kendi kendime diyorum ki ay iyi ki İstanbul'dayım. Oh ne güzel püfür püfür esiyor. Evet. 25-26 dereceleri ne kadar güzel diyorum.
0: Ama serinledi evet.
1: Ama yani şunu demek istiyorum. Bilmiyorum daha evvel yağmur yağıyordu. O İstanbul'dan bahsetmiyorum. Şimdiki Eylül İstanbul'undan. Manzarası şaheser. Filmlerde şimdi çok güzel böyle İstanbul manzaraları. Nerede çekilmişse oranın manzaraları. Değil durup mi? Durup diyorum Allah'ım ne kadar güzel. Ay ne kadar yeşiller yer. Ay ne kadar hoş. İnanın ki bunlarla insan kendi şeyini düzeltiyor.
0: Ruh halini değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet sinir olmuyorum ama evet. Üzülüyorum ben daha çok. Her şeye bir başkası için üzülüyorum kendim için değil.
0: Değil mi?
1: Bu üzüntülerle yıpratıyorum kendimi.
0: Evet. Önemli olan onu üzüntü oluyor. Belki bir gözyaşı her şey üzülüyorsun ama çok uzun vadeli olmaması. Uzun vadeli olunca çünkü büyük depresyonlar
1: evet,
0: oluyor.
1: Olmuyor yani dayanamıyor evet. Vücut. Bunu evet. Hiçbir şey olmasa konuşmayan insan rüyasında konuşmaya başlıyor. Rüyasında ağlayanları duyuyorum. Yani bunlar demek ne kadar dolmuş ki
0: tabii.
1: Bunlar. Yani rüyalar kalktığın zaman soruyorum nasıl rüyalar gördünüz? İşte diyor ki hatırlamıyorum ama beni işte eşim ya da şu bu uyandırdı. Rüyamda ağlıyormuşum ya da kavga ediyormuşum. Nasıl dolmuş onu gösteriyor
0: tabii,
1: bu.
0: Tabii.
1: Yani şu dünyaya hepimiz ben kendime tekrar ediyorum. Ben sonra Allah'a çok inanırım açık ve doğru konuşayım. Evet namaz küçükken kılardım ortaokul sıralarında. Ama şimdi kılmasam bile oruç tutamasam bile ilaçlarım var. Ama bütün bunlara rağmen ben Allah'la her akşam temiz sana da anlatıyordum. Tek tek yüzleşirim. Benim yüzümden birini üzdüm mü bugün? Birine kızdım mı? Hele birine bağırmak Allah sizi inandırsın. Seneler var bağırmıyorum. Beni bağırtmak için
0: maşallah.
1: Ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Evet. Ama içime atıyorum. Zaten az çalışan tiroidim var. Doktorum bana ilk söyledi. Ne yaptın da bu kadar zaman hiç deşarj olmadın üzülüp. Allah Allah. Nereden anladı diyorum.
0: Ya, bu boğaz sıkıntısı olanlar, tiroidi olanlar hep içine atıyormuş
1: içine
0: bir şeyleri ya.
1: Bana doktor söylüyor.
0: Evet.
1: Koşturuyorum mesela. Koşamıyorum şimdi. Neden? Çünkü dizlerimde rahatsızlık oldu. Onda da doktorun yine söylediği başka bir doktor. Kardeşim ne yapmış olabilirsin de bu dizlerini bu kadar harap ettin? Ne yaptım? Koştum. Neymiş? Aman zayıf olacağım. Kocam zayıf seviyor ya.
0: Ay
1: onu yapacağım. Ay bunu yapacağım. Bırak ya kendini. Neysen olsun işte. Ne
0: bir tane dizide vardı ya adam psikopatın teki yani. Evlenmiş kadını güya çok seviyor ama oranı yaptıracaksın, buranı yaptıracaksın.
1: Ay öyle filmleri estetik, dayanamam bile.
0: Estetik doktoruyla görüşüyor. Diyor ki evet diyor randevu alalım diyor. Hanım diyor işte göğüslerini orasını burasını yaptıracak falan. Kadın diyor ki ben diyor memnunum diyor. Ne oldu falan? Ne demek
1: Allah,
0: bu?
1: Onlar ama onlar
0: manyak,
1: hasta.
0: Hasta yani.
1: Hasta tabii
0: İşte
1: ki.
0: Bunları görmek lazım. Adam sana diyorsa ki ya şuranı biraz değiştirsek mi? Sen beni böyle sevmedin
1: yok,
0: mi?
1: Yok kardeşim
0: beni böyle kabul
1: yok.
0: Etmen lazım.
1: O sen kendin işin eğer benim her zamanki halim gibi balık etinde sevmiyorsa ki adam bunu 100 kere vallahi öyle demedim billahi öyle demedim ama benim kafama girdi bir kere demiştim ki demek balık etinde sen herkes balık eti olsun ister bizimki incecikti sonra el alemin o kadar zayıf kadınların ay şuna bak ne kadar zayıf değil mi?
0: Bak görüyor musun?
1: Yüzüne bakıyorum gülerek o anlıyor
0: evet.
1: Bir zamanlar sen diye.
0: Ya.
1: Neyse çocuklar kendinize barışık olun kimseyi bilerek isteyerek üzmeyin. Siz tokatlanmayın ve de kimseyi tokatlamayın. Anlıyor.

0: diyorsunuz şey de yani kandırmak şu asrın, şu araların en büyük kötülüğü.
1: Nedir
0: Herkes
1: kandırıyorlar?
0: senin istediğin bir şeyi vereceğim, alacağız. Bu çok iyidir. Şuraya yatır paranı bilmem ne diye geliyor. Yani para yerine başka şeyler de. Ondan sonra ne oluyor? Sana atmış olduğu kazığı sen yiyorsun senelerce.
1: Sahtekarlıklar,
0: Sahtekarlıklar,
1: dolandırıcılık bu tabii ki.
0: dolandırıcılar. Evet.
1: Evet.
0: Dolandırıcı. Ay illa erkek mi dolan? Yok, kadınlar da dolandırıyor.
1: Hem de nasıl?
0: Arkadaş kazığı yemeyen var mıdır? Çok meraktayım yani vallahi. O arkadaş dediğin zaten o sıralarda karşında olan insan. Dostluk çocukluktan başlıyor. O hakiki dostluk. Sonrakiler acquaintance dediğimiz İngilizce'de ahbaplıklar. Hepsi bu. Onun için hiçbir şey beklemeyeceksiniz. Kimseye inanmayacaksınız. Bunu size söylüyorum. Ben kendime de tekrarlıyorum.
1: Mesela
0: Herkese
1: inanıyor.
0: inanıyorum.
1: Yani duygu dolandırıcıları da var. Mesela yazıyor adam işte sosyal medyadan tanışmışlar. Ben seni gördüm. Seni çok sevdim. Sana aşık oldum. Ben seninle evlenmek istiyorum.
0: Hadi oradan.
1: Ama bana şöyle bir 20 bin yollar mısın?
0: Ay Allah
1: Bak.
0: koru. Evet. O
1: Ya.
0: kadarı aptalca oluyor da. Öyle şeyler duyuyorum ki tabii bana işim icabı çok dert geliyor. Dertli olan. Ve onun anlattıklarını dinliyorsun. Nasıl inanmayayım diyor. Evet nasıl inanıyorsun diyemiyorsun. Hakikaten ne profesörler ne aklına bayıldığımız insanları bile çarpıyorlar
1: Kandırıyorlar
0: ya.
1: tabii.
0: Ben anlamıyorum nasıl oluyormuş. Aman Allah
1: Allah korusun.
0: bizleri
1: İşte
0: korusun.
1: ben polisim. Polis
0: Ay yok
1: yerinden
0: onlar
1: arıyorum.
0: artık
1: Jandarma,
0: öğrenildi.
1: karakoldan arıyorum.
0: Öğrenildi
1: Ama
0: artık o.
1: sakın sakın. Valla insanın basireti bağlandı mı? Bir de o mal elden çıkacaksa. Bazen öyle bir şey var yani. O para elden çıkacağı varmış diyorsun ve basiretin bağlanıyor. Tongaya düşebiliyorsun yani.
0: Ama
1: Bunun da bir
0: kimseye
1: garantisi yok. Allah
0: inanmamak da
1: korusun.
0: insanın kendi hislerini, yaşantısını etkiyor yani. Ona
1: Tabii.
0: inanma, buna inanma. Ay dur önümde saysın göreyim. Saymadan veriyorduk eskiden. Ne olacak ki
1: Evet,
0: yani
1: evet.
0: böyle şeyleri düşünmezdik bile.
1: Şimdi
0: Bu
1: her şey şüpheyle bakıyoruz.
0: yeni gençlik bunları öğrenerek büyüdü. Onlar tongaya basmıyor. Ama bizim gibiler biz hep güven üstüne birbirine saygıyla, sevgiyle büyüdük.
1: Evet.
0: Yani ne zaman bunlar bu hale geldi hiç bilmiyorum vallahi çocuklar. İyi ki çocuk falan değilim de gelecek seneleri görmüyorum. Gitti Allah aşkına Allah korusun.
1: Allah uzun ömürler versin. Gelecek seneleri görelim hep birlikte sağlıkla, huzurla inşallah güzel günler görelim. İyiye doğru gitsin her şey. Ben
0: Nerede?
1: inanıyorum
0: Hiç
1: yine bir şekilde.
0: görmüyorum.
1: Ya gençlerimizde görüyorum o. Tabii bazen yanlış şeyler de görüyoruz, semboller
0: Türklerin
1: ama.
0: ben hep derdim ki ay iyi ki Türküm. Ne güzel. Türkiye'de herkes birbirine güvenir, dostluk vardır. Herkes birbirine yardımcıdır. Filmlere bakıyorum, film diyorum, şeylere, haberlere bakıyorum. Birisine bir araba çarpıyor, değil mi? Şimdi prensip olarak, insan olarak biri çarptı mı, ah dersin. Ay gidersin bakarsın, ellemesen. Amerika öyle değildi. Elledin mi sen suçlu oluyorsun. Herkes bırakıyordu böyle ve kendi kendime diyordum ki ay iyi ki Türk'üm ne kadar güzel bak.
1: Hemen
0: Hiç
1: başına gelirler,
0: hemen
1: toplanırlar.
0: yani dokunma
1: Evet.
0: bilemez bilemeyebilirsin ama bir hareket göreyim. Herkes hatta vallahi bazen görüyorum şöyle bakıp uzaklaşıyorlar.
1: Bir
0: Ya
1: de kameraya
0: anlayamıyorum ben.
1: çıkarıyorlar telefonu, kayda alıyorlar. Kaza olmuş mesela. Onu
0: Çirkinliğe bak.
1: kayda almakla uğraşıyor. Ya oradaki kaza, insanlar yerde
0: Biri yardım
1: yaralı.
0: eder diyor. Eminim hani içinden şey. Vallahi bilmiyorum.
1: Ah
0: Allah
1: işte.
0: sonumuzu hayretsin. Ben
1: Amin.
0: böyle kötü düşünmek istemiyorum ama dünkü hanımın dediği gibi kötü düşünüp kötü şeyi çağırma diyor ya.
1: Çok doğru. Evet. Aynur Akgün demişti.
0: Evet yani
1: İyi düşünmek
0: şunu
1: lazım.
0: söyleyeyim. İyi düşünmek için aslan gibi yüreğiniz ve sinirleriniz
1: Değil
0: olması
1: mi?
0: lazım
1: Çok çok
0: yani.
1: önemli. Yani sinirler ve iyi bir psikoloji, sağlam bir
0: Ben
1: psikoloji
0: hep
1: bence.
0: başkaları için üzüldüğüm için yani böyle kötü şeyleri gözüm hele hayvanlar, çocuklar, insanlara, insanlığa yapılan ya da bitkilere, şuna buna yapılan şeylere gözümü kapatıyorum. Kulaklarımı da kapatıyorum.
1: Evet.
0: Görmeyeyim. Ben onları görünce gece rüyamda da görüyorum aynı
1: İşte
0: şeyi.
1: çok çok fazla empat olduğunuz için empati yapabiliyorsunuz. Bu
0: Evet.
1: aslında insan olduğumuzun da bir göstergesi. Bakmasan, hiç ruhun kıpırdamasa zaten insanlığından şüphe edeceksin. Ama böyle durumlar. Yani iyisi de var, kötüsü de var. Allah bizi iyilerle karşılaştırsın. Şimdi
0: İnşallah.
1: bir diğer zor sorumuz var. Bu da yine bir beyefendiden gelmiş. Diyor ki, karım gece yatmadan önce Kırışıklıkları olmasın diye her yerini bantlıyor. Bu da şimdi yeni moda.
0: İnanmak istemiyorum. Bu adam yanında.
1: Gerçekten.
0: Böyle şey gibi.
1: Bak ben bu durumdan diyor çok rahatsız oluyorum. Mumya gibi oluyor.

0: diyor. Haksız
1: şimdi
0: mıyım?
1: Söyleyecektim. Evet.
0: Bu gördünüz mü hiç o görüntüleri? Hayır, böyle görmedim. Alıyorlar bantları mesela şuradan şuraya
1: ne böyle hop, öyle olur.
0: Böyle yapıştırıyor. Buradan buraya hop yapıştırıyor. Şuradan da şuraya yukarı çeksin diye yapıştırıyor.
1: Ya kocasının yanında böyle şey olur mu? Biz ne diyoruz? Ömür boyu flört edin diyoruz.
0: Ondan sonra yatağa o şekilde. O şekilde
1: yok,
0: uyuyor
1: ondan
0: böyle.
1: Ondan sonra kocam bana niye alaka göstermiyor? Affedersin. Karşısında finger finger olacaksın. Ve de gülümseyeceksin. O da sana aynen karşılık verir.
0: Nasıl finger finger? Açalım bunu biraz.
1: Ay dünkü şeyle yaptın, seyrettim zaten. Gözlü mözlü değil kızım. Güzel, yakın, canım. Yani şimdi benzetmesi ayıp olacak ama ben kedimi öyle seviyorum. Canım, hayatım, bir tanem. Gel benim kucağıma. Ay kaçıyorsun lan bilmem ne. Kocaya da böyle davrandın mı ömür boyu flört oluyor.
0: Hadi ya. Allah Allah, kedi sever gibi eşi de. Canım,
1: hayır yok. Ben mıncık mıncık yapıyordum benim koca.
0: Hoşlanıyor muydu ondan böyle mıncık
1: tabii,
0: mıncık? Hoşuna
1: çocuk,
0: gider mi erkeğin?
1: Hiç gitmeyen erkeği görmedim ya. Ama bakma sevgiliyken dokunma yapma diyenler uzak durun diyor demek istiyorsa vallahi uzak durun. Hiç böyle suratı asık hiçbir şekilde senin tesirin altına girmeyen adamlardan uzak durun. Hmm. Onlar çok zor insanlar, zor.
0: Yaklaşma bile diyorsa, dokunmak bile istemiyorsa
1: o
0: sıkıntı.
1: O daha da ileri.
0: O artık
1: nereye gidiyor bilmem.
0: Ne olur bilmiyorum, onu düşünmek lazım. Ama burada kadın böyle suratını bayağı böyle mumyalamış gibi.
1: Yapmasın. Yapmasın katiyetle. Yoksa kocan gün boyunca istediğini yap bana ne yapıyorsan yap. Sen kendini görüyorsun.
0: Maskeler, mesela maske kullanıyor kadın böyle.
1: Onu da gündüz yapsın. Kocanın karşısında, affedersiniz, ağda yapmak, işte kötü taraflarını göstermek, cımbızla kaş almak bilmem ne. Bunlar doğru şeyler değil. En güzel halinize. Ay o benim cebimde nasılsa. Ben anahtarı bendedir. Hayır değildir. O anahtarı senin cebine girmeden yedek anahtarla alırlar kocanı elinden. Adam seni görmeye alışmış karşısında lüzum bile hissetmemişsin. Ufak da olsa bir hafif bir makyaj. Düzgünce bir ev kıyafeti ama düzgün öyle pırtık yırtık her tarafı başka değil. Güzel yüzle güzel bir kahve içmek sabahleyin sen kahveni iç ona kahvaltı hazırla. Arkasından el salla giderken öp bundan sonra adam niye başkalarına baksın ya?
0: Demek yedek anahtarı.
1: Oo.
0: Yedek anahtarı nerede acaba? Nerede saklıyor bu anahtarları?
1: O saklamıyor. Hı? Kadınlar bulup maymuncukla açıyorlar.
0: Allah Allah. Bak şimdi anahtar bende diye rahat olmayacaksın.
1: Ya cebine atıyor. Nasıl da yapamaz bir şey canım. Bilmem. Ayol etrafta artık seni düşünen yok. Kocayı herkesin beğendiği bir tip vardır. Ay bunun nesini beğenecek bu işte şöyle bu böyle. O göbekle o böyle. Ona razılar.
0: Ya görüyor musun? Yedek anahtarlara dikkat. Bakacaksın o anahtar ikinci bir yedeği
1: çok
0: var
1: dikkatli.
0: Mı?
1: Çok dikkatli. O bana ne yapıyor? Ya erkek de yapar. Erkek aşıksa sana bayılır, iltifatları der, şiirler de yazar. Ancak o yapmıyor diye ben de yapmayacağım. Bana ne yapmayana sittin sene bakmam. Adam sana değer veriyor mu? Şefkatli mi? Seni düşünüyor mu? Ama bu dediğimiz şöyle güzelsin, böyle harika yakışmış sana demiyor. Sen sor. Güzel güzel yakışmış mı bu saç bana? Bak mesela size de soruyorum.
0: Hı.
1: Yani
0: yakışmış
1: ben
0: mı?
1: Senelerce kısa saçta gezdim. Kendim şöyle şöyle yapıverdim bunları. Al sana topuz yaptın mı kısa saç.
0: Ama size her şey yakışır.
1: Estağfurullah
0: vallahi
1: yok.
0: Yakışıyor. Her şey yakışıyor.
1: Ben aynı şeyden sıkılırım.
0: Evet.
1: Senelerce insanlar hele şimdi nereye baksam herkesin saçı uzun. Ama herkesin. Ve takma saçtı bilmem neydi bilemem hiç yapmadım hayatımda. Şuralardan da lüle gelmiyor mu ben ölüyorum.
0: Lüle sevmiyorsunuz daha yani, düz mü seviyorsunuz?
1: Şekerim neysen o. Hı-hı. O saça güzel şekiller ver. Yandan ayır, ortadan ayır. Senin mesela şimdi bu seneki saçın da çok güzel.
0: Evet, ben de kısa biraz kestirdim bu sene. Artık
1: geçen
0: saçlarım
1: sene daha uzundu.
0: Evet,
1: o kesince, da güzeldi.
0: O da güzel.
1: Ama
0: ayrı
1: her
0: bir şey
1: şeyim
0: var.
1: Aynı elbiseyi giymekten de sıkılırım. Aynı tarz. Bir tek hakiki dostluklara çok önem veririm. Hı-hı. Aşırı veririm. Ve hiçbir şey beklemeden arkadaşlarımı ya da sevdiğim insanları, çocuklarımı, herkese mutlu etmeye çalışırım. Bu aralarda kendimi unutuyorum. Kendini de mutlu et diyorum. Halbuki ben onlarla mutlu oluyorum.
0: Evet.
1: Hiç kimseye borcum yok yani manevi. Hiç kimseyi azarlamamışım. Bilmem neyi kırmış,

0: hesap sormamışım.
1: Hı.
0: Konuşurken mesela bugün sabahleyin beni uyandırmayı unuttu benim evdeki çalışan bayan.
1: Hı.
0: Ben kendim, Allah seni inandırsın, Tanrım bana dedi ki yani herhalde, ben
1: Evet.
0: hayret ettim. Sen kızım 7'ye çeyrek kala çabuk uyan. Bunu uyandırdı. 7:30'da uyandırdı kız. Ben onu beklesem buraya ne zaman
1: Aa.
0: gelecektim? Şunu demeye çalışıyorum. Gülerek dedim ki sen de uyudun herhalde değil mi? Hani beni kaldıracaktın. Ah seni, ah seni dedim.
1: Evet.
0: İşte
1: E ne
0: kızdın mı?
1: yapacaksın? Kalp
0: Bu
1: mi
0: kadar.
1: kıracaksın? Allah uyandırmış.
0: Zannen. Aa, kalp kırmak kadar korktuğum hiçbir şey yoktur.
1: Evet.
0: Ve tavsiye ederim çocuklar. Onun yükü çok acıklıdır yani.
1: Sana geri döner. O kalp kırma mutlaka sana geri dönüyor.
0: Dönsün veya dönmesin beni mahvediyor.
1: Evet.
0: Ben televizyona bakarken üzülüyorum yapılan haksızlıklara. Yani filmlere üzülmüyorum da
1: Evet,
0: yani
1: evet.
0: hakiki olanlarına.
1: Tabii ki, tabii ki. Kimseye kalp kırmamak ama ben mesela kendi alarmımı kurarım. Kimseye de güvenmem. Bak.
0: Alarmım yok, hadise bu.
1: Aa, telefondan kurabilirsiniz.
0: İşte
1: Telefondan
0: onları
1: vır
0: düşünmem. Ay hiç böyle
1: vır vır. Biri
0: olmazdı.
1: beni uyandıracak da ben ona... Aa.
0: Ama
1: Ben
0: işte
1: alarma bile güvenmiyorum. 2 dakika öncesinden
0: ya
1: tık gözler
0: nasıl
1: açılıyor.
0: bir servistir bu Tanrı'nın bize
1: Allah'ım
0: verdiği ya.
1: evet.
0: Ben
1: Lütuf yani.
0: düşünemiyorum yani. Dün
1: Değil
0: de
1: mi?
0: söylüyordu. Ne diyor kadıncağız? Diyor
1: Evet.
0: ki sen aklından geçirirsin şık arar birisi. Bana oluyor da ben diyorum ki erdim mi ne?
1: Telepati. Birini aklından geçiriyorsun, hop önüne düşüyor. Ya da bir şüpheye düşüyorsun. Mesela işte eşinle ilgili bir şüpheye düşüyorsun. Durup dururken bu şüphe sana belki de
0: Ya
1: gelmiyor yani.
0: ben böyle
1: Sinyaller
0: şeylerim
1: geliyor
0: yok
1: önüne.
0: Allah'a çok şükür.
1: Allah
0: Ben
1: korusun.
0: sadece kapıya hiç ummadığım mesela insan hiç düşünmemişim bile. Bir anda düşünüyorum. Şak telefonda arıyor kadın beni. Ay diyorum içimi doğuyor ne oluyor?
1: Evet, içine doğma diye bir şey var. Malum oluyor bazı şeyler sana ve o an aslında için o kadar temiz ki hani derler ya ne kuşluk vakti miydi? Duanın kabul olduğu bazı vakitler var
0: Ne
1: özellikle.
0: hangi devirmiş?
1: İşte mesela işte kuşluk vakti derler mesela duanın kabul olduğu zamanlar
0: Kuşluk ne
1: olur.
0: zamandır?
1: İşte kuşluk herhalde böyle sabaha karşı mıydı, akşama doğru muydu? Öyle bir vakit var yani özel bir vakitler var. Tek bir
0: Valla
1: vakit de
0: ben
1: yok benim
0: aklıma
1: bildiğim
0: gelen
1: kadarıyla.
0: her an Allah'ıma dua ederim.
1: Öyle.
0: Hiç, hiç.
1: Bilemezsin.
0: Yani o beni rahatlatan spiritual yani ruhsal bir şey bu böyle.
1: Evet.
0: Gece neden dua etmeden uyumam? Kendi kendime bir revizyondan geçiririm. Şöyle yapayım, böyle yapayım.
1: Evet.
0: Sakın bunu söyleme bile, düşünme
1: Manevi
0: bile derim.
1: temizlik.
0: Ben o zaman çok daha kendimden memnunum. Aman Allah korusun.
1: Allah'ım daim etsin inşallah hepimizi. Allah hepimizi
0: Evet.
1: hep memnun etsin. Bir telefonumuz var şimdi. Bugünün ilk telefonu. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar.
1: Nasılsınız?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
1: Sağ olun. Biz de iyiyiz. Sizi duyduk, daha iyi olduk.
2: Teşekkür ederim ben de size.
1: Allah kulağımız sizde. Dinliyoruz. Bakalım hikayeniz
2: Evet.
1: nedir?
2: Evet. Şöyle, ben şimdi 27 senelik
1: 27.
2: evliyim.
1: Evet.
2: Evet.
1: Evet, maşallah.
2: Teşekkür ederim. 27 senelik evliliğin sonunda işte eşimle bir takım tanımlarımız oldu. Eşim sebepsiz biri evi terk etti. Hani benim bir şimdi zaten önceden bir kaybım olmuştu. Abimi, annemi kaybetmiştim. Benim psikolojim alt üstü zaten.
1: Başın sağ olsun, evet.
2: Sağ olun, dostlar sağ olsun. Ondan dolayı da işte tabii ki evde benim psikolojim bozuk, bağırıp çağırma falan yok ama kendim böyle hep böyle kafamı dinlemeciler gibi böyle. Hep benim bu halimden hep şikayetçiydi falan.
1: Hı.
2: Ama çok kötü değildim. Yani evimin yemeğini, içmeyi, temizliğini, her şeyini yapıyordum yani. Evin bütün ihtiyaçlarını gideriyordum.
1: Hı.
2: Aa, sonra neyse bu çok uzatmak istemiyorum. Özür dilerim.
1: Yok, estağfurullah.
2: Bu zaman zarfında işte beyefendi tabii ki çalıştığı yerde işte dükkanın sahibinin kız kardeşiyle dul kardeşi de arayı iyi yapmış.
1: Bayağı iyi yani araları diyorsunuz.
2: Evet zaten hemen hemen 15 senelik orada oturduğu için şey dükkan olduğu için kadınla da tabii ki aralarında bir yakınlaşma olmuş.
1: Kaç senedir
2: Ama ben
1: mi
2: şimdi
1: varmış?
2: yani kaç sene olup olmadığını bilmiyorum ama işte son da ama bizim yani öyle bir şeyimiz yoktu ama işte beyefendi de böyle bir sinir bir şey bir agresiflik sonra işte seni bırakacağım seni terk edeceğim seni şöyle yapacağım falan zaten onu düşünecek halde değilim ki ben beni terk yani terk edeceğini falan da düşünmüyorum Neyse ver aslanım, bu

0: Beni terk etti, bıraktı, çıktı, gitti.
1: Yani bu kadın
0: gelmedi eve.
1: Yüzünden mi gideceğim diyor size, açık açık söylüyor mu?
0: Yani evde bir şey çıkarttı. Ben dedim hani niye bu, hani halimiz nedir falan, evliliğimiz nereye gidiyor dedim. Hiç iyi bir yere gitmiyor dedi. Kalktı gitti. Gidiş o geç.
1: Hayırdır inşallah. Çocuk var mı?
0: Var tabii ki de. 25 yaşında bir kızım, 28 yaşında bir oğlum var. Bunu ben 2 sene önce yaşadım ama kalıntıları halen devam ediyor bende. Hani kalıntıları derken hocamız çok iyi bilir. Çok çok iyi bilir ki yaşayanlar vardır bunu. Hani içimden atamadım yani bu duyguyu ve çünkü o adam yeri geldi. Yani beni ilk önce beni söyleyeyim, terk etti, gitti. Daha sonra boşanma davası açtı. Sebepsiz değil ama ben diyorum ya Allah Allah diyorum. Bir kadın yok, bir şey yok. Allah'ım niye böyle beni bırakır gider? Boşanma davası açtığında duyunca ben şok.
1: Allah Allah.
0: Dedim anne hiçbir şey duymadım, görmedim ama şüphe ediyorum. Diyorum ki acaba babamla bir şey var mıdır aralarında? Hani şüphe sadece ama görmüşüp duymuşup bir şeyim yok.
1: Hiç gözünüzle bir şey görmediniz o zamana kadar.
0: Ha, evet. Ondan sonra daha sonra orada eşine yakın bir ev tutuyor. Annesini babasını çağırıyor. Dayıyor, döşüyor. Yatak odasına varana kadar alınıyor. Eşyalar alınıyor. Annesi babası da geliyor. Kadın o eve gidiyor. Annesiyle babasıyla tanışıyor. Ellerini öpüyor. Kaç kere gidiyor o eve.
1: Yani
0: düşünebiliyor musunuz?
1: Eşiniz mi alıyor bütün bu eşyaları, evi diziyor?
2: Hepsini evet.
0: Evet, evet.
2: Ev açıyor yani kadına. Oo. Anneyi babayı da getiriyor, hale bak.
0: Aynen aynen. Tavşan aynen bunları yaşadım.
2: Tavşan daha küsmüş, daha haberi yok. Ne olduğunu sormadın mı evladım?
0: Dedim demez miyim hocam? Hocam dedim ki gel dedim eve geldim. Son eve gel dedim. Son bir kez görüşelim bak. Sana dedim yalvarıyorum evine dön. Boşanma davanı geri çek. Ben dedim hani benim psikolojim bozulmuştu biliyorsun sen dedim. Ama dedim ben yine evimi ihmal etmiyorum. Yemeğim, içmeyim, her şeyimi yaparım.
1: Onu sadece yemek mi kalmış ortada?
2: Hayır, depresyona girince hanımefendi, bana göre depresyona girmişsiniz. Beyefendinin rahatı kaçmış. Bu iş ne kadar uzadı bilmiyorum. Ondan sonra oradakiyle ya evvelden beğeniyordu, devamını getirdi.
0: Evet,
2: ama iyicene aldı başını gitti. Bu ne, nasıl iş bu ya?
1: İsteme mi oldu bir de üstüne üstelik? Aileler tanışmış, böyle bir şey mi?
0: Yani aile değil, şöyle diyeyim sana. Kadını o eve götürmüşler. Tanıştırmış ailesiyle, annesi. Kadını ben sonradan aradım. Bu olayda işte ben şüphe ediyordum, buldum. İşte mesajlarını falan buldum. Ben de kadına telefon açtım. Seni dedim böyle yaparım, şöyle yaparım. Bak seni yırtarım, seni şöyle işte bir evli parklı adamın yanında ne işin var, yerinde ne işin var? E sen o eve kaç kere gittin dedim. 3-5 kere gittim dedi. Annesinin babasının elini öpmeye götürdü beni dedi.
2: Sen görmedin mi? Ben evli olduğunu bilmiyor musun desenize?
0: Biliyor.
1: Bilmez mi?
2: Ne diyor? Ayrılacağım dedi.
0: Yani aynen öyle ümit vermiştir falan. E bana, beni de terk etti. Beni dedi zaten bana o zaman dedi ki seni kafamda bitirdim dedi hocam.
2: Ya ama çekmiyorsun. Ne yapıyorsun şimdi?
0: Ne yaptığımı söyleyeyim hocam. Benim o zaman çocuğum evlenmeye yakındı. Yani çocuğum biriyle tanışmıştı. Benim oğlan dedi ki bana. Pardon özür dilerim. O zaman hala yaşıyorum çünkü. Şu an hala o adamla yaşıyorum ben. Yani kötü anlamda demeyeyim. Şöyle. O zaman dedi ki oğlum. Anne ben evlilik işini askıya alacağım. Ben de evlenmeyeceğim dedi.
1: Niye?
0: Hayır oğlum dedim.
2: Üzülünce.
0: Olmaz dedim. Babası boşanma davası açmış. Beni terk etmiş. Ve eve getirdi kızı tanışmaya. Ve ben oğlum üçümüz kaldık. Kızım üniversitedeydi. Şehir dışında üçümüz tanıştık. Ağladım ama yine de dedim. Hani o da olmalıydı. Hani sebepsiz yere hiçbir şey yok. Ben onu kovmadım. Hiçbir şey yok.
1: Tanışmaya bir gelseydi annesi... bari.
2: Kim gelecek? Kadın mı?
1: Yok babası.
0: Yani benim doğruma giden ne biliyor musunuz hocam? Yani bu kadar yaşananlara rağmen ben onu işte çocuğumun yüzünden evlenecek işte çünkü ben tek başıma evlendiremezdim. Sonuç itibariyle ben yanında olmasaydım hani mutlaka ki ikimizin de bir arada olması gerekiyordu. Sonuçta kızım da üniversiteden geldi. Anne dedi ayrılacaksanız ayrılın ama ayrılmayacaksanız da adam akıllı durun. İşte bu olay da çıktı. Kızım da fırçaladı o kızı, kadını.
1: Siz mesela
0: ben de...
1: şu an ne istiyorsunuz? Yani eşiniz eve geri dönse kabul eder misiniz? Yoksa
2: gelmiş zaten.
1: Adam
0: geldi hocam. Geldi evde. Ay, tamam her şey oldu ama yani bu annesinin babasının da bu işin içinde ortak olmaları ve şu an annesini

0: arabasını ben almaya gideceğim. Düşünebiliyor musunuz memleketine?
1: Hayır efendim, hayır. Hayır, sana onlar bilerek, isteyerek, oğlum anlamam. Ben de kayınvalideyim. Ben de kaynanayım. Her bir oğlum bir kızım var. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Hocam. Sana yapılanları affetme evladım. Bir çıngar çıkartma.
0: Ama işte ben onları sadece gittim bayramda ellerini öptüm. Aa, ama içim
1: niye
0: asla
1: gidiyorsun?
0: Affetmeyin.
1: Ben böyle bir kadının evine değil ki, yüzüne bile bakmam. Hiçbir
0: Evet.
1: Hadise de çıkartmam. Hiç.
0: Evet.
1: Yalnız derim ki burada bilinçli olarak sen zaten yaptın. Çocukların hatırı için idare ettim seni. Ama anneni babanı affetmem. Git nerede istiyorsan onları gör. Ben istemiyorum dersin.
2: Onların da alet olması çok şaşırtıcı. Hani normalde dersin ki oğlum ne yapıyorsun? Yani 27 yıllık evlilik, iki çocuğun var. Utanmıyor musun burada bizi başka bir kadınla tanıştırıyorsun? Bunu dememeleri çok
1: hayret ettim.
2: Hayret edici
1: vallahi
2: bir şey
1: hayret.
2: Yani. Çok enteresan.
1: Demek ki sana karşı bağlılıkları onların da hiç yokmuş. Bir insan bunu kabul etmez. Oğluna senin işine karışmayız ama bize alet etme. Orada gül gibi karım var, çocuklarım var. Bu kadınla ne yaparsan yap.
2: Evet. Bakalım daha neler duyacağız. Sizin hikayelerinizi sevgili seyirciler, bizi aramaya devam edin. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra sizin dertlerinizle burada olacağız. Bizden ayrılmayın.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Gardırobunda artık yenileme zamanı gelen parçaları şehre ve okula dönüş özel %20 indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce ürün peşin fiyatına 9 taksitle.
5: Ah, ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
6: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
5: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
7: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
8: Bu sezon Bim'de tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
7: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazalarında.

0: nefis çikolata kaplamasını, yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin?
1: O sen benim o der misin? Gönülde benim o yer misin? Parasının kıymetini bilenler.
2: Biziz.
3: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
2: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
3: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
2: Para mı kaybettirir?
3: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
4: Biz en iyisi kalgona geçelim.
3: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
5: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
6: 50 bin düş.

0: ve en çarpıcı yorumlar Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
1: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak

0: Şehre dönenler bilir. Yeni yıla asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar.
1: Dolap boş, ne olacak? Alışveriş yapmam lazım diyenlere. Alışverişi hallettim dedirtebilmek için. Getir bu Eylül'de de seninle.
0: Pestisit analizli meyve ve sebzeler. Getir büyükte.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Anneler ve babalar gibi Morphix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
8: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Morphix çok iyi bilir.
9: Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
8: Sağlıklı uykunun kıymetini Morphix bilir.
10: Damla.
11: Bence çok eğlenceli.
10: Yok, ben almayayım.
12: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
13: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
12: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
14: Hadi bu fıstıklar geldi.
15: Bu yumurtalar uçan dar gibi.
16: Ben bu yüzüklerle makyaj yapıp havalı oluyorum.
17: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm giyim alışverişlerini vade parksız 2 kat, tam 6 taksitle yapıyor. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10

0: iste gelsin. Kolombiya kadın ayakkabı çeşitleri 4.999 lira. Kolombiya erkek ayakkabı çeşitleri 5.999 lira. İste gelsin cepte şok uygulamasında.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Damla önce çok eğlendim.
4: Yok, ben almayayım.
5: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net. Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
2: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
3: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
2: Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
5: Damla, bence çok
6: eğlenceli. Yok, ben almayayım.
7: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
8: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
7: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
10: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
11: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
12: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
10: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
13: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
14: O da kim öyle? Selam. Yine orada, yine merhaba. Bir de böyle deneyelim. Bence bu kez oldu. Bu hazın karşısında hiçbir şey duramaz. Eti Karam Gurme. Her ısırıkta hazla ulaş.
15: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Gardırobunda artık yenileme zamanı gelen parçaları, şehre ve okula dönüşe özel %20 indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce ürün peşin fiyatına 9 taksitle.
16: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
17: Okullar açılıyor.
16: Evet. Okul masrafları da gelecek.
14: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
16: Tabii ya.
18: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varan taksitlerle okul alışverişinde rahatlayın. Garanti
19: BBVA. Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil yarını da taşır. Koçak.
20: Evlilik ve ilişki terapisti sevgili Selin Karacahennem'le birlikteyiz. Sevgili seyirciler, bizleri arayın, derdinizi, sıkıntınızı bizimle paylaşın. İnşallah güzel bir yol bulacağız. Buna inanıyorum. Tekrar numaralarımızı hatırlatayım size. 0212 333 33 70 ve 71 numaradan bizi arıyorsunuz ve derdinizi bizimle paylaşıyorsunuz. Her derdin bir çaresi var. Lütfen kendinizi yalnız hissetmeyin. Bunun da altını çiziyorum. Şimdi bir telefonumuz varmış. Hatta bir merhaba diyelim. Alo.
21: Alo.
20: Merhabalar.
21: Merhaba, iyi yayınlar kızım.
20: Teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz?
21: Allah'a çok şükür, iyi olmaya çalışıyorum. Sizler de iyisiniz.
20: Çok şükür, biz de iyiyiz. Allah iyilik versin.
21: Hocama danışmak istiyorum.
20: Tabii.
22: Evet canım.
20: Buyurun.
21: Ben 45-46 yıllık bir evliliğim var.
22: Maşallah.
21: 8-9 yaş falan aramızda eşimle farkımız var. Son zamanlarda artık 5-10 yıldır falan aramız çok iyi değil. Eşimin sürekli bana yaşattığı şey sorun olduğu zaman, tartışmamız olduğu zaman küsme yapıyor, küsüyor. Küsüyor ve geri çekiliyor. Haklı da olsa, haksız da olsa.
20: Ne yapıyor ben küsüyor mesela?
21: Nasıl?
20: Ne yapıyor mesela küsüyor? Başka odaya mı kapatıyor kendini?
21: Zaten ayrı odalar paylaşıyoruz. Yemek yemiyor, iletişim kesiyor, konuşmuyor. Bir şey mecburi konuşmalarda sert davranış sergiliyor. Yani onun istediği şekli almazsan tepkisini bu şekilde gösteriyor. Ben son zamanlarda artık 3 yıldır falan bu taktiği bıraktım. Üstüne varmayı bıraktım. Kendi haline bıraktım. Ama geri dönüş olmuyor. Her seferinde süre daha da uzuyor, daha da uzuyor, daha da uzuyor. Şu anda neredeyse 1 yıldır hiç karşı karşıya bile gelmemeye çalışıyoruz. Özen gösteriyoruz. Aynen öyle.
20: 1 yıldır yani, küsünüz eşinizle. Aynı evin içinde görmüyorsunuz birbirinizi.
21: Yani görüyoruz fakat iletişimimiz yok. Yani konuşmuyoruz.
20: Niye? Ne oldu, hatırlıyor yani, musunuz bir yıl önce ne olmuştu? İnsan unutur yani, valla.
21: Yani valla yani bazen sebebini ben bile unutuyorum. Neden kaynaklandığını, neden olduğunu ben bile unutuyorum. Ama artık son zamanlarda enerjim gitti. Rahatsızlanmaya başladım. Kaldıramıyorum.
5: Çocuklar var mı canım?
21: Var, onlar dışarıda.
5: Nasıl dışarıda? Evlendiler, yoklar mı?
21: Evet, yoklar.
5: Peki babalarıyla konuşmuyorlar mı, nedir bu dava diye?
21: Küçük kız konuşuyor ama büyük konuşmuyorlar. Büyük erkek çocuk konuşmuyorlar.
5: Söyle.
21: Bayramlaşmaktan bayramlaşmaya ya da mecburi bir özel bir rahatsızlık varsa geçmiş olsun gibi. Bu şekilde başka iletişim yok.
20: Bu bir senedir mesela. Şunu merak ettim. Bu bir sene içerisinde siz mesela hiçbir barışma sinyali, bir adım attınız da karşılık mı bulamadınız? Yoksa niye bu kadar uzadı bir yıl küslük?
21: Ben attım, birkaç kere attım yani. Bir yere gidilmesi gerekiyordu mesela. Hı hı. Gitmeyecek miyiz dedim. Sen gidiyorsun, git. İstediğini yap.
5: Diye. Tamamen çıkartmış sizi hayatından.
21: Yani yemek yemeyecek miyiz? Hayır, yemeyeceğim.
5: Tamam canım, bak bir şey söyleyeceğim. Şöyle, çok iyi anladım. Çok zor. Kendisine ayrılsan, hani diyelim ki ayrıldın. Ayrıldığın zaman evde yalnız olacaksın. Yapayalnız bu sefer. Hiç olmazsa o böyle şey gibi, resim gibi, kağıt gibi orada duruyor. Sen ondan ayrılınca kaç yaşında olursan ol, dışarıdan insanlar dul bayan diye seni rahatsız ediyorlar. Çok acıklı. Ama yapıyorlar. Çocukların, kızın yanındaysa mesele yok ama o da evlenecek. Abisi, herhalde abisi, hiç oralı olmamasından anlıyoruz ki aman ne halleri varsa yapsınlar diyor. Ayrılmak sana hiçbir ekstra bir şey getirmeyecek.
20: Avantaj sağlamaz mı diyorsunuz?
5: Hayır, bu yaştan sonra hanımefendiye diyemem ki git kendine aç gözlerine bir sevgili bul. Ben böyle bir şey söyleyemem. Sana... Eğer ayrı olsan gelen insanlar yemin ederim evlenmek üzere gelmez. Seni daha başka şeyler için arar. Rahatsız ederler. Eğer güzel de olsan, çirkin de olsan rahatsız ederler. Çocuklarının ilgisizliği beni rahatsız etti. Ama diyeceksin ki bu da evin içinde çok zor. O olmasa ne yapacağını düşün. Yaz böyle sırayla. Olmadığı zaman ki artılar ve eksiler ne? Buraya da olursa, böyle devam ederse artısı eksisi ne diye yaz.
20: Yani adamın varlığı size bir şey katıyor mu? Mesela alışveriş yapıyor mu pazardan diyelim?
5: Yok canım.
20: Eliyle poşetle geliyor mu? Ya da bir sıkıntı oldu, bir hastanelik bir durum oldu. Arabaya bindirip sizi bir yere götürüyor mu?
21: Hayır öyle şeyler kesinlikle yok. Ben sadece yeni bir hayat kurmak falan niyetimde değilim. Sadece rahatsızlandığımı artık. Bunu kaldıramayacağımın farkındayım. Evet. Yani ne yapacağım şaşırdım artık.
20: Size bir yük gibi geliyor değil ama mi? Orada birinin evde olması size bir baskı, böyle bir iç.
5: Ama ötekisi daha da beter. Evet. Ben yani katiyen %100 haklısın bak. Ancak farz et ki o hasta. Hasta olarak konuş. Konuşamıyor ya da dili yok. Böyle kendi kendine mış gibi yap. Adamla sen konuşmaya devam et. Gerekli konular olmadıkça hiç sen de şey yapma. Başka odada otur. Başka odada televizyon seyret. yemeğe gidiyorsan o sanki evde kulağı duyuyor ama konuşamıyormuş gibi davran. Burak, evin içinde bir erkek olması senin için koruyucu oluyor o. Etrafa
20: i̇şte
5: göre.
20: İşte korumuyormuş ki adam. Hayır, yani olmasa için, daha iyi
5: ama
20: diyor.
5: Ama yok yani o zaman o kadar... dışarıdan rahatsız ediyorlar kızım.
20: Ne olacak emekli hanım mesela yok, dışarıdan kimle rahatsız edecek? Yok.
5: Erkek milleti ya da hırsızlar ya da Allah korusun senin parana göz dikenler neler yapar sana. O adam senin kilidin, kapının kilidi. Öyle kabul et. Ve sanki o cevap versin vermesin. Ben şimdi çarşıya gidiyorum geleceğim. Yani çok affedersin benzetmek gibi olmasın ama ben mesela evdeki köpeklere ki yalnız değilim ama hani köpeklere aynen onlara diyorum ki ben şimdi gidiyorum geleceğim. Sakın bağırmayın güzel güzel oturun. Yemeğine bakıyorum suyuna bakıyorum tamam mı her şey bitti.
20: Birlikte de yemek yemiyorlarmış.
5: Hayatım,
20: ayrı ayrı
5: yemesin,
20: yemek yiyor.
5: Yalnız başına olsa bunun tersi bu adamı değiştiremeyeceğine göre
20: tamam.
5: Adam gidecek kendisi yine yalnız yiyecek.
20: Ama en azından ferah bir evin her yerini kullanır temizler paklar o.
5: Ne istiyorsa yapsın.
20: O nasıl bir şey biliyor musunuz? O tek başına bile olsan yani yalnız hissetmezsin ama bu adam
5: yok,
20: orada
5: sen
20: sana küs bir de surat
5: yok,
20: yapıyor. Bir
5: yok,
20: yıl yok. Boyunca sana hayır, bir... Bu kadar değersizlik yani bu bir hayır, şiddet aslında biliyor musunuz?
5: Şiddetin ta kendisi.
20: Çok büyük bir şiddet.
5: %100 seninle aynı kanaatteyim ama yemin ederim ayrıldığın zaman şu adamdan şimdi ayrıl. Bir sene sonra benimle konuş haklıydınız diyeceksin. Bırak orada olsun. Temizlik mi yapacaksın ne yapacaksın onu konuşamayan bir kişi diye kabul et.
20: O zaman kendini ruhen serbest bırakması lazım o adamdan. Onu nasıl başaracak?
5: İşte söylüyorum kendi kendine arkadaşlarınla bir takım böyle... Gruplar yap varsa onlara katıl. İstanbul'u gezdiriyorlar ya da hangi şehirdeysen. İşte ne bileyim ben arkadaşlarınla yemeğe git. Ben ne diyorum sana? Dostların, ahbapların, komşuların, oğlun, o işe yaramayan oğlun. Kızın zaten yanında onunla beraber kendini yaşat. İlla kocalı olmuyor. Ben de dulum ama ben hayatımı nasıl geldiyse kendi sınır ve edebimle yapıyorum. İster olsunlar ama evde belirli bir yaştan sonra kaç yaşındasın bilmiyorum ama sana bir hadise olsa herhalde böyle bön bön bakacak değil. Evin içinde yaşayan bir canlı işte 112'yi çağırır yok şunu yapar bunu yapar. Bence ayrılıp da bir başkasıyla evlenmeyecek isen ayrılma böyle tut ama gözlerin etrafa baksın ben yapabilir miyim ben yapamam. Ama sen yapabilmek istiyorsan yap.
20: Öyle bir niyeti
5: yap.
20: Yok zaten hanımefendi.
5: Kızım,
20: ben anlıyorum
5: ayrıldığın onu. Zaman ne oğlun gelir ne kızın ne gelini. Sen yine de o adam otursun orada. Senin bekçin diye kabul et. Hiç
20: yalnız
5: bakma.
20: Kalmasın diyorsunuz.
5: Yalnız
20: ya, emeklilik zamanı artık. Aslında en çok birbirine muhtaç olduğunuz zaman yani. Adam neyin bu inadı? Yarabbim ne inatçıymış
5: yok,
20: ya?
5: Yok adam ömrüm boyunca
20: bir
5: kadıncağızı çektirmiş. Yok.
20: Çektirmiş yani bu artık bu
5: bence
20: yaştan sonra.
5: Bence ona da söyle yani dinler mi bilmem ama oğlun söylesin. Bir psikiyatra gidecek. Doktor psikiyatr. Psikolog demedim.
20: Keşke
5: dikkat edersen. Psikiyatra gidecek. Ona bir ilaç verecek. Ya da bu bir hastalıksa onu söyleyecek. O da ne yapıyorsa yapsın. İnsan bazen konuşsa bile anlaşamadığı oğluyla, kızıyla ya da kocasıyla ya da evdeki biriyle ayrı odalarda sen de yaşa o da yaşasın. Yemeğini ver önüne. Yıkanıyorsa yıkansın. Temizliğini yap. Onu yok kabul et.
20: Evet. Çok
5: hayatında.
20: Acı. Bu bir evet
5: ama
20: bu psikolojik bir şiddet.
5: Ayrılırsan
20: ama
5: daha kötü olacak. Onun
20: ayrılma
5: için söylüyorum.
20: Diyor Selin Hanım.
5: Seni koruyan birisi. Evde erkek yüzü gören korkar.
20: Peki. Tamam. Bir diğer telefonumuz hatta. Merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza.
0: Alo. Merhabalar.
20: Nasılsınız?
0: Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum.
20: Sağ olun. Var olun. Buyurun. Sizi dinliyoruz.
0: Şimdi hocam ben 10 yıl önce bir evliliğimi bitirdim. 5 yıllık bir evliliğim aldatılma dolayısıyla ayrıldım. 10 yıl sonra tekrar karar verdim. Başka biriyle bir evlilik yaptım. Şimdi 1,5 senedir evliyim.
20: Hayırlı olsun.
0: İlk zaman çok teşekkürler. İlk zamanlar farkında değildim ama şu ara bu son 4-5 aydır özellikle fark ediyorum. Biz işte alışverişe gidiyoruz ya da dışarı çıkıyoruz. İşte eşimle aramız gayet iyi, her şey hoş. Ya da eskiden kalan bir psikoloji kaldı ben de bilmiyorum ama. Eşim böyle sanki böyle etrafa bakıyor. Hani hatta buna oturdum güzelce konuştum. Bak benim yanımdayken başkasına baktığını fark ediyorum. Gizli gizli baktığını fark ediyorum ve bu beni çok rahatsız ediyor.
5: Tabii niye öyle yapıyor?
0: Yani işte bilemiyorum. Hani niye yapıyor değil. İşte diyor ki ya isterseniz...

0: sonuçta insanlar yanımda geçiyor. Yani gözümü kapatarak yürüyemem. Ben de diyorum ki ben de evet ben de seninle birlikte yürüyorum. Ben de demiyorum yüzünü gözünü kapatarak yürü ama hani bunu bana hissettirme. Yani ben fark ediyorum hani senin hangi
1: güzel
0: niyetle
1: değil.
0: Baktığını.
1: Herkes böyle kuncusu olsa bir başkasına bakan yemin ederim senin gibi reaksiyon verir.
2: Nasıl bakıyor mesela yani? Şimdi bir bakmak var bakma. Biz de mesela oturursun bir kafede yoldan geçenlere böyle bakarsın ama farklı bir bakış mı atıyor? Onu mu hissediyorsunuz?
0: Öyle. Bir ortamdayız en basit. Karşıdan veya da dışarıdan geçen insanlar veya işte kapalı açık hiç fark etmez. Ben mesela onu ondan önce görüyorsam hani bazen böyle ya da çok böyle bazı şu an çok böyle açık giyinen bayanlarımız var arkadaşlar. Çok açık yani müthiş açık. Hatta açık böyle çıplak gezen arkadaşlar var öyle diyeyim.
2: Evet.
0: Hani ben onu görüyorum. Diyorum ki hani belki bakmaz. Hani ben
1: ama bakar insan olarak bakar. Baksın. Evet. Mühim olan flört etmesin. Bak bunu da yapıyorlar. Daha evvelki beni evvelden beri tanıyanlar bilir. Benim babamla annem yani çok kötü bir çocukluk geçirdi. Babam resmen böyle resmen kadınlarla tanıdığı ahbap kadınlarla kocaların yanında dalga geçerdi. Yani bu kelimeyi kullanıyorum. Annem bir keresinde iskemlesini çekip yanlarına kadar gitti. Aa Nezihe Hanım niye öyle gittiniz. Burada çok güzel bir flört var demişti. Flört mü onun gibi bir laf. Onu daha yakından dinleyeyim diye geldim. Kocası ayağa kalktı. Kadın aa aşk olsun. Anne niye yaptın dedim. Cezasını vermek için dedi. Babamın yani. Kadın yapıyor mu yapmıyor mu bilmem.
2: İfşa etti o anda yani o
1: yani flörtlerini. Yüzledi. Ama bunlar güzel mi? Hiç
2: çok kötü.
1: Güzel değil.
2: Bir kadın mesela siz o anda kötü hissediyorsunuz kendinizi ama diyorsunuz acaba bu travmadan dolayı mı? Çünkü ilk evliliğinizde aldatıldınız ya. Bu ikinci de acaba ben mi çok fazla üzerine düşüyorum? Ben mi çok gözüm fazla ona takılıyor da önemsiyorum da mı gözüme batıyor diye mi düşünüyorsunuz? Yoksa gerçekten böyle bir şüphe var mı?
1: Bakmamasını tercih
0: ederim.
1: Öyle bir
0: şey inanın ki ufaktan da olsa var ve bu beni huzursuz ediyor. Bu sefer evin içine yansıyor. Evet ben mesela gülerek, eğlenerek hani hocamız hep direkt söylüyor işte aşkı taze tutun. İnanın bunun için çok çaba harcıyorum. Bazı şeyleri de çok yuttuğumu düşünüyorum. Ama diyorum ki işte ben bunu nasıl yani ya kendimde aşacağım veyahut da diyeceğim ki ya tamam bir herhangi bir işleve geçirilen bir olay yok ama bakmasına karışmayayım mı veyahut da ben bu psikolojiyi nasıl atacağım?
1: Bakmaması gerekir yavru kuşum. Anladın mı? Normal evlilikte kadın da erkek de karşı tarafa bakmaz. Ama üzerine alınma. Bazı hasta karısını herkese bakıyor zannederek duvara karşı oturtur bazı erkekler. Ya da kadın sağa sola bakıyor mesela karşıya geçecek. Arabaya mı bakıyorsun? Arabanın içindekine mi? Bunlar hastalık. Bunları da kabul etmiyorum. Ancak normal senin dediğin gibi herkesin baktığı zaman ama böyle yiyecek gibi bakmaz arkasından bakmaz. Ne yapar? Yapacağı şey karı koca demek birbirini rahatsız edecek davranışlar yapmaması gerek. Evet çok açık saçık ya da bir hadise olmuştur ona bakar ama o kadar. Sen ne kadar bakıyorsan o da o kadar. Ama normalde böyle kesmek göz göze gelmek. Ya da ne bileyim ben arkasından bakmak. Orada burada kadınlarla gerekli gereksiz kah kah kih kih yapmak. Kadına da erkeğe de
2: göz
1: söylüyorum.
2: Göz çapkınlığı diyorlar ya buna. Göz
1: yok,
2: çapkını
1: yapma.
2: Var. Ya,
1: yani
2: çok kötü bir şey.
1: Bunu
2: evet.
1: Söyle kocana. Peki ama o da diyor ki mesela durup dururken herkese bakmıyorum. Öyle herkese bakıyorsa kulağını hani gayri ihtiyarı söylüyorum bunu. Kulağını çekersin. Ben bundan hoşlanmıyorum. Niye böyle yapıyorsun dersin. Ama kavga çıkartma. Ona illa bakıyorsun deme. Hayır ben bakmadım diyorsa beni rahatsız ediyor. Dikkatli ol dersin. Ama bunların haricinde her şeyden memnunsan senden rica ediyorum. Hiçbir konuyu konu olarak getirme. Yazık sana. İşte. Sen olmasan da bakacak, olsan da bakacak. Değiştiremez insanlar. Seni seviyorsa zaten bakmaz. Ama sevmiyor demiyorum. Ama böyle bir kötü alışkanlığı var. Bundan vazgeçmesini rica edersin ama uzatma. Hiç de problem
2: mesela,
1: etme.
2: Böyle aynı motifli erkekleri mesela bazen buluyor hanımlar. Birinci evliliğinde evet başka bir kadın vardı. Orada zaten böyle bir değersizlik kadında içine işliyor. Ben acaba değer değil miyim? Neden beni bir başkasıyla aldattı? Halbuki
1: gücüne,
2: sen çok değerlisin.
1: Gücüne gider.
2: Ama gücüne gidiyor. Şimdi burada tabii. Da bir başkasına baktığı zaman sen ne olayın? İşin bitti bir kadın olarak. Ve o zaman bak bütün gün oturup tek başına burada bak kardeşim. Bütün kadınlara bak. Evet. Doya doya bak. Ben yokum. O zaman Niye benimle birliktesin? Şimdi bir kadın burada kendini nasıl değerli hissedecek?
1: Aynen.
2: Şimdi kendi değerinizi kendimiz belirlememiz lazım kadın olarak. Ben böyle düşünüyorum.
1: Ben
2: karşındaki adam bunu size vermiyor. O değeri veremez.
1: Onu rica edeceksin. Yani öyle ya da böyle ben empati yapsın. Ben otursam, gelen geçene baksam, konuşsam. Yani bunlar güzel, hoşuna gider ya mi? Ne var? Ne varsa ben de yapayım istiyorsan. Sen yapamazsın. Böyle münakaşalara girme. Hoşlanmıyorum de. Ya da böyle yerlere gittiğin zaman böyle oturmalı, gelene geçene bakılacak yerlere gitme onunla. Cezasını da öyle ver. Ne yapıyorsa yapsın.
2: Evet, bir de kısır döngüye dönüşüyor bu. Şimdi sen bir şey gözüne battı ya. Onu sen artık kafanda büyütüyorsun. Bak gece onu düşünüyorsun. Öğlen onu düşünüyorsun. Akşam oturuyorsunuz bir yerde. Sürekli gözün bakıyor mu bakmıyor mu? Bakacak zaman, mı bakmayacak mı? Ha baktı ha bakacak. Ama sen hayatını
1: olmaz.
2: Yaşamıyorsun.
1: O zaman hanımefendinin de doktora gitmesi
2: i̇şte,
1: gerekir.
2: Evet.
1: Çünkü buna takıntılı kalma çocuğum. O başka adamdı, bu başka adam. Aynı tarz devam ediyorsa düşünürsün, artılarını eksilerini yazarsın. Hangi türlüsü ağır basıyorsa o taraflarını görme. Ama tabii yani aldatılmak gibi bir şey bu böyle. Kız arkadaşım bile olsa, erkek arkadaşım bile olsa başkasına bakan, iltifat eden kişilere ne kadın ne erkek yapamaz.
2: Evet.
1: Doğrusun, haklısın. Kendini üzmemeye bak. Söyle, hala devam ediyorsa gelme. Gitme onunla bir yere.
2: Gerçekten değer veren insan anlaşılır zaten. Sendedir yani, gözü kulağı. Mesela bir şey anlatıyorsun.
1: Yok.
2: Sen bir şey anlatıyorsun, o mesela bir yere takılıyor. Mesela
1: hayır,
2: orada bir hanım var. Oturuyorsunuz kafede değil mi? Orada bir hanım var. Durup durup o tarafa bakıyor.
1: Ama
2: göz
1: yok,
2: kayıyor.
1: Hoş değil bunlar. Çok,
2: dönüp
1: çok
2: bakıyorsun
1: çirkin.
2: Ne var acaba orada? Allah Allah. Bunun gözü nereye kayıyor acaba? Bir bakıyorsun bir hanım var. Şimdi orada insan çok
1: veya hoş, saçını söylüyor. Ay ne kadar hoş olmuş ya, ne bilmem ne. İşte bu bir şey yaptı da ona bakıyordum, tuhaf. Sana ne kardeşim, sen buranın
2: yani,
1: şeysi misin, muhtarı mısın?
2: Herkes baksın o zaman sağına soluna, öyle böyle.
1: Güzel değil. Kadın içinde, evet, erkek içinde yanınızda değer verdiğiniz bir adam varsa bakılmaz.
2: Kesinlikle öyle. Şimdi mesela bu aldatma travmalarından sonra da ya da hangi diyelim ki şiddet gördü ya da aldatıldı. Büyük travmalar bunlar. Bunları yıllarca insanlar üzerinden atamıyorlar. Bunu ikinci ilişkisine sirayet ediyor genelde ya da ikinci evliliğine. Hep böyle bir şüpheyle, acaba o da mı beni aldatacak? O da mı? Ondan da beklerim.
1: Onunla anladım ama o zaman doktora giderim, ilaç alırım, yapma. Hmm. Bunlar normal şeyler değil, takıntı bu.
2: Sıfırdan başlayacaksın değil mi yeni
1: neyse
2: bir ilişkide?
1: Neyse o. Hmm. Önden bakacaksın. Şunları şunları şunları yapıyor. Tamam. Ben bunu kabul edebilir miyim? Boşver ya, baksın. Ya da asla kabul edemem diyorsan ona göre seçimini
2: ona göre
1: yapacaksın.
2: Peki. Bir diğer telefonumuz hatta. Merhabalar, hoş geldiniz.
3: Merhaba, günaydın.
2: Günaydın, nasılsınız?
3: İyiyim çok şükür, sizler?
2: Biz de iyiyiz,
1: sağ olun. Teşekkür.
2: Buyurun.
3: Selin Hanım'a bir sorum olacaktı da.
2: Tabii, buyurun.
1: Evet.
3: 5 yıllık evliyim, yani bu Ekim ayında 5 yıl olacak. 31 yaşındayım. Eşim de benimle aynı yaşta. Eşimin beni aldattığını öğrendim. En yakın arkadaşım, aynı apartmanda oturuyoruz. Evet. Ve 3,5 yaşında oğlum var. Kadın da evli. Onun da benim oğlumdan 3 ay küçük bir oğlu var.
2: Aynı nasıl anda hamile kaldınız yani?
3: Hayır. Biz buraya taşındığımızda çocuklarımız vardı.
2: Ha, vardı, öyle taşındınız.
3: Ha, öyle bir şüphem yok. Evet, öyle, yani geldiğimizde ikimizin de bebeği vardı, öyle diyeyim.
2: Anladım.
3: Ben burada 3 yılı geçti oturalı. Yani
2: nasıl?
3: 3,5 yıldır aynı apartmanda oturuyoruz. Benim buradaki en yakın arkadaşım.
2: Nasıl öğrendiniz en yakın arkadaşınızla eşinizin bu samimiyetini?
3: Biraz şüphe duyuyordum kadının hal ve hareketinden ama böyle bir şey yapacağını hiç düşünmedim. Benim kocamla ya da başka biriyle olacağını asla düşünmedim ama kendisinin kocasını sevmediğini hal ve hareketlerinden zaten anlıyordum.
2: Ne yapıyordu?
3: Yani nasıl desem, geziyor, tozluyor, umurunda değil. Evine bakmayan bir kadındı.
2: Hmm.
3: Ondan sonra aradan zaman geçti. Eşim bana uzaklaştı. Şimdi benim evime girip çıkıyor. Ama bana diyor ki, ya senin eşinden ben vücut kapıyorum. Selam bile veresim gelmiyor. Nasıl bir adam bu?
2: Aa,
1: senden şey kötülüyor, alıyor, tüyo alıyor. Aile bak, vay vay vay vay.
3: Ondan sonra ben bir gün eşim banyodayken telefonunda gördüm. Eşim bununla görüntülü konuşmuş. Eşim banyoda çıplak, çok affedersiniz. Onun üzerinde de ev kıyafeti. cama tahrik edecek hareketler yapıyor. Benim eşimin üzerinde de kıyafet yok banyoda.
1: Ne ayıp, ne kadar çirkin.

0: Ay yazık sana, çok
1: Çok
0: üzüldüm.
1: yazık olmuş ya.
2: Ondan sonra bunu da eşim videoya almaya çalışmış herhalde daha sonra seyretmek için. Video çok kısa diyor, almamış. Bunu da silmeyi unutmuş. Ay pardon, silmiş. Son silinenlerden ben gördüm, yakaladım. Kadına da hesap sordum. Kadın da yapay zeka bana ispiyon tutuyorlar dedi. Eşim de inkar etti. O kadının kardeşleri benim eşim bir olup beni bastırdılar, inkar ettiler. Aradan bir 15 gün geçti. Herkes biliyormuş. Herkes onları sevgili olarak biliyormuş. Bir tek ben bilmiyormuşum.
1: Oh.
2: Mahallenin esnafı, evet senin eşin o kadın sevgili, hem de 1,5 yıldır dedi.
1: Oh,
0: Nasıl anlamış
1: nasıl?
0: hepsi ya? Anlayamadım ben bu işi.
1: Görmüş herkes demek ki.
2: Diyormuş ki ben eşimin ismini vermek istemiyorum. Ben
1: Evet.
2: ona çok aşığım. Ben çok etkileniyorum. O benden bir dönem ayrıldı. Ben neden zayıfladım zannediyorsunuz? Ben onun yüzünden derbeder oldum, zayıfladım, aşığım diyormuş.
1: Aşk mı? Aşkın bari adını kirletmeyin böyle.
0: Vallahi
1: Videolu
0: aynen.
1: pis pis şeyler yapıyorlar, bir de
2: Yani
1: aşık diyor be.
2: benim eşimin duygusu olduğunu bilmiyorum ama kadının benim eşime karşı duyguları varmış.
1: Öyle duygu
0: Her
1: olmaz ki.
0: halükarda çocuğum bak.
1: Başka bir şey
0: Ne
1: de.
0: olursa olsun ben her
1: Evet.
0: türlü şeyi anladım. Böyle bir adamı hala çekiyor musun?
2: Allah kahretsin ki seviyorum. Affedemiyorum ama
0: Hayır,
2: seviyorum
0: öyle
2: ki.
0: sevgi olmaz şekerim. Bu sana yapılan yani en büyük haksızlık, en büyük sadakatsizlik. Böyle benim her zaman söylüyorum, kitabımda da yazıyorum, YouTube'larımda da size de söylüyorum. Hiçbir kadını kocanızın evde olduğu zaman evde kabul etmeyeceksiniz. İster darılsın, ister darılmasın. Nice kadınlar biliyorum, kendi kocası geç geliyor diye kadının evine geliyor, kocası geliyor, yemek bilmem ne telaşesi içinde konuşuyorlar, ediyorlar. Onun için par prensip söylüyorum. Belli bir saatten sonra ne kim bir yere gidin, ne bir kimseyi kabul edin. Bir arada yalnız bırakmayın. Ne derseniz deyin, o insan, kocan iyi bile olsa kadın baştan çıkarabiliyor.
1: En yakın arkadaşım bir de. Hani o yapmaz demeyeceksin
0: Herkes
1: demek ki.
0: yapıyor, maalesef. Arkadaşlar da yapıyor, herkes yapıyor. Kocanla bu tip tarzda şeyler. Ama bu adam bu kadar esnafa bile anlatacak kadar kendinden geçmişse bence o bir çöp. Onu böyle buruştur, çöpe at.
1: Nesini seviyorsunuz? Yani
0: Ayrıl.
1: hala seviyorum diyorsunuz ya. Hani bağlandığınız, tutunduğunuz duygu nedir? Onu merak ettim.
2: Selin Hanım, ben hiç beklemiyordum. Bir de hayır, esnafı anlatan kadın benim eşim değil.
1: Kadın
2: Kadın diyor musun?
1: anlatıyormuş.
2: Kadın anlatıyormuş. Bir de ben eşime dedim ki senin adın çıkmış. Sen rezil olmuşsun dedim. Kocam da hayır böyle bir şey yok. Hadi yüzleş dedim. Yüzleşmedi. Bana diyor ki onların hepsi aynı. Ben orasından buradan taşıdım diyorum.
0: Ne diyor?
1: Yani inkar ediyor. Full reddediyor eşiniz. Kabul etmedi öyle mi bu suçlamaları? Yani gerçekleri.
0: O resimler ne? Yapay zekaymış. Yok
2: Taşınmak
0: canım, sende.
2: istiyor. Taşınmak istiyor buradan.
1: Ha, şimdi taşınacaksın. Önceden taşınmaya niyetin yoktu. Ne güzel işleri
0: Ya koca
1: yürütüyordun.
0: koca peki kocana onun kocasına şikayet etmediniz mi?
2: Onun kocası da bu kadar detayı bilmiyor. Üstün körü anlatmışlar. Kocası evden kovdu kadını ama sonradan kadın eve geri geldi.
0: Neyse bunlar
1: Ay.
0: cılkı çıkmış bir aile sizi de bulaştırdılar. Ancak bilmiyorum 5 senelik evlisi çocuğum var ama böyle bir cılk şöyle düşün bir meyve yiyorsun her tarafı kurtlu. Yer misin kardeşim? Yemezsin. Atacaksın. Yeme. Böyle bir adam bugün böyle yarın böyle sana içinden yılan gibi akrep gibi sokmuş adam
1: Seviyorum
0: seni.
1: diyor ama bu nasıl bir sevgi
0: Yok
1: acaba?
0: kardeşim hastalıklı. Hayır. Git doktora. Ya da beraber gelin evlilik terapisine. Ve sana da derim ki şunları şunları şunları yapma. Durduğu yerde kimse kimseye ihanet etmiyor. Ancak ben adamın iyi olmadığını gördüğüm için evlilik almanı istemem.
1: İhanetin de bir yani bir raddesi var. En yakın arkadaşıyla hadi yaptın diyelim. En yakın arkadaşınla da bunu
0: Yok,
1: yapmazsın
0: ben
1: ya.
0: ihaneti çok az affediyorum. Kadından kaynaklanan bir eksiklik, bir yanlışlık, bir adamı haklı çıkarabilecek davranışlar olmadığı sürece durduğu yerde bir adamın bir başkasına

0: böyle yakınlaşmasını hiçbir şekilde kabul etmiyorum.
1: Duygusal bir yakınlaşma da değil. Hani
0: Yani
1: duygusal
0: yok.
1: aşık oldum dese, hani dersin aşık oldu git kardeşim, o zaman
0: Git
1: aşkını
0: ona,
1: yaşa.
0: ya
1: Ama
0: ben
1: burada bir
0: çekemem yani.
1: müstehcen videolar birbirlerine göndermeleri çok mide
0: Ya
1: bulandırıcı.
0: kocasına bunları söylediğin zaman o adam nasıl tutuyor hala o kadını?
1: Ya.
0: Nasıldı yani, Türkiye'de tövbe tövbe yapın demiyorum ama
1: Hadi o
0: biliyorsunuz
1: tutuyor
0: üçüncü
1: diyelim.
0: sayfalara düşüyorsunuz
1: Allah
0: yani.
1: korusun. Hadi o tutuyor diyelim. Bir kadın olarak işte o tabii sizin tercihiniz. Kimseyi yargılamıyoruz. İstediğiniz zaman tabii ki evliliğinizi devam
0: Yani
1: sürdürebilirsiniz ama
0: yok.
1: hangi şartlarda sürdüreceksiniz?
0: Yok.
1: Bunları yapmış bir adama bir daha nasıl güveneceksiniz?
0: Hiç. Bir süre sonra aynı tas aynı hamam olarak gelir. Gidin bir evlilik terapistine, ama benim gibi o evlilik terapisti insanların efendiliğine daha çok yatırım yapıyorsa, yani öldürmeye teşebbüs etmiş, dövmüş, bilmem ne yapmış ve anlattığın zaman bunların yapması için zaten haklı sebep olamaz da, hani bir yerde sen düzel derim falan filan, düzelir adam. Yok bunda. Senden yana, sen sadece yanlışlıkla o kadını eve çok yakınlaştırmışsın. Ama onlar, yapacak adam dışarıda da bulur.
1: Evet.
0: Bilmem nereye giderken de rastlaşır bulur.
1: Dediniz
0: Bu
1: ya çöp.
0: adamda iş yok.
1: Bu adam çöp dediniz
0: Çöptür.
1: valla.
0: Ben senin yerinde olsam kızım, annenin babanın
1: Doğru.
0: yanına git. O küçücük yavrucağızına onlar baksın. Sen de aslanlar gibi çalış ve yeniden güzel bir evlilik yapabilirsin
1: Kesinlikle.
0: inşallah.
1: Daha 31 yaşındasınız
0: Çok
1: inşallah. Daha
0: genç.
1: çok genç. Önünüzde
0: Çok.
1: yani çok güzel bir ömür olabilir. Kendinizi ziyan etmeyin.
0: Annen baban herhalde anlayışsızlık yapmazlar. Bilmem neyle çıktın, bilmem neyle dönersin. Böyle şey
1: Yok.
0: istemiyorum. Anne baba her halükarda kızlarına kaç yaşında olursa olsun sahip çıkacak.
1: Evet. Bir diğer telefonumuz hatta. Merhabalar, hoş geldiniz.
2: Alo, merhabalar.
1: Merhabalar, nasılsınız?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Sağ olun, biz de iyiyiz. Bir gizli gizli konuşuyorsunuz gibi geldi de. Başka bir
2: Hayır,
1: oda mı?
2: çocuklar. Çocuklar yüzünden kızım uyuyor onun için.
1: Evet, anladım. İyi yapıyorsunuz. Çocuklar duymasın bari.
2: Aynen.
1: Buyurun, buyurun, sizi dinliyoruz.
2: Hocama bir sorum olacaktı. Hocam nasılsınız? İyi misiniz?
0: İyiyim yavrucuğum. Sen nasılsın?
2: Ben de iyiyim hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam ben 8 yıldır evliyim. Eşim sürekli mesela bana diyor keşke seninle evlenmeseydim. Seni mecburiyetten evlendim. Hani kimse kalmamışmış gibi.
1: Oo.
2: Evet
1: Hayırdır ya?
0: hocam. Laflara bak. Allah
2: Dört
0: Allah.
2: tane çocuğum var.
0: Kaç senelik evlisin?
2: Sadece 8 yıllık evliyim. Sadece iki çocuğumu hani ben kendi isteğimle getirdim. Sonra diğer iki tanesini ben istemedim. Hani bizimle doğru düzgün ilgilenmiyor. Çocuklarla ilgilenmiyor. Kızım ikinci sınıfa gidecek. Ben onların dersleriyle evin işidir, odur budur. Sürekli böyle ergen gibi koltuğun üstünde oturur. Orada sıkılır kalkar minderin üstünde oturur. Sosyal medyayla hani TikTok işte biliyorsun video falan izliyor.
1: Siz nasıl
2: Mesela
1: tanıştınız? Yani görücü usulüyle mi evlendiniz?
2: Görücü usulü evlendik. Ben bir yere gidemiyorum. Sadece o beni arabayla bir yere götürse gidiyorum. Hiçbir yere tek başıma gidemiyorum. Her şey için ondan izin almak zorundayım. İzin verse yapıyorum, vermezse yapmıyorum.
0: Dört çocuk çok fazla. Sen
2: Hocam.
0: yani sağdan sola başını çeviremezsen. O çocuklara sen insansın evladım.
2: Zaten öyle
0: Biliyorsun.
2: hocam. Hiç kendime vakit ayıramıyorum.
0: Biliyorum.
2: Yani siz de bayansınız. Mesela insan saçını tarıyor. Ben onu bile vakit bulamıyorum.
1: Tabii dört
2: İşte.
1: çocukla nereden bulacaksınız?
0: Niye peki ben mecburen evlendim diyor. Dört çocuk yaparken aklı neredeydi?
2: Yok yok, mecburen evlenmedim hocam. İlk iki tane çocuğumu isteyerek getirdim.
0: Onu
2: Diğer iki tanesi
0: demiyorum.
2: benim isteğimdir.
1: Eşiniz diyormuş ya, ben zorla seninle evlendim, kimse yoktu da seni aldım gibi laflar
2: Gibi.
1: kuruyormuş
2: İşte
1: ya.
2: görücü usulü geziyorlarmış. Hani sanki ben dünyada tek kalmışımmış gibi beni şey istemiş.
1: Aa.
2: Bu sefer telefonda hani videolar izliyor falan, bayanları görüyor. Mesela diyor bak bu nasıl, bu nasıl. Hani beni beğenmiyor.
1: Oo,
2: Ama hocam
0: tabii
2: önceden böyle değildi.
0: çocuklardan fırsat bulamıyorsun ki kendine, yüzüne. Beni dinleyenler çok iyi bilir. Ben anlatırım sabah kalktığın andan, kocan geldiği
2: Evet.
0: zaman. Ama yani kaç parça olacaksın? En küçüğü 2, en büyüğü 8 yaşında. Ne yapacaksın
1: Başka
0: yani?
1: kadınlarla sizi kıyaslıyor. Bak bu ne güzel kadın, sen böylesin, öyle mi?
2: Evet hocam. Mesela ben de elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama evin bütün yükü benim üstümde. Mesela kızımın ödevi olsun, çocukların bakımı olsun, her şeyinle ben ilgileniyorum. 2 dakika

0: mesela küçük çocukla oyna derim. Yani bir kucağında fış fış yapar, geri bana verir.
1: İşte ya sen bu kadına kurban ol ya. Bu kadın 3-4 çocuk sana yetiştiriyor. Tek başına mı
0: Aynen,
1: yapıyor
0: ben
1: bunu?
0: köyde oturuyorum. Yani köy dediğim şehire yakın ama bir 20 dakikalık mesafe. Onun için hiçbir yere de çıkamıyorum. Hiçbir yere gidemiyorum. Sadece mesela biraz anlayış bekliyorum ama sürekli bir şeyleri kafama kakıyor. Bak sen böylesin. Ne yapıyorsun? Evde oturuyorsun sürekli
2: Ya
0: diyor.
2: oturuyorsun sürekli.
1: İzin
2: Vah vah.
1: alıyormuşsunuz. İzinsiz de gidemiyorsunuz. O nasıl bir
0: Yok
1: şey?
0: hocam, bir komşuya bile izinsiz gidemiyorum.
1: Allah Allah. Niye öyle? Niye böyle şey
0: İzin
1: talim etmiş
0: vermezse ben
1: sizi?
0: evde oturuyorum. İzin verirse gidiyorum.
2: Niye? Ne demek, sen
1: Tövbe
2: esir
1: ya.
2: misin kardeşim? Aa, katiyetle böyle bir şey kabul etmiyorum. Bence
0: Sürekli
2: evlilik...
0: evde, haftada bir gün ya dışarıda ama sürekli evde. Sanki
2: Ne, o iş
0: ergen bir
2: yapmıyor
0: büyük
2: mu?
0: çocuğum var.
2: Onun işi yok mu?
0: İş yapıyor hocam, haftada bir gidiyor sadece.
2: Öteki günlerde çocukları büyütmede yardım etsin sana.
0: Yok hocam, sanki evde büyük bir ergen çocuğum var. Hani telefon elinde, sürekli video izliyor. O öyle bununla konuşuyor, onunla konuşuyor. Mesela arada telefonda bayanlara mesaj attığı da oluyor.
1: Oh.
0: Mesela mesaj olarak yani telefonla konuşmaymış, biriyle görüşme falan, aldatma yok ama mesajda öyle de aldatma oluyor ama
2: Tabii.
0: hani birisini bulayım amacında. Hani kendime birini ayarlayayım amacında.
1: Yani siz bunlara razı olduğunuz için ya da bir şey demediğiniz için bu böyle işin ucunu
0: Hocam
1: daha da kaçırıyor
0: söylüyorum.
1: olabilir mi?
0: Yok söylüyorum, tartışıyoruz. Mesela hemen diyor ki baban var orada, gidebilirsin. Seni zorla tutmuyorum.
1: Aa, bu ne
0: Gidebilirsin
1: ya?
0: diyor.
2: Peki.
0: Benim en küçük çocuğum, kızım 7 aylık.
2: Yavrucuğum,
1: Allah'tan korkmuyor ya.
2: bak şimdi söylemek istiyorum, nasıl yaparsın bilmem. Annen baban yok mu senin?
0: Var hocam.
2: Onlar yardım etmiyor mu?
0: Ya hocam mesela bu konuları söyleyemiyorum.
2: Ne
0: Söyleyince
2: demek söyleyemiyorum?
0: de
2: Yardım
0: kız kardeşime
2: alacaksın.
0: falan anlatıyorum.
2: Yardım alacaksın
1: Niye
2: evladım.
1: söyleyemiyorsunuz? Anne baba buna hoşuna gitmez, sizi eve kabul etmez diye mi?
0: Zaten diyecek idare et otur, ne yapıyor?
2: Nasıl idare edeceksin?
1: Kır
2: Aa,
1: dizini
2: çok
1: otur
2: iyi.
1: diyecekler. Evet, onu bildiğiniz için söylemiyorsunuz da, bir sıkıntı
0: Evet.
2: olduğunu. Her halükarda anneye babaya danışacaksın. Kavga dövüş yapın demiyorum ama konuşacaklar damatlarıyla. Evdesin, şu 4 çocuğun büyümesine yardımcı ol. O zaman sen de kendine 2 tık tık, 1 fık fık yemek yemeden biraz kızarsın. Saçının başını tara. Hafif bir makyaj yap. Üzerine düzgünce bir...
0: Ya hocam mesela bana bir kuruş para bile vermiyor. Ben oradan buradan ufak tefek mesela cüzdanından diyorum, bunu alabilir miyim? Onu alıyorum, bunu alıyorum. Kendime bir geçenlerde, çok uzatmayayım hocam, bir şey aldım kendime. Bir rimmelle bir parfüm aldım. Onun bile hesabını bana yapıyor.
1: Kendisi ne iş yapıyor eşiniz?
0: Ticaretle uğraşıyor.
1: Yani iyi para kazanıyor
0: Serbest.
1: mu? Serbest. İyi para kazanıyor.
0: Kendi işini yapıyor. Yeri geliyor iyi para kazanıyor. Yeri geliyor olmuyor. Mesela durumuna göre. O anki satış şeyine göre.
1: Rimmel'i aldınız, parfümü ne dedi buna?
0: İşte ikisi 1.000 lira tuttu. Mesela bana dedi ki sen 1.000 lirayı nasıl biriktirdin? Odur budur. Ben dedim ki hani ufak tefek 20-30 lira falan öyle biriktirip üst üste koyup aldım dedim. Bu sefer bana da bir şey için kızdı. Ben de dedim ki 1.000 liradır mı, ne olacak dedim. Ben sana paranın hesabını mı soruyorum? Ama soruyor halbuki. Ya hocam bir kuruş para isterken bile ben kendimi çok zor durumda hissediyorum. Sanki dileniyorummuş gibi.
2: Olur mu çocuğum? 4 tane çocuğa bakıyorsun. Yapma Allah aşkına. Kadın haklarından filan vazgeçtik. İnsan haklarını konuşuyoruz burada. Bir
0: Ya,
2: kere
0: tabii ki
2: bir
0: de.
2: daha bir çocuk doğurmamak için devletin fazla çocuğa, sen 3 çocuk deniyor, 4 çocuk sahibisin. Tamamdır. Gideceksin, devlet parasız olarak sana
1: Koruma önlemleri
2: koruma
1: alacak.
2: önlemleri alacak.
0: İşte
2: Onlarla
0: hocam beni götüren kimse yok.
2: annem
0: Mesela ben
2: baban yok mu
0: onunla
2: ya? Ben
0: gidiyorum.
2: bayılacağım şimdi ha.
1: Anne
0: Hocam
1: baba.
0: annem babam var. Ben ayda bir kere gidiyorum. Eşimle birlikte oturuyoruz. 2 saat bir çay bir yemek yiyip eve geliyorum.
2: Annem baban uzakta mı?
0: Evet. Yani bir yarım saatlik, bir 40 dakika, yarım saat.
1: Tamam,
2: Neyle?
1: eşiniz götürsün
2: Arabayla.
1: sizi işte. Bu koruma önlemi çok önemli bir konu gerçekten. Çünkü diyeceksin ki bak paramız zaten
0: Ben
1: dört
0: şimdi
1: çocuğa
0: ondan
1: yetmiyor.
0: gizli şey kullanıyorum hocam. Bu doğum kontrol hapları var
2: Ha,
0: ya. Hı.
2: işte o da tamam, o da iyi. O da iyi.
0: Anneme söylüyorum, bana alıyor. Gittiğimde getiriyorum işte kendime.
2: Tamam, mesele yok. Bu adamın karşısına da daha bakımlı olmaya çalış. Seni anlıyorum. Ben Amerika'da yaşadığımda çok genç yaşımda bir yaş farkla 2 çocuk büyüttüm. Bir kişi bile yardımcı değildi. O saatten sonra iş yapmayı, çocuk bakmayı, anneliği, karılığı öğrendim. Ama kendim istedim kendimi yetiştirmeyi. Ben zaten üniversite

0: üniversiteyi bitirmiş doktora yapıyordum ama hiç ev işi yapmazdım. Bunların hepsi benim bütün YouTube'larıma bakacaksın bak. Unutma bu sözümü. Anlıyorsun, biliyorsun. Ne yaparsan yap. Çocuğu uyuturken bile bakacaksın. Ne anlatıyorum? Onları yapmaya çalışıyorum. Bakımlı olacaksın. Bu adamı hiç olmazsa huzurunu sahip olmak için bu adamla geçimli olmaya çalışacaksın. Çünkü sen kavga da etsen, dövüş de etsen anandan babandan da iş çıkmıyor. Bu çocuklar büyüyene kadar en azından 8 yani şu andaki 8 aylık olan çocuk bir şöyle ne bileyim bir ele kola gelsin. Sen de kendine kendince yapman gerekenleri yap. Ama buna rağmen bu böyle devam ediyorsa bir evlilik terapisine gidelim bu işi düzenleyelim de. Gelmiyor mu? Annene babana söyle ben 4 çocukla geleceğim sizin yanınıza de. Ayrılmak istiyorum. Çünkü ben yapamıyorum bu adamla hayatım kaydı dersin. Eğer oradan da olmuyorsa bilmiyorum ne yaparsın. Bana kalsa çoktan boşarım da. Ayakların yere basmalı kimsenin eline düşmemelisin. Bu 4 çocuğa annem bakıp da sen de ayrılsan hani diyorum. Gitsen şey yapsan ne derler ona bir yerde çalışsan ayrılmadan çalıştırmaz. Annenin babanın sana sahip çıkması lazım.
1: Evet.
0: Çek ne demek ya? Çek çek değişir. Yok böyle saçmalık
1: İşte
0: yok.
1: kadınların kendi ayakları üzerinde durmalarını hep söylüyoruz. Çok çok
0: Bakımlı
1: önemli.
0: olacaksın.
1: Bakımlı olacaksın, kendine bakacaksın. Bir mesleğin elinde olacak. Her ihtimale karşı hayatta çünkü her şey olabiliyor. Bir boşanma durumunda da ben anneme babama da ihtiyacım yok. Tek başıma bu çocuklara bakarım diyebilecek bir meslek
0: Yok.
1: sahibi olmak çok çok önemli gerçekten. Bir diğer telefonumuz hatta. Merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhabalar.
1: Nasılsınız?
2: Teşekkürler. Nasılsınız?
1: Teşekkürler. Biz
2: İyi
1: de iyiyiz.
2: yayınlar
1: Sağ olun. Buyurun.
2: diliyorum. Şimdi ben hocama bir soru sormak istiyorum da Selin Hanım'ın daha önce de bir programına katılmıştım. Orada bana yapmam gerekeni söylemişti ama yapamamıştım.
1: Neydi o?
2: Şöyle bir şeydi. O zaman kaç yıllık? 3 yıllık evliydim. Çocuğum da vardı ama Selin hocam bana orada şey demişti. Eşimle bir tartışmıştık. Eşim eve kamera ses cihazı koymuştu.
1: Eşiniz kamera cihazı mı yerleştirdi eve mi?
2: Evet, ses cihazı yerleştirmişti.
1: Aa.
2: Selin hocam Esra Hanım'ın bir programında aramıştım kendisini. Dedi ki kızım arkana bakmadan kaç demişti ama
1: Evet.
2: ben yapamadım. Evladım çok küçüktü o zaman. Ve şimdi 7 yıllık evliyiz. 7 yıl
1: Hala
2: oldu.
1: evlisiniz. Benim
2: Maalesef evliyiz.
0: arkana
2: Evet.
0: bakmadan kaç demem için adamın
2: Evet.
0: sana saldırı yapması lazım.
1: Ses cihazı koymuş. Niye o ses cihazını koydu size o
0: Aşırı
1: dönem?
0: kıskançlıktan herhalde. Niçin?
2: Evet. Şu anda da hala zaten kıskançlıkları nasıl devam ediyor. Yani 7 yıl boyunca parfüm sıkmak yasak, dışarı çıkmak yasak, misafirin gelmesi yasak,
0: Ay
2: yere gitmek
0: inanamıyorum ya.
2: yasak.
1: Ne bu yasaklar listesi? Nedir
2: Evet.
1: bu?
2: Şöyle bir şey özetleyeyim daha boşanma davası açıldı. Fakat ayrılmadık. Yani evet çocuğum 5 yaşında. Boşanma olup gerçekleşmedi.
1: Neden?
2: Fakat ben istemedim. Yani
1: Nasıl?
2: çocuğum çok küçüktü. Bu da
1: Evet.
2: ikimizin de ikinci evlilikleriydi. Ve ben evladım için hani 2 tane daha önce 2 tane babası çocuk yetiştirdim. Çok zor zorluklar çektim. Ve oğlum babaya çok düşkün. O yüzden ayrılmak istemedim.
0: Şimdi
2: Ayrılmak istemedim. Mücadele ettim. Hani en sonunda mahkemeye çıktık. Ben boşanmak istiyorum dedim. Annem haklarımı talep edilsin. Verirsin. Ben çocuğuma bakarım. 2 tane büyüttüm. Bunu da büyütürüm.
1: Evet.
2: Fakat eşimin bana karşı ithamları bitmiyor. Hani psikolojik ben engellesem olmuyor. Eve geliyor. Evden uzaklaştırsam başka şekilde ulaşıyor. Yani çok ağır ithamlarda bulunuyor. İnanılmaz ağır ithamlarda
0: Evladım
2: bulunuyor.
0: eşin hasta. Hasta eşin
2: Evet
0: hasta.
2: hocam hasta.
0: Tam anlamıyla
2: Evet.
0: hasta.
1: Beni aldatıyorsun mu diyor size mesela.
0: Vah yavrum.
1: Evet. Muhtemelen.
2: Evet.
1: Değil mi?
2: Aynen.
1: Psikopatça düşünceler
2: Yani
1: tabii. İşte
2: markete gidemem. Markettekiyle farklı şeyler düşünüyor. Evime bir erkek gelemez. Farklı şeyler düşünüyor.
1: Oo. Bayağı bir
2: Yani
1: artık ruh hastası. Evet, bir ruh sağlığı hastalığı.
0: psikiyatra gidecek. Bütün devlet şeylerinde söyleyin. Hastanelerinde

0: psikiyatrım var.
1: Hocam ben biraz temizlik takıntısı olan bir insandım. Bana da sen hastasın, doktora git, psikolojim bozulmuş. Daha önce ayrıldığımızda ben öyle eve dönerim vesaire gibisinden sözler bana kullanmıştı. Tamam dedim, birlikte gidelim. Doktora da söyledim, dedim hocam beni dışarıya göndermiyor, kimseyle görüştürmüyor. Tuş telefon kullanacaksın diyor. Şöyle giyineceksin, parfüm sıkmayacaksın, makyaj yapmayacaksın vesaire vesaire dedim. Orada doktor bile kendisine dedi ki bu kadar eşinize dedi, eşiniz dahi olsa hürriyetini alıkoyamazsınız.
0: Evet.
1: Böyle bir hakkınız yok demişti.
0: Evet.
1: Çok ağır ithamlarda bulundu. Tabii doktorun yüzüne söylemedi ama çok ağır konuştu doktora karşı.
0: Hı hı.
1: Tık tık. Ve onu mahkemede kullandı. Benim eşim hasta tedavi görüyor diyerekten.
0: Aa,
1: delil olarak.
0: Bir de psikoloğa gidiyor. Yani size atıyor bir de suçu. Kendi hasta olmasına rağmen.
1: Aynen.
2: Ne yapacaksın? Ben o zaman ne demişim? Arkana bakmadan ya. Kaç hasta adamla.
0: Boşuna dememiş.
2: Ben ayırtmam kimseyi. Benim ismim, beni ikna etmeden ayrılamazsınız
0: benim
2: derim.
0: Benim ismim Kara Cehennem. Ben görürüm deyin Zelen Hanımcığım.
2: Herkes beni tanıyor. Beni ikna etmeden ayrılmak yok. Ancak her zaman söylerim. Dövmek, yaralamak, ölüme teşebbüs, ihaneti bak ayırıyorum. Eğer kadın bir takım şeyler dolayısıyla adam ihanet etmişse onu anlıyorum. Ama kadın hiçbir şey yapmamış, gül güzel, hala ihanet ediyorsa orada çok sıkıştırırım adamı. Neden beni içinleriyle? Beni ikna etmesi lazım. Ama sana ne dedim? Hastalıklar, takıntılar. Evet. Bu tam psikiyatrlık adam. Sen ne sana gelene kadar? Seninkisi sadece bütün bunların karşılığında depresyona girmişsindir en fazla olsa olsa. Yani ne olacak ki?
0: Yazık olmuş. İkinci elinizde de böyle bir eş seçimi. Hani düşünüyor musunuz niye hep böyle değişik tipler
2: İkinci
0: karşıma çıkıyor?
2: Bir dedi.
0: İkinci eliniz değil mi?
2: Hayır.
1: Evet evet. Hocam tanıdığım insanla evlendiğim insan arasında uçurumlar var. Ve bu benim sizin dediğiniz gibi psikolojim alt üst oldu. Ben bazen kendime şüphe duyuyorum. Acaba gerçekten öyle biri miyim?
2: Hayır.
1: Hep böyle strese giriyorum.
2: Hayır. Sen onun tesirine girme. Ancak nasıl kurtulabileceksin? Hasta bir adamdan nasıl? Ben hayatından bile şüphe ederim senin. Yapma. Yani bir şekilde yok mu annen, baban, akraban? Yani bilmiyorum. Birinin sana yardım etmesi lazım. Bu şimdi ayrılsan da takıntılı ve de hasta olduğu için seni rahatsız eder.
0: Kapıya dayanıyormuş zaten değil mi?
2: Görüyorsun o üçüncü sayfaları nelerle.
0: Allah korusun.
2: Allah seni korusun diyecek bir şey bulamıyorum. Uzaklaş, memleket değiştir, ne yapıyorsan yap.
0: Yani önemli olan galiba böyle hasta ruhlu insanlarda fevri çıkışlar yapmamak, fazla sakin kalıp idare ederek
2: zaten
0: yavaş
2: kadıncağız
0: yavaş soğutarak.
2: Onu yapma bunu yapma dediği için yapmamış bile.
0: Çünkü bir anda mesela öyle biri dedi ben boşanıyorum git artık git bitti dediği
2: yok,
0: an bunların kafası dönebilir
2: hayır.
0: Allah korusun. Sakin kalarak arkadaşça.
2: Seher dediğini yaparak kadıncağız ama yani sana söyleyeyim Allah sana yardım etsin. Amin. Benim sana söyleyeceğim şey bu. Bir tek yol var onu nasıl yapacaksın? Aileden yardım al. Ne olursa olsun. Senin annen evet. Baban elleri armut mu topluyor?
0: Onların da adamın da anne babası yok mu ortada? Kardeşleri
2: yok, canım,
0: yok mu?
2: Vermişler.
0: Kimseye zapt edememişler bu manyağı.
2: Alsın karısı ona baksın diye yok canım.
0: Çok zor Allah kurtarsın diyoruz ya bazen yani gerçekten son cümle bu oluyor. Allah kurtarsın diyorum ama. Her şeyin bir çözümü var. Ne psikopatlar ne manyaklar oluyor. Sonradan bir bakıyorsun. İşler rayına da giriyor yani. Siz onu
2: girer
0: iyi yönetmeniz lazım.
2: Ama
0: fazla sevgi olmayacaksınız.
2: Yok. Kurtulmaya çalışırsan çok iyi olur. Yine de söylüyorum.
0: Evet. Çocuklar başında. Tek başına çocuklara
2: bakacak.
0: Bir çocuk bakacak.
2: Varmış galiba değil mi?
0: Bir önceki evliliğinde de herhalde bir çocuğu vardı. Öyle
2: o zaman o çocuklarla ayrılıp o çocuklara yanına gidersin. Yalnız oturma ayrılırsan da.
0: Evet. Yani kadın... Her günün sonunda hep aynı şeyi söylüyoruz. Birincisi aileden aldığı destek çok önemli. Arkam var hissiyle. Bazen kaçıyorlar ya böyle adama.
2: Ha.
0: Kaçalım gidelim. Ondan sonra bir bakıyor ailesi arkasında yok. Adam kötü çıkacak.
2: Her hal ve şekilde aile çocuğuna sahip çıkacak. İsterse şöyle olsun isterse böyle olsun. Burada söyleyemeyeceğim her türlü şekilde mecburiyetle olmuştur. Yardım edeceksiniz. Ben seni tanımıyorum. Evlatlıktan reddediyorum falan. Bırakın bunları. Dünyaya bir kere geliyorsunuz, o çocuğu büyütmek için müthiş çalışıyorsunuz. Oldu, olmadı bilemem. Ama bildiğim bir şey varsa kendinize de zaman ayıracaksınız, kendinize bakacaksınız. Siz bu dünyaya 10 kere gelmeyeceksiniz ki bir dahaki sefere yapmam deyin.

0: bir kere geliyorsunuz. Onun için hepimiz şuradan uçurum. İki adım daha atarsak uçurumdan düşeceğiz. Sen diyorsun ki ay ben ne yapacağım uçurumdan düşsem de bir deneyeyim diyorsun. Olmuyor. Allah korusun seni.
1: Evet, Allah korusun. Gerçekten hep şunu da kendimi artık sorguluyorum. Bende mi bir sıkıntı var? Hep yanlış
0: girme.
1: İnsanları buluyorum diye. İnsan bunu sorabilir. Çok insani bir soru bu. Niye hep ben yanlış adamları veya kadınları buluyorum?
0: Kader.
1: Tesadüf mü oluyor
0: var.
1: Bu?
0: Tabii ki.
1: Ama biz seçmiyor muyuz kişiyi?
0: Canım seçiyoruz ama o anın şartlarında öyle bir makyajla çıkıyorlar ki karşına. Ben anlıyorum ve insanlara diyorum ki şunları yapanlardan kaçının evlenmeden evvel.
1: Ne mesela yapanlardan kaçacağız?
0: Ya ne bileyim bu böyle her şeyi yapıyor mükemmel mi? Aileyi araştıracaksın nerede oturuyor daha evvel neler yapmış. Bunların hepsi internette çakır çukur bulursun. Ondan sonra bir takım şeyleri var işte kitabımı okumaları lazım.
1: İşte aşırı kıskançlık mesela diyor. Bu artık tabii kıskançlığı geçmiş.
0: Bu
1: Evin
0: takıntı.
1: İçine dinleme cihazı koymak nedir? Yani
0: İşte
1: her
0: hastalık.
1: Şeyi dinleyebilir. Yani ben ne konuşuyorum? Belki annemle sohbet edeceğim.
0: Yani ben kalkıp da şimdi burada bir psikiyatrın söylemesi gerek. Gizlice de gidemiyorsun. Bir şekilde internete gir. Bunları yapan. ChatGPT mi nedir onlara gir. Sor bakalım oradaki ne diyecek sana. Psikiyatrın sana söyleyeceği her şeyi söyleyecek. Böyle bir adam bir doktor tarafından, psikiyatr tarafından ilaç almazsa yaşayamazsın. Sana söylüyorum.
1: Genelde bunlar kabul etmiyorlardı hasta olduklarını.
0: Hiç
1: bu kişiler.
0: Kimse kabul etmez.
1: Diyor
0: Ben
1: ki
0: deli
1: sen
0: miyim
1: hastasın
0: diyor.
1: diyor. Bak hatta delil olarak kullanıyor. Bir gün gitmişler psikoloğa diye. Sen hastasın, psikologluk bir insansın diye mahkemede boşanmada bunu sana delil olarak karşına çıkarıyor. Böyle de bir aklı var yani. Akılsız da değil yani ama
0: Canım
1: kötüye
0: bunların
1: kullanıyor.
0: hepsi çok
1: Görüyor
0: kötü.
1: musun?
0: Ben sana söyleyeyim evladım kurtar kendini de çocuğunu da. Birinci evlilikten olan çocuklarından yardım al. Şayet annen baban da çocuklarını seni seviyorlarsa onlar da yardım eder. Öyle oturup bir gün seni öldürmemesi veya bütün insanlık haklarından vazgeçmeni bekle çocuk büyüt. Yok böyle dava.
1: Çok
0: Duydun mu?
1: üzülüyorum biliyor musun?
0: Ben
1: Yani
0: de.
1: bunları duyduğum zaman şu yıl 2026. Kocam kalk deyince kalkıyorum. Git deyince gidiyorum. Yoksa hiçbir şey
0: Böyle
1: yapamıyorum.
0: bir şey yok yani
1: Bakkala gidiyorum.
0: olamaz.
1: Bakkaldan şüphe ediyor. Bilmem nereye gidiyorum. Yani bu nasıl bir rahatsızlıktı? Bunun bir hastalık olduğunu mutlaka
0: Yani ben burada
1: görmeli.
0: söylemek istemediğim için söylemiyorum. Gayet tabii ki var. Ben psikoloji tahsilini yaparken 4 sene bizi seçimlik dersler de aldı. Ben psikiyatriyi seçimlik almıştım. O yüzden bir psikiyatri kliniğinde İstanbul'da devletin gittim. Orada başıma dümdüz hiçbir şeysi görünmeyen bir adam hep bize dediler ki kapı açık olacak ve iki kişi gideceksiniz. Arkadaşım o kadar efendi ki bir hariciyeci adamdı. Hasta olduğuna bile inanamadık. Ondan sonra kadın kızcağız gitti. Bir tuvalete gitti yani hemen
1: Evet.
0: gelecekti. O gelene kadar adam hafiften şu eller böyle bu şekilde.
1: Ne öyle?
0: İşte bu psikiyatride bunun şeysi var. Şu anda bunlara girmeyeyim.
1: Ha.
0: Psikiyatrların şeysi ama
1: Evet.
0: tipik davranış şöyle yürüyor sana gelirken.
1: Ha, aman aman Allah korusun.
0: Üzerime doğru geldiğini gördüm. Ben daha dışarıya atmadan kapıyı kapattı.
1: Ya
0: yani
1: neler var
0: hiç
1: neler.
0: belli olmaz.
1: Hiç belli olmuyor. Allah bizi kötü insanlardan korusun.
0: Allah
1: Ama
0: korusun.
1: seçimlerimizi de biz yapıyoruz. Sinyalleri görmemiz lazım. Hangi sinyallerde böyle bir çanlar çalmalı? Birazdan bunu söyleyecek, anlatacak sevgili Selin Karacahennem ama kısa bir aradan sonra burada buluşacağız. Bizden ayrılmayın.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen kırtasiye ihtiyaçlarını okula dönüşü özel 300 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala. Obseso.
4: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
6: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan.

0: bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Kırtasiye ve okul alışverişlerinde 250 üründe fiyatlar geçen seneyle aynı ya da daha ucuza Migros'ta. 20 Ağustos 23 Eylül tarihleri arasında FAO lisanslı beslenmeli ilkokul çantası 399 lira 95 kuruşa, Kulinart 12'li pastel boya 18 lira 50 kuruşa, Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
1: Okula dönüş zamanı. Yeni dönem, yeni enerji. Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 lira.
2: 5-11 Eylül arasında Bilde, efsane Baldo pirinç 87 lira yerine 80 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır. Kazancım ve

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Getir de şehre dönüşte bu salı ve çarşamba 2 al 1'i bedava. Atıştırmalıklardan içeceklere yüzlerce üründe geçerli, fırsatı kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
3: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
4: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
3: Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.
5: Dert bende, derman şokta. Ah bende, kaldım kapıda.
6: Domates, biber ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
7: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Damla.
13: Bence çok eğlenceli.
12: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
14: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
12: Ben Sensodyne...

0: yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
1: Damla bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
3: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
4: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
5: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
6: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
5: Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.
7: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
8: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde trink sat.
4: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
5: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
6: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
5: Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.
7: Damla
8: bence çok eğlenceli.
7: Yok, ben almayayım.
9: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
10: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
9: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
11: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
12: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
13: Bu var ya bu.
14: Blok dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalık?
14: Yok, ben doymalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim mi?

0: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
2: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: O da kim öyle? Selam. Yine orada, yine merhaba. Bir de böyle deneyelim. Bence bu kez oldu. Bu hazın karşısında hiçbir şey duramaz. Eti Karam Gurme. Her ısırıkta hazla ulaş.
7: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen kırtasiye ihtiyaçlarını okula dönüşü özel 300 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
8: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil yarını da taşır. Koçak.
9: Hayatta her şey var devam ediyor. Çok sevgili evlilik ve ilişki terapisti Selin Karacahennem'le birlikteyiz. Son dönemlerde böyle yeni diziler de çıkıyor. İzlediniz
10: bayılarak mi? Bakıyorum.
9: Tuzlu Kahve'yi izlediniz mi?
10: Evet tabii ki.
9: Hoş bir dizi.
10: Onu gelecek hafta konuşalım.
9: Çünkü konuşalım.
10: Yemin ederim o benim, yani onlar belki çok şişirmiş olabilirler ama benim kayınvalidemin aynısı.
9: Ay Binnur Kaya. Binnur Kaya'ya buradan sevgilerimizi gönderiyoruz.
10: Çok güzel harika oynamış, bir oyuncu. Helal olsun.
9: Gerçekten çok seviyoruz zaten
10: yani,
9: onu.
10: Yani o kadar da güzel ve hakiki oynuyor ki.
9: Nasıl oynuyor? Orada bir kayınvalideyi oynuyor sevgili seyirciler ve oğlu Amerika'dan dönüyor ama oğluna öyle bir düşkün ki, öyle bir düşkün
10: artık
9: ki.
10: Son derece.
9: Yemekleri veriyor, işte ayağına çoraplar giydiriyor, neler neler. Bu kadar düşkün bir kayınvaliden varsa eğer hayatında mutlaka olanlar
10: ben
9: şimdi...
10: Ben anlatırım size kendimi. Nasıl baş ettiğimi Allah korusun ya Rabbi.
9: Sizde de vardı böyle bir kayınvalide.
10: Daha. Ay elinden zor kaçtık. Tövbe tövbe Allah rahmet eylesin ama...
9: Amin.
10: Vallahi benim kocam oradaki çocuk gibi, o filmdeki çocuk gibi... Onu yapma anne demese ben aklımı fıttırırdım.
9: Nasıl
10: zor Amerika'ya kaçtık.
9: Yani, böyle bir durumu nasıl kotaracaksın?
10: Sana bütün varlığımla anlatırım. Dinleyin neler çektiğimi.
9: Şöyle kısa bir anlatsanız bize. Mesela diyelim ki çok anne çok düşkün oğluna. Yani vazgeçemiyor ağzına yemek yiyor.
10: Yok.
9: Rahatsız.
10: Onun muhakkak yardıma ihtiyacı var. Yani bir psikolojik veya bir psikiyatr şeysiyle. Ve çocuk eğer annesine aynı derecede düşkünse ayrılmaktan başka çareniz yok. Ama bu filmdeki gibi, benim eşim gibi anneye o düşkün değil. Sadece anne tarafından gak demiş o vermiş, guk demiş bu vermiş. İşte rahatına geliyor ama evlendikten sonra karısı çeker mi? Ben ki her şeyiyle onu tanıdım. Bunu da gördüm. Bana yutturdu kendini. Dünyanın en iyi kayınvalidesi. Annem bile kıskanmıştı.
9: Allah
10: ondan
9: Allah.
10: Ondan sonra Allah'ım neler.
9: Çok seviyorum gerisi, diyor değil mi?
10: Gerisi yarın.
9: Gerisi haftaya mı diyorsunuz?
10: Haftaya,
9: daha
10: evet.
9: Neler neler konuşacağız ama süremizin tabii yavaş yavaş sonuna geldik.
10: Çünkü aceleye gelir şimdi.
9: Tabii ama Binnur Kaya'nın o rolü gerçekten
10: aferin
9: hakkını
10: Binnur'a.
9: Vermiş.
10: Aferin Binnur'a. Eskiden de çok komikti, çok hoştu. Burada da güzel bir annelik yapıyor. Çok iyi bir sanatçı.
9: Evet kesinlikle öyle. Ama anne kaynana rollerinde görüyoruz bizzat birebir. Daha neler var neler hepsini konuşacağız. Ama bugünlük programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum
10: Selin
9: Karacahennem. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. İnsanlara dokunuyorsunuz. Bu hayattaki en kıymetli şey. Ben de buna vesile oluyorsam ne mutlu bana sevgili seyirciler. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle yarına dek sağlıkla kalın, huzurla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda, mutlu.

0: şık sunumlarıyla Nermin'in enfes mutfağı bugün de dop dolu. Geleneksel Bulgar hamur işi kültürünün yumuşak ve katmanlı dokusuyla buluştuğu, dışı hafifçe kızarmış, içi yumuşacık ve lezzet dolu özgün bir hamur işi. Bulgaristan Milinkası. Patatesin yumuşak dokusunun, haşlanmış yumurtanın tok lezzetiyle buluştuğu, son dönemin viral tariflerinden biri olarak sofralarda yerini alan kremamsı ve doyurucu bir salata. Japon salatası. Patatesin yumuşak ve doyurucu dokusunun özenle şekillendirilmiş köfteyle buluştuğu, dışı hafifçe kızarmış, içi yumuşacık ve nefis bir sofra lezzeti. Patates köfte. Haşhaş ezmesinin yoğun ve kendine has aromasının kat kat hamurla buluştuğu, her katında farklı bir doku ve lezzet sunan, geleneksel Anadolu mutfağından ilham alan özgün bir hamur işi. Anadolu katları. Mürdümeri'nin ekşi tatlı aromasının yumuşacık kek ve kremsi dokularla buluştuğu, meyvenin doğal lezzetini öne çıkaran zarif ve iştah açıcı bir tatlı. Mürdümerikli pasta. Közlenmiş biberlerin isti ve tatlı aroması zeytinyağının zarif dokunuşuyla buluşuyor. Sade ama karakterli bir meze. Göz biber mezesi. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in enfes mutfağında.
1: Efendim günaydın, günaydın, günaydın. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Enerji dolu, harika, sağlıklı geçireceğimiz bir gün diliyorum. Tabii ki sabahın erken saatlerinizde şu an belki kahvaltı masalarınıza şu an eşlik edeceğim. Onun için ne diyorum? Hiç telaşlanmayın. Günün menüsünü bugün birlikte belirliyoruz. Dün birbirinden lezzetli kış hazırlığı vardı. Bugün ise gerçekten akşam menüsünde ne pişirsem derdini ortadan kaldıracak efsane bir menümüz olacak. Hemen giriş yapıyoruz Serpil Kavu. Gel bakalım. Çay saatiyle giriyoruz efendim bugün. Ama şöyle söyleyeyim. Çok farklı. Daha önce görmediğiniz lezzetleri ekran başında bir araya getireceğiz. İlk tarifimiz de Anadolu katları olacak. Haber.
2: Selam tatlım. İyiyim sen?
1: Düğün mü var böyle bir şıkır
2: evet.
1: Şıkırsın?
2: Evet.
1: Düğün mü var? Kına evet. Gecesi mi var?
2: Ben bir teyzeyim tabii.
1: Evet. Serpil Hanım bugün kına gecesinde olacak. Storylerini yakından takip edin. Paylaşacağız. Çok güzel bir kıyafet yaptırdık
2: Serpil Hanım'a. Tek başıma ben gitmiyorum. Bu arada Nermin de geliyor sağ olsun.
1: Evet, ben de geliyorum. Bundacığımızın kınasında olacağız bu akşam.
2: Akşam eğleneceğiz inşallah.
1: Kızlar takipte kalın. Paylaşacağız. Şıkır şıkır. Efendim güzel bir hamurla başlayacağız. Sizler benim hamur yoğurmamı özlemişsinizdir diye düşünüyorum. Ve direkt hamurla bir giriş yapıyoruz.
2: Yoğurayım diyorsun.
1: Bir yoğurayım, bir
2: tamam,
1: yoğurayım.
2: Tamam, ağanın eli tutulmaz. O zaman devam.
1: 1,5 su bardağı ılık su, 1 çay bardağı ılık süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket maya, aldığı kadar un efendim hamuru yağlamak için 100 gram tereyağı, arası için 1 kase haşhaş ezmesi, üzerine 1 adet yumurtamızın sarısı. Ellerimi şöyle bir yıkıyorum.
2: Sen ellerini yıka, ben de senin ekipmanını
1: Haydi
2: hazırladım.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Bunlar finalde.
1: Gördün mü Serpil?
2: Neyi canım?
1: Büyüyorlar, evleniyorlar, bizler de küçülüyoruz.
2: Sorma. Sorma.
1: Değil mi? Elimize doğmuş.
2: Sonra böyle bir şok oluyorsun. Diyorsun ki yok daha neler.
1: Gerçekten şu an hani hep şey diyorum. Bakıyorum dün Ömer'in bu arada doğum günüydü.
2: Ay nice sağlıklı yıllar olsun
1: Allah
2: inşallah.
1: Amin Allah razı olsun. 21 yaşına girdi.
2: Maşallah.
1: Melike ile böyle akşam biraz sohbet ettik. Diyor ki anne diyor ya 21

0: yıl ne demek diyor. Hakikaten dedim 21 yıl olmuş Ömer.
1: Böyle diyeyim ağzım doldura doldura
0: söylüyorsun. Dünyaya geleli ilk Ömer'i doğurduğumda 21 yaşındaydım. Vay be.
1: Şimdi.
0: Ben de nasıl geçiyor hızlı?
1: Vallahi.
0: Şöyle.
1: Ömür gibi akıyor gidiyor.
0: Vallahi öyle. Ilık su, ılık süt. Şunu Serpilko'ya veriyorum birazcık bana bir karıştırsın.
1: Ben de şu arada şu arasına süreceğiz.
0: Aynen.
1: Ya.
0: Şöyle.
1: Çözülsün.
0: Buraya efendim yağımı ekliyorum. Şekerimi biraz buraya, birazcık da buraya.
1: Azıcık da bana.
0: Ekledim. Bir de bir kaşık sana zahmet.
1: Niçin?
0: Biraz
1: şey mi?
0: Karıştıracağım.
1: Hah, şunu süpersin. Vereyim.
0: Şöyle tuzu da buraya ekleyeceğim çünkü mayayla orada Serpil bana onu hazırlıyor. Şöyle karıştırma yapıyorum. Hamur çok önemli, kıvamı çok önemli. Çok güzel bir Anadolu katları hazırlayacağız size. Hem gösteriş açısından hem lezzet açısından yumuşacık pamuk gibi dokusuyla aslında ekranı baştan başa renklendirecek bir tarifle giriş yaptık bugün. Nermin Nefes Mutfağı'na gönder Serpil'im.
1: Geldim.
0: Şöyle.
1: Ya aslında bu durumda yaşmaya kullanmak çok şey. Kolaylık ve rahat ama işte biz bazen böyle saklama koşulları sebebiyle.
0: Değil mi, zor oluyor bizde bir derdi.
1: Bunu tercih ediyoruz ama en güzeli yaşmaya.
0: Daha da kat kat olur, daha da kabarır.
1: Çok.
0: Şöyle bakın. Onu yavaş yavaş ekleyerek kaşıkla yoğurma işlemine devam ediyorum. Ki kaşığımı bırakana kadar sonra bir elle de toparlama yapacağız. Çok şipşak yoğurabileceğiniz kolay ve reçete olarak da kenarda tutabileceğiniz bir tarif. Her poğaçada bile kullanabilirsiniz. Çünkü gerçekten mayalı kısmı inanılmaz yumuşacık bir hamur hale getiriyor. Bir 40-45 dakika dinlendirmemiz gerekecek. Sonrasında zaten
1: döktüm.
0: Başlayacağız şekillendirmeye. Senin canın sağ olsun. Nazara geldin.
1: İşte ama bir de böyle hoşlanmıyorum ya o zaman hemen.
0: Boşver. Hoşlanmadığımız birçok şeyi yaşıyoruz zaten.
1: Görüyoruz da, doğru söylüyorsun.
0: Boşver. Sosyal medya yıkılıyor. Allah'tan ay. Devletimiz hep 18 yaşında.
1: Vallahi böyle koyuyor kafasını. Böyle koyuyor. Yemin ederim.
0: İyi oluyor. Aa,
1: tabii.
0: Vatanım, milletim, devletim hep var olsun inşallah.
1: Amin.
0: Gerçekten.
1: Neyse, gülesim geldi biliyor musun?
0: Benim de.
1: Hey dedim. Hey dedim içimden.
0: Ya böyle gösteriş yapıp insanların neden damarına basıyorsunuz? Zaten herkes kendi dünyasında bir çatışma halinde. Bu kadar her şeyi açık ön planda yaşamanın bir anlamı var mı? Ayakta durmak için, kalmak için, çocuklarımız için çalışmak zorundayız. Ama birazcık sınırları zorluyor bazıları gösteriş uğruna.
1: Tam o dev, o aşamada
0: devletim 18 yaşında.
1: Bir kafasına öyle, kafasına. Gülesim geliyor.
0: Sonra da dediği gibi Serpil'in üzülesim de gelmiyor. Bu kadar her şeyi.
1: Aa, hiç işim olmaz.
0: Ana sayfada yaşamayın ya. Efendim hamura bakar mısın nasıl dans ediyor bak.
1: Sille şu Allah haşhaş Allah. Aşkımız.
0: Değil mi?
1: Vallahi.
0: Haşhaşa bayılırız. Şimdi ara katlara bir haşhaş ama hamura bak.
1: Afyon'un haşhaşı.
0: Aman da aman. Pamuk. Kaşıkla bakın çok yavaş un koydum. Hiç zorlanmadım. Çünkü bakıyorum mayalı hamur hazırlarken benim canım kadınlar çok zorlanıyor. Ya çok sert yapıyorlar ya çok yumuşak yapıyorlar. Hamur istedikleri gibi kabarmıyor. Bakın burada bütün aşamalarıyla şu an canlı canlı bir hamur yoğurdum. Ve bu yoğurduğum hamuru şekillendirmekte hiç sıkıntı yaşamayacağım. Nasıl oldu Serpil'im?
1: Bence gayet keyifli. Bir de bir şey söyleyeyim mi?
0: Bak bakayım patron.
1: Hamur şeyi sevmiyor. Sert olmayı sevmiyor mayalı hamur. Valla.
0: Bu mu?
1: Bence seninkiyle devam edelim.
0: Neden?
1: Şu an içinde saklayamadı gene. Bizim hamurumuz bence
0: gittik sert mi oldu?
1: Bir şeyin gazabına uğradı gibi hissediyorum.
0: Olsun, o zaman böyle gidelim. Haydi bakalım.
1: Bu arada dinlendirecek falan miyiz? Değil ama. Vallahi yaptık her şeyimizi.
0: Evet, dinlendirecek miyiz?
1: Ne yapalım biliyor musun? Bence benim
0: fikrim. Bezeleri dinlendirelim birazcık.
1: Yok, tepsi mayası yapalım. Tepside kalsın, kendi kendine dinlensin. Reklama gitmeden atarız.
0: Sakız, aynen.
1: Ne diyorsun?
0: Olur.
1: Gel.
0: 6'ya böleceğim zaten.
1: 6, 8 sen karar ver.
0: 6 olsun.
1: Şeyleri Özlem bence şey yaptı. Yanlışlıkla reçeteleri karıştırdı. İki hamur ya.
0: He.
1: Anladın mı? Bak senin sıvılarında ne çıktı, onunkilerle ne çıktı.
0: Şimdi kıymetli izleyenlerimiz, hamuru böyle tatlış tatlış yuvarlıyoruz. Kar topu şeklinde böyle unlayarak ele yapışan güzel bir kıvam.
1: Seninkisi çok ponçik oldu. Bak neler çıkacak onda. Şu küçüğe gitsin bence. Şuradaki var ya.
0: Çok sakız gibi yani. Hiçbir zaman unu fazla vermeyin. Un hamuru gerçekten birden sertleştirir ve siz asla o hamuru tekrardan o istediğiniz kıvama getiremezsiniz. Yavaş yavaş. Şimdi biz bugün haşhaş kullanacağız. Haşhaş da biliyorsunuz ki Anadolu mutfağının miraslarından, en önemli miraslarından bir tanesi. Ve biz bu haşhaşı birçok yerde kullanıyoruz. İsmini de zaten içindeki o mirasından alıyor. Anadolu katları haşhaşla birlikte buluşuyor. Ve Serpil'le yangın yeri geldi, diyet yap. Geldi, diyet yap Serpil Hanım.
1: Yok ya, yaparız, bir şey olmaz ya.
0: Yaparız
1: yani
0: inşallah.
1: Şeydir yani, derler ya, tok evin aç kedisi gibi. Aç aç.
0: Şimdi Serpil zayıfladı. Ben onu hissediyorum. Bazı yerlerinden böyle kontrol ediyorum. Hissediyorum ben zaten. Kilo aldığımı da hissederim, zayıfladığımı da hissederim.
1: Efendim sarılıp sıkıyor beni.
0: Evet. Ben anlarım o sarılıp sıkmada. Ama gerçekten kitap gibi bir kadın yani. Şimdi yalan söylememek de gerekir kendisi. Yılların eskitemediği harika bir kadın.
1: İyidir iyidir. Ha, yeter. Gel gel. Kocaman çek benim. Canım benim. İyidir iyidir. Ben ona şaşlayayım ben.
0: Allah şaşla. Atıyorum sana bu tarafa.
1: Gönder. Gönder müdür, gönder.
0: Şimdi bakın hamur güzel olunca dinlenmeye bile gerek yok. Siz bunu bir 30 dakika kadar dinlendirin ama biz mesela direkt yoğurup açmaya geçtik. Tepsi mayası yapacağız.
1: O da gayet güzel olur. Şimdi bu biraz sonra çünkü şey olacak, Nermin tarafından açılacak biraz daha.
0: Her katına önce yağ, sonra güzelce haşhaş süreceğiz.
1: Fırçamı da alayım ben. Şöyle fırçalayayım.
0: Katlama tekniği çok farklı. Bilginiz olsun, çok hoşunuza gidecek katlama tekniği. O yüzden ekrandan ayrılmayın. Bugün de bence ekmek yerine bunu yapabilirsiniz. O içindeki o çıt çıt haşhaş lezzeti var ya, aman ya Rabbim dedirtecek.
1: Acaba izleyicilerimiz de bizim bir şey mi? Haşhaşa.
0: Bence.
1: Şimdi burada bizim haşhaş ezmemiz vardı.
0: Efendim?
1: Bu biraz yoğun ya. Ben bunu bir çay bardağı sıvı yağla açtım böyle. Ki rahat sürebileyim diye.
0: Bu arada
1: diye.
0: Hediyeleşmeyi bugün açıklıyorum. Bir kişiye mikser, bir kişiye de el blender'ı veriyorduk. Ana sayfada öne çıkarılanların başında yapmanız gereken Beyaz TV'yi, Nermin Nefes Mutfağı'nı ve kıymetli markamızı takip ediyor olmanız. Biz çok fazla bir şey istemiyoruz. Eğer takip etmiyorsanız, kazansanız da eleniyorsunuz. Sonrasında yorumlara yazıyorsunuz. DM gelmedi. Niye gelmedi acaba?
1: Evet, açıklıyoruz ama sonra bir bakıyoruz ki siz takip etmiyorsunuz.
0: Şöyle açıyoruz. Ve bugün ben bu çay saatin yanına Serpil'e çay demleyeceğim.
1: Çaysız da içilmez ki. Nerede?
0: Aynen, çay. Bak çıkardım oraya.
1: Burada bak çıkarım çay ama makinemi. Çay saati yapacaksan ve kışın kahvaltı yapacaksan.
0: Evet.
1: Bir bardağım içerim abi. Onsuz da kalkmam yani.
0: Buyurun Serpil Hanım.
1: Merci.
0: 8 kat yaptım sana.
1: Güzel olacak. Kabarık kabarık. Zaten biz bunu bir daha
0: 8 kat
1: inceltip daha bir tekniklerini halledene kadar.
0: Tam burada misafir ol, gel bana. Börekler açarım sana bak.
1: Allah Allah, bir mesaj mı verdin?
0: Kime vereyim ki? Olmayan.
1: Halil Hoca'ya. Ben anladım. Sana söyle.
0: Halil Hoca dayanamıyor artık. Bizim yemekleri özlemiş.

0: Şimdi. Ne zamandır da kınaya gitmemiştik ha.
1: Ay bir de böyle şey ya. Hanımlara özel bir durum ya. Oh, relaksikop.
0: Diyorsun.
1: E tabii.
0: Ne
1: Tabii.
0: yapsak? Bilmiyorum, ona ulaşamadım. Mermeri sahibine.
1: Evet.
0: Çok enteresan. Tek tık hala video.
1: E arayalım.
0: Numara mı değişti acaba?
1: Bence tatildeler.
0: Evet efendim, hamuru açıyoruz. Hadi hocam, bir şarkı bir şey gönder. Ne duruyoruz? Sessizlik olmasın, izleyicim sıkılmasın. Hamurları açmakla uğraşıyoruz. Bu hamur işi böyle. Canlı yayında hokus pokus demediğimiz sürece
1: O
0: alttan
1: zaman anladı ve Özlem koyacak bize.
0: çıkmıyor.
1: Sen dert etme.
0: Yani
1: Mesajı aldım.
0: mesela misafir ol, gel bana börekler açarım sana, olur
1: Yok
0: yani.
1: Özlem, Özlem'e bak sen. Özlem koyacak bize şimdi onu. Onlar anlayana kadar.
0: Tamam, koy Özlem, sen onu koy.
1: Koy.
0: Beni de etiketle. Bir zahmet
1: Eslem
0: Özlemciğim.
1: sen de al onu çocuğum. Yalnız buradan da bir şey yapmamız.
0: Ne yapalım, hem yönetiyoruz hem sunuyoruz hem sosyal medyayı ilerletiyoruz. Allah, işimiz zor. Şöyle izleyiciyi sabah sabah birazcık coşturalım. Hamur işi yaparken de şarkı söylemeyelim mi?
1: Ne yapayım abla? Aşağısı yukarısı ancak yetişiyorum. Aa. O son katın değil mi?
0: Acelesi yok.

0: katta güzelce böyle bir harmanladığımız haşhaşımız var. Yağ ile birlikte açtık ama bunu bir tık daha esneteceğiz.
1: O küçük mü? Aslı mı yapıyoruz?

0: Yapalım gel. Sen yaparsın ben sana.
1: Ah havle vela kuvvet elli abi.
0: Bunu da ters çevirelim.
1: Ha?
0: Elini al çevir. Ben inanıyorum sen yaparsın elle de alırsın.
1: Aha.
0: Alırsın ha vallahi alırsın. Hı. Şap diye yapıştır Nermin. Ha. Dur geleyim bunu alayım senden. Hop. Ben bunu tekrar koyayım kaldırırken rahat kaldırırım. Hı hı. Dur. Rahat, rahat aç kuzum.
1: Ah. Bunu niye yaptık biliyor musunuz? Alt bezelerde tam böyle üstünden
0: ben elimizle sen boş ver.
1: Birazcık büyütebilelim, esnetebilelim.
0: Alttakiler hep genelde küçük kalır ya.
1: Toparlanıyor çünkü. Tamam bence.
0: Öyle mi diyorsun? Tamam. Şimdi seni şuraya çekeceğim. Geniş alanda çalışacağız.
1: Şimdi burada çok farklı bir katlama tekniğiyle yapacağız. Aslında çok şey yapmamak istiyorum. Hamuru böyle kesmeden.
0: Sana bunu verebilirdim ama ıslattım. Rulet istiyorsan al. İstersen şey.
1: Yok şunu da yaparım.
0: Sıyırıcıyla.
1: Koparmam gerekiyor tam.
0: Yok koparmasan da oluyor ya. Şey şu kenarları.
1: Şöyle.
0: Hı hı. Bununla da işim bitti. Evet uçurma uçlarını ki çıkaralım. Ay ben sana şey vereyim dur. Bir de kürdan vereceğim. Şuradan.
1: Bakın uçlarını koparmıyoruz. Sadece... Şu ortalarını iyice kesiyorum.

0: Oldu mu? Geleyim mi?
1: Oldu.
0: Bunu da hazırladım.
1: Şöyle alttan bir döndüreceğim.
0: Altlar açılı zaten mis.
1: Şöyle alıyorum.
0: Geleyim mi? Evet.
1: Şöyle döndürüyorduk bir kat.
0: Evet.
1: Bir dakika dıştan.
0: Şuradanım yukarıda.
1: Bu sefer her katı şu şekilde açıyorum. Alttan.
0: Dur,
1: Bir
0: şurası
1: kere
0: yapışık.
1: yanlış yaptım, üstten aldım.
0: Şu parmağımla yapacağım. Bence böyle gayet keyifli ha.
1: Evet.
0: Şurası çıktı
1: Şuradan
0: mı?
1: bakın döndürüyorum. Bu tarafa
0: Şuraya parmağı
1: atıyorum.
0: koyunca gayet rahat dönüyor bu arada,
1: Bakın
0: biliyor musun?
1: şöyle tek tek açıp havalandırabilirsiniz hamuru. Oo, bayağı yavaş gitmişiz.
0: Yoğurduk, hamur yoğurduk ama Nermin'im.
1: Evet.
0: Dur, geliyorum. Hop hop. Gel ortada buluşalım tatlım. Şimdi bu kabarsa da siz görün. Hey.
1: Bunlar böyle mayalanacak. Birazcık tepsi mayası yapacağız. Aynen. Şöyle.
0: Ben buradan geliyorum. Cam, dikkat et elindekine. Korktum bir an, biliyor musun?
1: Değil mi? Çıtlayacak
0: Hayır,
1: diye.
0: refleks ya insan böyle bir
1: Evet,
0: anda.
1: evet.
0: Evet, şimdi alıyorum tepsimi, gel. Yağlayacağız.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Şöyle.
1: Hemen diğer tarife geçeceğim. Ben eldivenimle şöyle bir yumurtasını süreyim şu ocağımın üstünde.
0: Al
1: Birazcık
0: canım.
1: şey yapalım mı?
0: Fırça vereyim sana.
1: Yo, elimde eldivenim var.
0: Bunda da gayet güzel olur. Giremezsen kullan.
1: Ver. Şöyle bolca üzerini
0: Yumurtalayalım.
1: yağlıyoruz.
0: Bilhassa da o kuş şeyleri değil mi?
1: Yumurtayla yağ birazcık karıştırdık.
0: Çemberi.
1: O katlar şu an pişerken böyle ayrılacak, tamam mı? İnanılmaz bir görselle karşınıza gelecek. Böyle kabarmış, yumuşacık olmuş.
0: Şuraları rica etsem. Kalın ya şey. Ters çevirdiğim taraf.
1: Evet. Nasıl güzel bir şey oldu.
0: Sana bir de kabarsın. Tepsi mayası olsun, annesi
1: Şimdi
0: yok.
1: ikinci tarifimiz mürdüm erikli bir pasta yapacağız. Hazır erik bolca, mürdüm eriği fazlaca, üzerindeki o kırıntıları ile birlikte bambaşka bir boyuta götüreceğiz. İçinde de vanilyalı bir puding kullanacağız kremasında. Of, çok iyi oldu. Hemen önceden ısıttım. 180 derecelik fırın ayarı benim için kafi. Oraya gönderiyorum.
0: Tepsi mayası yapmayacak mısın?
1: Yapmayayım mı? Biraz
0: Bence
1: kısıkta
0: yapalım.
1: tutayım mı o zaman fırında?
0: Yo, ben tepsi kapatıp dinlendirebilirim.
1: Yapışmasın dedim üstü.
0: Şunu şöyle yüzünün üstüne.
1: Erikli pasta için efendim hamurunda 250 gram tereyağı. Buyurun
0: Şöyle geldim.
1: sağ olun. 250 gram tereyağımız var. Bir adet yumurta, bir çay bardağı pudra şekeri, 2 yemek kaşığı yoğurt, bir çay bardağı çekilmiş ceviz, bir tatlı kaşığı kabartma tozu, bir paket vanilya ve aldığı kadar un. Aynen. Kremasında 2 paket vanilyalı puding, bir çay bardağı şeker, 800 mililitre süt, üzerinde 10-15 adet mürdüm eriği, kırıntısı için bir çay bardağı şeker, 100 gram tereyağı, 2 su bardağı un.
0: Evet, bu ikisini finalde Nermin kırıntı gibi tereyağım dolapta kırıntı gibi kullanacağız.
1: Şimdi hamurunu ben

0: İstersen ikisini de makinede yoğurt.
1: Aynen, makinede yoğurmak istiyorum.
0: İstersen tekini yoğur. Hangisi işine geliyorsa.
1: Aldım, bismillah. Şimdi efendim. Evet. Az önce aslında... bahsettiğim... Yok. Şöyle koydum bunu buraya. Aslında bu geniş zeminle, bu yaklaşık 3 litre alıyordu. Çok rahatlıkla hamurunuzu, çiğ köftenizi burada yoğurabiliyorsunuz. Ben geçen bir çiğ köfte yaptım, yoğurdum. Çok güzel oldu Serpil. Onu burada da yapalım.
0: Bence yapalım.
1: Bakın burada çok sert bir yağ kullanacağım. O yüzden
0: dolaptan aldık.
1: Şöyle dolaptan aldığım için de daha güzel, katı bir hamur elde etmiş olacağım. Pudra şekerini ekliyorum. Bir adet yumurtayı kırıyorum Serpil Hanım.
0: Gönder.
1: Bak görüyor musun? Yoğur malzemenin genişliğine. Bak şöyle yoğurdumu da ekledim. Şuradan şöyle çekmenizi istiyorum, net görün diye.
0: Bunu finalde
1: bir
0: yapacağız.
1: Bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu ve çok azıcık un ilavesiyle başlayacağım. Ele yapışmayan güzel bir un hamur elde edeceğim. Hiç el değmeden direkt bu güzelim ürünle bakın nasıl yoğuruyoruz. Bu arada bu ürünün en büyük özelliği de şu 6 tane ya. O beni çok mutlu ediyor. Çok rahat yoğruluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Oturdu mu Serpil Hanım sanki?
0: Koy cihazını şeyine. Bak bu arada bu sert zeminde çizmesin diye.
1: Hem de kaymasın diye.
0: Gönder hocam. Taktık mı fişini?
1: Evet. Şöyle. Bu bir ilk etapta hamuru kendini yoğurmasın diye.
0: Ay çok güzel oldu.
1: Evet. Bak. Bu iki. Bakın. Çok rahat. Bu pratik bir püf noktasıdır. Bir de bu bizimki inanılmaz güzel şey. Çünkü bakır bir motor var ya, yanmıyor da. Korkmalarına gerek yok izleyicimin.
0: Hamuru gayet güzel yoğuruyor. Hiç gerek yok. Bu arada ipek gibi oldu biliyor musun?
1: Evet. Ses de yok. Bakın sese. Muhteşem. Çünkü bu tart hamurlarını elde yoğurursanız tereyağı çok fazla dışarı akıyor. Sürekli un vermeniz gerekiyor ve bu istediğiniz tartı yapamıyorsunuz. Bence yeterli.
0: Bu arada zaten tart hamurunun...
1: Yok. Bayağı gönder Serpil.
0: Özelliği de zaten şey önemli, böyle kıtır kıtır bir hamur olması.
1: Evet, kıyır kıyır bir hamur istiyoruz efendim. Mürdümeriği de fazlayken.
0: Hazır mevsim iken.
1: Hem yiyoruz hem yapıyoruz.
0: Bir sakin sakin dönsün de bakayım ne yapacak. Sana bir şey söyleyeyim bak. Ne kadar hamuru maşallah kıtır pıtı pıtı pıtı yoğuruyor.
1: Gel şuraya şunu da.
0: Nermin gelene kadar bakın, of Nermin bu hamura var ya aşık olursun. Alet işledi, ben övünüyorum. Sanki kendim yoğurdum. Nermin'im.
1: Vay vay vay
0: bak,
1: vay vay.
0: Bunları ben bir alayım.
1: Bak şimdi aldık böyle, tamam mı?
0: Şeyi de ekleyeceğiz zaten.
1: Hmm. Gördünüz mü?
0: Bıçağa dikkat et. Çok fazla şey var bıçağa, hamurunu arada. Ben alayım mı? Dur. İkimiz yapmayalım. Yok yok. Şimdi, ne olur bunlara dikkat edin, olur mu?
1: Bakın o kadar güzel ki yapışmadı bile hamurum. Şöyle şunun içini de almak istiyorum. Hiç yoğurmayacağım. İçindeki tereyağını dışarıya vermeyeceğim. Hem bu aparatımın içindekini şöyle kırıntı halindekileri de toparlamak istedim. Ama zaten burada şekerle tamam. Biraz kırıntı yapacağım ya, o durabilir bence. Bakın böyle bir hamur oldu. Hiç doğrulamadı.
0: Nermin cevizini de rica etsem ekler misin?
1: Cevizi bol buldunuz.
0: Cevizli bir hamur olacak Nermin'in, böyle ısıracaksın kıtır bir hamur, bomba gibi lezzetli.
1: Reklam 6 dakika, bunu fırına göndeririz diye düşünüyorum. Serpil.

0: Sen hemen onu yap. Aynı. Birazcık alalım. Serpil.
1: Geldim. Neyi alalım? Geldim.
0: Tamam, 1-2 dakika. Fırına şimdi verelim. Ay, çok güzel bir hamur.
1: Şimdi ben burada nermin sütümü aldım tencereme. Burada kolaylık olsun diye şey kullandık biz. Siz de yaparsanız gayet de güzel olur. Niye olmasın? Vanilyalı puding. Yoksa da nişasta hamur, un.
0: Aynen. Tam bu kıvamda olacak. Bakın. Gördünüz mü?
1: Şekerimi de ekledim Nermin buna. Birazcık da şeker ekliyorum tamam, çünkü. Hayatım. Garanti olsun çünkü tatlı yapacağız.
0: Bütün kırıntıları da içine.
1: Sana merdane vereyim. Sen böyle bir kabaca istersen aç onu. Hemen yan duvarlarını da oluşturalım. Hop. Bu arada bu crumble hamuruna, tart hamuruna fındık ve cevizli bir yakıştırırım. Anlatamam sana.
0: Çok güzel oldu. Konuşamıyorum. İyi de toparlandı.
1: Hani bana çay demliyordu?
0: Vallahi hamura düştük. Buradan ayrılamadım.
1: Ben hemen bastım kaynasın. Sen gitmeden bana bir çay demlersen.
0: Ben koydum içine çayı.
1: Tamam ben bastım şimdi 30 saniyede kaynasın. Geliyorum. Hemen. Duvarları dolacağı için istersen biraz kes onu.
0: Kenarını alacağım şimdi.
1: Tamam. Sever misin böyle yaz meyveli
0: çok
1: pastalar?
0: Çok severim ya. Sen işte, ne demek? Sever misin?
1: Crumble'lar falan falan. Zorlanıyor. En doğru hamur biliyor musunuz şu an? Bu biraz tüketecek sizi ama.
0: Biraz sert olması lazım evet.
1: Aşık
0: yoksa o kıyır kıyır olmayacak. Onu da istemiyoruz. Yumuşak bir hamur değil. Evet bak şu an.
1: Mesela ben asla bu hamuru elimde yoğuramam.
0: Değil mi?
1: Yok asla yoğuramam çünkü benim ellerim çok sıcak. Ben bunu yoğurursam bu bildiğiniz mayalı hamur formunda bir hamur olur bana. Hmm. Geleyim tutayım şuradan sana yine. Gel. Gittim, önce oraya bir gitsene. Yok bana gelme Halil Hoca'ya doğru. Çevireceğim dur tatlım. Orayı şu sol tarafın çünkü biraz kalın. Orayı yok yok bu tarafı it öne. Fazlalığını alacağım çünkü.
0: Şimdi ben bir bakacağım onu zaten kenarını koparacağım. Biraz da elimle de esneteceğim. Şunun içinde. Bir bıçakla alalım hemen.
1: Sana şöyle bir alacağım tatlı bıçağı. Şey bir şey verdim. Bunu buradan alsana fazlalığını.
0: Hemen veriyorum.
1: Bütün şeylerin al fazlalıklarını bize. Daha işimiz kolay olacak. Bu arada bunun yapışma gibi bir durumu asla olmayacak ama kalıptan fırınımızı akmasın diye böyle bir şey yaptık biz. Sizin yapmanıza gerek yok. Bayılırım bunu düzelteyim 5 saat.
0: Biliyorum.
1: Herkes ne kadar biliyor değil mi? Etrafındakinin huyunu suyunu.
0: Son 2 dakika hemen hallediyorum.
1: Üstünü kapatamayız ki. 2 dakikada.
0: O zaman araya gidelim dönüşte devam edelim. Evet. Yok yok kaynamıyor.
1: Şey atalım istiyorsan sen mayalanmış mı oraya bak ben burayı halledeyim.
0: Bence bunu dönüşte göstereyim çünkü çok detaylı bir üstüne kırıntı yapmam evet. Gerekecek. Evet. Ben tepsiyi sadece fırına gönderiyorum. Efendim şöyle haşhaşlı çöreğimi de birazcık tepsi mayası yaptım. Önceden ısıttım. Fırına veriyorum. Şöyle 180'e getirdim. Efendim dakikalar sonrasında harika bir pasta görüntüsüyle sizleri karşılayacağız. Kıyır kıyır tart hamuruyla, üzerindeki kırıntıyla hepsinin detaylarını şimdi ikinci yarım başında vereceğim. Hiçbir yere ayrılmayın. Kısa bir aradan sonra buradayız.
2: Musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda.
3: Altın herkesindir ama bilezik koçaktır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Bazı şeyler eşya değildir.
4: Büyük Türk milletinin bir ferdi olarak mutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Yurttaşlarım,
5: az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü.
6: Şimdi ne olacak?
7: Millet öyle istedi.
8: Millet kimi seçerse onlar vazife görecek. En büyük hezimetim, en büyük zaferimdir.
9: Biz aslında savaş için değil, barış için. Ve yalnız Türklere değil, bunlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz.
10: Sevgili kardeşlerim, biz milliyetçiliği sokak duvarlarına değil, Kıbrıs'ın topraklarına, Ege'nin deniz yataklarına yazmışız.
11: Silahlı kuvvetler, kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır.
12: Sosyal Demokrat Halk Partisi seçimi kazandı.
13: Dünya hızla değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor.

0: Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olacak kişi Cumhuriyet Halk Partisi'ni satmamış olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'ni satın almaya kalkmamış olacak.
1: Türk milleti çalışandır. Türk milleti zekidir.
2: Bazı mirasların sahibi olmaz, emanetçileri olur. İsimler değişir, kuşaklar değişir. Nice insanlar gelir, nice insanlar gider, emanet kalır.
3: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
4: 50 bin düş.
3: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
5: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
6: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.

0: Sevginiz standartları yükseltir. Bu standartlara ancak bilimin rehberliğinde ulaşılır. Annelerin bir numaralı tercihi olarak D vitamini ile bağışıklık sistemini destekliyoruz. Aptamil, sevginiz standartları yükseltir, uzmanlığımız ona ulaşır.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar

0: ihtiyaçlarını okula dönüşü özel 300 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala. Vay vay vay vay
1: vay vay Domino's'u 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan. Domino's'u hoş geldin.

0: Odri Meydan. 7-13 Eylül tarihleri arasında Migros ayçiçek yağı 5 litre köşeli pet 419 liraya. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik aynı ürünün daha ucuzunu bulursan aradaki farkın 5 katı man iadesi Migros'tan.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
2: Okula dönüş zamanı. Yeni dönem, yeni enerji. Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 lira.
3: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen kırtasiye ihtiyaçlarını okula dönüşe özel 300 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
4: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break her

0: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
1: Okul zili çalmadan A101'e. Altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copyboss A4 fotokopi kağıdı 115 lira.
0: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

0: etti.
1: Getir de şehre dönüşte bu salı ve çarşamba 2 al 1'i bedava. Atıştırmalıklardan içeceklere yüzlerce üründe geçerli, fırsatı kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
3: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
4: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
6: Okul zili çalmadan A101'e.

0: kalem çantası 129 lira. Stitch Pals Cute okul çantası 999 lira.
1: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris El Sev'den yeni kolajen.

0: sevginiz standartları yükseltir. Bu standartlara ancak bilimin rehberliğinde ulaşılır. Annelerin bir numaralı tercihi olarak D vitamini ile bağışıklık sistemini destekliyoruz. Aptamil, sevginiz standartları yükseltir, uzmanlığımız ona ulaşır.
1: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen kırtasiye ihtiyaçlarını okula dönüşü özel 300 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
2: Hadi ben kaçtım.
3: Aa kızım aç gidilmez, al şunu bakayım.
2: Anne ya.

0: zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
1: Musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda.
2: Evet efendim, şimdi tartımızı göndereceğiz. Dolapta kırıntısını hazırladık. Şöyle getiriyorum. Hazır mı Serpil Hanım?
3: Hazırım, gel. Bak kurabiye yaptım sana.
2: Bir de kurabiye. Fazla hamuru da kurabiye ile değerlendirdik.
3: Bu hamuru şey yapamazdım Mermi.
2: Burada da üzeri için ayırmış olduğumuz tereyağı, şeker ve unla hazırladık kırıntısını. Bakın o kadar güzel oldu ki tam üzerine sürülecek kıvamda. Biz iyice çırptık. Sadece beklediği için birazcık bu şekilde gözüküyor ama gayet akışkan bir muhallebisi var. Bir tık sert yapmamız gerekiyor ki tart hamurumuz üstüne koyduğumuz eriklerle çökmesin.
3: Evet. Böyle şimdiler mi senden ricam erikleri
2: üst üste
3: yerleştirirsen.
2: Güzelim. Hemen.
3: Böyle şey sivri taraflarını üste getirelim. Şöyle şöyle. Omuz omuz oradan başlıyorsun.
2: Hı
3: hı. Hadi gidelim.
2: Bir tık yukarıdan mı?
3: E tabi şimdi o kayı kaçacak ya. Şöyle.
2: Evet, şöyle yan yana diziyoruz bunları. Ve sonrasında İstediğin meyveyle yapabilirsin hocam. Kayısıyla da yap. Şeftaliyle de yap. İncirli de olur.
3: Aha. İncirli de olmaz hocam. Saklaman lazım üstünü. Ama anjelikle de çok güzel olur. Hay düştü. İkinci sırayı biraz yatırdım. İriğim yetsin.
2: Bu üstü de kırıntıyla kapanacağı için hiç muhallebisi gözükmeyecek.
3: Şu ikisi de bizim gözü. Aa göz hakkımız. Şu batırmam lazım.
2: Ne? Yandı mı? Şöyle. Kırıntıları tam olarak böyle. Ekranda da şu an görüyorsunuzdur.
3: Nermin, burası tam istediğim gibi olmuş.
2: Ekmek kırıntısı gibi.
3: Senin yanına geleceğim ama.
2: Gel.
3: Hallucu tut elinle tepsiyi tut elinle. Canım benim tut.
2: Şöyle. Allah Allah, görüntüye bakar mısınız?
3: Bütün boşlukları doldu.
2: Of. Çok güzel bir görseli var şu an. Şöyle.
3: Bu şey değil mi Nermin? Soğuk tereyağı olduğu sürece bir de elinizi sürmezseniz. Bu kırıntıyı elde
2: ediyorsunuz. Biz yine rondonun içinde yaptık. Sizler de o şekilde çırpıcının içinde yapabilirsin. Gönderebiliriz fırına.
3: Hemen ben aldım gidiyorum. Böyle sakladım eriklerimi. Bunlar şimdi aralarından kaçacak.
2: Kırıntının üstündeki şekerler hala elime geliyor. Çünkü oldukça soğuk. Tam istediğimiz görüntüyü, o kırıntı görüntüsünü yakalayabilmek için dolaptan aldığımız soğuk tereyağı, şeker ve unla hazırlamış bulunmaktayız. Haşhaşlı çörek şöyle bakar mısınız? İnanılmaz bir güzellikte oldu. İnananı şöyle birazdan dilimleyeceğim. Bütün hamurun üstündeki o kıyır kıyır lezzeti şu an ben hissedebiliyorum. Ve şimdi geliyoruz efendim, patates köftesi yapacağız. Bu patates köftesi de böyle mercimek köftesini anımsatsa da çok farklı bir lezzet. Patatesi burada krema olana dek güzelce rondo.

0: zaman geçiriyor olacağız. Ve nasıl diyeyim size, farklı bir lezzet aslında. Mercimek köftesi değil, çiğ köfte değil ama nasıl bir lezzet? 1,5 su bardağı ince bulgur, 2-3 adet haşlanmış patates, 1 adet soğan, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı kimyon, yarım demet maydanoz, tuz ve nane ile de taşlandırıyor olacağız. Patatesi burada bir...
1: Bencim, o patates bize çok fazla.
0: Ben de öyle düşündüm, biliyor musun?
1: Ha, böyle yani 2 patates olacak şeklinde. Bence çünkü bulgurumuz aşırı şey değil. Şöyle. Çok değil. Ben bu arada sana...
0: Bunu böyle biraz daha su ekleyip de...
1: Zaten buharıyı da ıslatmış Şener'in.
0: Şu an bana bu yeterli.
1: Bana da öyle geldi.
0: Onu böyle nasıl biliyor musunuz? Aynı krema görüntüsü olana dek Serpilkon. Evet. Rondodan geçireceğiz.
1: Ne arıyorum? Spatula arıyorum. Soğan.
0: Bakar mısınız? Güzelce eziyoruz. Patates köftesi deyince birçok öneride bulunabileceğim farklı tarifler oluyor. Mesela Urfalılar artan çiğ köftelerini değerlendirmek için de içine patates koyup yağda da kızartırlar.
1: Şöyle. Üstüne bir tane parça direniyor. En üstte bir tane var, kaçıyor bıçaktan.
0: Kaçamaz. Çok kuvvetli, kaçamaz.
1: Kaçacak.
0: Bugün size hediye edeceğim rondo. Bakın bu takım çırpıcısı da var. Bolca yorum yapın. Ya tam istediğim gibi oldu. Şu kısmı da görsün. Bakın şöyle şu kıvama bakar mısınız? Nasıl güzel. Tam olarak krema görüntüsü dediğim bu.
1: Tatlım.
0: Yani patatesten bakın. Patates değil yani. Şöyle.
1: Krema gibi.
0: Krema gibi. Ama bu köfteyi bambaşka bir formata taşıyacak. Bunu açık ve net söyleyeyim. Buyurun Serpil Hanımcığım. Hemen bir eldiven takıyorum.
1: Hemen elin lezzetini de bir alsak.
0: Elimin lezzetini mi istersin?
1: Evet. Yani hocam hep. Şimdi. Ay ne sürdüm?
0: Patates.
1: Patates mi? Çalışıyorken kirleniyoruz hocam, ne yapalım?
0: Burada şöyle göstereyim. Bulgurumu önden ıslattık.
1: Canım arkadaşlarım, crumble'ı unutmayalım, bize ne olur şey.
0: Burada salçam var.
1: Ama bulgurun hepsini alır o.
0: Evet evet alacağım. Biraz harmanlamak istedim. Kimyonum, nanem, tuzum. Bismillah deyip başlıyoruz.
1: Hadi bakalım.
0: Şöyle yumuşacık. Bakın o kadar güzel ki. Bayılacaksınız kıvama.
1: Bir de çok basit değil mi Nermin?
0: Şu patates muhabbeti çok iyi bak.
1: Bulgurum mis gibi, sakız gibi oldu ya. Şey salçası falan güzel çözülecek, baharatı güzel çözülecek.
0: Birden koymadım salça, baharatlarla açsın kendini iyice yedire yedire. Şimdi kalan hepsini Serpil bana sıyıracak.
1: Salçası senin için yeterli mi? Bir baksana böyle bir ince çözdür.
0: Güzel gibi gözüküyor.
1: Değil mi?
0: Pembemsi olacak ya.
1: Bir tık daha kırmızı olsun mu acaba?
0: Şu an iyi gibi ama sen bilirsin. Biraz daha atabiliriz. Daha açılmadı çünkü. Allah'ım.
1: Diyorsan tamam git
0: gönder. Şey yapmıyorum. Bulgurumuzu.
1: Göremedim.
0: Of var ya. Serpil mesela bunu yedin. Tamam mı? Ertesi güne kaldı. Aynı şeyi yemek istemiyorsun. Birazcık unla beraber baharatları da birazcık daha arttırıp yağda kızart ye.
1: Mis.
0: O kadar alternatifli ki.
1: Ya bir şey söyleyeyim sana. Bulgur ne derler Nermin? Yani her şekilde her koşulda yeniyor ya. Vallahi. Bu arada sana bir şey söyleyeyim mi? Ben onun rengini çok sevmedim. Sen?
0: Bence de bir tık daha
1: pembe. Renk istiyor değil mi? Ben
0: de. Bir tık şuna, daha bulgurumuz olsaymış iyi olurdu.
1: Şuna.
0: Gerçi onun şişecek şimdi. Aha.
1: İstersen onu böyle bir toparlayıp bırakalım.
0: Salça getirmiş.
1: salça daha vereceğim.
0: Bunu birazcık daha şişirmemiz gerekiyor. Şuradan alabiliriz. Özlem getirdi Serpil.
1: Neyi canım?
0: Salçayı. Burada birazcık dinlendirip bulguru şişirmemiz gerekiyor. Hem patatesin kendince oluşturmuş olduğu o sakız gibi bir görüntüsü var nişastasından ötürü. Hem de bulgur dinlendikçe şişecek ve...
1: Evet evet, bence onu sen şimdi bir yoğur. Bunu açarak. Sonra ben diğer malzememi getireyim. Bunu bir tek sıkması kalacak zaten.
0: Evet.
1: Gayet güzel olacak. Çünkü bulgurun öyle bir sürprizi var biliyor musun?
0: Bak bakayım, tuzu iyiyse biraz daha tuz atarız. Tamam. Serpil Hanımcığım. Sanki tuzlu gözüme az geldi ama. Ne?
1: Şuradan.
0: Buyurun.
1: İyi aslında midir? Tuzu gayet iyi.
0: Tamam o zaman.
1: Ama şey istiyor.
0: Ne istiyor? Kimyon
1: biraz
0: mu?
1: Biraz istirahat.
0: Bunu birazcık şişireceğiz. Bulgur biliyorsunuz bekledikçe şişiyor. Bir tık daha bunu şişirip şimdi üstüne bir pişirme kağıdı atalım. Beklesin kenarda kuruması. Çok pratik. Ve böyle 5 çaylarına ertesi gün yağda kızartıp köfte formatında
1: bak,
0: çok rahatlıkla evet evet toparlıyor. Elimizi böyle yağlayıp yağlayıp şekillendiririz.
1: Bunu da bayılırım
0: şu an iyi oldu.
1: Topladın mı Jeniko? Gel bunu ben alıyorum.
0: Sen de şöyle bir tadına bakacağım.
1: Bak da gör.
0: Bal tutan parmağını yalar Serpil'im.
1: Çünkü şey var ne olur bak bulgur konusunda bulgur azıcık şakacı ve yanıltıcı. Siz yanılmayın.
0: Çiğden böyle bir lezzet.
1: Çok güzel.
0: Hepsi şey çiğ koyduğumuz içine malzemeleri.
1: İlk etapta böyle sulu gibi hissettiriyor. Sakın su ya da bir şey eklemeyin çünkü bulgur şişecek ya.
0: Kıvamı çok iyi. Muazzam bir kıvam. En son üstüne maydanoz böyle atacağız. Ve sonrasında efendim bugünkü çay saatinde yakışır bir afiyetle sofra kuracağız.
1: Pratik değil mi?
0: Ne?
1: Bir de pratik, kolay.
0: Ama çok güzel. Ben onu yerim şu an yani. Vallahi gider.
1: Evet bak istirahat etmeden tatlarını falan şey yaptık yani.
0: Muazzam. Şimdi Bulgaristan'ın nesine yapıyoruz? Milinkasını hazırlıyoruz. Bu çok değişik bir tarif. Bulgaristanlıların genelde birkaç tane tarifi daha var. Onlar genelde üzerlerine böyle tereyağlı, unlu bir karışım yapıp sürüyorlar. Bize şimdi yapmış olduğumuz hamuru yoğurmayacağım zaten. Sadece anlatacağım. Efendim şöyle hamurunda sadece 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı yoğurt, yarım su bardağı sıvı yağ. Hiç çıkarma bence onları.
1: Yok başka çıkarıyor.
0: Yarım su bardağı, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 paket maya, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, aldığı kadar un. İç harcında 250 gram beyaz peynirimiz, 1 adet yumurtamız.
1: Akı var.
0: Akımız var. Üzerinde 1 yemek kaşığı tereyağı, o dediğim sıvı karışım. Yarım çay bardağı sıvı yağ. 1/2 yemek kaşığı un. Pardon, 2 yemek kaşığı un. 1 adet de yumurta sarısı.
1: Şimdi Nermin'im ben buranın tereyağını vermiyorum çünkü elimde bakın, erimiş tereyağım var.
0: Klasik bir hamur gibi gözüküyor aslında ama hem yoğurt hem süt kullanmaların nedeni dışı kıyır kıyır, içi de yumuşacık bir hamur olması için. Kuru maya ile şeker güzelce sütle birlikte açılıyor. Sonrasında işte tuzunu koyuyoruz, yağını ekliyoruz. Hamuru yoğurduktan sonra bir miktar da tereyağı ile böyle güzelce sıkıyoruz efendim. Ve sonrasında şöyle kenara alıyoruz. Hamuru yaklaşık 35-40 dakika kadar mayalandırıyoruz. Mayalanan hamurdan böyle cevizden büyük parçalar koparıyoruz. Tepsiye diziyoruz. Tepsiye dizdikten sonra... şimdi Serpil ne yapacak? Yağ ile birlikte, unla birlikte bir üzerine sürülebilir harç yapacak.
1: O ve... peynirin içine yumurtanın beyazını atar mısın rica etsem?
0: Tamamdır.
1: Bu arada bizim peynirimizin böyle sarı olma sebebi gerçekten beyazı buraya sarısı kalsın. Çok doğal, organik, el yapımı bir peynir. Şimdi bunu aslında tereyağı koyucu şeyi eritecektim ya Nermin. Eritmek istemedim. Hazır elimde var erimişi diye.
0: Evet şöyle akını aldım.
1: Burada kalsın.
0: Sarıyı da buraya koydum efendim. Bunu şimdi güzelce peynirle karıştıracağım. Hem içinin harcı

0: ucunu top top yapabilelim. Hem de koyarken sıkıntı yaşamayalım. Böyle bildiğiniz misket şeklinde yapacağız.
1: Şimdi aslında ben burada bizim Ramazan pidelerimizin şifası gibi değil mi Nermin?
0: Aynen bu bir üstlerine soslu hamurumuz. Bakın hamuru da çok güzel böyle sakız gibi bir hamur yoğurduk.
1: Kendi kendime.
0: Şöyle. Bunu cevizden büyük parçalara böleceğim. Dolu bir tepsi. Yuvarlak bir tepsinin içinde de güzel olurmuş bu.
1: İstiyorsan şeyim var veririm sana.
0: Hoş gözükür.
1: Ne derler? Teflon.
0: Olabilir valla.
1: Var var. Şey diyorsun omuz omuza yaslansınlar.
0: Ha, böyle kabarsınlar.
1: Tamam var var.
0: Bak.
1: Bak. Nermin'im.
0: Çok güzel. Bu da bir şifa gibi düşünün. Hamurun sosu. Biraz yağ, biraz un. Birazcık da sıvı yağ tereyağının üstüne.
1: Bunlar gidiyor. Şifada olmaz ki.
0: Şöyle alıyorum. Özellikle minik tutuyorum çünkü hamur mayalı bir hamur olduğu için çok güzel kabaracak.
1: El cihazlarımla.
0: Elimin lezzetiyle diyor Serpil.
1: Girerim biliyorsun. Ben girerim abi.
0: Giriyoruz.
1: El dediğim işine. Yemeğe girer kardeşim.
0: Evet. Şöyle toparlıyorum hemen. Hamur olayı birazcık oyalasa da sonunda çok büyük bir mutluluk veriyor. Özellikle o gün masalarında efsane bir sunumla.
1: Ha, senin şeylerin küçükmüş.
0: Senden misket isteyeceğim.
1: Hocam yani o kadar da şey yapmasaydık iyi mi olurdu?
0: Çünkü o bana yeterli. Güzel ben ona çırp koyarım. Şimdi bakın şöyle. Hamuru açıyorum tamam mı?
1: Şu yuvarlak tepsi verecektim sana değil mi?
0: Hı hı. Ay pardon.
1: Bence onu daha çok açarsak daha rahat çalışacağız. Çünkü yoğuramadım seni yani bekletmeyeyim hı hı. diye.
0: Yok yok ben sadece böyle bir tanesini göstereyim istedim. Şöyle bakın. Onu biz yuvarlak tepsiye koyacağız. Yoğurabilirsin. Ben bunu bitirene kadar.
1: 2, 4, 6, 8. Elindekiler 10. 3, 6, 7, 8. Tutturamam ya şimdi gene de saydım. Vallahi.
0: Hamur fırında yanmasın.
1: Yok bir baktım ona gözümle. Onu sanki bir tık aşağı indirmemiz icap edecekmiş gibi hissediyorum. Evet çünkü üstü çok güzel olmaya başlamış. Eriklerin böyle suları yukarı şey olmuş. Kaçanlar var. Bir 1.575.000 tane.
0: Vallahi maşallah bize. Elimiz bereketli.
1: Ama senin şu ilk hamurların da çok ponçik oldu tatlım.
0: Dedim küçük olsun böyle.
1: Bizim başka neyimiz var? Neyimiz kaldı?
0: Japon salatamız var. Tamam. Efsane. Ve köz bir meze hazırlayacağız. Yani ekran yıkılacak efendim.
1: Ben gidiyorum. Sana tepsi getiriyorum. Elime büstü tutuyorum.
0: Evet. Şöyle... Kulak memesindeki hamurumuzu parçalara böldük ve elimizle tezgahın yardımıyla fezaline getiriyoruz. Hamur mayalı bir hamur olduğu için elinize yapışır. Elinize her yapıştığında unlayabilirsiniz.
1: Opa.
0: O zaman bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Bilginiz olsun. Oldu mu?
1: Sence? Kaçaman Nermin, kaçaman.
0: Kaçaman kurtulamam diyorsun.
1: Evet. Şimdi. Hemen geliyorum tepsiyi alıp.
0: Şöyle yaparlar.
1: Ay şuna mı yapsak acaba?
0: Babaannemler.
1: Bu

0: olur Nermin?
1: Bence olabilir.
0: Karar ver. Gidiyorum. Büyüğünü mü?
1: Bütün aşklar yüreğimde diyorsun.
0: Tam vermiyorum.
1: Yuvarlığa koyalım.
0: Daha sen yuvarlığa bir yükseldi.
1: Görüntü. Şöyle aldım. Bu yumurta akıyla lor peynirimizi güzelce bir döndürüyoruz.
0: Gel bakalım. Gel yavrum gel.
1: Buyurun Serpil Hanımcığım.
0: Allah'ım şu kağıtları unutmuş.
1: Şöyle açtık.
0: Ne yaparmışız acaba?
1: Şunu aldım. İçine koydum. Şöyle güzelce.
0: Dur, ben şimdi sana hızlandıracağım olayı. Ellerim nemli.
1: Şöyle göstersen. Evet, bakın şöyle diziyoruz. Kafa kafaya verdik Serpil'le.
0: Al aşkım. Şu ellerim nemli ya.
1: Hiç sıkıntı yok. Şöyle alıyorum.
0: Şunu da ben aldım sana.
1: Bakın şöyle kapatıyorum. Üzerinde tereyağı, sıvı yağ
0: ve... Al aşkım yuvarla sadece.
1: Un.
0: Bayılıyorum, şunları şöyle kapatayım. Akşama kadar kapatayım.
1: Biliyorum, biliyorum. Kerem. Seversin, bayılırsın.
0: Hatırlıyor musun Kerem? Ama ben 200...
1: 200 tane tartolet doldurdum diyor.
0: Bunu onun gibi ben de bundan 1500
1: Benim
0: tane yapsam yaparım.
1: Benim çocuğum bir gün çalışmaya dayandı. İkinci gün gitmedi.
0: İşte bana böyle işler vereceksin. Böyle akşama kadar bunu toplayayım, kapatayım.
1: Ay ben de sıkılırım ama.
0: Seni biliyorum canım.
1: Bunu akşama kadar kapatamam yani belim
0: Üç
1: melim.
0: 3 dakikada tutulur. Şey olabiliyor.
1: Tutulur yani.
0: Al tatlım. Sadece yuvarlayıp düzelteceksin altını. Sana bir şey söyleyeyim mi? Kötü bir haber. Tepsimiz bence büyük gelecek.
1: Değil mi?
0: Ortadan dışarı doğru gel. Tepsiyi kağıtla taşırım.
1: Nasıl?
0: Çalıştı kafam gene bak.
1: Evet. Çiçek ekmek yapar gibi yapalım. Hı.
0: Ben senin çünkü niyetini anladım ve ona karşı bir yükseldin.
1: Yükselince Allah Allah.
0: Şöyle sana kıvırdım, yuvarlarsan bitti.
1: La ilahe illallah.
0: Oh koptu. Şey.
1: Ne koptu?
0: Yok koptu. Onu unutma ne olur. Çünkü gider mi der, bitsin hiç istemiyorum. Oturur şurada. 5 saat ağlarım krambola. Ona da ben çok yükseğim.
1: Ağlar. Evet böyle bal peteği yapar gibi hamuru güzelce yuvarlıyoruz. Yuvarladığımız hamurun içine güzelce görmüş olduğunuz üzere yumurta akıyla hazırlamış olduğumuz lor peynirinden koyuyoruz. Ve böyle yine dolu dolu bezeler yapıyoruz. Bulgaristan'ın Milanka'sı bu.
0: Milanka.
1: Biraz farklı veya eksik veya fazla bir şeyler yapmış olabiliriz tabii ki. Burada da şey olmasın, yanlış algılanmasın ama biz elimizden geldiğince en yakın tarifi sizlere bulup sunuyoruz.
0: Benim şimdi ben onda hiç şey yapmıyorum. Neden biliyor musun? Şimdi bak, değil Bulgaristan. Kendi ülkemizde bile biz farklı şehirlerin tariflerini yaparken
1: birazcık olabiliyor.
0: Şöyle bazı ürünü bulma ihtimalin olmuyor. Çok benzerini ya da birebir tutacak ürünü koyuyoruz. Onda da anlayışınıza sığınıyoruz. Çünkü başkası olmaz. Başka türlüsü olmaz.
1: Evet.
0: Şöyle evrenseldir mutfak.
1: Kapatıyorum. Dolacak. Tam böyle. Güzel ne? Olacak. Nasıl? İyi midir?
0: Çok selam söyle.
1: Bizden selam söyle.
0: Bekliyorum.
1: Birazdan geliyoruz.
0: Çocuklarımı birer dilim götüreyim.
1: Götür.
0: Ay gelin kıza.
1: Götür.
0: Yavrum hazırlanıyor şimdi. Sana ağzını kapatınca sen bana yetişiyorsun. Kapatmıyorum müdürüm.
1: Kapatma sen bana, gönder direkt. Şöyle alıyorum. Hop. Yuvarlıyorum. Kaç tane kaldı? 5.
0: İyi olacak.

0: Al tatlım.
1: Var ya, şunun tadını gerçekten çok merak ediyorum.
0: Hele
1: Hemen
0: şifasıyla.
1: yemek istiyorum şundan.
0: Ben de
1: Hemen hemen.
0: tartı.
1: Tartı zaten ay bu aralar ne zamandır tatlı da yememiştik. Bir dilim gider.
0: Değil mi?
1: Der.
0: Tabii.
1: Çayımızı da demledik.
0: Demledin mi?
1: Demlememedik mi?
0: Ay ıslatsın abi. Aşk olsun. Şurada 40 yılın başı bir canım çay çekti. Ben sana hiç öyle yapar mıyım aşkım?
1: Sen haberin yoktu. Ben zaten sana sürpriz yaptım.
0: Ama demlemedin.
1: Ama ne yapayım? Elimi şeyden çıkarttırmadım bana.
0: Tamam sen git hadi onu demle.
1: Hamurdan.
0: Ben bunları sana kapatıvereyim.
1: Efendim. Çaysız beş çayı olur mu? Olmaz. O zaman ellerimi yıkıyorum.
0: Bak bana böyle diyecekler Nermin. Serpil sunucudan çay istedi. Evet çay istedim.
1: İsteyebilir. Ben ondan, o benden her şeyi istiyoruz biz.
0: Ama sen kadına cevap veriyorsun.
1: Ben mi kadına cevap?
0: Verme kadına cevap.
1: Kadına, aha daha köftemizin şeklini vereceğiz.
0: O bir şey değil, sıkılacak ayol. Ben şimdi gözüm kapalı yapacağım.
1: Kıymetli Beyaz Sivi ailesi, bakar mısınız? Çayımı koydum. Mis gibi böyle iki yemek kaşığı kadar. Üzerine şöyle yapıyorum. Önce suyumu koyuyorum. Sonra şunu oturtuyorum. Çünkü kaynamış suyun üstüne çay koyduğunuzda rengini daha iyi alıyor. Kapatıyorum ve birazcık daha ağzına kadar şöyle arıtmamdan suyumu
0: Geldik.
1: dolduruyorum. Bu
0: Ben
1: arada filtreleri değiştirmedik değil mi?
0: yok şeydi yoğunlardı bir randevu ulaşamadık.
1: Anladım. Şöyle kapattık. Burada güzelce o kendi tatlı tatlı demlensin. Bak çok rahatlık bunlar gerçekten. Bunu da kızım linkini koyalım. Bak bu çok güzelmiş. Çay makinesi. Bayıldım.
0: Bu arada Nermin bir de o kettle oluyor. Üstünün kapağı
1: Değil
0: da
1: mi?
0: var. Tabii.
1: Her şey var.
0: Bak mutfakta vazgeçilmesini ne diye sor bana. Bak başta kettle.
1: Şöyle.
0: Asla bırakmam. Yemin ederim asla
1: Ben
0: bırakmam.
1: çok kullanmam ama Serp seviyor.
0: Ay hayat kurtarıyor Nermin. 5 saat makarnanın suyu kaynayacak diye
1: Bakın.
0: bekleyeceğim mi?
1: Şifayı gezdiriyorum üstüne ama böyle az değil yani. Bolca, tamam mı? O şifasıyla fırında pembeleşecek, güzelce
0: Kabarmalara
1: kabaracak ve sonrasında biz bunu böyle lokma lokma tabağa koyup afiyetle yiyeceğiz inşallah. Bak
0: bakayım çay
1: bak.
0: performansın nasıl olacak?
1: Beğenecek miyim diyorsun?
0: Bayağıdır istememiştim ya senden. Hani şunları yanlarına da koy. Ben gideyim öbür tarifimi alayım
1: Şöyle.
0: mı?
1: Evet, sıradaki tarife geçiyoruz efendim. Çok enteresan. Japonların da çok keyifle yediği bir salata. Japon salatası. İçinde haşlanmış yumurtası var. Böyle her şeyi büyük büyük atıp sonra kaşıkla bölüyorlar. Çok enteresan bir sunum. O yüzden ne yapacağız? Şimdi ekrandan bir yere ayrılmayacağız. Bu Japon salatasını birlikte yapacağız.
0: Biraz bizden esinlenmişler.
1: Birazcık sanki bizim patates salatamızı çalmışlar gibime geldi.
0: Yok, onlar da kardeş sayılır. Esinlenmişler.
1: Çalmamışlar diyorsun.
0: Evet, sadece esinlenmişler.
1: Japonlar seviyor zaten Türkiye'de gelip yemeği içmeyi. Biz şeydeydik, Harun Şef'in mekanındaydık hafta sonu. Nasıl hep Japon var.
0: Evet.
1: Dolu.
0: Efendim şu an bak ana maddesinden çok Nermin şey var sosu.
1: Efendim.
0: Mayonezi. Hop.
1: Aldım. Geldim. Şu kısma koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Önceden ısıttım. 180 ile 200 arası fırınıma verdim. Buradan bakıyorum. Valla şeyler olmuş Serpilim.
0: Şaka.
1: Birazcık
0: Biraz
1: üstünün
0: aşağı indirdim ama.
1: pembeleşmesi lazım. Kurabiyeler pişmiş.
0: Kurabiyeleri alalım mı?
1: Elimi sıcağa attım.
0: Koysana tahtanın üstüne yanma.
1: Baksana. Hamur çok iyi oldu. Fazla hamurların hemen kurabiye yaptık. Ne yapalım?
0: Sen onu sayarken ben gizli gizli şöyle kontrol edeyim köftemi.
1: En son yapalım bence. Vakit var.
0: Var var. Bir sıkması kaldı yok.
1: Şeker al. Üstüne pudra şekeri al. Böyle.

0: tatsız da yersin. Çok güzel oluyor. Dört beş adet haşlanmış patates, dört adet haşlanmış yumurta, bir adet salatalık, 7-8 adet salatalık turşusu, bir adet kırmızı soğan, sosu için ise efendim bir su bardağı süzme yoğurt, 1,5-3 yemek kaşığı mayonez, 1 yemek kaşığı hardal, yarım demet dereotu, tuz, akbiber, 2 yemek kaşığı turşu suyumuz var. Sunumda da taze soğanımız var efendim.
1: Dur bekle, bekle, sana bir şey vereceğim, bekle.
0: Bana bir şey ver, bunu böyle karıştırayım, harmanlayayım, hiç tabak değiştirmeyelim.
1: Kaç?
0: Ben alırdım.
2: Yok.
0: Beni ne arıyor?
1: Çakılacağım, bekle. Yok.
0: Bu da ben gibi. Son atmaya kadar devam ki.
1: Şimdi.
0: Soğanı minik minik doğrayacağız. Salatalığı halka halka yapabiliriz. Patatesleri böyle direkt içine koyuyorum.
1: Koy. Onu da sosu karıştırsana.
0: Şöyle.
1: Şimdi ben şunları halledeyim.
0: Güzel bir sos yapacağız.
1: Çatını aradı. İyi miyim? Turşu suyun.
0: Turşu suyunun içerisine mayonezi koyuyorum. Son dönemlerde sosyal medyada da çok gördüğünüz ve birçok kişinin denemiş olduğu aslında viral bir tarif bu. Sosuyla lezzetini alıyor. Kaşıkla parça parça bölüyorsun. Çok enteresan. Hardalla lezzetlendiriyorsun. Sarımsak tozu ve tuzla da ekstra açığa çıkarıyorsun. Şöyle göstereyim. Sarımsak tozu ve...
1: Yok yok, akbiber.
0: Pardon, akbiber ve tuz. Akbiber de karabiberin patatesin rengini değiştirmemesi. Salatayı daha böyle açık renk yapabilmek adına kullandık. Şöyle.
1: Şey, yoğurdun da senin. Bence onu yoğurda dök.
0: Hı-hı, dökeceğim.
1: Değil mi? Daha güzel olur.
0: Şöyle. Çırptık. Burada süzme yoğurt kullanıyoruz. Çünkü çok fazla sulanmaması gerekiyor. Karıştırıyorum. Ve şöyle
1: sana dereotu da vereceğim şimdi.
0: Komple verip o tarafta şey yaptırsana. Daha iyi olur.
1: Yok yok.
0: Şöyle.
1: Sosuna. Ben şimdi bunu buraya atacağım. Senin sosuna incecik doğrayacağım dereotunu. Bak, ver tatlım sen bunu
0: güzel
1: rica.
0: Güzel bir şey yapmış olduk burada. Karışım elde etmiş olduk. Şöyle.
1: Şimdi geldim. Hemen geliyorum sana.
0: Bunu da patatesiyle birlikte soğanıyla harmanlayarak aslında lezzetlendireceğim.
1: Nermin, diğerlerini ne kadar iri ve büyük doğradıysak bu sos ve işte sosa koyacağımız dereotunu da incecik.
0: Tadına.
1: Bak bakalım nasıl. Turşu suyu da olacağı için lütfen onu.
0: Oo, turşu suyu çok güzel yakışmış.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Hı-hı. Bazı yemekler, mesela harika. Kapuska pişirirken de ben turşu suyu koyarım. Bir bardak nefis olur.
0: Niye geldin hemen? Gel dedim mi? Orada dur. Gel deyince gel, git deyince git.
1: Yanınca koşuyor ya. Ondan alışkanlık. Sos senin için hazır. Sen sosunu çırp, sana salatalıkları yetiştireceğim.
0: Bakın şöyle. Harmanladım. Sosun tuzu yeterince iyi. Çünkü zaten patateslerin üstüne de akbiberle birlikte tuzu vermiştim. Ekstradan koymuyorum. Şöyle dereotu da içinde incecik kıyıldı. Yumurtaları da
1: kırmızı da koy.
0: Şöyle koyacağız.
1: Kırmızı.
0: Kornişon turşuları minik minik doğrayayım mı elimde?
1: Olur. Evet canım. Evet.
0: Bak, yumurtaları da böyle attık içine.
1: Bunları da sadece ince ama şey.
0: Diyor ki izleyicim, bunlar ne yapıyor?
1: Japon salatası yapıyor.
0: Japonya'ya götürüyoruz sizi. Bu aralar çok fazla giden oldu. Sosyal medyada takip ettiğim bütün herkes Japonya'da maşallah.
1: Bu arada bir şey söyleyeyim, çok uzak olmasa ben de çok istiyorum. Çok uzak ama.
0: Götürürüm seni bir gün.
1: Vallahi çok isterim.
0: Uzak olsun, bir şey olmaz. İşte... Ben uyurum, sen gezersin.
1: Ah ah.
0: Ben uyurum, sen gezersin. Uzak doğunun lezzetleri deyince sen çıkar gelirsin.

0: Gelirim. Ona yalan yok. Ama zaten vizeyi de zor vermiyor. Yok, vize problemi Japonya ile yok çok şükür aramızda. Dostluğumuz.
1: Aynen. Direkt
0: Böyle
1: kapıdan alıyorlar.
0: yani iri iri
1: Evet, böyle yanlış.
0: üşengeç salatası
1: Aynen.
0: aslında.
1: Şey yapmayın. Niye böyle bir şey yaptılar demeyin. Şimdi biz yumurtaları da kaşıkla böleceğiz yani. Sosladıktan sonra.
0: Sunum domates şey, soğanlarımı da ben alayım. İstersen onun hepsini doğramana da gerek yok ha.
1: Ne bileyim, doğruyu
0: Aa,
1: verdim.
0: tamam.
1: Bir tane kaldı.
0: Canı çektiyse doğru tatlım.
1: Bol turşulu. Götürdüm seni Japonya'ya.
0: Çok istiyorum. Çok istiyorum. Şu beyazları sana vereceğim. Selam.
1: Selam. Selam tatlım.
0: Çok naif insanlar der mi? Ya böyle şöyleler. Aa şey, kimin onalar ile yürüyorlar değil mi?
1: Evet, fıtı
0: bunları üstüne ayıracağım.
1: Bakın şöyle yumurtayı yanlış görmediniz.
0: Hatta patatesi de pinçikliyor orada
1: Böyle
0: öyle.
1: pinçikliyoruz. O iri patatesler, yumurtalar bu şekilde yapılıyormuş. Çok enteresan.
0: Çünkü hemen onlar böyle diye yiyorlar,
1: Ya
0: işte
1: evet, şimdi
0: yutuyor gibi.
1: karakter böyle çıkmış ya, böyle yapıyorlar chatten videolar. İnanılmaz güzel ya.
0: Tabii.
1: O şeyleri bir tutuyorlar, iki tane çubuğu.
0: Sıcak sıcak yana yana yiyorlar. Bir de böyle şey Nermin, ağızları doluyor. Bizde hani böyle ağzını doldurmak ayıptır ya.
1: Aynen.
0: Onlarda da dolduruyorsun ama adamlar böyle bir seferde 3 kere yediğimiz şeyi yiyor, makarnayı yiyor.
1: Böyle kaşıkla bölüyorlar gerçekten. Fazla iri olan her şeyi. Biz hatta minik minik bile doğradık. Onlarınkiler daha da iri. Şimdi siz bize ne yapıyorsunuz demeyin diye. Biz biraz minik bile yaptık.
0: Gel canım, aç sen bu temiz tarafa.
1: Geldim. Teşekkür ettim. Şöyle. Evet. Gayet başarılı oldum. Şimdi bunu ben sunum tabağına alacağım. Şöyle bir tadına bakacağım öncesinde.
0: Bir dakikaya.
1: Terpi.
0: Canım.
1: Bugün güzel bir çay saati
0: Diyorsun ki
1: yaparız.
0: kaşık attırır mı?
1: Bugün yaparız. Senle bugün bir çay saati yaparız. Karnımız aç gitmeyiz. Hak ettik.
0: Ay kaçtım.
1: Şimdi.
0: Sana nasıl bir tabak vereyim?
1: Ne istiyorsan ver. Gönlünden ne kopuyorsa ver.
0: Şimdi bunu
1: Sarı.
0: şunu vereyim ya. Ha?
1: Olur.
0: Bence o. Hoppa. Sen onu doldur.
1: Bak efendim. O soğanın aroması. Buraya yakın çekersek hocam çok mutlu olacağım. Şu an burada kalırsanız. Şöyle, çünkü şu iri tanelerini görmenizi istiyoruz. İnanılmaz başarılı. Of. Her şey böyle iri iri. Bak, yumurtalar böyle top top. Bizim aslında özellikle beş çaylarındaki patates salatalarımız çok fazla andırıyor, bilginiz olsun. Lezzet açısından da çok benziyor ama hardal bence ve içindeki bu iri iri doğranmış kırmızı soğan, salatalık birazcık tadını değiştiriyor. Şöyle bir harmanlama yapıyoruz. Bakın o kadar başarılı ki. Şöyle. İyice sıyırıyorum ki ziyan olmasın sosu.
0: Olmasın olmasın.
1: Çok güzel çünkü.
0: Şimdi canımın içi.
1: İzleyici. Of diyorum ya. Kuzudan yukarı yemin ederim.
0: Şey. Ne derler?
1: Harpiko.
0: Yok, verme şimdi bana.
1: Yok, vermiyorum sana da. Çok güzel.
0: Bu peçeteler yine en sevdiğimiz şey.
1: Çok güzel be.
0: Özlem.
1: Çok
0: Marka.
1: muazzam. Bu da oldu gibi.
0: Evet, onu da almayı niyetliyim zaten.
1: Taze soğan birazcık üzerine
0: Peçetelerimiz.
1: serpiştiriyoruz. Burada
0: Hiç şey
1: bulgurumuz.
0: değil.
1: Okey.

0: Şunun da ben bir içini göstereyim size.
1: Bence bu kadar kafi ya. Yani bunu böyle bir...
0: Sence bunu yuvarlığa mı koyalım, dilim dilim keselim mi?
1: Bence ben hepsine varım.
0: Bence keselim bir katını sadece.
1: Bir üçgen dilim, bir havuç dilimi çıkaralım.
0: Gösteriverelim.
1: İçini görsün izleyicilerimiz. Sonra bazen diyorlar ya, içini görmedik ama.
0: Ah. Bakar mısın ya? Bakar mısın? Allah sana şükürler olsun.
1: Nasıl tadı?
0: Çok iyi.
1: Biliyorsun.
0: Yani bunun yanına, bu menünün yanına inanılmaz gidecek bir tarif.
1: Şimdi Nermin'im, ben kenara kaçayım. Sen crumble'ımızı al.
0: Alayım gelim.
1: Aha, buraya gel. Sonra köftelerimizi şuna koyalım değil mi?
0: Bence de. Evet.
1: Gel
0: tatlışım.
1: Allahu Ekber. Biraz kendi dinlensin, soğusun. Aktüel kaç, içine düşeceksin.
0: İçine girme. Kurban olayım, girme.
1: Sen de çok onu ucuna gönderiyorsun. Kulaklığı şey geliyor.
0: Yer yoktu burada. Başlıyor muyuz?
1: İstersen şey. Ha, daha o da var.
0: Bir tane tarifimiz kaldı.
1: Mı? Şaka.
0: Köz biber mezem var.
1: İstersen sana onu vereyim.
0: Ama onda lazım altına.
1: Şunu ben hemen çalkalayayım.
0: Nasıl çalkalayacağım?
1: Ondan sonra sen bunu al git.
0: Ben geleyim arkadan, alayım listemi.
1: Evet.
0: Allah Allah.
1: Şey çünkü. O da nefis bir tarif olacak. Hop. Bu arada bunda da patates yıkamıştık. Şey çekmiştik.
0: Ama dedim ki bugün kesinlikle ekranda izleyiciye gösterelim. Vallahi aklım kaldı. Hazır 5 çayı muhabbeti varken tam gidecek bir lezzet.
1: Şimdi.
0: Mis gibi maydanoz. O da patates ya, yapışır sana.
1: Evet, şu an biraz öyle oldu ama Allah'tan yağlı değil, patates ya, onun için çok şey yapmıyorum.
0: Köz biber mezesi. 4-5 adet közlenmiş kapya biber. 1-2 demet maydanoz. 3-4 diş sarımsak. Yarım su bardağı ceviz. 1 yemek kaşığı domates salçası. Yarım çay bardağı zeytinyağı. Tuz, karabiber. Pul biberimiz olacak. Bir de güzel bir rondo. Böyle dırt yapacak rondolarınızı çıkartın.
1: Diyorsun
0: anında.
1: Diyorsun ki minicik bir hamleyle.
0: Aynen, böyle hiç yorulmadan özellikle hazırladığımız menünün yanına renk katacak bir lezzet olacak. Böyle milyenkalarımız var ya, onları böyle basacaksınız. Sosun içine yiyeceksiniz.
1: Dur canım bir dakika.
0: Serpikom.
1: Sana da kurulayım.
0: Ellerin dert görmesin.
1: Hepimizin işi.
0: Geldim. Burada.
1: Yok, geldim.
0: Kadının beli benim ayağım. Ne olacak halimiz bilmiyorum.
1: Çok iyiydim ama biraz işte şey oluyor ya.
0: Koşturuyorsun. Temizlik de yaptın.
1: Evet.
0: O yüzden böyle oldu.
1: Bak şimdi, Nermin, görüyor musun bulguru?
0: Şişti değil mi? Güzel oldu kıvamı.
1: Görme. Sakın sakın onun şakacılığını aldırmayın.
0: Bakın yakından. Normal aslında çiğ köfte gibi desen vermeyeceğiz. Bunu yuvarlayacağız. Mercimek köftesi gibi.
1: Benim ama şey yapmak daha kolayıma geliyor.
0: Çiğ köfte gibi mi?
1: Ya böyle sıkmak.
0: İyi, öyle de yapabilirsin. Ben de burada közlenmiş kapyalarımı şöyle rondomun içerisine alıyorum. Bakın. Hepsini önden güzelce közledim. Bunu dün yapacaktık. Yetişmedi. Bugün dedim niye yapmayalım? Karabiber, pul biber ve tuz. Sarımsağı bir tık fazla ekliyorum. Cevizi içerisine, bakın, hepsini bütün ekliyorum. Domates salçam gözüme fazla geldi. Onun bir kısmını ekleyeceğim.
1: Bu arada bizim şeylerimiz vardı değil mi? Akdeniz yeşilliklerimiz.
0: Ve zeytinyağım birazcık koyacağım. Bakın bütün

0: bütün hepsini koyuyorum. Maydanozumu ekliyorum. O yüzden dedim hani sağlam bir mikseriniz, blenderınız olursa burada çok kolay hareket edebilirsiniz. Bak dakikalar içerisinde. Bismillahirrahmanirrahim. Pardon, oturtmamışım. Evet. Bakın. Of. Ekrandaki görüntüye bakın. Çok başarılı.
1: Kabuğunu çıkar.
0: İşte bu. Şöyle göstermek istiyorum ekrana. Şöyle Allah Allah. Görüyor musunuz kıvamını? Serpil bak.
1: Ya işte.
0: Sadece 5 dakikada böyle bir lezzet.
1: Alet işlediği el övündü.
0: Ya şimdi değil mi öyle
1: hayatı
0: yani?
1: Hayatı kolaylaştı.
0: Biz de el lezzetimizi koyduk Serpil ya.
1: Ya tamam o var, yalan yok
0: yani
1: şimdi.
0: Yani şimdi sen de öyle ben sana.
1: İpek gibi çekti ya.
0: Bunu da koyuyorum.
1: Evet.
0: Bak şimdi gel. Ekrandan da izleyebilirsin izleyicim. Çok güzel olacak. Bakın şöyle. Döküyorum. Bak. Of. Gördünüz mü? Ceviziyle, salçasıyla, içindeki bütün
1: Nermin kelebek oldu.
0: Sarımsağıyla, köz biberiyle. Bak. Şu güzelliği gösteriyorum size. Ve şöyle son dokunuş.
1: Çok ekmek yedirir Nermin.
0: Ya. Vallahi bununla yeriz. Bununla bir ekmek gider.
1: Vallahi baget ekmek ya da bayat ekmeğiniz varsa kızartın.
0: Bakıyoruz. Şöyle şuradan.
1: İsli isli. Tadıyla. Diyor
0: tuzu
1: ki nefis.
0: Fazla olmuş.
1: Neyi?
0: Tuzlu.
1: Hakikaten mi?
0: Özlem bana fazla koymuştu. Benim elim titredi aslında atarken ama atmış bulmuştum.
1: Neyse.
0: Ama çok güzel.
1: Hatta şunu avucuma yask.
0: Harika bir şey. Gitmiş milinkalar. Tüh.
1: Gitmez.
0: Ne geldin enzime? El var ellemem, belim ağrıyor.
1: Yok o değil. O değil şunu Nermin Nermin.
0: Tamam kendisi Nermin. Alsın.
1: Hayır hayır onlar düştü kirlendi. Yok yok onu istemiyorum. Sehpanın üstüne bırak. Kirli
0: ver, o. Ver. Ha, at oraya.
1: Evet bırak yıkanacak onlar.
0: Allah Allah.
1: Altı oldu mu sence? Bir tanesinin altına baksana.
0: Bakmak ister misin?
1: Tamam emin bakmak isterim.
0: Bak bak. Bak. Allah'ım bu nasıl bir şey ya Rabbim. Kokular, kokular, mutfaktaki kokular beni benden aldı.
1: Sıcak sıcak çeksin şimdi bak.
0: Neye olsun. Koyalım onu?
1: Şu yuvarlaklardan birini al istiyorsan alttakilerden.
0: Allah razı olsun ben söylemeden.
1: Ne o?
0: Bu menü diyor iyi bir alkış hak eder diyor bugün diyor.
1: Kim dedi onu? Bir daha mı?
0: Yönetmenin.
1: Bizim menümüz her zaman alkış hak ediyor efendim.
0: Bak. Oy oy Serpil'im. Bakar mısın şuna?
1: Biraz çekseydi kendini azıcık. Vaktimiz kalmadı mı?
0: Tepsiye böyle boş durmayayım dedim.
1: Ha.
0: İzliyorum artık sunumları.
1: Geliyor diyorsun of, gelmekte olan.
0: Of, of, of. Ben çok beğendim. Bunu kesinlikle deneyin. Tadını da birazdan masada yorum yapacağım. Çünkü bu kısım çok, çok önemli. Çok sıcak olduğu için tadamıyorum. Sabırsızlandım mı? Evet sabırsızlandım. Her insan gibi bunları görüp de yememek olmaz.
1: Ya bu zor ya. Benim şöyle yaptığım gibi sıkı verelim.
0: Gönder ya çiğ köfte şekli yapalım. Ben bir tane başka tabak getireyim sana.
1: Ben yaptım onu. Bir sıra söyle kalsın bari.
0: Oh. Yok şu an Serpil vermiyor.
1: Neyi vermiyorum?
0: Şu öndekini istiyormuş yönetmen de dedim.
1: Oldu
0: yok.
1: Canım.
0: Öyle oldu bir dünya yok.
1: Dün söylediklerini unutmadım bana. Sana yok.
0: Ha?
1: Zaten yasak sana.

0: Geldin 150 yaşına, Allah vermesi. Hamur işleri, hamur işleri.
1: Ha? Sen Serpil'in radarını mı takılırsın? Al sana.
0: Kırmızı çizgimde gezdin Ermin.
1: Anladım.
0: Ya sen biliyorsun.
1: Oh Allah. Ya Rabbil Alemin, vermiş olduğun bütün nimetlere şükürler olsun. Seviyoruz, severek yapıyoruz.
0: Ve en aşıkız.
1: Çok gerçekten aşığız yani. Gerçekten aşığız bak.
0: Abdel.
1: Bu aşık olmadan çıkmaz.
0: Ya sen benim kırmızı çizgime girmedin, vereyim sana. Ah, ah. Bu da hiç ayrı demiyor kız.
1: Bu, kaç aydır aç gezmiş adam.
0: Yo, gene aynı duruyor bak.
1: Ama işte hamur beslendiği için izleyici, geri gelmiş.
0: Tabii izleyicilerimiz görmediği için şu an saklanıyor. Bence onları havuç dilim al, al havuç dilimi koyalım.
1: Aşağıdaki
0: ne dersin?
1: Pastaneden poğaça yemekten bu hale gelmiş.
0: Vah vah.
1: Sağlıklı yemek sadece bizde.
0: Ay, dünyanın en kolay şeyi ayol. Sık sık at böyle.
1: Bak, keyif alıyor. Enteresan bir kadındır demiştim.
0: Ben de ben.
1: Heh. Bundan keyif alıyor kadın. Bana sor, sevmem. Belim kopar.
0: Ama sen şey sevmiyorsun ya, ondan bence. Onunla alakalı. Sabırla belki, değil mi?
1: Benim sabrım çoktur aslında ama bitsin isterim hemen yaptığım iş.
0: Ben böyle mesela karışmış kurdelalar vardır, dolaşır ya o dikiş kutumuzda.
1: Onunla mesela uğraşırım.
0: Severim. Oturur onu açarım, keyif alırım, düzeltirim. Ay ben... Hı. Hastayım Nermin ben.
1: Hadi bitir de şurada bir çay içelim.
0: Koymadın ki. Aa, özür dilerim. Demledin değil mi?
1: Demledim ya.
0: Bak bak. Tamam şimdi.
1: Hadi bir çay içelim ya. Maydanozunu
0: finalde koy.
1: Senin yazın ben neler yaşadığımı biliyorsun değil mi? İzleyicim de bilsin. Hı. Girme.
0: Tık tık.
1: Şeyimi...
0: Göbeğin geliyor.
1: Erteleme. Ben sana yazın o göbeğini erit, öyle bizi çek dedim.
0: Nermin yaklaşıyor ya iyice. Hı? 45 santim göbek geliyor.
1: Şu katları görsünler diye de böyle koydum. Tamam, artık ben... burası sende Hüseyin Hoca. Çekmek sende yani. Ben yaptım. Bak, maharetimizi sergiledik.
0: Ahmet geldi.
1: İster çek, ister çekme.
0: Şeye. Tezgaha kadar indi adam.
1: Tamam artık. Ben yaptık. Bak şu katları görüyorsunuz.
0: Bu kadar yeter. Ah. Geri kalanını Özlem'e bırakacağım Nermin. Özlem'im yoğursun.
1: Geri geldim. Çoğu yapacak. Aldım.
0: Ay Nermin, neyi yanlış yaptık biliyor musun? Ben bir yuvarlak daha
1: Allah
0: bulayım.
1: Allah Allah.
0: Bunun maydanozları gelecek.
1: Sevmek. Dur kız, dedikodu yapacağım. Anlat kız, anlat diyeceksin bak. Ne oldu biliyor musun
0: Nermin
1: sen?
0: Nermin son çay bardağım burada. Canım. Nerminim, dakika mı bitti?
1: Bitti bitti, çok az kaldı. Ay. Ama bir çay içelim seninle.
0: Tamam şunda. Ay çıkar mı?
1: İki tane kurabiye biliyorsun, çayın yanında hiç sevmem boş.
0: Ay. Nerminim açayım mı?
1: Açacağız.
0: Gel gel gel. Otursun, evet, otursun.
1: Vazgeçtim yarına.
0: Ay dur dur dur.
1: Sana detayı bırakacağım.
0: Dur dur dur.
1: Sana detayı bırakacağım. Güveniyorum. Güzel bir sanat yaptık. Güzel bir icra çıkardık ortaya.
0: Duvarları kızardı mı?
1: Kızardı.
0: Bak, önemli.
1: Kızardı.
0: Bakayım Nermin.
1: Allah Allah. Yani yapıyoruz bu sporu. Kusura bakmasın kimse. Canlı yayında bu kadar tarif Efendim. Hazırlamak. Her yiğidin harcı değildir.
0: En iyisi bizden birisi.
1: Değil mi? Kalp kalbe karşıdır. Canikom, buyurun.
0: Yeter vermem, canıma tak etti.
1: Hayatım, buyurun. Hayatım bunun üstüne...
0: Koyacağım, koyacağım.
1: Koyacak mıyız?
0: Oğlum maydan...
1: Koyalım. Ah, ah, ver, ah. Ver, ver.
0: Açık üstüne çindikle bari. Hı. Azıcık istiyorum, çok böyle saklamasın da onu.
1: Bir alkış. Hadi. Heyecan, can.
0: Şimdi biraz kal orada. Evet.
1: İyiydi.
0: Bence gayet iyi oldu. Çok zaten saklamamak lazım.
1: Ah, bu da Hüseyin Hoca'ya.
0: O çok sever.
1: Az şunun da yarısını yiyelim.
0: Bak. Gidiyor muyuz?
1: Gidiyoruz, gidiyoruz. Bak. Serpil'in bu benim.
0: Ha, onu da böldü. Ben şey yiyeceğim ya. Ah be elim. Hüseyin'ci o şeyi niye attın oraya? Ah. Ay.
1: Anam. Serpil. Kaç çeşit? Yedi mi? Aklım altı çeşidi yetiştir. Üstüne çay demle, üstüne de çay iç. Al bakayım Melenka'nından başla bence.
0: Onunla mı yiyeyim? Ben şunu alayım bir bakayım.
1: Geçen ben ev oturmasına gittim Serpil. Hı-hı. Tamam mı? İsmi söylemeyeceğim.
0: Ama söyle be.
1: Çok beğendim.
0: Böyle de rahat dedikodu olmuyor ki.
1: Dinle. Sen anlarsın ben kaş göz yapacağım. Hı. Kime gittim? Sadece şey dedim ha. Bir tane böyle farklı bir şey yapmıştı. Hmm. Bunun dedim tarifini verebilir mi? Aa veremem dedi.
0: Niye?
1: Bizde dedi bunlar dedi atadan dedi. Anca dedi bizim ailede dedi yersiniz dedi. Dedim niye dedim ben dedim herkese paylaşıyorum dedim. İzleyeceğimle paylaşayım ama nasıldı biliyor musun böyle? Hmm. Hmm, pişmaniye gibi böyle bir şey
0: sen
1: yapmış.
0: Sen onu çözersin be.
1: Çözersin de niye vermedi onu anlamadım. Bir de bana dedi ki yapamazsın sen onu dedi.
0: Yavrum dese şey mi bu salata gibi bir şey mi hamur mu ne bu?
1: Yok tatlı.
0: Tatlı yavrum ben seni tatlı diye tabağa koyar.
1: Bunu ter ter yapmış nasıl yapmış onu anlayamadım çok. Kadayıf mı kullandın dedim yok.
0: Fotoğrafı var mı?
1: Pişmaniye mi dedim yok.
0: Fotoğrafı varsa buluruz biz seninle rahat olsa. Valla.
1: Siz yapamazsınız bunu dedi herkes yapamaz dedi bu dedi el lazım buna dedi.
0: Bizdekiler ne acaba affedersin 1400'e yakın bölüm 12 bini geçkin tarif. Bak radarıma girmesi söyle.
1: Sen bekler dedi. Zor dedi bununla dedi. Böyle dedi. Ben dedim dur dedim Serpil'e söyleyeyim dedim.
0: Sen bana söyle onun fotoğrafı varsa da göster. Buluyor muyuz bulmuyor muyuz yapıyor muyuz yapmıyor muyuz bekle sen az sonra.
1: Değil mi hak etti.
0: Hak etti. Ben olsam söyle.
1: Ama ben olsam hemen veririm ya. Biz çok iyi niyetliyiz.
0: Ayol ne olacak paylaş ki bak. Madem atadan kalmış yöresel bir şey.
1: Bir de geçen şeye gitmişler. Tarif. Çaprazdaki binanın komşusuna o kadının da elini hiç beğenmemişler. Öyle söylediler.
0: Anladım şey. Hı-hı.
1: Hı-hı. Yan binanın iki bina öndeki.
0: Gitmesin o zaman.
1: Dedim niye
0: kadın
1: gittin
0: emek
1: dedim.
0: Vermiş o kadar. Hı-hı.
1: Ben dedim ben beğenmesem de beğendim derim. Demek ki bana gelse neler konuşacaklar arkamda.
0: Boşver. Öyle insanlar uzak tut. Vallahi bir de onun yükünü taşıma.
1: Öyle mi dedi?
0: Hiç uğraşma. Ben öyle yapıyorum.
1: Biliyorsun ben çay saatine gitmem kolay kolay ama çocuk davet ettiler. Gidivereyim dedim.
0: Bazı durumlarda gitmek lazım ama işte bak diyorum ya. Herkes dedi.
1: Sosyal medyada paylaştırmadan nazara gelirim diye de, tabaklarını çanaklarını çekecektim. Çekme dedi. Nazara gelirim
0: çekme
1: ben
0: dedi. Çekme be.
1: Ben de çekmedim zaten.
0: Bir görüşme kes kes kes ilişkini. İstemem öyle insan.
1: Ama böyle çok güzeldi marka böyle tabakları vardı. Dedim ki çekivereyim dedim hani hoş masa. Aa dedi ben de hemen nazara geliyorum akşam dedi. Kocamla dedi kavga ederim dedi.
0: Yarabbim. Boş ver boş ver. Vallahi bak uzak dur. Senin öyle insanlarla işin olmaz. Görgüsüzlükten başka bir şey değiller mi? Allah aşkına.
1: Çektirmedi bana masayı da. O yüzden sosyal medyada paylaşmadım kanka.
0: Boş ver paylaşma.
1: Paylaşmadım
0: gerek
1: ben de.
0: Yok.
1: Allah'ım ben hepsinin tarifini verdim Serpil. Biz hepsinin tarifini verdik kanka. Bizim bak.
0: Gizimiz yok saklımız yok.
1: Bir şefin geride bırakabileceği en güzel miras tarifleriyle anılmaktır. Bir zamanlar gelecekler ve diyecekler ki bir program vardı Beyaz TV'de yıllarca yayınlandı. Hepsinin tarifini böyle yazacaklar Serpil Nermin Nermin Serpil diye.
0: Bence.
1: Sonra da biz öldüğümüzde bile anılacağız Allah'ın izniyle.
0: Allah rahmet eylesin.
1: O yüzden bolca tarif verin paylaştıkça güzel. Niye benimle tarif gitsin ki mezara?
0: Ben onu söyledim ya bence paylaşın.
1: Efendim bunları masaya taşıyoruz. Hediyemize bol yorum yapın.
0: Açıklıyoruz.
1: Geliyoruz.
2: Musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda,
3: altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Gençler.
5: Buyur abi.
4: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
5: Çok iyi.
4: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
5: Hepsi One'da.
6: One'da, One'da. Turkcell One'da. HBO.

0: Bebeğiniz için her şeyi yaparsınız. Ona olan sevginiz standartları yükseltir. Bebek beslenmesinde bu standartlara ancak bilimin rehberliğinde ulaşılır. Annelerin bir numaralı tercihi olarak bebeklerin bağışıklık sistemini araştırıyor, D vitamini ile bağışıklık sistemini destekliyoruz. Aptamil, sevginiz standartları yükseltir, uzmanlığımız ona ulaşır.
1: Mavi bir zürafa mı?
2: Vay, konuşabiliyor musun?
1: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
3: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
4: Sütaş labneyi.
5: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
6: Civil'de okula dönüş başladı. Okul çantaları 399 TL, mataralar 169.99 TL, beslenme kapları 299 TL. Kalemden okul çantasını aradığın her şey Civil'de.
7: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
2: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
1: Okula dönüşte Neon 1 yanında. Seçili markalarda 3000 liralık alışverişine 500 liralık kupon fırsatını kaçırma. Üstelik herkese kargo bedava.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen kırtasiye ihtiyaçlarını okula dönüşü özel 300 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
2: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank hemen indir.

0: 9 taksitle.
1: Okula dönüş zamanı. Yeni dönem, yeni enerji. Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 lira.
2: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
3: İçim Şef krema ile sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
4: Şeflerin sırrı İçim Şef krema. Hayata dolu tarafından bak.
5: Avantajlı fiyatlar için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
6: Hiç şey yapmayayım ben, uğraşmayayım.
5: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, indirime dönüşen puanlardan yararlan.
7: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
8: Okul alışverişinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20 Ağustos 23 Eylül tarihleri arasında Kulinart PP kapak A4 80 yaprak çizgili ve kareli defter çeşitleri 29 lira 50 kuruşa. Big Bag çift gözlü kalem çantası 134 lira 95 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
9: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Gardırobunda artık yenileme zamanı gelen parçaları şehre ve okula dönüş özel %20 indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce ürün peşin fiyatı.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a değerinde drink sat.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
5: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
6: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Karnadağ tuzlu tereyağı 549 lira. Kaan Bey tam yağlı taze kaşar peyniri 369 lira.
7: Bu var ya,
8: blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyemiyorum.
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
12: Ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
13: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
14: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Gardırobunda artık yenileme zamanı gelen parçaları şehre ve okula dönüş özel %20 indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce ürün peşin fiyatına 9 taksitle.
15: Serviste, teneffüslerde, ders çalışırken oyun arkadaşın o.
16: Haydi arkadaşlar, yeni dönem başlasın.
15: Çocuk çikolatasının lider markası Ozmo tüm öğrencilere başarılar diler.
17: Şehre dönenler bilir, yeni yıla asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar. Dolap boş ne olacak? Of, alışveriş yapmam lazım diyenlere. Oh, alışverişi hallettim dedirtebilmek için. Getir bu Eylül'de de seninle. Pestisit analizli meyve ve sebzeler getir büyükte.
18: Zaman geçse de, Koç

0: Uçakta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
1: Musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda,
2: evet efendim, yine birbirinden lezzetli, pratik, ev ekonomisine katkı sağlayacak tariflerimizle ekrandaydık. Burada özellikle daha önce ekranda hiç görmediğiniz bir patates köftesi hazırladık. Bulgurla beraber patatesi kremli kıvamına getirdik ve çok güzel baharatlarla, soğanla, salçayla lezzetlendirdik. İyice bulgurumuz şiştikten sonra da yuvarladık. Mercimek köftesi gibi bir şekil verdik ya da çiğ köfte gibi de sıkabilirsiniz. Japon salatası dedik. Gerçekten içindeki bütün harmanlamış olduğumuz sosuyla birlikte bambaşka bir boyut aldı. Aslında klasik bir patates salatasının çok fazlasıyla dışına çıkmış oldunuz. Diğer tarafta Bulgaristan'ın eşsiz milenkasını hazırladık. Üzerindeki tereyağlı sosuyla, içindeki lor peyniriyle, yumurta akıyla sıktığımız lor peyniriyle de yine lezzet açısından 1-0 öne geçmiş olduk. Burada da efendim kat kat ilk tarifle başladığımız 8 kattan oluşan haşhaşlı bir çörek hazırladık. Bu çöreği hazırlarken hiç zorlanmadık. Neden diyecek olursanız, çünkü hamuru çok yumuşak ve güzel bir kıvamda yoğurduk. Aslında benim favorim bir tırtıklı bıçak istiyorum, çok hızlı bir şekilde.
3: Tırtıklı canım, tırtıklı.
2: Çünkü tartımı göstermek istiyorum, iç dokusunu. Gel, gel. Hemen tartımın. Evet, hemen tartımı hızlıca serpil.com bir dilim kesiyoruz. Çünkü çok güzel ve başarılı oldu. İçini de sizlerin de görmesini istiyorum. Vanilyalı bir puding
3: lütfen
2: kullandık.
3: Lütfen siz soğutun.
2: İyice soğutun bunu. Üstü kapalı bir gece önceden de yaptınız, çok güzel olur. Kıyır kıyır başarılı bir hamur. Efendim ne diyorduk? Evimizden sağlık, saat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. Her şey gönlünüzce olsun. Bunu ben yerim. Bunu ben yerim. Şuraya bakar mısınız?
3: Lütfen soğutun.
2: İnanılmaz başarılı oldu efendim. İyice soğutun, puding böyle taş gibi olsun. Sonra yemelere doyamayacaksınız. Hadi bize afiyet olsun. Yarın aynı saatte Beyaz TV ekranlarında birbirinden lezzetli tariflerle görüşmek dileğiyle.
3: Hoşçakalın.

paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Esai Parfümeri, Esra Ezmeci ile Yeni Başlanı sunar.

0: Şarkıcı Güllü öldü. Kızı Tuğyan kadar oğlu Tuğberk de şüphelerin odağında oldu. O geceye dair yaptığı jandarma çevirdi açıklaması gerçek çıkmazken Tuğberk'in yeni cevabı da şaşırtmadı.
1: Artık bunu düşünmek zorunda kaldım. İşte açtığım davalarla dalga geçiliyor. Savcılık makamının yazdığı belge yalanlanıyor. Televizyonda, Beyaz TV'de savcılık makamının belgeleri yalanlanıyor. Savcıların isimleri alınarak yalancı deniliyor. İş yapamıyorsunuz deniliyor. Savcılara, devletin parçasına laflar söyleniyor ve daha neler neler. Kimse bunlara niye dur demiyor ya? Bak, tutmuşlar ayakkabı. Kardeşim ben bugüne kadar hiç bunu söylemedim. Ben annemin evine ister damdan, ister camdan, ister kapıdan, ister tuvaletten girerim. Size hesap verenin devam etmeyin. Ama siz buna zaten karışamazsınız. Artık vicdan işlerini geçtim. Vicdanınız olsa falan o sizi dramatikleştirmeyeceğim. Siz hesap verecek halim yok annemin evine girerken.
2: Annemin evi, bacadan girerim, ayakkabıyla girerim, camı kırarım.
3: Sana
2: girerim.
3: Ne diyor?
2: Giremezsin, orası olay yeri. Giremezsin kardeşim. Biraz önce orada cinayet işlendi. Veyahut da başka bir şekilde ölüm meydana geldi. İçeri giremezsin. Girdin belki de delillerin yerini değişti. Giremezsin. Yani annenin evi diye oraya giremezsin yani. Orası senin annenin evi değil artık. Orası olay mahalli. Giremezsin.
1: Jandarma çevirme noktası taş köprü. Çınarca gidince giderken görürsünüz. Osman Gazi'den geçtiğinizde taş köprünün bulun taş köprü jandarma kontrol noktası diye bir nokta var. Hep orada bu arada hani sürekli orada olan bir nokta. Altınova diye ben orayı hatırlıyorum ve Altınova diye söylüyorum. Biz en son Çınarca işte Mustafa Bey ile Melih Hanım'ın yanına giderken bir baktım ki taş köprü yazıyor. Bununla ilgili belgelerimizi sunduk. Hadi diyelim bu yalan olsun. Benim oraya giderken çevirip çevirmemin konuyla hiçbir alakası yok zaten.
3: Niye yalan söylüyorsun alakası yoksa? Ne bileyim belki de gitmedi. Bilmiyorum ki. Niye yalan söyledin mesela? Niye desteklemek için doğruyu söylemedin?
0: Güllü davasında en çok konuşulan konulardan biri de evdeki güvenlik kameralarıydı. Esra Ezmeci hangi kamera nerede, nereyi çekiyor stüdyoda tek tek gösterdi.
3: Biz hani diyoruz ya evin içinde kameralar var. Bir tane aktif kamera bu var.
4: Evet.
3: Diğer aktif kamera bu buzdolabı üstündeki bu mu?
2: Evet, evet.
3: Şu.
2: Bravo.
3: Evet. İki tane.
2: Bravo.
3: Aynen. Diğerleri...
2: O da işte camı gösteriyor. Bakın camdan hani kırıp girmişti ya tam karşıyı gösteren
3: evet.
2: Kamera o. Mutfak kamerası. Buzdolabının yani... üstünde. Bir tane de şurada mutfak tezgahının üstünde mikrodalganın yanında olan bir kamera var. Yalnız kapalı. İçi takılı.
3: Mikrodalganın oradaki kapalı.
2: O kapalı. Sadece şu takılı. Diğer kameraları anlatalım mı?
3: Evet.
2: Salonda bir tane kamera var. Televizyonun yanında. Televizyonun yanındaki kamera da kapalı. Televizyonun yanındaki yani sehpanın üstündeki kamera 13.09'dan beri kayıt yapmış.
3: Evet.
2: Aynı tarihte yine buradan o açıyı çeken yani salondan koridorun diğer tarafını çeken bir kamera daha var burada.
3: Evet.
2: Bu da kayıt yapmış.
3: Çatıdan girse biri ben geldim direkt buradan. Tuğya'nın odasına girsem gözükür müyüm kamerada?
4: Hayır. Gözükmezsiniz.
3: Bakın.
4: Gözükmezsiniz.
2: Hayır. Gözükmez. Kesinlikle gözükmezseniz hatta onu şöyle teyitleyelim. Derler ki bu daire kapısının parlak bir kulbu var, kolu var. Oraya yansıyan bir takım karartılardan acaba birileri geldi mi gitti mi diye yorumlamaya çalışmıştık hatırlıyor musunuz? Dolayısıyla buradan görülmediği için burası kapıyı gösterdiği için sadece kapıdaki parlamalardan, gölgelerden acaba o taraftan biri mi geldi diye düşündük. Kesinlikle oradan gelen biri bu kameraya takılmayacağı için çok rahat bir şekilde buraya
4: girebilir.
3: Yani doğru. O zaman izleyicilerimizin doğru. Sorusu olan bu. Yani eğer üçüncü bir kişi olsa gerçekten kameralara takılmadan gelip Tuğyan'la ya da burada bir yardım durumu ya da bu işe iştirak durumu olur muydu? Olabilirdi o zaman.
2: Yani evet.
0: O geceye dair çelişkilerin başında kameraların fişini kimin neden çektiği sorusu geldi. Peki kapatılan kameralar cinayet planının parçası mıydı?
3: Bir kamera bir gece önce çekildi fişi. 4 numaralı kameranın. Yani bu içeride olan hani gece eğlencesinin artık olduğu, hareketin olduğu 4 numaralı kamera... Bir gece önce akşam 8.30'da kayıt durduruluyor, fişi çekiliyor.
2: Ya şüphe işte, şüphe.
3: 19.48'de bu kamera kapatılıyor. Ve burası o zaman 19.48'de kapatıldıysa bu işin tasarlanması, kimin kapattığı veya burada başlayan bir süreç olup olmadığı. Şimdi bu kadınla ilgili buraya geldi oraya, yani buradan başlayan bir şey mi var ya da buraya birinin girip girmediği. Heh.

0: ekibimiz Güllü öldükten 7 gün sonra kaydedilen yeni bir görüntüye ulaştı. Çiğdem'in Tuyan ve Sultan için söyledikleri pes artık dedirtti. Tarih 3 Ekim 2025 saat 2.59. Tuyan ve Sultan'ın evlerine yöneldiği sırada Çiğdem'in söyledikleri soğuk tuş etkisi yarattı. Çiftliğe gidin, keyif yapın.
1: Yani bunları hep dinlediğimde Güllü Hanım'a üzülüyorum ya. Gerçekten üzülüyorum.
2: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Mersi canım.
5: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
4: Hocam ben?
5: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
5: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
4: Hocam 1000 megabit diyor.
5: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
4: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
5: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
4: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
5: Ya gelsin o zaman slogan.
6: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
7: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
8: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
9: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Kahve Dünyası Bonte bisküvili draje 85 lira.
10: Bebeği olan bir aile düşünün. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. Birinin ihtiyacı bitse diğerinin başladığı. Oyunlarla yüreklerin hopladığı. Çeşit çeşit hediyelerin alındığı. 25 yıldır bebekoloji felsefemiz, uzman bebekologlarımız ve dijital kanallarımızla 7/24 yanınızdayız. Çünkü 25 yıldır...
11: Bebekler ebebekle büyürler.
12: O da kim öyle? Selam. Yine orada. Yine merhaba. Bir de böyle deneyelim. Bence bu kez oldu. Bu hazın karşısında hiçbir şey duramaz. Eti Karam Gurme. Her ısırıkta hazla ulaş.
13: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok.
14: Tamir boş.
13: Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere. Finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç. Gücü kendin yönet.
14: Tandibor.
15: Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.
16: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi.

Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar...

0: Galatasaray'da.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla.
3: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
4: Sen seversin diye aldım.
3: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
7: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
8: Çok basit, çok net. Artık Hadi Black kredi kartıyla süt, yoğurt, peynir, ayran hepsinde %50 iade. Üstelik A101'deki her

0: ile okul alışverişlerinde 250 üründe fiyatlar geçen seneyle aynı ya da daha ucuza Migros'ta. 20 Ağustos 23 Eylül tarihleri arasında BAV lisanslı beslenmeli ilkokul çantası 399 lira 95 kuruşa, Kulinart 12'li pastel boya 18 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: O da kim öyle? Selam. Yine orada. Yine merhaba. Bir de böyle deneyelim. Bence bu kez oldu. Bu hazın karşısında hiçbir şey duramaz. Etik Aram Gurme. Her ısırıkta hazla ulaş.
2: 3, 4, 5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
3: Çünkü All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
4: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Şehre dönenler bilir. Yeni yıla asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar.
3: Dolap boş ne olacak? Of! Alışveriş yapmam lazım diyenlere. Oh! Alışverişi hallettim dedirtebilmek için. Getir bu Eylül'de de seninle. Pestisit analizli meyve ve sebzeler getir büyükte.
4: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen kırtasiye ihtiyaçlarını okula dönüşü özel 300 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
5: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
7: Oğlum bak, el alemin oğlu ne kadar akıllı. Annesinin sözünü ikiletmeden odasını toplayıp evi süpürüyor. Bir de kendine bak. Her yer her yerde.
8: Anneciğim bunlar gerçek değil. AI, AI.
7: Ne AI?
8: Yapay zeka yani.
7: Yapay mapay. Ama değerli toplu.
9: Biz gerçeğiz ve dağınık sevenleriz. Dağınık sevenlere Eti Canga.

0: Civil'de.
1: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
2: Sütaş labneyi.
3: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
4: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen kırtasiye ihtiyaçlarını okula dönüşü özel 300 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim ya.
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: nefis çikolata kaplamasını. Yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin?
1: O sensen benim o der misin? Benim de benim o yer misin?
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
4: Şok, şok, şok.
5: Bu kamera kapatılıyor.
6: Orası olay mahalli.
7: O arada ne oldu?
4: Sanıktı, tanık oldu. Cinayetin tek şahidi Sultan'dan büyük itiraf.
5: Suratta endişeli aslında.
6: Büyük bir endişe var suratta.
5: Peki Sultan sadece itirafçı mı?
4: Güllü düştükten saatler sonra kime neyi açıkladı?
8: Olmama ihtimali yok.
6: Bununla ilgili bir tedirginliği mi vardı?
5: Tuğyan aslında.
4: İlk kez ekranda Tuğyan'ın olay çiğden paniği.
8: İnsanlar onu çok hafif alıyorlar.
5: O da bu cinayette.
4: Yeni belgeler, duyulmamış gerçekler.
5: İlk kez izliyorsunuz bu görüntüleri.
4: Az sonra. ...16 yaşındaki döndü, cinayete mi kurban gitti?
5: Döndü, nerede kayboldu biliyor musunuz? Odasında.
4: Abla Eşe'den kan donduran isyan. Döndüğü Adem ve Ramazan yok etti.
5: Neden ondan şüpheleniyorsun?
9: Onlardan başka kimse gelmedi abla. Çocuğu bir gecede kaybetti.
4: Suçlanan Adem'den olay yaratan sözler.
10: 2002'de gördüm mesela.
9: Ha, kaybettim gördüm işte. Sahte konuşup oturma. Ben nereye gitmişim de sen beni getirmişsin?
4: Döndüğü bana değil abisine sorun.
10: Bacımız kardeşimiz olsana.
9: Ne sorayım kardeşime, ne yaptıysan sen yaptın. Sen.
4: Hakkında dedikodu çıkan genç kıza ne oldu?
9: Birisine ulaşamadık ya, önüsünü bari getir.
4: Az sonra.

Keyfiniz atıl iyi mi? O kadar iyi ki leopar olmuşsunuz. Bu ne vahşilik? Bu ne? Neden bu kadar vahşisiniz ya? Ne oldu? Ha? Korksunlar değil mi? Kadın dediğim biraz vahşi mi olur? Evet. Neyse kadın? Ya dişi kadın.

0: kadınlarmış. İyi. Güzel. Kadının özünde var. Allah öyle yaratmış. Kadın ne güzel. Hem bir anne, hem bir dişi, hem bir eş. Çok güzel özellikleri var kadının. Evlilikte de hepsini ortaya çıkarmalı. Ne sadece anne olacağız, ne sadece dişi olacağız. Ne sadece bir özel ya da iş kadını olacağız. Hiçbiri tek başına değil. Allah kadınları özel yaratmış. Bak hep bunu söylüyorum. Kusura bakmayın erkekler. Siz aynı anda sadece bir tane şeye odaklanabiliyorsunuz. Yani işine odakladığında karısını düşünemez. Maç seyrettiğinde ne dersin duymaz. Ama kadın aynı anda 10 tane işi de yapar. Ya. Hemen Hasan Hoca'ya nispet yapıyorum ya.
1: Ama bakın biz Neşet Ertaş demiş ki kadın insandır, erkek insanoğlu. Siz üstünsünüz. Kesinlikle üstünsünüz.
0: Bravo.
1: Kadın insandır. Erkek insanoğlu.
0: Şimdi burada şu var. Bakın. Neden aynı anda 10 tane şeyi düşünebiliyoruz? Şuradan anlayın. Kadın yemek yapar. O sırada geçen yıl kaynanasının ona ne haksızlık yaptığını düşünürken diğer taraftan çocuğunun sesini dinler. Sonrasında akşam yemeği nasıl yapacak, nasıl toplayacağını düşünür. Yani kadın 10 tane işi aynı anda yapar. O yüzden Allah kadınları çok özel yaratmış. Erkeklerin de görevi Allah'ın yarattığı, emanet ettiği bu kadınlara çok iyi davranmak, kıymetlerini bilmek, biraz da altına almak.
1: Bunu ne zaman, ne ara altına gelecek diye bekliyorum. Geldi.
0: Evet, yine bu iş buraya geldi. Olsun, altın dişilik arttırıyor. O yüzden eşlerinize paranız olduğu miktarda alın. İhbar haklarımızı hemen vermek istiyorum. 530-488-51-84. Yardım istediğiniz her konuda bizleri arayabilirsiniz. Dün çok güzel bir canlandırma yaptık. Ve canlandırmanın aslında sonrasında tam kameralar hangisi çalışıyordu, hangilerini görüyoruz, aslında hangi yönden eksik, onları görmüş olduk. Bu arada Tuğberk de bize bir cevap vermişti. Bazı bir şeyler de hani biz televizyonda hani çok rahat söyleyemiyorduk. Sosyal medyamızda paylaştık. Tuğberk maşallah çok saygılı bir cevap vermiş. Ne kadar saygılı olduğunu görmüş olduk.
1: Evet, gördüm.
0: İzlediniz mi hocam sosyal medyamızda? İsmail Sümeci ile yeni başlandı, seyredin.
1: Evet evet, izledim. Biraz önce Murat abiyle de yönetmenimizle de konuşurken şunu konuştuk. Dedik ya bu çocuk bizde niye kavga ediyor? Biz onun için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Annesiyle alakalı bir şey yapmaya çalışıyoruz. Bizle kavga ediyor. Bize hakaretler yağdırıyor. Yani yayına katılmak zorunda da değilsin. Ama yanımızda olduğunu hissettirsen biz bir şey istemiyoruz. Bizde niye kavga ediyorsun kardeşim sen?
0: Şimdi Tuğberk bizde daha da çok kavga edecek. Çünkü bir tane daha bir şey göstereceğiz bugün. Onunla ilgili Tuğberk acaba... Biliyorsunuz herkesin telefonları alındı. İşte Sultan'ın, işte Tuğyan, Tuğberk, Çiğdem ve inceleme yapıldı. Ne aradı? İnsanın ne aradığı, ne araştırdığı aslında yaptıkları ve yapacakları ile ilgili çok önemli bir detaydır. Tuğberk öyle şeyler aramış ki, bakalım izleyicilerim bugün sizden özellikle bir şey rica ediyorum. Tuğberk'in arama kayıtlarını tek tek size göstereceğim. Güllü Hanım'ın cinayeti, yani iddia edilen cinayeti diyeyim sonrası. Ve sizin yorumlarınız ve bunları neden aramış olabileceği gerçekten çok önemli. Şimdi bu kameraları göreceğiz. Şimdi Güllü Hanım'ın evinin kamera, tabii bizim yine bugün bu canlandırma alanımız var. Şimdi Güllü Hanım hani vefat ettiğinde biliyorsunuz kapı koluna yansıyan görüntüler vardı, başka şeyler vardı. Kameraların bir görüş açılarını, şurada da odanın aslında bir temsili krokisi var. Bunu size bir göstermek istiyorum. Şimdi hocam siz de bakın, bir kroki çizildi. Evet, yani evdeki giriş kapısı. Aha. Yani kameraların gösterdiği yeri de göstereceğiz ama önce çok hızlı geçiyorsunuz arkadaşlar. Bir girişe gelelim tekrar. Bir izleyicilerimiz tam görsün diye. Evet, burası normal dış kapımız. Aslında dış kapımız ve yanında banyo olan taraf var. Bir banyoya görelim. Aslında burası bizim banyodan çıktığında gördüğümüz yer. Bravo. Hani ilk banyodan çıkıyor ve kamerada aslında bu çapraz. Kamerayı gösterin. Melih. Melih, bize bu banyonun yanındaki kamerayı gösterir misin? Evet. Bir numaralı kamera. Buna kimse ellememiş hocam. Kulağım açık kaldı arkadaşlar. Kapatın.
1: Evet. Burayı hiç kimse ellememiş. Ama
0: neden ellememişler sizce?
1: Yani şöyle bakın. Güllü, ben hani bunun bir tasarlanarak işlenmiş bir cinayet olması ihtimaline binaen bütün fikirlerimi geliştirmeye çalışıyorum. Ne demişti arkadaşına? Ben onunla iyi geçineceğim ve onu öldüreceğim. Bunu söyleyen bir tanık var dosyanın içerisinde. Şimdi böyle bir planla hareket etmişse bütün kameraların tamamen kapatılması bir şüphe oluşturur. Ama kendisinin evde olduğu bir dönemde 13 Eylül tarihinde iki tane kritik noktaları gösteren kameranın kapatılması, eğer tasarlanarak işlenmiş bir cinayetse o tasarlamanın, o planın
0: içerisinde oluyor.
1: Ama bunu kapatırsanız ne olur? O zaman bütün kameralar kapatılırsa oklar kime döner? Tuğyan'a
0: döner.
1: Ama bu açık kalırsa, işte bakın, diğerleri arızalıydı. Zamanında biri gelmiş fişten çekmiş, o oldu bu oldu denilerek manipüle edilebilir.
0: Yani aslında bu kamera açık olduğu için en azından onların işte bağırışları, ne kadar telaşlı oldukları, çığlık atarak kaçtıkları, işte Güllü Hanım'ın kazayla düşebileceği ihtimaline dair görselleri bunda görüyoruz.
1: Bu neyi gösterir? Kapıdan heyecanlı bir şekilde koştuklarını gösteriyor. Neyi gösteriyor? Gül'ün odanın içerisine girerken normal şekilde oradan gittiğini gösteriyor. Ama içerideki sesleri tam alamıyoruz. Mesela Melih biraz sonra 2 nolu 3 nolu kameraların olası çalışma durumlarını bize bir göstersin. Biz oradan kim bilir neler elde edecek.
0: Peki diğer kameralara gelelim Melih. Burası bildiğimiz yer zaten.
1: Bu nereye gösteriyor? Bu karşı koridoru gösteriyor. Evet. İşte Gül odayı gösteriyor.
0: Şimdi bu zaten Tuğya'nın odası. Güllü Hanım'ın düştüğü yer ve Tuğya'nın odası. Burada zaten kamera yok. Daha önce de yokmuş. Ama biz bütün girişteki sesleri, bu odadan gelen sesleri o girişteki kameradan duyuyoruz. Aslında Güllü Hanım'ın gelip pencerenin kenarı düştüğü yer, evet, tam olarak burası. Şimdi asıl diğer bir kamera daha var. Bence o çok önemli bir kamera. Onu göstersene Melih, ikinci sıradaki kamera. Burası mesela. İşte, burası olsaydı, bak buradaki kamera, iki numaralı kamera çalışıyor olsaydı biz her şeyi bilirdik herhalde.
1: Bravo.
0: Hocam.
1: Çok şeyi bilirdik. Yani en azından içerideki, yani nefes alma sesleri dışındaki her şeyi duyardık.
0: Evet.
1: Şimdi 13 ay boyunca dosya TÜBİTAK'a gitti ve ses analizi yapılmaya çalışıldı.
0: Şu gördüğünüz 2 numaralı kameranın gördüğü yer. Yani Güllü Hanım'ın oradan çıkışı, nasıl bu Tuğya'nın odasına gittiğini, orada olanları tam net göreceğimiz kamera yok. Tabii. Yani o 2 numaralı kamera tam olarak Güllü Hanım'ın evin girişini ve banyosunu gösteriyordu.
1: Bir de şöyle mesela, bir değerlendirme. Mesela koridora 2 tane kamera koymuş, çapraz. Biri bu tarafı gösteriyor, diğeri bu tarafı gösteriyor. Salona 2 tane kamera koymuş. Birisi salonun kapısını gösteriyor, birisi salonun duvar tarafını gösteriyor. Yani mutfağa 2 tane kamera koymuş. Birisi mikrodalganın önünde kapıyı gösteriyor, bir tanesi buzdolabının üstünde karşı tarafını gösteriyor. 6 tane kamera var. Yani şu riski hissedebiliyor musunuz kendi açısından? Yani yatak odalarına koymamış Sultan'ın ve Tuğya'nın ve kendi odasına. Ama diğer noktalara, kapı girişinde de toplamda 7 tane kamera var.
0: Evet.
1: Yani hepsi de, biri kapı, iki tarafı da gösterecek şekilde kadın bir şeyler hissetmiş bence.
0: Evet, bu kadar detaylı, bakın evin içinize, yani evlerinde kamera olanlar var mı bilmiyorum. Benim de evimde kamera
1: var. Benim bahçemde var sadece, evet, evimde yok.
0: Evdeki kamerayı belli bir noktaya, yani en fazla 3 tane koyarsınız. Evet. Yani zaten yatak odanıza ya da başka yere koymazsınız ama kapının bir ön girişine, ön girişe de koyulur. İşte koridor. Ya da onun dışında çok odalara pek konulmaz.
1: Ya ben yani odaya koymadım mesela.
0: Ama Güllü Hanım bir tedirginliği varmış. Kesinlikle. Ki neredeyse her odada, kendi odasının dışında kamera var.
1: Tabii. Yani bizim ofiste de var kamera ama böyle her köşeyi çekecek şekilde değil yani. Olması gereken yerlerde 3 tane kameramız var. Ama evin içerisinde her odaya, özel alanlar dışında her odaya 2 kamera yerleştirmiş.
0: Şimdi diğer odalara geçelim şimdi. Asıl bu kısım, evet, oturma odası, salon dediğimiz, aslında bu kısım banyo ile birlikte. Bu televizyonun hemen karşısındaki bu 3 numaralı kamera neden çok önemli? Bu kamera Güllü Hanım'ın düştüğü akşam 19.48 civarında kapatılıyor. Yani akşam daha 8 olmadan bu bizim Güllü Hanım'ın bütün gece ne yapacağını öğrendiğimiz o kamera kapatılıyor. Akşamında fişi çekiliyor ya da bir şey. Sonrasında dün de anlatmıştım, biz o gece neler olduğunu sadece Sultan'ın çektiği bir videodan anlıyoruz. Onun dışında kameralar kapalı.
1: Şimdi mesela deniliyor ki kameranın fişi çekilmiş. Yani kamera evinde takılı olanlar bilir. bu tarz kameraların fişleri çekilmeyecek şekilde bir prize takılır. Hı hı. Yani ya bir üçlü priz takılır. Yani ay ben bunu çıkartayım da telefonumu şarja takayım tarzında tak çıkar olacak bir cihaz değil bunlar.
0: Evet.
1: Bunlar sabittir. Dolayısıyla 19.48'de ne yaptım? İşte ben çıkarttım şeyi taktım. Telefonumu şarja hı hı. taktım. Çıkarttım fanı taktım. Çıkarttım başka bir... Hayır. Bunlar bilinir ki kamera fişleri hiç çıkartılmayacak bir prize
0: tabii.
1: takılır.
0: Hiç. Bizi ben hiç hayatımda ha, yani evde bravo. Kamera var. Bravo. Hiç çıkartmadım fişini.
1: Şimdi bakın
0: böyle bir şey olmaz. Niye çıkartalım fişini?
1: Şimdi hayatın olan akışında yoktur. Kamerası olan bir adam kameramı çıkartayım da dur 3 dakika sonra ona dokunmazsın artık. O artık o priz onundur. Kırılana kadar, parçalanana kadar, yanana kadar o fişi o prizden çıkarmazsın. Bakın onun için 19.48 veya 58'de bu kameranın fişinin çekilmesi kesinlikle hayatın olağan akışına aykırı, kesinlikle hı hı. şüpheli.
0: Evet, sonrasında şimdi bu 3 numaralıyı gördük. Şimdi sıra 4 numaralı kamerayı bir görelim. Aslında bu 4 numaralı kamerada direkt mutfak bölgesinde
1: tezgahın
0: olan.
1: Direkt
0: evet,
1: üstünde.
0: Tezgahın direkt üstünde. Bu kamera da aslında her şeyi görüyor
1: tabii,
0: oradaki.
1: Tabii.
0: Direkt mutfakta da görüyorsunuz olan bir kamera. Bir de Tuğberk'in o camdan atladığını gördüğümüz diğer kamera var. O da buzdolabının üstündeki.
1: Aynen. Bakın iki yani o bütün kameralara baktığımızda kameraların göstermesi gereken yerlerle ilgili hiçbir kör nokta bırakılmamasına neden olmuş hı hı. konulduğu yer itibariyle. Salonun iki tarafında net görüyor. Mutfağın bütün açılarla hı hı. görülmesini sağlıyor. Koridorun hakeza iki taraftan da görülmesini sağlıyor. Yani bu kameraların yani ne bileyim efendim başka bir şey çıkarttım onu taktım. Bu şekilde olması imkansız. Onların yeri sabit. Onları değiştiremezsin. Onların yerini değiştirirsen gider savcıya bunu hı hı. izah etmek zorundasın. Makul ve mantıklı bir sebep. Yok efendim işte ben mikrodalgayı takmak için onu çıkarttım da dersen hı hı. Sen şüphelisin kusura bakma. Hiç kusura bakma.
0: Evet bunlar aslında gördüğümüz dün çünkü biz burada canlandırma yaptık aslında tam aynı odalarda kameraların yerine tekrar göstermek istedik ki aslında odalardaki kamera ve görüş açılarını görün ve şimdi Hasan hocamız doğru bir şey söylüyor. Tasarlama sürecinin içinde neler vardı? Malkata şarkısı vardı gece yarısı açılan. Bence tasarlama sürecinin içinde akşam 19.48'de çekilen fişi çekilen kameranın da yeri var.
1: Kesinlikle var.
0: Şimdi bu tasarlama sürecinde nasıl diğer insan başka neyin yeri var? Tuğya'nın daha önceden birçok insandan annesini öldürmek için yardım istemiş olması, tanık ve WhatsApp beyanları da var. Şimdi bu kadar çok beyanın ve şeyin içinde bunlar ne unsuru? Tasarlama unsuru. Şimdi
1: ama bir şey daha ekleyebilir miyim? Özür diliyorum. Bizle kavga eden Tuğberk'le alakalı da bir şey söylüyorum. Şimdi bu kamera kayıtlarını direkt izleyecek iki kişiden biri Tuğberk. Cevap versin bana. Hı hı. Şimdi evde toplamda 6 tane kamera var. Kendisine göre ikisi çekim yapıyor doğru mu?
0: Evet.
1: Dördünün kapalı olduğunu görüyor. Görüyor ya çünkü kameradan polise ben yeri tarif ettim diyor. Hı hı. Demek ki 6 kamerayı da gören bir Tuğberk var.
0: Evet.
1: Dördünün kapalı olduğu noktasında annesini niye ikaz etmiyor? Bakın evet. Bu müthiş bir
0: şimdi
1: anekdottur bence.
0: Şimdi bunu konuştunuz ya bu çok önemli bir şey konuştunuz. Evet. Şimdi ben bunu şuraya bağlayacağım. Peki Tuğberk izleyicilerimizden özellikle yorum yapmanızı istiyorum. Çünkü bunu ilk kez duyacaksınız. Tuğberk annesinin vefatından sonra yapay zekası bunlar Tuğberk'in telefonundan çıkan yapay zeka sorularıdır dosyada olan. Bakalım Tuğberk yapay zekada neler araştırmış.
2: Annemin evine ister damdan, ister camdan, ister kapıdan, ister tuvaletten girerim. Size hesap verenin...
3: Hafıza kartı çıkarıldıktan sonra bulut üyeliği alınırsa geçmiş kamera kayıtlarına ulaşılabilir mi?
4: Kamera tutan, mikrofon uzatan, yorum yapan hiçbirinin mi annesi ölmedi? Çığlıkları nasıl duymuyorsunuz?
3: Profesyonelce düzenlenmiş bir videoda değişiklik yapıldığı tespit edilebilir mi?
4: Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Bize acımızı yaşatmadınız.
3: Bir videonun sesiyle oynandığı tespit edilebilir mi?
4: döndü. Siz bunu ekmek mi aldınız?

0: Çok profesyonel yapılan bir ses düzenlemesi bile geride iz bırakırım.
1: Bu ülkede benim gibi bir durum Allah kimseyi düşünmesin.
0: Yapılan ses düzenlenmesinin hiç tespit edilmeme ihtimali var mı?
1: Adalet istiyorum, adalet. Annem için adalet istiyorum.
0: Bir videoya sonradan olmayan bir ses veya cümle eklenmesi tespit edilebilir mi?
1: Hepiniz hesap vereceksiniz.
0: İnternette daha önce paylaşılmış orijinal bir video sonradan değiştirildiği iddia edilen kayda karşı delil olarak kullanılabilir mi?
1: Siz hesap verecek halim yok annemin evine girerken.
0: Hafıza kartı elimizde değilse başka bir kaynaktan bulunan değiştirilmemiş video karşılaştırma amacıyla kullanılabilir mi?
2: Yuh diyorum, başka hiçbir şey demiyorum. Ben evet, ilk defa duydum bunları.
3: Bunlar Tuğberk'in gerçekten annesinin ya vefatından sonra yapay zeka ile karşılıklı konuşarak yaptığı araştırmalar. Şimdi anneniz vefat ediyor ve siz sadece kamera kayıtları, onları değiştirme, sesleri değiştirme üzerine araştırma yapıyorsunuz. Ve bu araştırmalar yapıldığında tarihlere de bakalım. Belki de buzdolabı üstündeki görüntüyü daha vermemiştiniz. Şimdi tekrar bence birinci sorudan başlayalım hocam. Bir görelim. Bu arada görüyorsunuz Yalova Cumhuriyet Başsavcılığında olan kayıtlar. Onları da söyleyelim. Birinci soruyu bir tekrar görelim mi? İzleyiciler mi ne diyor? Ben bir dakika onlara bakacağım. Bir görelim birinci soruyu.
0: Tutarlılıktan sonra bulut üyeliği alınırsa geçmiş kamera kayıtlarına ulaşılabilir mi?
3: Ne diyorsunuz hocam?
2: Şimdi hafıza kartı çıkarıldıktan sonra çıkarttım hafıza kartını. Ama daha önce onu bulut sistemine tanımlamışsam kamera sistemini, hafıza kartı olmadan eski kayıtlar çıkartılabilir mi?
3: Ne diyorsunuz?
2: Ne bekliyordun o kamera kayıtlarından? Ne olmasını bekliyordun? Senin sorman gereken doğru soru, 4 tane kamerayı kim neden kapattı? Bu soru geçmişe dayalı kendisiyle alakalı bir riski görülmesini engellemek de olabilir. Bunun için de sormuş olabilir.
3: Bak izleyicilerimiz diyor ki Tuğberk neredeyse verileri yok etme niyetini bu araştırmalarla ortaya koymuş diyor Serap Öner. Sonrasında şunu diyorlar. Yener Filiz demiş ki daha ne olsun daha ne sorsun çocuk açıkça bütün niyetini yapay zekadan belli etmiş diyor. Tabii çok şaşırmış izleyicilerimiz. Şimdi ikinci.
2: Ama bakın yani dünkü gerginliğinin sebebini de ben az çok anlamaya başladım. Bak çok gergin.
3: Aşırı
2: ya,
3: gergin, agresif.
2: Kavga ediyor bizimle ve bize hakaretler ediyor. Çünkü biliyor Esra İzmeci yarın bunları da paylaşacak. Elinde var dosya artık.
3: Tabii.
2: Bu dosyayla ilgili bütün kayıtlar var. Senin yapay zekada neyi araştırdığını öğrendi Esra İzmeci. Dün onun için bağırdı, çağırdı. Üstümüze
3: öyle
2: geliyor.
3: Girelim, böyle girelim. Öyle girersin, böyle girersin de neden video kayıtlarını değiştirmeyi araştırıyorsun? Ha? Neden üzerine ses eklemeyi araştırıyorsun? Neden merak ediyorsun değiştirilirse anlaşılır mı diye? Değiştirdin mi?
2: Neden araştırmadın? 4 kamera neden kapalı? Bunu araştırmıyorsun. Ses kayıtları nasıl düzenlenir? Kamera kayıtlarına ulaşılır mı? Ulaşılırsa nasıl ulaşılır diye araştırıyorsun. Ama bu 4 kamera neden kapalı? Neden çekilmiş fişleri diye bir gün, bir an kardeşine sordun mu? Sultan'a sordun mu? Onlar aynı evde yaşarken ve sen o kameralara erişimi olan tek kişi olmana rağmen bu 4 tane kameranın fişinin çekildiğini neden bugüne kadar sormadın? Soru soruyorum sana, izliyorsun beni.
3: Aynı zamanda sen neyi sormadın biliyorsun? Bakın bu kadar soru soran Tuğberk neyi sormadı? Sultan ve Tuğyan karşına geldi. Bir gün sordun mu? Annem nasıl düştü Tuğyan? Annem nasıl düştü Sultan? Bir gün sormadın. Ne dedi? Ay soramam. Bilmem ne. Bunu derken 80 tane soru gittin yapay zekaya sordun. Ve hepsi kamerayla alakalı. Kameranın dışında da işte yaz sürecindeyim. Annemin acısını unutamıyorum. Ne yapmalıyım diye bir tane sorun yok. Neden? Senin yaz sürecinde olman lazım böyle çemkireceğine. Değil mi? Yaz sürecinde olursun. Bir tane mesela ben acı çekiyor olsam araştırırım. Nasıl ilaçlar kullanabilirim? Nasıl

0: terapi yöntemleri var. Acımı nasıl hafifletebilirim? Niye bir tane böyle yok mesela? Şimdi ikinci soruyu görelim.
1: Profesyonelce düzenlenmiş bir videoda değişiklik yapıldığı tespit edilebilir mi?
0: Profesyonelce. Bir daha kaybetmeyin onu. Şu çocuğu da görmek istiyorum. Bir şeyi verin, soruyu göreyim. Profesyonelce düzenlenmiş bir videoda değişiklik yapıldığı tespit edilebilir mi? Şimdi izleyicilerim, yorumlarınızı bekliyorum ama size o zaman ben deminki sorumun cevabını vereyim mi? Bu araştırma o camdan girme videosundan önce mi sonra mı yapıldı? Camdan girme videosundan önce bu araştırmayı yapıyor. Yani emniyete o camdan girme görüntülerini vermeden önce yapay zekada Yalova Savcılığı tarafından istenen ve gelen yapay zekadaki Tuğberk Bey'in araştırma sonuçları. Neden sen bu araştırmaları yaptıktan sonra kamera kaydını verdin, camdan girdin farklı ayakkabılarla? Yani bu ortalama 5-6 gün sonra Güllü Hanım'ın vefatından 5-6 gün sonra bu çocuk bunları araştırıyor. 6 gün olmuş. Annen korkunç bir şekilde ölmüş. 6 gün sonra sadece kamera araştırıyorsun. Ve soru neydi? Profesyonelce düzenlenmiş bir videoda değişiklik yapıldığı tespit edilebilir mi? Ne güzel, 6 gün olmuş annem öleli. Ben nasıl kamera kayıtlarını değiştiririm onu arıyorum. Ne düşündürüyor bu size? Hocam.
2: Esra Hanım, doğru yoldayız.
0: İzleyicilerin ya. Yorumunu bekliyorum.
2: Esra Hanım, gerçekten doğru yoldayız. Bakın, biz bu kayıtları bilmeden önce o kamera kayıtlarının, sonradan sunulan kamera kaydının Tuğberk Yağız Gülter tarafından değiştirilip değiştirilmeme ihtimalini konuştuk. Bu noktada bir profesyonel bizim bağlandı, Murat Bey, dedi ki ben aynısını değiştirip size gönderiyorum. Bakın dedi, ayakkabısının rengini bile değiştiriyorum. Bakın, değiştirilme ihtimalini biz düşündük. Olabilir mi? Çünkü sonradan verilmiş. Delillere müdahale etmiş olabilir mi Tuğberk Yağız? Olabilir dedik. Bunu da birinden teyit aldık ve örneğini seyircilerimizle paylaştık. Şimdi öğreniyoruz ki daha bu kayıtları sunmadan önce Tuğberk Yağız bu aramayı yapmış.
0: Evet, izleyicilerimizin yorumlarına bakıyorlar. Diyorlar ki mesela, niye sorsun ki bildiği şeyi? Annesinin nasıl düştüğünü biliyor çünkü diyorlar. Niye onu sorsun? Öyle demiş bir izleyicimiz. Sonrasında Deniz Baykara demiş ki hani bence Tuğberk de suçlu ve bir şeyler saklıyor demişler. Gümüş EGMS demiş ki Tuğberk'in niye bu kadar panik olduğu ortaya çıktı demişler. Mihrimah Sultan da delilleri yok etmekten bile tutuklanmaları. Bakın, anne vefat ediyor, 6 gün sonra bunları arıyorsunuz. Anne ne oldu, nasıl öldü, nasıl acı çekilir, nasıl bu acılar dindirilir sorusu yok. Bir de üçüncü soruyu görelim. Lütfen sorulara da yorumlarınızı bekliyorum Esra Ezmeci ile Yeni Baştan'a. Üçüncü soruyu görelim.
1: Bir videonun sesiyle oynandığı tespit edilebilir mi?
0: Bu beni çıldırttı. Neden? Bir videonun sesiyle oynandığı tespit edilebilir. Şimdi ben bu sefer ne düşünüyorum? Bizim duyduğumuz seslerin dışında bazı sesler de mi var?
2: Ekleme yapılabilir mi? Çıkarma yapılabilir
0: Ekleme
2: mi?
0: Ekleme yapılır mı? Yani biz ses kayıtlarını bekliyoruz aylardır. Yani acaba yargıyı yanıltmak uğruna niyetiyle bir şeyler de mi yapıldı?
2: Şimdi bakın, bu tarz soruları yapay zekaya bu soruyu sorarsınız. Sorular soruları getirmiş. Bir sürü soru sormuş. Bakın, bu soru için yani yapay zeka ile konuşurken o size bir açıklama yapıyor. O açıklamadan sonra bir soru daha aklınıza geliyor. Bakın, devamlı video kayıtları değiştirilme, silme, kaldırma, bunlarla ilgili olarak uzun uzun konuşmalar yapmış. Bir videonun sesiyle oynandığı tespit edilebilir mi? Yani demek ki bir videonun sesiyle oynama ihtimali veya oynanmış ihtimali var kafasında.
0: Evet.
2: Niye sorarsınız bu soruyu? Bakın, siz evinizde kamera olan veya herhangi bir sıradan bir vatandaş olarak bu soruyu niye kendinize sorarsınız ya? Yapay zeka demek, kendinize sorarsınız. Bunu niye sorarsınız? Bir videonun sesiyle oynandığı tespit edilebilir mi? Ben hayatımda bu soruyu kendime özel işlerimle ilgili sormadım.
0: Hocam, neden sizi istemediğini de anladık şimdi. Dosyada bunları göreceksiniz. Bunlara göre de belki şikayetlerinizi yapacaksınız.
2: Tabii.
0: Yani

0: Biliyorsunuz Tuğberk itiraz etti Hasan Hoca'nın avukatı olmasına Kader Hanım'ın, Güllü Hanım'ın kardeşi. Şimdi daha iyi anlıyoruzdur. Şimdi bunların hepsi dosyanın içerisine. Mahkeme sürecinde bakalım neler göreceğiz. Belki de Tuğberk hakkında da bazı iddialar ve şeyler
1: Bakın
0: olacak.
1: bunlar, yani bunlar mesela soruşturulması gereken noktalar. Biz avukat olarak ben şunu düşünüyorum. Şimdi elinde bütün kameralara erişimi 6 kamerada görebilen ama 4'ünün

0: ticaret yapmıyor, onları fişlerine tak demeyen, bunu hiç sorgulamayan bir adamın annesinin düşmesinden sonra kamera kayıtlarıyla ilgili bu tarz aramalar yapması belki suçu bilme ihtimalini ortaya çıkarıyor. Suçu bilebilir. Demek ki böyle bir ihtimali bilebilir. Veya suç delillerini yok etme, suç delillerini üstünü kapatma tarzında bir eylemin içerisinde olduğunu da gösterebilir. Mesela bu delillerle ilgili ben Tuğbek'le alakalı bir soruşturma olmasını beklerdim savcılıktan.
1: Heh, hocam bakın Hasan Hoca ne diyor? Bu deliller ortaya çıkıyor. Bunlar bu delil değil midir hocam?
0: Delildir. Sen, ben bunu sorarım sana. Sen bunları savcı olarak ben...
1: Ve
0: savcı
1: sen o videoyu vermeden önce bunları araştırıyorsun. Bizim gördüğümüz video gerçek mi acaba? Kamera kaydı. Şimdi ben onu da bilmiyorum.
0: Bravo.
1: Camdan girdi, kamera kaydı. Bu araştırmalar sonrasında polise teslim edildiyse ve sen bu görüntüleri niye sakladın? O zaman bu görüntüler gerçek mi? Belki oynandı bu. Sen bu kadar araştırdığına göre bir şey yapacağını da vereceksin. E ben bunu düşündüm. Siz düşünmez misiniz izleyiciler? Yani sen bunu araştırırken o görüntünün sende olduğunu biliyordun. Neden 15 gün bekledin vermek için emniyete? Neden? Ne oldu orada ya? Ben şu an meraktan çattım. Yani o gece biri daha mı girdi arkadaşlar? Bir şey mi var? Yani şu an iyice şüphelerim arttı. Yani gerçekten bu kadını acaba başka biri de yardımcı mı oldu? Bilmiyorum hocam. Çok şaşırdım ben yani... bu sarıları görünce. Dördüncü soru.
2: Çok profesyonel yapılan bir ses düzenlemesi bile geride iz bırakırım.
1: Olacak iş değil. Soruya bakın.
0: Ses düzenlemesi.
1: Çok profesyonel yapılan bir ses düzenlemesi bile geride iz yapılır. Sen mi yaptın bu profesyonel ses düzenlemesini de? Acaba ortaya çıkar mı diye soruyorsun. Bu ne demek hocam?
0: Yani bu, bak şimdi bakın seslerle ilgili olarak 13 ay boyunca TÜBİTAK'tan ses analizini bekledik. İddianamenin gecikmesinin sebebi de bu ses analizlerinin yapılmaması. Bakın seste düzenleme mi yaptınız? Ne yaptınız? Çünkü bakın ben savcılığa da buradan sesleniyorum. O kameralara erişim yetkisi olan tek kişi Tuğberk Yağız Gülter'di. Ve o kameralara ulaşmak demek, o kameraların sesine de ulaşmak demek.
1: Hocam Fatma Yücel demiş ki suçu biliyor ise suça iştirak değil midir?
0: Yok, suçu bildirmeme suçu oluşur. Suça iştirak, yani şu da o, bakın suça engel olmamak da suça iştirak gibi değerlendirilebilir ama mesela ne zaman işleyeceğini bilmiyordu. Bilmiyorum yani bakın şimdi ben bu noktada masumiyet karnesine çok önem veriyorum ama suçu bilmesi, suçu bildirmemesi suçunu oluşturur.
1: E ama yok etmek için aramalar
0: bu
1: yapıyor.
0: Bu suç delillerini yok etme.
1: Bu suç delillerini yok etme.
0: Bu suç delillerini yok etmeyle ilgili başkaca bir suç. Yoksa cinayet suçuna iştirak olarak değerlendirilmesi söz konusu değil. Eğer orada değilse veya da o gün olacağını bildiği uzaktan da bilse.
1: Evet.
0: Bilemiyorum ben.
1: İzleyicilerimiz sormuşlar. Hocam size de sorayım. Bu belgeler neyin içinde var? Soruşturma.
0: Direkt Cumhuriyet Savcılığı'nın Güllü cinayetiyle alakalı olarak yapmış olduğu soruşturmanın dosyası içerisindeki
1: evet.
0: evraklar.
1: Yani bu soruşturma dosyası görüyorsunuz ekranda. Soruşturma dosyasının içindeki Tuğberk'le ilgili araştırma sonucudur. Kesin delildir. Burada da görüyorsunuz.
0: Tabii canım,
1: kesin bir belgedir. Yalova Savcılığı'nın isteyip aldığı bir belgedir arkadaşlar. Bunu tekrar tekrar söyleyelim ki bunların da mahkemede kullanılacağını ve soruşturma dosyasının içinde olduğunu söyleyelim. Şimdi bakın Güneş Akkayalar da diyor ki bence diyor Güllü Hanım tuvaletten çıktıktan sonra söylediği o ne lan sözünde bir kesinti var. Belki de o sözden sonra muhtemelen oynandı. Bu da ya da bakın Betül Aspınar diyor ki Güllü Hanım düşerken biz şunu konuşuyoruz dünden beri. Bu kadın niye bağırmıyor?
0: Bravo.
1: Bakın belki bağırıyor kadın.
0: Doğru.
1: Belki silindi bağırışlar. Şimdi bizim hepimizin dün de Hakan hocamız vardı. Soruyoruz yani bir türlü öyle yapıyoruz olmuyor. İki kişi yapıyoruz olmuyor. Bir kişi yapıyoruz olmuyor. Ya nasıl bağırmaz bu kadın? Bayılttı desek adli tıp raporunda yani analizde yok. Toksikolojide yok. Öyle yaptı desek öyle yok. Darp izi yok. E bu kadın niye bağırmadı? Şimdi izleyicimiz çok doğru bir şey söylüyor. Belki de bağırması silindi.
0: Olabilir. Her şey olabilir. Yani şu arama geçmişi Tuğberk'in bizlerden

0: kamuoyundan bir şeyler sakladığının en büyük delili bence.
1: Ya zaten mantıksız geliyor arkadaşlar. Şu mantıksız geliyor. Annenin nasıl düştüğünü sormuyorsun ve anne daha morgdayken, hastanedeyken camdan giriyorsun. Altta ayakkabın siyah, üstte beyaz. Yok işte Tuğyan çok kötüydü, o yüzden girdim diyorsun. Tuğyan 10 dakika sonra geliyor senden. Yok taziye evi yapacaktım diyorsun. Taziye evi Çiğdem'de oluyor. Bu nasıl iş? Hiçbir söylediğinle uymuyor. Diğer maddeyi görelim aradığı.
2: Yapılan ses düzenlenmesinin hiç tespit edilmeme ihtimali var mı?
0: Yani biraz önce
1: biraz öncekini teyit ediyor tekrar. Yani ses düzenlemesi yapıldığı videolarda herhalde çünkü cevap olarak muhtemelen yapay zeka dedi ki tespit edilebilir dedi. Ve o da dedi ki hiç tespit edilmeme ihtimali var mı? Bir ihtimal daha soruyor.
0: Tabii hiç tespit. Hani fırına gidersiniz ekmek yok der ya fırıncı. Hiç mi yok dersiniz ya, o da onun gibi bir şey yani. Hiç mi tespit edilemez diye teyit etmeye çalışıyor.
1: Ya 6 gün olmuş bunları araştıracağına. Şunu bir araştırsana. İşte annem şu boyda, şu kadar yükseklikte nasıl düşmüş olabilir? Tebrikler. Biri itmiş olabilir mi? Şöyle şöyle olabilir mi? İki kişi itmiş olabilir mi? Bana bir görsel oluştur. Bir şey. Ya niye bunu aramadın? Tamam hadi soramadın. Niye burada bu video kayıtlarının düzenlemesini arıyorsun da? Annem nasıl düşmüş olabilir? Ya da bu boyda biri düşebilir mi? Ses çıkarma. Bunlar niye hiç aranmamış? Ya da acımı nasıl rahat atlatırım? Nasıl ilaçlar kullanmalıyım ki buradan değil doktora danışmalısınız, o onu ayrı söylüyorum ama yani bir acı çeken insan, benim çok üzüldüğüm zamanlar oldu, kayıplarım oldu. Ben de ChatGPT'ye yani şey diyorum, yapay zeka isim vermeyeyim, bunu sorarsın ya. Acı işte terapi yöntemleri biliyorum, insanlar bunları soruyor, sevgililerini soruyor, bırtları soruyor. Bu ne böyle kamera? Devam edelim.
2: Bir videoya sonradan olmayan bir ses veya cümle eklenmesi tespit edilebilir mi?
1: Hocam of, siz söyleyin, ben artık sinir oldum.
0: Of. Size bir şey söyleyeyim mi? Yani bir videoya sonradan olmayan bir ses veya cümle eklenmesi tespit edilebilir mi? Ekledin mi Tuğberk? Bir şey mi ekledin? Kameraların kontrolü sendeydi çünkü. Bir şey mi ekledin? O videoya veyahut da oradaki kayıtlara bir şey mi ekledin, bir şey mi çıkarttın? Bunu bana öylesine sordum ben bu soruları ChatGPT'ye. Ben öylesine sohbet ettim diye cevaplayamazsın.
1: Bu öylesine bir sohbet. Bakın, bu öylesine, arda arda teyit etmeye çalışıyor.
0: Bu sorular seni bir yere götürüyor da nereye götürdüğünü sen biliyorsun ama bize açıklamak zorundasın. Yani bir videoya sonradan olmayan bir ses veya cümle eklenmesi velev ki eklendi ve tespit edilemedi. O zaman bir şey mi ekledin? Bir şey mi çıkarttın? Kontrol sende. Altı kameranın da kaydı senin telefonunda devamlı oluyor ve sen altı tane kameranın burada dördünün veyahut da beşinin ekranının kapkara olduğunu görüyordun telefonunda. Kapkara. Niye? Çünkü fişten çekim. Onu sorgulamıyorsun ama sese görüntüye eklemeler çıkarmalar yapılmasını soruyorsun. Bir şey mi çıkarttın? Bir şey mi ekledin?
1: Bu arada bana bunu şunu cevaplamak da ekleyelim. Annen evine almadığı küstüğü Tuğyan'ı sen barıştırıp o eve koydun.
0: Bir de o var evet.
1: Haziran ayında. Bunu da hatırlatalım. Annemle kızın arası çok iyiydi diyorsun. Annenin düştüğüne dair tüm iddialarını ya da tüm delilleri söylüyorsun ama şunu unutuyorsun. Gülle Hanım vefat ettiyse veya öldürüldüyse kızı tarafından bir sebebi de sensin. Tüm bunları dışarıda bırakalım. Sen annenden nefret eden kızını barıştırarak onun evine alansın. Bunu da unutmayalım. Her şeyi bırakırsanız. Şimdi bir izleyicilerimiz demiş ki Funda Hanım. Ya her şey açık değil mi? Tuğyan Tuğberk'le anlaşmış gibi oradaki yani hiç sormaması, direkt Güllü Hanım'ın alkollüyken bu tarz şeyler yaptığını söylemesi. Sanki bir diyorlar anlaşma var. Nasıl bir anlaşma? Tuğberk hiç sormuyor nasıl düştüğünü. Belki de izleyicilerimizin dediği gibi biliyor zaten. İkincisi tüm ekranlara açıklamalarında annem halüsinasyon görüyordu, alkollüyken düşerdi, çok titizlik hastasıydı, yerler temizlik malzemelerinden kaygandı, halı yoktu gibi doğru olmayan şeyler de söyleyerek tamamen kaza yoluyla düştüğünü anlatıyor. Ve 6 gün sonra kamera kayıtları ile ilgili araştırma bu. 15. günde bir tane senin çatıdan girdiğin görüntü tespit ediliyor.
0: Vallahi gerçekten. Ben bu konuyla ilgili olarak yani
1: şunlara şok olmadınız mı hocam?
0: Ben ilk defa görüyorum bunları. Dosyanın içerisinde tabii ki okuyoruz baştan.
1: Bu arada dosya 4 koli. 4 koli. Yani hepsini tek tek açıyoruz. Ekibimiz sağ olsun araştırıyor. Hasan hocamız,
0: her gün okuyorum,
1: avukat
0: her
1: Şermin
0: gün.
1: Hanım sağ olsun, Şermin Tankut. 4 koli. Yani gerçekten hukuk sistemimiz harika. Savcılığımız harika. Güllü Hanım dosyası için 4 koli var. Yani soruşturma dosyası için. Yok araştırma yapmadı, savcılara bir şey söyleyemezsiniz. 4 koli araştırılmış, böyle koliler. İçinde buldukça buluyoruz neler var. O yüzden burada da tekrar söylemek istiyorum. Gerçekten hukuk sistemimiz, adalet sistemimiz muhteşem işliyor. Böyle veriler olamaz. Bakın yapay zekada ne araştırdığına kadar bakılıyor. Tabii. Bu Berkin. Güya orada olmayan, bilmiyoruz şu an. Belki de başka bir şey çıkacak. Daha jandarma da doğru çıkmadı, evet, ya. Ben orada da şüpheye düştüm.
0: Mesela ben şimdi mesaj kayıtlarını falan da kontrol edeceğiz. Tuğberk'in o aralar, Tuğyan'la yazışmaları, annesiyle olan yazışmalar vesaire.
1: Bir de onlar var da.
0: Onlara da bakacağız. Seyircilerimiz onları da beklesin bizden. Ama sildi mi acaba onları? Bakın yapay zeka...
1: Silse çıkamaz mı?
0: İmajını almışlardır. Bir şekilde çıkar. Ama silinip silinmediği şunun için. Ne vardı, niye sildin? Ama yapay zekayı akıl edememiş silmeyi.
1: Evet, yapay zekayı insan unutabilir. Bir de yapay zeka kaydediyor hocam kaydettiğini, her şeyi. Bizim de bütün aramalarımız kayıtlıdır yani.
0: Yeni bir teknoloji yani. Olduğu için orayla ilgili olarak yaptığı...
1: Orayı silmek aklına gelmemiş.
0: Aklına gelmemiş.
1: Evet, gelmemiş.
0: Yoksa
1: Google şey araştırmalarını siler.
0: Bakın Google geçmişini silmiştir. Ama büyük bir ihtimalle yapay zeka aklına gelmedi.
1: Bak yapay zekayı bile araştırmışlar, görüyorsunuz. Devam edelim, 7. soru.
2: İnternette daha önce paylaşılmış orijinal bir video sonradan değiştirildiği iddia edilen kayda karşı delil olarak kullanılabilir mi?
1: Şimdi burada internette bir orijinal video paylaşılıyor. Sonra değiştirildi. Bu sanki burada başka bir şey araştırıyor.
0: Ya, ben şu da olabilir. Mesela kendisinin camdan girdiği görüntüler veyahut da polisin...
1: Camdan önce, camı camdan vermiyor önce. Burada.
0: Acaba polislerin görüntüsüyle alakalı mı? Yani şöyle, yapay zeka ile oturmuş... Dakikalarca, belki saatlerce demeyelim de dakikalarca sohbet etmiş. O da bu sohbetin geldiği noktada internette paylaşılan bir görüntüyle daha sonra değiştirilen bir görüntü ortaya çıkar mı gibisine. İşte bakın bunun arkasındaki asıl bilgi Tuğberk'te saklı, bizden gizlediği bilgi. Biz bunu daha önceden tahmin etmiştik. Böyle bir şey var, bakın bu kameralarla ilgili problemin Tuğberk tarafından bilinmesi gerekir dedik. Bakın ya, savcılık da aynı bizim gibi düşünmüş, yapay zekadan bu soruları ortaya çıkarmış. Cevap vermese kendisini...
1: Cevap bekliyorum bunlara ben.
0: Ben cevap
1: yani izleyicilerimiz de bekliyor. İnşallah yine hakaret edip yok nokta noktalar bilmem neler demezsin. Çünkü bunlar senin dosyan, yani bunlar araştırma, Güllü Hanım'ın annenin ölümünün araştırılan dosyanın içinde senin yapay zekaya 6 gün sonra ne sorduğun. Neyi sormadığın çok belli. Neyi sorduğun da çok belli. Şimdi bir hanımefendi de demiş ki, Elisa Hanım, Tuğberk çatıdan girerken orada bir tane küçük ayakkabılık gibi bir şey var. Oraya dikkat edin. Tuğberk içeri girerken o ayakkabılığa güneş vurmuyor. Ayakkabılık dediği yer, ayakkabılığa güneş vurmuyor. Tam içeri girdiği anda güneş vuruyor diyor. Bir dakika.
3: Evet, bakalım. Bakın,
1: bir şey diyor, bir dakika. Orada bir göstersenize burada. Nereden bahsediyor? Ayakkabılık dediği yer şurası sanırım. Burası mı? Bir dakika, yani, buradan bahsediyorsa otur. Bir girsin içeri. Güneş vurmuyor, sonra güneş vuruyor diyor. Acaba tam nereden
3: İnsin
1: bahsediyor
3: bakalım.
1: Hocam?
3: Yani şöyle
1: bir girsin bakayım.
3: Tam bir girsin.
1: Giriyor. Orada bu güneşi görüyorum ben hala. İçeri girerken ayakkabılığa güneş vurmuyor. Tam içeri girdiği anda... güneş vuruyor diyor. Acaba başka yerden bahsediyor. Bir bakalım
3: arka
1: ona. Sizler de hani arka taraf mı, başka yeri mi ayakkabılık olarak görüyor izleyicimiz? Bilmiyorum. Buna tam bir detaylı bakalım. Yani vallahi... şunu söylemek istiyor. O videoda oynanmış olabilir. Ya beni en çok şüpheye çeken...
0: Vallahi Sherlock Holmes oldu hepsi.
1: Hayır, çok bunlar güzel. Vallahi izleyicimiz çok dikkatli. Ben onun için hep yorumlarını bekliyorum. Okuyorum sizin. Bazen biz hani insanın gözü aynı şeyde başka şeyleri düşünüyoruz. Sizler daha... Bizim kaçırdığımız detayları da görüyorlar. Gerçekten çok önemli. Şimdi vakit olarak diyorlar. Şimdi aşağı öyle geldi, üstü beyaz ayakkabı oldu. Yani burada oynandı mı diye de insan düşünüyor. Yani bu kadar oynama üzerine araştırma yapan, video değiştirmek üzerine araştırma yapan birinden. Tabii ki kamera kayıtlarından. Ha, gördün mü?
4: Evet, şu an yok.
1: Aa, bir dakika. Bir dakika. Nerede yok dedin Filiz? Şurada yok, bakın bir dur.
4: Şu an
0: Nerede? Ha?
1: Güneş yok. Şu an güneş, oradaki parlaklık yok. Bir burada vardı ya.
0: Evet. Ha.
1: Şimdi girsin. Gir. Şimdi parlaklık oldu.
0: Allah Allah. Işık da yanmadı değil mi? Işık,
1: Işık da yanmadı. Bir şey de olmadı. Sonradan bir ışık giriyor oraya.
0: Bir dakika, bir bakalım.
1: Bir daha bakın. Şunu söylüyor izleyicimiz. Bir kapatın. Bir geri al. Bakın burada bir güneş ışığı yok. Cam açık olmasına rağmen. Cam açık. Zaten buraya vurmaz. Burası başka yer.
0: Tabii.
1: Karşıdan gelmesi lazım. Burada bakın yansıyan bir güneş ışığı yok şu an. Sonra devam edin. Bir anda ışık oldu. Nasıl oldu bu?
0: Orada fotoselli bir, yani harekete duyarlı bir ışık yoksa, ki olmaz mutfakta.
1: Fotoselli yok hocam. Polisler olmaz. Girdiğinde ışık yanmadı.
0: Bravo. Yok.
1: Fotoselli yok.
0: Kesinlikle yok.
1: Evet. Yok. Bakın bir anda ışık oldu burada. Sanki saat değişti.
0: Bir geri alabilir miyiz? Bir de bir daha geri, beyaz olana bir bakacağım. Beyaz yere bir bakacağım.
1: Bir bakın orada, yani bakın bu, bakın yandan gelir. Yandan bir güneş ışığı gelemez. Karşıdan gelir.
0: Evet, oynatabilir miyiz?
1: Biraz peki daha ilerletelim. Camlar kırılıyor, dökülüyor. Hala cam açık. Işık yok hala. Şimdi bir anda ışık oldu. Bakın atlama yapıyor.
0: Bravo. Kesilmiş bu video.
1: Kesilmiş bu video. Bakın atlama yapıyor burası. Hocam ne bu?
0: Bakın bak işte, bakın inmesiyle oradaki ışık tutmuyor. Yani videoda bir oynanma hissi verdi bize. Hissi
1: bir bakın izleyiciler, tekrardan bakın. Şu an bir ışık gelmiyor. Görüyorsunuz ayakkabını. Bir anda ışık nasıl oldu hocam? Anında gelmez ki bu. Ne
0: gelir
1: biçim
0: mi
1: şey?
0: Canım, öyle
1: hani
0: şey
1: güneş
0: mi?
1: Işığı da bir yavaş.
0: Mesela bu videonun araştırılması lazım.
1: Bir yer kesik gözüküyor.
0: Evet, bu
1: bakın
0: video,
1: bir atlama var burada. İzleyicim bak ne kadar güzel fark etti. Bravo vallahi. Onun için hep yazın diyorum size. Tekrar bu bölgeyi gösteriyorum. Geri al. Bakın. Hiçbir şey yok burada. Cam açık olmasına rağmen. O sırada Tuğberk zaten camı açık. Bakın. Cam açık. Cam açık. Devam. Bir anda ışık geldi.
0: Bu videonun tekrardan değiştirilmiş mi? Kendisinin yapay zekaya sorduğu gibi
1: bir
0: soruları.
1: Bir sıçrama yapıyor hocam. Bir anda oraya ışık yansıyor.
0: Evet.
1: Bunu bu şekilde video kayıtlarını aslında bilen izleyicilerimiz de bize yazsın. Neden bir anda oraya ışık geldi? Tuhaf değil mi hocam?
0: İşte bakın, sorduğu sorularla uyumlu bir tuhaflık yakaladık.
1: Evet.
0: Bravo seyircimize, bakın.
1: Seyircimize teşekkür ediyorum.
0: Bakın sorduğu sorularla, yapay zekayla yaptığı araştırmaya uygun, belki saçma ama belki çok önemli bir şey yakaladık.
1: Evet.
0: Şimdi savcılığın bu bence videoyu delillerin değiştirilmesi, yok edilmesi suçu kapsamında incelemesi lazım tekrardan. Doğru mu?
1: Evet.
0: Çünkü bakın bu soruları sordu. Elinde ne vardı? Elinde bu video vardı. Bu video vardı. Bakın çünkü bu video, bu yapay zekadan, bu işte videolar değiştirilir mi? Ses kaydı eklenebilir mi? Şu olur mu? Bu olur mu? Tarzındaki yapay zeka araştırmasından yaklaşık bir hafta sonra bu kaydı teslim ettim.
1: Bakın Fatma Hanım ne diyor? Koltukların altında da renk değişiyor diyorlar. Fatma Hanım şunu demiş. Fatma Hanım diyor ki Tuğberk belki de siz annemi öldürün, ben delilleri yok ederim demiştir. Artık tabii izleyicimiz de iyice hani yani bu, hani bunu mu yaptı acaba diyor. Yani neden videoları oynamayı araştırıyor 6 gün sonra? Neresi renk değişmiş söylesenize bir.
0: Işık gelince bir.
1: Nereden ya bahsediyorsunuz? Altı yeşil.
0: Ya bir lamba yanar gibi ama. Lamba yanıyor sanki. Böyle.
1: Ama hocam lamba nasıl yansın? Yanan polisler var, geldi kapkaranlık. Şimdi, bir otomatik lamba yansa kapkaranlık. O zaman içeride biri mi var lamba yakıyor?
0: Kader Hanım'ın bir paylaştığı bir video vardı. Benle paylaştığı. O videoda bu ayakkabısıyla indiği şeyde, Esra Hanım özür diliyorum, burada uzanmış bir hali var. Ve o da kapkaranlık. Ben onu gruba atmıştım.
1: Hani nerede? Bir dakika, bir görüntü kesilmiş gibi diyorlar. Tuğberk'in kafasını gör. Evet. Kafasını görüyorum. Bakın kafasına bakın Tuğberk'e. Bir dakika, eşyayı attı. Kafası. Ne oluyor, geri mi? Heh. Çıktı. Bir dakika, devamı nerede? Devamı nerede? Bir kesmeden bir aynısını şey yapın. montun açtığı

0: Kafasını gördüm. Geldi. Montu serdi. Evet. Kafasını soktu. Evet. Mont yok şu an. Bir anda dışarı... Bir yandan atladı. Nasıl oldu bu? Bakın. Tekrar izleyin. Bir tekrar gösteriyorum. Bakın. İçeri giriyor. Montunu oraya kenara astı. Kafasını görüyoruz. Bakın. Kenara astı montunu. Kafasını görelim. Kafası. Bedenini görüyoruz. Alt kafasını soktuğu yerde atlıyor ama bir de üst kafasını görüyoruz. Nasıl oluyor bu?
1: Bakın.
0: Şimdi bu sorulardan sonra artık ben bu videoya çok detaylı bakarım.
1: Ben burada
0: İzleyicilerimiz de baksın. Bakın bir atlama görüyorsunuz. Atlama derken görüntü atlaması gibi.
1: bravo.
0: Bir görüntü atlaması var ve ışık sonradan geliyor. Bir izleyicimiz de şunu sormuş. Onu da merak ettim. İzleyicimiz diyor ki aşağıdaki haliyle hani aşağıda siyah ayakkabılı haliyle yukarıdaki hali arasında fiziksel de fark var. Daha kilolu bir aşağıdaki hali bu ayakkabılı gördük.
1: Sakallar uzun.
0: Sakallar uzun.
1: Hı.
0: Sakallar uzun. Bakın. Duruş. Sakallar uzun. Saçlar dağınık. Görüyoruz. Sonrasında bakın bu haline dikkat edin. Yan yana koyalım. Aşağı inmişkenki haline bakalım. Sakallarına falan dikkat edelim iyice. Yukarıda da inmiş halini bir
1: O
0: görelim.
1: şu keçi sakalını tam görebilir miyiz? Tam buradaki büyük ekranda görsünler. Yani orada uzun bir sakalı var çenesinin altında. Yukarıdakinde yok gibi. Tabii iyi bakmak lazım ama.
0: Yukarıdakine bakın. Yukarıda zaten ayakkabı başka. Yukarıda da mı? Baksanız bir yürüsün bakayım. Bir sakalını bir göreyim. Bir yürütsenize. Burada daha şişman gibi mi? Ve sakalı az.
1: Kilolu derseniz dava açarsınız.
0: Öyle mi? Buna gelene kadar hocam.
1: Ne bileyim.
0: Şimdi
1: Her şey dava
0: bakın.
1: açıyorsun.
0: Aşağıda ve sürekli bana dava. Ama bakın dosyadaki şeyleri konuşuyoruz bu
1: Evet,
0: arada. Gerçekten
1: çok net
0: dosyadaki.
1: önemli şey
0: Bakın
1: konuşuyoruz.
0: bu çok önemli. Lütfen izleyiciler istiyorum görüntülere dikkatli bakalım. Çünkü araştırmada görüyoruz ki ve bu görüntü verildiği zaman tam bir hafta önce bu araştırmalar yapılıyor. Sonra gidiyor görüntüyü veriyor. Bu çok
1: Bak bak
0: ilginç bir
1: keçi
0: şey.
1: sakalı şöyle uzun bakın.
0: Sakalı uzun.
1: Bakın şuradaki
0: Aşağıda diyorsunuz, değil
1: evet
0: mi?
1: bak aşağıdan ki bak sakalı çok uzun yani. Nereden baksanız 3-4 santim bir sakal var. Ama yukarıdaki görüntüde şuradaki sakalı bakın benimkinden bir tık uzun gibi. Bir durabiliyor muyuz? Netleştirebilir miyiz mesela? Bunu yarın bir kontrol edelim.
0: Tamam.
1: Bakın savcılık bunu yapmamış olabilir. Gözden de kaçmış olabilir. Eğer bu videoda oynama varsa bu Tuğberk'i şüpheli yapar.
0: Peki son maddeyi görelim. Tuğberk neler araştırmış? Sonuncusu, 8. madde.
2: Hafıza kartı elimizde değilse başka bir kaynaktan bulunan değiştirilmemiş video karşılaştırma amacıyla kullanılabilir mi?
0: Hafıza kartı elimizde değilse
1: Başka bir kaynakta bulunan değiştirilmemiş
0: bir video
1: bir video.
0: karşılaştırma amacıyla kullanabilir mi? Hafıza kartını teslim etti mi Tuğberk?
1: Tabi etmedi daha o ara. Etmedi o ara.
0: Etmedi. O ara
1: Etmedi.
0: etmemişti.
1: O arada hafıza kartını teslim falan etmedi. İşte bu hafıza kartını teslim
0: Elimizde değilse diyor.
1: ettikten sonra değiştirilmesi bir de karşılamış. Yani
0: Yani
1: bakın
0: bakın ne diyor biliyor musun? Ne
1: bu
0: diyor
1: çok
0: musun?
1: önemli biliyor musun?
0: Hafıza kartını sonradan teslim ediyor ya Tuğberk. Hafıza kartını diyor sonradan teslim ettim. Ama videoyu da önceden teslim ettim. İkisini karşılaştırırlar mı diyor. Video değiştirilmiş video ya. Hafıza kartındakiler değiştirilmemiş video. İkisi karşılaştırma amacıyla
1: Size bir
0: kullanılıyor
1: şey
0: mu hukuk
1: söyleyeyim mi?
0: sisteminde diyor. Anlatabildim mi? Yani karttaki mecbur verdi sonra savcılığa. Ama görüntüleri de ayrı verdi. İkisini karşılaştırırlar mı diye soru soruyor. Hocam.
1: Vallahi bu şeytanın aklına gelmeyecek bir soru. Ben size söyleyeyim. Bu normal bir soru değil. Yani diğer sorular bir şekilde algılayabileceğimiz ama bu herkesin düşünebileceği bir soru değil.

0: Bu elinde bir kaynak varsa, bilgi varsa o bilgi üzerinden ancak düşünüp de üretebileceğiniz bir soru. Tuğberk bunu izah etmek zorunda. Bakın savcılığa da sesleniyorum. Bunu izah etmek zorunda. Bunu izah edemediği noktada suçu bildirmeme de suçu olabilir. Suç delillerini gizleme,
1: Bakın,
0: değiştirme suçu da olabilir.
1: izleyiciler çok net şeyler görüyor. Gümüş Hanım demiş ki camdan inerken montu atıp geri alıyor diyor. Sonrasında camda asılı görüyoruz bir anda montu. Evet işte o bize çok tuhaf geldi. Bakın montu atıyor geri alıyor. Bak sonra bir anda asılı göreceğiz. Bak bak atlamayı gördünüz mü? Bir anda asılı mont. Bak camdan alıyor geri alıyor. Şimdi bak geri aldı.
0: Kesilme
1: Kesilme
0: var.
1: var bak.
0: Bravo.
1: Bravo Gümüş Hanım. Bakın gördünüz değil mi? Camdan iniyor geri alıyor sonra bir anda biz mont asılı görüyoruz. Nedir bu hocam?
0: Ve bu sorunun üstüne bunları konuşuyoruz. O bu altı sorunun
1: Yani
0: üstüne
1: sadece bunu
0: bugün.
1: konuşmuyoruz biz. Bu sorulara
0: Ya.
1: baktık. Değiştirdim diyor. Ne değiştirdin sen? Şimdi bir anlam kazandı videodaki farklılıklar.
0: Doğru.
1: Çünkü sen zaten bunları nasıl yapacağını sormuşsun sürekli. Aman şoka girdim ben
0: Olay
1: hocam. Bu nedir ya? Bu
0: vallahi
1: burada
0: bakın
1: başka bir şey mi var?
0: olay tamamen başka bir evreye de geçebilir, bilemiyorum. Ya bu soruları bir seyircimizle paylaştık. Bu videoyu da bu sorular üzerine konuşunca
1: İnanamıyorum şu
0: bakın
1: an.
0: videoda şu an 3 tane ayrı yer keşfettik.
1: Yani şu an gerçekten şaşırdım. Böyle bir şey beklemiyordum. Çünkü neden? Yani annen öldükten 6 gün sonra sadece videoları değiştirmek üzerine ve bunun tespit edilememesi üzerine araştırma yapıyorsun. Ve şimdi biz de izleyicilerle birlikte 15 gün sonra verdiğin videoda atlama görüyoruz.
0: Kesilme
1: Ve
0: görüyoruz.
1: çok dikkatli bakınca izleyicilerimiz de sağ olsun hiç gözden kaçırmıyorlar. Olamaz hocam. Gerçekten montu atıyor. Bakın şuna bir daha bakın geri çekiyor. Şimdi
0: Nope.
1: asılı gördük. Bu ne? Korkunç. Vallahi şu an tüylerim diken diken oldu. Buna iyice detaylı bakın. İzleyiciler de tekrar tekrar baksın. Ben şimdi neden bu kadar öfkelendiğini daha iyi anladım Tuğberk senin. Anladım ben. Şimdi ya 8. soru kafam durdu ya. Vallahi şaşırdım. Şimdi neyi
0: Gerçekten.
1: bir şey düşünüyorum. Anladınız mı? Şunu düşünüyorum. Bu çocuk da bunu biliyor muydu yoksa bunlara yardım mı? Yani bir sürü izleyicilerin dedikleri şeyleri de düşünüyorum. Korkunç. Ben 8. maddeyi söyledim mi? Kafam durdu ha.
0: Altıyı söyledik.
1: Söyledim mi? Bitti bu.
0: Bitti
1: Tamam,
0: altı.
1: tamam. Durdum, şaşırdım şu an. Şimdi Sultan'ın telefonunda da bazı bütün yazışmalar araştırıldı. Bir de Sultan'ınkine geçelim.
2: Gülünün düştüğü odada yaşananların tek tanığı Sultan, 78 gün boyunca yarama bakıyordum görmedim dedi.
3: Sultan bana dedi, biz attık baba dedi. Biz attık dedi ya.
1: Tam 45 gün sonra bu konuşma oluyor.
2: Türkiye'yi sallayacak o gerçeğe yeni baştan ekibi ulaştı. Tarih 26 Eylül, saat 14.05. Sultan aylarca Güllü'nün nasıl düştüğünü görmedim dedi. Telefon incelemesi büyük gerçeği ortaya çıkardı. Meğer Sultan olaydan sadece 13 saat sonra arkadaşına her şeyi itiraf etmiş. Gözümle gördüm. Sultan'ın aylar süren inkardan önce arkadaşı Zeynep'e düşme anını gördüğünü anlatması yeri yerinden oynattı. Gözümün önünden gitmiyor. Sultan'ın daha olay günü gerçeği söylemesine rağmen sonraki 78 gün susması kafa karıştırırken ilk duruşmaya günler kala oklar bir kez daha Sultan'a çevrildi.
1: Şimdi bunlar daha ayın 26'sı. Bakın 26 Eylül 2025 saat 14 yani aynı günün sabahı gibi öğleni gibi düşünün. Ve Sultan biliyorsunuz uzun süre hiç olayı görmediğini, kaşına baktığını, yüzüne baktığını anlatmıştı. Ve bu dönemde o dönem ve o dönem aslında arkadaşına itiraf ediyor ben her şeyi gördüm diye. Ve gözümün önünde oldu. Şimdi bu ne demek? Bakın o dönem zaten

0: yalan ifade verdiler uzun süre. Görmedim, kaşıma baktım, yarama baktım. Ya ben şunu da anlamıyorum ya, bilmiyorum. Yalan beni çok etkileyen bir şey. İzleyicilerime söylüyorum. Yani bir insan, şimdi masum bir insandan güya bahsedeceğiz, hani sultandan. Yani nasıl bu kadar kolay yalan söyler? Anlatıyor işte, yok aynı. Yani nasıl hocam? Görmedim, görmedim. E sen zaten öğlen, olayın öğleni demişsin, gözümün önünde gördüm. Sadece şunu merak ediyorum. Gördün de bir şey niye yapmadın? İzin mi verdin? Neden engel olmadın? Yoksa sen de mi işin içindeydin? Şimdi gördüm diyor. Ne diyorsunuz
1: tabii, bakın,
0: hocam?
1: Gördüm diyor. Kime diyor? Zeynep diye bir arkadaşına söylüyor. Ben Zeynep'in ifadesine bakacağım dosyanın içerisinde. Gördüm, Zeynep arkadaşına telefonla gözümün önünden gitmiyor, gördüm diyebilen birisi babasına da söylemiş. Babasına da söylemiş. Biz attık demiş. Biz attık dedi ya, diyor ya babası.
0: Evet.
1: Babasına söylüyor. Zeynep'e söylüyor. Tuğyan'la muhtemelen konuştular. Ne yaptın? Nasıl yaptın? Ne yapacağız? Nasıl konuşalım? Üç. Çiğdem'le de konuşmuş olabilir. Tuğberk'le de konuşmuş olabilir. Hiç kusura bakmayın, ben bunu söylemek zorundayım.
0: Bak, Hasan Hoca'nın bu dediğini özellikle deminki Tuğberk'in araştırmalarından sonra iyi dinleyin. Şimdi biz hemen Hasan Hoca'yla bir bu VTR'e girdiğinde aramızda konuştuk. Şimdi biz de tabii yani şaşırdım Tuğberk'in şeyine. Belki Tuğberk biliyordu. Baştan beri biliyordu.
1: Diyor Tuğberk. Ben unutmak adına veya hatırına hiç sormadım. Bak Zeynep'e söylemiş ya. Hem de mesajla söylemiş. Tuğberk, yani senin hiçbir şey sormaman hayatın olağan akışında yok. Sultanın da hiçbir şey söylememesi, sizin böyle oturup hiçbir şey yapmamış, normal sıradan bir günmüş gibi, nasılsınız, iyi misiniz, hadi tamam, ha, ne yapalım, gömelim o zaman. Bu muhabbet yok hayatın içerisinde. Hayatın içerisinde anlat, ne oldu? Kaydı düştü, nasıl kaydı düştü? Siz ne yaptınız? Allah kahretsin, niye tutmadınız? Bak hayatın içinde bunlar var. Kızarsın ama o mahcubiyeti de yaşatırsın ona. Eğer şey yoksa. Tabii ki suçlayamazsın ilk başlarda. Bilmiyor isen. Ama hiçbir şey sormadım. O da bana hiçbir şey demedi. Lan Zeynep'e söylemiş. Saat 2'de Zeynep diye bir arkadaşı varmış. Alakasız bir karakter. Gözümün önünden gitmiyor. Diye söylemiş. Seninle bunu konuşmamış olması... İkinizin de bir şey sakladığını gösteriyor. Seninle bir şey konuşmamış olması olgusunu bize anlatıyorsun ya. Bu söylemin bizden bir şey gizlediğin anlamına geliyor. Neden? Biz hiçbir şey konuşmadık dersen sana ikinci bir soru soramayacağız da onun için.
0: Tabii.
1: Doğru mu?
0: Sana nasıl anlattılar? Ne biliyordun?
1: Bak iki soru hemen geldi. Evet. Ne konuştunuz? İkinci soru ne konuştunuz? Üçüncü soru konuşmanın detayı. Detayın detayı. Biz hiçbir şey konuşmadık dersen biz sana ikinci soruyu soramıyoruz. Sen de kaçmış oluyorsun. Şimdi, bu kaçmadır, kaçma.
0: Şimdi izleyicilerimize söyleyelim. Biz tabii mahkeme gününe çok az kaldı hocam.
1: Evet, 1 Ekim.
0: 1 Ekim. Mahkeme gününe gelirken biz de önemli bulduğumuz belgeleri hem adalete yardımcı olmak adına hem de mahkemenin de seyri her an değişebilir. Bakın iddianame hazır, evet. Ama içerideki belgeler ortaya çıktıkça, ki çok önemli bir şey Hasan Hoca'nın da bu davanın içinde olması, her şey değişebilir. 1 Ekim çok az kaldı. O yüzden daha da göreceklerinize inanamayacaksınız. 1 Ekim'e kadar bir soruşturma dosyalarının içindeki belgeleri göstermeye devam edeceğiz. Çok önemli görsellerimiz var. Çok önemli kayıtlar var. Yarın bunlara devam edeceğiz. Şimdi diğer bir konumuz vardı, biliyorsunuz gencecik kız evinin odasından kaybolmuştu. Şimdi o konuya geçelim.
2: ...16 yaşındaki döndü. 24 yıl önce odasında sırra kadem bastı. Gözü yaşlı ailesi. Çareyi Esra Ezmeci de aradı.
0: Döndünün annesi. Emine Hanım, sizin hiç gözyaşınız kurumadı mı?
3: Kurumadı.
0: Size çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Döndü. Nerede kayboldu biliyor musunuz? Odasında. Döndü. Odasında kayboldu ve 24 yıldır yok. Nasıl kayboldu kız kardeşiniz?
3: Bir akşamüstü kayboldu. O akşam işte koyundan geldikler abisiyle Köserelli'de, Mersin'de.
0: Evet.
3: Koyundan geldikten sonra kardeşim demiş, anne döndü yok oyu demiş. Zar oradadır demiş annem de. Orası çiftliğin

0: içine bakmışlar. Yok. Öyle işte bir akşam kayboldu gitti.
1: Akrabaları Adem ve Ramazan'ın evlerine sık gelmesinden şüphelenen abla eşe, kız kardeşi döndü ve Adem arasındaki dedikoduyu anlattı.
2: Eşe Hanım, siz diyorsunuz ki aslında bizim şüphelendiğimiz biri var, Adem.
0: Evet.
2: Kim bu Adem?
0: Annemin teyzesinin kızı, eniştesi oluyor.
2: Kızının kocası.
0: Evet.
2: Neden ondan şüpheleniyorsunuz?
0: Onlardan başka kimse gelmedi ablam.
2: Emre, sizin gelen öyle misafirliğe mi geliyordu onlar?
0: Misafirle, önce misafir diye anam sürekli şey yaptı. Sonra niyeti başkaymış.
2: Neymiş niyeti?
0: Niyeti çocuğu bir gecede kaybetti.
2: Peki neden öyle bir niyeti olduğunu düşündünüz?
0: Vallahi yani dedikodulara göre adam peşine düşmüş.
2: Döndüğünün peşine düşmüş.
0: Getiriyor götürüyor diye anneme çekişmeye
2: nereye
0: gitti.
2: Nereye getirip götürüyordu?
0: Evine götürüyor.
2: Döndüğü.
0: Heye. Evinde götürüyor, orada diyor çalışmaya götürdüm.
2: Bu Adem evli değil mi?
0: Evli.
2: Karısı varken neden döndüğü evine götürüyor?
0: Karısı diyor zar ki götürüyor.
2: Karısı istiyor.
0: Karısı istiyor, ben korkuyorum, ben yalnızım diye hep götürüyor.
2: Annenize de soralım, Emine Hanım. Bu siz Adem'in niyetini anladınız mı? Farklı bir amaçla mı götürüyorsunuz?
0: Ya her gün geliyorlar, da başı geliyor. Ama Ramazan'la çok geliyorlar.
2: Ramazan kim? Adem'in arkadaşı mı?
0: Arkadaşı.
2: Ramazan'ın da mı niyeti farklıydı?
0: İşte bilmiyoruz ki. İkisi sürekli gele gide kaybettiler.
1: Döndüğü yok ettiğini söyleyen Adem canlı yayına bağlandı. Abla eşeğiyle yüzleşti.
2: Adem Bey, siz döndüğü en son ne zaman gördünüz?
3: 2002'de gördüm mesela.
2: Ha, kaybettim, gördüm işte.
3: 2001 yılında.
2: Yani kaybolmadan.
3: 2001 yılında düğmeye götürdüm kardeşiyle beraber, ormanla beraber düğmeye götürdü.
2: Sanki işe götürdün, nereye götürdünüz?
3: Ablacım beni, o zaman onlar kaba yakmıştık. Hem biz hem onlar kaba yakmıştı.
0: Kabak yok abla, kabak yalansın. Sen alık dağları, dağlar su alık. Kabak namına bir şey yok onun
2: yaşında. Kabak ekmeğe götürmüştük diyor.
0: Kabak kesmeye yalan. Diyor.
2: Kabak kesmeye.
0: Kabak yok.
1: Döndüğüyle ilişkileri olmadığını savunan Adem, Döndü'nün abisi Osman'ı işaret etti.
3: Benim yanımdan gitmedik oğlum bacım.
0: Heye.
3: Bacım kardeşimiz olsana.
0: Bulgel. Ne sorayım kardeşime, ne yaptıysan sen Bulgel. Yaptın sen.
3: Ben
0: ne
3: yaptım oğlum.
0: Ne yaptıysan sen Bulgel. Yaptın bir gecede Ramazan'da ikiniz yok ettiniz benim bacımı. Bulgel.
3: Ben olmadım lan, ne mal yapsın. Ne
0: konuşma. Bulgel. Benim bacımı Bulgel. Bulgel. Ne önüsüne vurdu, dirisine ulaşamadık ya, önüsünü bari getir. Bulgel.
3: Benim de mi kayboldu?
0: Senin yanında kayboldu. Sen götürdün getirdin. Evime götürdün. Hanımın dedi altına baktım dedi. Sağ mı ölük mü diye dedi. Utanmıyoruz mu bir de?
3: Lan maya maya konuşma oraya.
0: Konuşma sen konuşma.
2: Şimdi bakın çok enteresan bir olaydan bahsediyorum. 24 yıl önce 16 yaşında daha gencecik güzeller güzeli bir kız evinin odasında kayboluyor. Gerçekten evinin odasında kayboluyor. Şimdi tabii... abla eşe burada, annesi Emine Hanım da burada. Onların şüphelendiği akrabaları var. Adem ve Ramazan. Ama Adem ve Ramazan'a soruyorsunuz. Adem ve Ramazan sıklıkla aslında onların evine geliyormuş. Ve hatta gelmelerini istememelerine rağmen sürekli yemeğe bir şeye geliyorlarmış. Ve döndüğe çok yakın davranıp onu arada işe götürüyorlar. Ama Adem ve Ramazan'a soruyorsunuz. O gitsin. Yani sizler için diyor. Abisine bir sorsun Osman'a, bence o yok etti diyorlar. Peki siz Adem ve Ramazan'dan şüpheleniyorsunuz öyle,
0: evet,
2: değil mi
0: ablam.
2: Eşe Hanım?
0: Evet ablam. Adem'le Ramazan ne yaptıysa yaptı. Bulsun gelsin benim bacımı.
2: Şimdi şu anda Adem'in yanında Mehmet var, muhabirimiz. Adem Bey ile konuşacağız. Bakalım kendileri ne diyecek. Bu arada... Döndü hakkında köyde bir dedikodu çıkıyor. Hamile kaldı, işte Adem'le çok yakın, evine gidiyor, orada bir şeyler yaşanıyor diye. Tabii abi bundan kızmış olabilir Osman bu duruma.
0: Evet.
2: Ama bunun sonucunda Adem'le olan ilişkiden Adem de kaçırmış olabilir diyorlar eşeyle Emine Hanım. Adem Bey merhabalar. Mehmet önce sana merhabalar.
4: Evet, öncelikle iyi yayınlar dileyelim Esra Hanım. Şu anda Mersin'in Tarsus ilçesindeyiz. Tabii şüphelilerin odağındaki, iddiaların odağındaki Adem Bey'in yanındayız. Evine geldik. Kendisi de Eşe Hanım'ın iddialarına cevap vereceğini söyledi. Şu anda ben sözü uzatmadan kendisine bırakayım.
2: Merhabalar Adem Bey.
5: Merhaba.
2: Adem Bey. Döndü biliyorsunuz 16 yaşındayken evinin odasından kayboldu ve iddialar odur ki aile diyor ki Adem Bey çok yakın davranıyordu ve sürekli bizim evimize geliyordu, döndüğü onlar kaçırmış olabilir.

0: olabilir. Ne diyorsunuz?
1: Hayır ablacığım, öyle bir şey yok.
0: Hı
1: hı. Ha. Bak şimdi ben eş hanıma bir şey sorabilir miyim ablacığım?
0: Buyurun soru.
1: Eşe hanım, oraya çıkma sebebin nedir?
2: Buraya çıkma sebebim bacımı bulmak. Ne yaptıysan bul gel benim bacımı.
1: Senin derdin bacını bulmak değil. Senin derdin tarla satılmadı, para alamıyorum diye.
0: Aa.
1: Derdin o. Senin derdin bacını bulmak olsaydı arardınız. Şimdiye kadar neredeydiniz? Niye
2: şimdiye
1: hiç aramadınız?
2: Şimdiye kadar aramadın mı? Sormadın mı? Gitmediğim yer kalmadı be. En son Esra ablama güvenerek geldim. Ekibine güvenerek geldim.
1: Nereye aradın?
2: Kimi aramadım? Aramadım.
1: Nereye aradınız? Nereye? Kaç yıl geçti?
2: Aramadığım yer kalmadı. Kalmadı. Esra ablama güvenerek geldim.
1: Ablacığım
2: Hasan
1: söyle bana.
2: Güvenerek, ekibine güvenerek geldim.
1: Nereye aradınız
2: sen? Bul gel bul. Gel bul gel.
1: Bana
2: sen
1: nereye?
2: Aradın, gel. Konuşma.
1: Bana ne nereye aradığını bacıma? Söyle.
2: Benim bacıma ne yaptın sen? Senle Adem
1: bana
2: yaptı.
1: Bana nereye aradığını
2: Ramazan
1: söyle.
2: Yaptı. Konuşma. Bul gel benim bacım. Ne tarlamda?
1: Senin derdin. Senin
2: Allah
1: derdin.
2: Benim tarlamda var, takımımda var, sen... malımda var, mülkümde var. Senin malın mülkün yok. Benim bacımı sattın yedin malına. Ne yaptın? Konuşma.
1: Senin derdin, senin derdin tarla satılmadı diye ablacığım.
2: Konuşma benim. Ne tarlamadı satın?
1: Senin derdin tarla satılmadı diye. Bu programın çıkma sebebi ne
2: oldu? Çalışıp ağlıyorum ben, tarla takım ağlıyorum. Senin gibi satıp da ona buna yedirmiyorum. Konuşma. Benim malım
1: ben
2: da var, mülküm de var.
1: Ben senin tarla karışmıyorum. Senin sebebini öğrenmek istiyorum. Sebebini.
2: Ecemime güvenerek geldim ben buraya. Esra ablama güvenerek geldim ben. Ne tarlası?
1: Şimdiye kadar nereye aradın? Nereye aradın?
2: Bana bunun cevabını ver. Aramadığım yer kalmadı. Dosyam dopdolu. Ben daha ne yapayım ya? Ne yapayım ben? Ne yapayım? Doğru
1: nereye
2: söyle.
1: Aradınız? Nereye?
2: La aramadım
1: nereye
2: ya.
1: Nereye aradınız
2: ki
1: şimdiye kadar?
2: Nereye aramadım? Ya, aha.
1: Senin programa çıkma sebebin şey tarla satılmadı ya diye. Para alamadım diye.
2: Değilim ben.
0: Adem Bey şunu merak ediyorum. Tarlası satılmadıysa burada ne yapacak? Tarla satamaz ki burada.
2: Konuşma ya. Ben tarlam mı yok? Takımım mı yok? Benim neyim yok?
1: Ablacığım bak işte onlar onun derdine düştü ablacığım.
2: Ben hiçbir şey anlamıyorum. Ben bacımın derdine
1: değil
2: düştüm.
1: Onların amacı tarlayı
2: satabilirim. Ben bacımın
1: satabilirim
2: derdine düştüm. Ne tarlası ne takımı. Benim Allah'a şükür her şeyim var. Her şeyim var benim.
1: Bacının derdine düştüysen şimdiye de arayacaktın. Şimdiye
2: aradım
1: de aklın
2: ben. Aramadığım yer
1: ablacığım
2: kalmadı. Kalmadı.
1: Nereye aradınız ablam? Nereye
0: Adem
1: aradınız?
0: Bey,
1: nereye? Bana de ki ne?
0: Şunu
1: aradınız.
2: Aramadığım değil yer kalmadı
3: aradık,
2: benim.
3: Aradık,
0: tamam.
3: Ben de
0: arıyor, arıyor.
2: Aramadığım yer kalmadı. Kurban oldum Allah. Kime sorayım ben? Ne yaptın sen? Yaptım benim kardeşimi, bacımı. Kardeşime suç atıyorsun.
1: Kardeşine soracağım bak. Onu kardeşine soracağım. Aynen.
2: Sen
1: ha
2: yaptın sen. Benim kardeşime sen yaptın. Ramazan'da ikiniz bir
1: yok. Ben ne yaptım oğlum? Yani...
2: Ne yaptın sen? Yaptın işte.
1: Lan biz ne yaptık oğlum? Biz ne yaptık?
2: Gel buraya gel. Gel yüzleşek. Oturacak yer dolu burada. Benim Allah'a
1: yok,
2: şükür ağrımak,
1: ben senin uğraşamam ağrımak, ki.
2: Bak. Senin gibi yüzümü yere eğmiyorum ben.
1: Benim de ağ. Bak benim de ağrınım ağ.
2: Ah belli doğru.
1: Benim de ağrınım ağ.
2: Ah belli doğru. He. Senden çıkacak onun ölüsü de dirisi de senden çıkacak senden. Senden çıkacak, çıkar benim bacımı.
1: Eşe
2: çıkar.
1: Rastgele
2: konuşma. Konuşma.
1: Eşe rastgele konuşma. Yapma benim
2: ben
1: ağzımı bozdurma.
2: Ya söylüyorum lan karnım bozuk olmadı benim çocuğum, ne yaptın sen ya? Bacımı ne yaptın ne?
0: Eşim,
2: ne yaptın?
0: Bir sakin olan bir adam.
1: Lan ne bileyim bacım, benim yanlarımı geçti oğlum.
2: Aramadığım yer kalmadı ki benim.
0: Gel otur, otur Eşe Hanım, otur.
2: Aramadığım yer
1: nereye
2: kalmadı.
1: Aradınız lan? Kastını nereye aradınız lan?
2: Ya ar... Hocam
1: nereye
2: aramadım hocam.
1: Şimdiye kadar?
0: Arıyor, arıyor.
3: Ben
0: Adem Bey
3: aradım.
0: Bırak şimdi aramayı. Şunu soracağım sana, sence bu kıza ne oldu?
1: Ablacığım.
0: Ne oldu?
1: Arada
0: ne
1: ama
0: oldu?
1: Kaç yıl... Ablacığım bak. Beni dinle beni. Heh. Kaç yıl sonra aradı bunu ya, aramaya çalıştı. Lan biri adam affedersin
0: şey
1: iti kaybolduğu zaman sağa sola yıkar
0: Adem
1: ben.
0: Adem Bey gelin sizi sunucu yapalım.
1: Buyur.
0: Soruları siz sorun.
1: Buyur.
0: Soruları siz sunun, gelin buraya. Siz soru soruyorsunuz
1: ya
0: ablacığım, cevap vermiyorsunuz.
1: Benim kızdığım konu işte o.
0: Tamam,
1: yani şimdi de aramıyorlar da niye yani şimdi?
0: Tamam onu sonra konuşuruz. Ben size şunu soracağım. Döndüye sizce ne oldu?
1: Sor ablacığım.
0: Döndüye sizce ne oldu?
1: Abla onu ben bilemem.
0: Tahmini
1: onu kardeşine soracağım. Benim yanımdan kaybolmadı ki. Kardeş ha, yok ablacığım ya, nereden
0: soralım
1: bileyim? Onlar
0: hangi
1: başka yerde.
0: Ben
1: başka
0: yerde.
2: Hangisine sorarsa
0: hangisine soralım.
1: Osman'ın yanından kayboldu. Osman'a
0: Osman
1: soracağım.
0: Osman mı bir şey
1: Osman'a
0: yaptı
1: soracağım
0: sizce? Osman mı bir şey yaptı sizce?
1: Onu bilemem ablacığım. Benim yanımdan kaybolmadı ki.
0: Ama
1: onun
0: şimdi siz
1: gitti.
0: Bilemem diyorsunuz. Bir şey tahmin ediyorsunuzdur mutlaka.
1: Abi tahmin etmiyorum abla. Ne bileyim şimdi, ben evde ne olduğunu ne bittiğini ben nereden bileyim?
2: Ne bileyim her gün geliyor. Her gün geliyorsun adamların evini yokluyorsun. Nasıl bilmiyorsun?
1: Kim diyor her gün geliyor diyor.
2: Her gün.
1: Şimdi benim işim gücüm yok.
2: Ben
1: senin
2: her gün
1: evini bilmeyeceğim ya.
2: Arabanla her gün geldiğin adam.
1: Ya Eşe. Eşe.
0: Bakın.
1: Eşe sen bir konuşma. Sen
2: ben
1: bir olayla alakan yok senin.

0: geldim.
1: Senin
0: bir
1: dakika,
0: oradan gitmeyeceğim.
1: Yok.
2: Adem Bey. Şimdi biz Osman'a sorduk.
1: Senin derdin, bacını bulmak değil. Senin derdin tarla satılma değil. Derdin
2: Adem, bir dakika. Ben Osman Bey'e sordum. Dedim ki Osman Bey, o gün ne oldu? Siz sabah oraya gelmişsiniz. Döndüğünün kulağına bir şeyler söylemişsiniz.
1: Gelmedim ablacığım. Bir hafta içinde gelmedim ablacığım.
2: O
1: bak,
2: akşam
1: önceki programı izleyebilirsin. Gelmedim ben o gün.
2: Bırakın olarak. Öteki
1: ben
2: kendi işimi bir durum bir cevap vermeden. Kulağına döndüğünün bir şeyler söylemişsiniz. Akşam da Osman sizin arabanızı görmüş.
1: Kim görmüş abla? Ya abla böyle şeyleri bırak ya.
0: Bırak ya, sen yap gel sunuculuğu diyor. Sen yap. Gel sen iyi beceriyorsun. Gel sen yap Esra Hanım'ın yerine sunuculuğu. Sen daha iyi becerirsin. Yalanlarınla şey,
1: sen de güzel yapıyorsun bak. Sen de çok güzel yalan söylüyorsun. Senden
0: ben
1: güzel,
0: hiç Allah'a hiçbir yalan söylemiyorum.
2: Peki ben şunu merak ediyorum.
1: Devam et.
2: Siz neden sürekli abla. Emine Hanım'ların evine geliyordunuz? Yani biz istemesek de sürekli geliyorlar diyor. Neden?
1: Ablacığım bak ablacığım sürekli gelmiyordum. Bak ben 2001 yılında kardeşiyle beraber yemeğe götürdüm. Ha? Bak 2000-2001 diyorum. Bak 2002'de onları asla yemeğe götürmedim.
2: Peki.
1: Ben asla götürmedim.
2: Adem Bey sizi Emine Hanım da uyarmış Osman Buyur Bey'di. Abla. Çok geliyorsun bu kızı götürüyorsun sürekli diye size kızmışlar. Neden?
1: Abla kesinlikle yalan. Öyle bir şey kesinlikle konuşulma. Öyle bir olay olmadı.
2: Oldu mu olmadı mı?
0: Oldu efendim.
1: Öyle
0: oldu
1: bir olay
0: mu
1: Emine
0: Hanım? Kasyon buldum. Kasyon buldum. Günde 3 sefer geliyorlardı. Yalan söyleme.
2: Günde 3 sefer geliyorlardı.
0: Günde 3 sefer geliyordu. Yalan söyleme. Bak. Nerede arkadaşım? Ya. Ramazan Bey nerede
1: tamam,
0: Ramazan
1: tamam,
0: Bey?
1: Tamam ben işimi gücüm bırakıp her gün sizi evimiz mi bekliyordum
0: tamam,
1: yani?
0: Başım bekleyecek yerin yoktu ki. Çocuk gitti. Daha gelmedin. Gel bulalım beraber Lan çocuk gittiğinden beri bir gün gelmedin.
1: Lan bir hafta aramadın mı kardeşim?
0: Nerede aradın?
1: Kardeşine bir şey sorsana nerede aradın?
0: Arka kapıdan çıktınız.
2: Adem Bey siz de akrabasınız. Aramanız gerekmez.
1: Bırak
2: aşağı,
1: işte, bırak
0: yok,
1: yalanı ya.
0: Yok, arayan da yok, soran da.
2: Adem Bey, bakın
1: aradık ablacığım.
2: Anne diyor ki ben rahatsızım diyor ya. Niye sürekli geliyor bende yemek yiyor, kızımı alıyor götürüyor. Karınız kıskanmıyor muydu?
1: Ya ablacığım ben yemeğe götürdüm onları. Ben öyle evime husus alıp gelip götürme olayı yok
3: evinizde
1: ki.
3: Evinizde hiç banyo yaptı mı?
1: Onu ben bilmem abiciğim.
3: İyi düşün, Döndü evinizde hiç
1: onu
3: banyo yaptı mı?
1: Onu hanıma sorarsınız.
3: Evinizde banyo yaptı mı döndü?
1: Bak onu ben bilmem.
2: Bilirsiniz.
1: Onu eşime soracaksın.
2: Niye eşinize soruyor?
1: Ben bilemem abiciğim.
3: Eşin sana
1: bayanlarla... Evet söyledi bir
3: bilav. Banyo yapmış yani sizde. Banyo yapmış sizde. Doğru mu? Sizde banyo yapıyormuş.
1: Onu eşime...
2: Tamam neden sizde?
1: Onu eşime soracaksın abiciğim.
2: Bu evi olan biri neden gelip sizde banyo yapıyor?
1: Nerede evi varmış ablacığım? Bunların evi mi varmış?
2: Nasıl? Nerede yaşıyor bunlar? Siz nerede yaşıyorsunuz?
0: Biz Göçebe'ye
3: O dönem yaşadıkları yer var ben biliyorum.
2: Yaşadıkları yer var o dönem.
3: Ahır koca bir avlu var be 2 dönüm mü 3 dönüm.
2: Banyonuz yok muydu?
0: Vardı içinde.
4: Var.
1: Abiciğim bak. Bak Hasan Bey'in bahsettiği 2002 yılında o zaman gelmiş görmüş mü? Hasan
2: Bey'in
1: bahsettiği
2: için o
3: 2002'de.
0: Var.
3: Bir böyle iç avlusu var.
2: Ya zaten
3: çiftlik
2: ne yapacak
3: gibi.
2: Bu insanlar nerede yakacak?
3: Çiftlik
2: var. Gibi
3: yani.
2: Kaldıkları yer var.
1: Hasan Bey.
3: Efendim.
1: Hasan Bey bak o bahsettiğin yer senin çiftlik. Ben çiftliği çiftlik. Bahsetmiyorum.
2: Şimdi bir kısa bir aramız var. Aradan sonra devam edeceğiz.
5: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 51 84.
2: Bazı kokular zarafeti, bazıları tutkuyu anlatır. Hürrem Afro, Red Love ise ikisini aynı şişede buluşturur. Portakal çiçeği ve mandalina'nın canlı dokunuşuyla açılan bu özel koku büyüleyici uyumuyla derinleşiyor. Misk ve vanilyanın sıcaklığı ise teninizde kremsi ve etkileyici bir iz bırakıyor. Çiçeksi, sıcak ve sofistike karakteriyle gündüzden geceye, günlük hayatınızdan en özel davetlere kadar her anınıza eşlik eden zarif bir parfüm. Hürrem Afro Red Love. Çünkü aşk bazen bir bakışla başlar, ama unutulmaz olmak ardınızda bıraktığınız

0: yaptığınız izle mümkündür. essay.com.tr'de satışta sakın kaçırmayın.
1: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam edecek.
2: Altın herkesindir ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
3: Gençler.
4: Buyur abi.
3: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
4: Çok iyi.
3: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
4: Hepsi Van'da.

0: tek diyor.
1: Bir Türkcell uygulamasını, hepsi Van'da, Türkcell Van'da.
2: Türkcell faturanda.
1: Van'da, Van'da.
3: Sabit fiyatla.
1: Van'da, Van'da.
2: Daha uyguna.
4: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Van'da. Hemen Türkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
2: Şimdi herkes...
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.

0: nefis çikolata kaplamasını, yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin?
1: O sensen benim o der misin? Benim de benim o yer misin?
2: Okul zili çalmadan A101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.
3: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
4: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
5: Serviste, teneffüslerde, ders çalışırken oyun arkadaşın o.
6: Haydi arkadaşlar, yeni dönem başlasın.
5: Çocuk çikolatasının lider markası Ozmo tüm öğrencilere başarılar diler.
7: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortamnet'ten alınır.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen kırtasiye ihtiyaçlarını okula dönüşü özel 300 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Oğlum bak, el alemin oğlu ne kadar akıllı. Annesinin sözünü ikiletmeden odasını toplayıp evi süpürüyor.
4: Bir de kendine bak, her yer her yerde.
5: Anneciğim bunlar gerçek değil. AI, AI.
4: Ne AI?
5: Yapay zeka yani.
4: Yapay mı yapay? Ama değerli toplu.
6: Biz gerçeğiz ve dağınık sevenleriz. Dağınık sevenlere Eti Canga.
7: Elektriklenen saçlar modunu düşürüyor.

0: Sürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi. Vay vay vay vay
1: vay vay. Domino's'u 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan. Domino's'u hoş geldin.

0: Yaşanacaksa, yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa,
1: yaşanacak. Toplantıda olsam da çileğimi çıkarır yerim. Altı üstüme evi. Diyemiyorsan... Yeni et

0: da meyveli, üstü de.
1: Etilif elif meyve var.
2: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Gardırobunda artık yenileme zamanı gelen parçaları şehre ve okula dönüşe özel %20 indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce ürün peşin fiyatına 9 taksitle.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Hadi ben kaçtım.
2: Aa kızım, aç aç gidilmez, al şunu.
1: Anne ya.

0: Getir de şehre dönüşte bu salı ve çarşamba 2 al 1'i bedava. Atıştırmalıklardan içeceklere yüzlerce üründe geçerli fırsatı kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir, bir mutluluk
1: getir. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
4: Sen seversin diye aldım.
3: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
5: Okul zili çalmadan A101'e. Disney Donut kalem çantası 129 lira. Stitch Pals Cute okul çantası 999 lira.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim ya.
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Gardırobunda artık yenileme zamanı gelen parçaları şehre ve okula dönüşü özel.

0: indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce ürün peşin fiyatına 9 taksitle.
1: Oğlum bak, el alemin oğlu ne kadar akıllı. Annesinin sözünü ikiletmeden odasını toplayıp evi süpürüyor.
2: Bir de kendine bak. Her yer her yerde.
3: Anneciğim bunlar gerçek değil. AI.
2: AI.

0: yarını da taşır. Koçak.
1: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
2: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 51 84.
3: Evet, Adem Bey'i de hattımıza şimdi. Adem Bey'e soralım. Adem Bey, size merak ettiğim bir soru var. Şimdi siz her gün Emine Hanım'ın evine geliyordunuz, döndüğü alıyordunuz, işlere götürüyordunuz. Yani yakın bir akrabalık ilişkiniz.
4: Abracığım, her gün gelmiyordum. Onda bir kere o yalan.
3: Yani hemen hemen her gün diyelim. Peki bu kadar yakın bir akrabalık ilişkisinde bu kız kaybolduğunda arama çalışmalarına katıldınız mı? Aradınız mı bu kızı?
4: Evet abla, aradık.
3: Nerede aradınız?
4: Kardeşine sorabilirsin ablacığım.
3: Kardeşine sormuyorum. Siz buradasınız ya, size sorayım. Nerede aradınız bu kızı?
4: Evet tamam abim. Ablacığım kardeşi geldi, dedi ki ne bu kız bununla kaçmış dedi.
3: Biz, ne?
4: Akşam oldu.
3: Bununla mı kaçmış, kaçtı dedi?
5: Kiminle kaçmış?
4: Mesela akşam oldu.
3: Kiminle kaçmış? Evet,
4: ya bu kardeşim.
3: Kiminle
4: Muhammed'le kaçmış demediniz mi? Dedik biz geldik burada kaçmış? Sabaha kadar o adamların evini izledik be.
5: Kiminle kaçmış?
4: Kiminle kaçmış? Muhammed'le demedim mi? Osman'ınız geldi Muhammed'le kaçmış dedi. Geldik adamların evini
5: Muhammed'le
4: sabaha kadar izledik.
5: Bilen adamı da görüp. Muhammed'le ilişkisi yok ki. Muhammed bizim evimize birbirini
4: gelmedi. Benim ne ilişkisi olsun oğlum?
5: Seninle var, seninle. Sen ne yapacaksın? Sen çıkar. Sen...
4: Gelmeden niye kardeşim öyle diyor? Onunla kaçtı oraya gittik onları
5: seni
4: izledik.
5: Seni anam kovduğu halde niye geldin? Niye niye? O kızın başına iş geleceğini sen biliyorsun da niye geldin?
4: Ben nereye niye geldim?
5: Sen annem, niye geldin? Bana onu söyle.
4: Baban rahmetli derdi oğlum, gel yiyim getir diye lan. La senin derdin
5: çünkü
4: oğlum.
5: De
4: kız değil kız. Senin derdin tarla satılmalı diye.
5: Kızı
4: senin derdin
5: o. Sen kızı ne yaptın?
4: Senin derdin kız aramak olsaydı yıllar önce arardın.
5: Ben aradım kızı. Her zaman aradım. Ama sen ne yaptıysan yaptın. Ha? Astın mı?
4: Senin derdin kız aramak
5: ne
4: değil
5: yaptın?
4: Oğlum.
5: Ne,
4: senin
5: ne?
4: Derdin.
5: Ne yaptın kıza ne?
4: Senin derdin kız aramak değil. Senin derdin tarla satılma
5: ben
4: diye.
5: Ben tarlaya tarla benim işte şimdi.
3: Adem Bey şey. Biz burada tarla satışı yapmıyoruz. Benzer, yani
5: ne, ne yaptın
3: ben.
5: Kıza ne yaptın?
3: Adem Bey. Burada kıza tarla satılmıyor
4: abla,
3: yalnız.
4: Buyur abla.
3: Burada tarla satılmıyor. Bu kadın tarla satacaksa buraya gelmez.
5: Ya tarla satacaksa burada ne işin var ben? Ben bacımı bulmaya
4: abla
5: geldim
4: işte,
5: buraya bacımı.
4: Amacı o ablacığım.
3: Niye
4: amacı o onun. Bunun amacı o.
3: Anlamadım. Kız, hayır,
4: ablacığım bak kızı bulmak isteseydi, bak kızı bulmak isteseydi zamanda ararlardı bunlar. Niye aramadılar? Niye?
3: Bir
4: niye?
3: Dakika. Jandarmaya gitmiş. Kayıp başvurusu yapılmış. Sonuçta bunlar daha önce bir kanala çıkmış. Arıyor işte kadın. Ne yapsın?
4: Onu bir sorsana ablacığım. Ablacığım
3: ya
4: kaç yıl sonra arama yapmışlar?
3: Sen yapıyorsun. Ben soracağım. Soruyu sen cevap vereceksin. Sonucu
4: ablacığım çünkü benim kafamda da kuşku, tamam mı? Kız benim yanımda kayboldu. Kardeşinin yanında kayboldu.
3: Tamam. Şimdi ben size soruyorum Adem Bey. Diyorsunuz
4: ben
3: ki...
4: sorarım tabii ki. Benim lan benim bir inlem düşse ben sağa sola ararım ve ortalığı yıkarım ya. Dünyaya ayağa kaldırırım ya. Ne demek lan bu?
3: Siz aradınız mı diyor?
5: Nereye aradın? Nereye? Tarsu mu aradın? Mersin'i mi aradın? Nereye aradın?
4: Aradık.
5: Nereye aradın?
4: Lan Muhammed Gül'ün evine gittik. Kulak köyüne gittik lan. Kardeşinle beraber aradık lan. Elini aradık.
5: Kendin ne yaptıysan yaptın ya. Ne yaptıysan. Adamcağız öldü gitti adamcağız. Adamcağız senin kahrından yatağın öyle kaldı be. Utanmaz. Adam
4: lan konuşma manyak manyak şey ya.
5: Konuşma.
4: Adem lan senin Bey... derdin bacım olsa var ya. Senin derdin bacım
3: ya
4: olsa bacım aradım ben.
3: Ya konuşunca ilerleyemiyoruz. Adem Bey size şunu soracağım. O gün kız kaybolunca neden aslında Eşe Hanım ve Emine Hanım sizin eve geldi?
5: Hanımın da dedi layık oldu yere gitti dedi hanımın.
4: Onlar bizim evimize gelmedi ki.
5: Geldik biz.
4: Onlar bizim evimizin yolunu bilmez ki.
3: Geldiniz mi Eşe?
5: Geldik ablam geldik. Layık oldu yere gitti dedi hanımı. Ha. Yok derinde haberim yok.
4: Lan Eşe manyak manyak konuşma. Gelsen ben görürüm seni. Sen kimin evine geldin?
5: Ben merdivendeydim.
4: Sen yanlışla başka birinin evine gitmiyorsun.
5: Nerede? O Ramazan nerede?
4: Lan Eşe yalan söyleyip oturma. Yalan konuşma.
6: Nerede Ramazan nerede?
5: Söylüyorum. Ne olursunuz bu benim dosyamın da aydınlanmasını istiyorum. Ablacığım lütfen. Kimler
4: aydınlansın benim? Keşke aklımda. Lan keşke aydınlansın lan keşke bulunsa lan.
5: Çıksın ya benim bacım çıksın. Ha.
3: Tamam.
5: Yeter
4: ama
5: artık.
4: Senin amacın bacını aramak değil ki oğlum.
3: Adem Bey bırakın buyur. Aynı şeyleri söylemeyi. Size açıkça bir şey soracağım. Buyur. Sizin Döndü
4: buyur,
3: Hanım'la
4: buyur.
3: Bir gönül ilişkiniz
4: sor,
3: oldu
4: ablacığım,
3: mu?
4: Sor.
3: Döndü Hanım'la bir gönül ilişkiniz oldu
4: hayır,
3: mu?
4: Hayır ablacığım asla ben evli kişiyim.
3: Köyde niye dedikodu
4: çıktı? Yok ablacığım kesinlikle.
3: Bir dakika. Köyde niye dedikodu çıktı böyle?
4: Dedikodu da olay çıkmadı ablacığım. Öyle bir olay yok.
5: Yok.

0: sizi gelip uyarmışlar.
1: Diyar diyar gezdirdiğine millet anlatacak. Arabanda süslü süslü gezdirdiler.
2: Abla bağlansın köyü. Nasıl komple süslü köyü araştırın. Bağlayın sorun.
0: Bir dakika bir durun aynı anda.
1: Ha? Ablam koyun gittikten sonra eve gelir götürürmüş kendisi. Mahalle mahalle gezdirirmiş.
0: Süslü süslü ne?
1: Yani giyindirir götürürmüş. Ondan sonra getirir banyosunu yaptırır geri eyaletirmiş.
0: Gelip banyosunu yaptırıp
1: tabii
0: götürüyor.
1: Tabii canım evinde banyo yapıp hızlı yapıp değil mi? Duymadınız mı hiç?
2: Duyduk.
1: Ha. Evinde banyo yaptırır ya.
2: Ya bırak bu yalanları. Ya bırak Eşe. Eşe bırak
1: doğru
2: bu yalanları.
1: Doğruyu.
2: Bırak. Bu yalanları bırak.
1: Bırakırım ben.
2: Lan doğruyum bu yalanları bırak.
0: Adem Bey siz anladın döndüğü.
2: Bu yalanları bırak.
0: Adem Bey döndüğü gezdiriyor muydunuz arabada?
1: Ablam görenler var ya.
2: Lan.
0: Döndüğü arabada gezdiriyor
2: muydunuz? İnsansan adam kardeşini arar lan.
0: Ne diyorsunuz ya? Bak, arabanıza hiç bindi mi döndü?
1: Söylesene.
2: Yemeğe götürdüm abla. 2000'de, 2001'de.
0: Peki gezmeye götürdünüz mü gezmeye?
2: Götürmedim demiyorum ki. Aa dünya duysun abi. Dünya duysun bak. Ben diyeyim götürdüm.
0: Nereye?
2: Götürmedim demiyorum.
0: Gezmeye.
2: Götürdüm. 2000, bak. 2001'de götürdüm. Bak. Ama 2002'de asla götürmedim.
0: Bak. Peki 2001'de niye bu kızı gezmeye götürdünüz? Ha? Küçücük kızla sizin ne işiniz var?
2: Ya ablacığım bırak şu yalanları. Ne gezmesi ne şey abla ya.
0: Nereye götürdün? Mahalle geziyor musunuz?
2: Gezmeye götürmüş mü?
1: Bırak ya bırak diye.
2: Kim demiş abla bunu mahalle ya böyle saçmalık olur mu ya?
0: Arabanıza bindi mi?
2: Bindi yövmeye götürdüm. Yövmeye götürdüm.
0: Yövmeye getirdiniz.
2: Allah
0: peki,
2: Allah aç konuşma
0: abla. Yövmeye dışında gezmek için
2: götürdüm. Kardeşiyle beraber tek götür. Bak hiçbir zaman içinde tek götürmedim. Kardeşiyle beraber götürdüm. Kardeşine de sorabilirsin.
0: Yövmeye dışında gezmeye götürdünüz mü? Programın sonuna geldik. Merak etme Eşe. Her şeyi çözeceğiz inşallah.
1: Adalet yerini bulacak adalet. Adalet yerini bulacak.
0: Yarın saat 13'te görüşmek üzere.
1: Adalet
3: bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.

Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Aradığınız her şey mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.

0: Sil, sil, sil. İyice sil Gülben. İyice sil. O gazetelerin tozu hep koltuklara gelmiştir şimdi.
1: Abla, hazır başlamışken şu büfeyi de çekip sileyim mi diyorum. Hep toz içinde.
0: Gülben, sen aklı peynir ekmekle mi yedin? Şaldır şuldur silinir mi orası? En az 4 gün lazım temizlemek için layıkıyla. Gülben.
1: Ha.
0: Benim koltuğuma biri mi oturdu bugün?
1: Yok. Yapar mıyız hiç öyle bir şey?
0: Örtüsü kaymış sanki ama.
1: Yok abla vallahi.
0: Neyse tamam hadi sil iyice. Şu masayı da sil.
1: Tamam.
0: Cam falan açayım deme, içerisi toz olur ona göre.
1: Abla deterjan kokarmış ya kıza. Doktor tembihlemiş çünkü astıma kötü geliyormuş yani.
0: Bir şey olmaz. Mikrobu kırar. Hadi akşam oldu daha bir şey yemedik. Acıktık iyice.
1: Tamam.
2: Ah abla ya. Çamaşır suyu kokmuş yine her yer. Nefes alınmıyor burada.
1: Açma sakın. Ablan kızıyor. Neriman. Ben sana ne dedim? 40 defa daha sildirecek şimdi bana burayı. Niye açıyorsun?
2: Abla içeride hava kalmamış abla. Nefes alınmıyor burada. Görmüyor musun?
1: Kızım kapatsana şunu. Ne dedim ben sana? Kapat.
0: Ne oluyor kız? Ne bağırıyorsunuz gece gece? Kapa şu camı.
2: Alt tarafı bir pencereye açacağım. Onun için bile savaş vermem gerekiyor ya. Çıldıracağım, çıldıracağım.
0: Bana bak, doğru konuş bizimle. Büyüğünüz biz senin.
2: Ne yaparsanız yapın.
0: Nereye?
2: Banyo yapacağım.
0: Yapamazsın. Bugün banyo günü değil.
2: Abla bak. Okulda beden dersi vardı. Terledim. Çekil yıkayım.
0: Hayır. Temizlemedik orayı. Leş gibi banyo.
2: Sen bana sabır ver ablam bak.
0: Neriman.
2: Kokuyorum diyorum. Sen neden anlamıyorsun?
1: Abla. Abla kız kriz geçiriyor.
0: Neriman. Ne oluyor?
2: Abla koş ne olur. Ne olur koş.
0: Nerede?
2: Çantamda.
1: Tamam sakin ol ne olur tamam. Abla çantanın içinde koş. Koş. Tamam tamam. Tamam Neriman kendine gel. Ne olur tamam. Tamam geliyor şimdi. Tamam ne olur. Ne olur Neriman. Geçecek tamam. Tamam tamam ne olur.
0: Ay.
3: Su getirsin. Sen de şu camları aç.
0: Baba şimdi camı açarsan.
3: Aç dedim.

Bir gün öldüreceksiniz bu çocuğu. Hepimizi öldüreceksiniz. Han inşallah o kızla evlenir de kaçıp kurtulur bu tımarhaneden. Gel yavrum, seni odana götüreyim.

0: Ya şey diyeceğim. Burası biraz pahalıya patlayacak. Şey yapsak olur mu? Sen önümüzdeki ay faturayı bana yollasan. Çünkü bu ara taşınma falan denk geldi.
1: Orasını düşünme, sigortam var.
0: Oh. Ay çok sevindim. Yoksa vallahi ayvayı yemiştim, ne yalan söyleyeyim.
1: Gerçekten sana ödeteceğimi düşündün mü?
0: E ama benim suçum.
1: Olsun. Ben şikayetçi değilim.
0: Hakikaten mi? Arabanı yamulttum. Kolunu çatlattım. Kafanda pansuman evdekilere yalan söyledim. Ben sayayım mı?
1: Olsun. Yani sohbet ediyoruz işte. Fena mı? Benim öyle çok vaktim olmuyor da muhabbete falan.
0: Öyle diyorsan.

0: Hiç bilmiyordum biliyor musun? Hasta olmak güzelmiş.
1: Aşk olsun ya. Ödümü patlattın. Ben de bir şey olsam. Allah Allah. Niye iki de bir gülüp duruyorsun? Ne oluyor? Deli mi ne?
0: İlk defa güldüğüm için fırça yiyorum. Genelde tam tersi olur. Asık suratlısın derler.
1: Durup dururken gülmek normal mi?
0: Durup dururken değildir belki.
1: Neden gülüyorsun? O zaman söyle.
0: Bilmiyorum. İçimden geliyor. Bir şey merak ediyorum.
1: Neyi?
0: Tekrar gördüğünde ona ne diyeceksin? Pes etmeyecek çünkü. Soracak. Bu sefer hayır diyebilecek misin? Ayrılacaksın değil mi?
1: Esra.
2: İnci.
1: Gel. Uygar.
3: Şükür iyisin.
2: Yemin ederim benim haberim yok.
3: Çok korktum seni hastanede görünce bir şey oldu sandım. İyisin değil mi? Bu kim?
1: Biz kaza yaptık. Daha doğrusu ben arabasına çarpacakken beyefendi direksiyonu kırınca... Neyse. Beyefendi benim yüzümden burada.
3: Geçmiş olsun.
0: Sağ olun.
3: Tamam. Madem bir şeyin yok, niye hala buradasın?
1: Dedim ya, kaza yaptık. Telaşlandım bir şey oldu diye buraya getirdim.
3: Yani bir şey olmamış gibi duruyor. Tamam. İyi yapmışsın. Senin sabah erken işin yok muydu?
1: Var. Daha bunları dışarıda konuşalım.
3: Bana inat mı yapıyorsun?
1: Ne alakası var?
3: Bu saatte tanımadığın adamın yanında ne işin var? Sana mı kaldı?
1: Ayıp oluyor. Gel dışarıya.
3: Kız benim nişanlım. Burada durduysa iyi niyetinden durdu. Aklına başka bir şey gelmesin. Geçmiş olsun.

0: Ben diyorum ki gideyim kahve alayım. Hatta size de alayım. İster misiniz?
1: Şimdi bana sırasıyla açıkla. Sonucudan başla. Ne işin var bu adamın yanında? Daha önceden tanıyor musun?
0: Hayır. Anlattım ya. Ne yapsaydım? Adamı orada bıraksa mıydım?
1: Tamam. Yapmışsın vazifeni. Niye hala burada duruyorsun?
0: Sen neyi ima ediyorsun? Niye sorup duruyorsun? Adamın kimsesi yoktu. Yanında ben kaldım işte. O kadar. Adama da gittim. Abuk subuk konuştun zaten.
1: Benden esirgediğin şefkat. Buna mı gösteriyorsun? Beni orada bırakıp gitmekte sorun yok. Ama onu burada bırakıp gitmekte sorun var. Öyle mi?
0: Hayır ya, saçmalama.
1: Tamam. Gidelim o zaman. Seni evine bırakayım. Bu geceyi sonra konuşuruz. Ama artık gidelim buradan. Ne olur. Hadi.
0: Sen beni yok saydın. Hiçbir sözünü tutmadın. Bir kere bile beni anlamaya çalışmadın. Bu kız beni yerlerden topluyor. İçmeyeyim artık şu zıkkımı bile demedin ama artık yeter. Buraya kadar.
1: Ne demek şimdi? Ayrılıyor musun benden? İnci, bende gurur murur kalmadı. Rezil oldum, canı sağ olsun dedim, yine geldim. İşkence etme bana artık.
0: Böyle olsun istemedim.
1: Ne istedin peki? Evlenelim diyorum. Düzeleceğim diyorum. Daha benden ne istiyorsun?
0: Hiçbir şey. Ben evlenmek istemiyorum. Ayrılmak istiyorum.

0: Biliyordun değil mi?
1: Neyi?
0: Anladın sen. Sen ne anasının gözüymüşsün.
1: Abla sen ne diyorsun ya? Rahat bırak beni, uyuyacağım.
0: Bırakıp gidecek bize değil mi? Ha? Sen abinle konuşuyorsun, anlatmıştır sana gizli gizli. Biliyorum ben. Tanıştırdı mı seni? Kız arkadaşıyla. Ha? Sevdin mi yengeni, güzel mi?
1: Ne yengesi, yok öyle bir şey.
0: Nerede abin? Han nerede şu anda Han? Nerede şu anda? Bak böyle konuşamazsın işte, karşımda kalırsın. Onun yanında değil mi şu anda? Değil mi? Sabaha kadar birlikteler. Gelmeyecek eve de. Zaten babam az önce söyledi. Her şeyden haberim var benim. Sonra da evlenip gidecek. Biz de böyle dımdızlak kalacağız bu evde.
1: Günahını alıyorsun. Abim bizi asla bırakmaz.
0: Öyle mi?

0: Sen bırakır mısın peki?
1: Ben niye bırakayım?
0: Bu çocuk yüzünden. Hı? Bırakır mısın?
1: Hangi çocuk?
0: Sana yazıklar olsun. Sen de kirlenmişsin. Senin de ruhun leş gibiymiş.
1: Ne diyorsun abla sen Allah aşkına?
0: Ne diyeceğim? Bunu diyorum. Bak ne o? Hı? Sen de mi evden kaçmayı düşünüyordun? Ha? Sen de mi gidecektin? Hangi bir? Ha? Üniversite falan yok. Bitti. Şu odadan dışarı çıkmayacaksın aklın başına gelene kadar, tamam mı?
1: Abla yeter. Ne olur bak nefes aldırmıyorsun bana. Ben boğuluyorum. Kimsem yok ki benim. Tek bir arkadaşım bile yok.
0: Kim o zaman bu çocuk söyle? Bu çocuk kim? Cevap ver bana, kim bu?
1: Bizim okuldan. Benimle bir ilgisi yok. Bana yazmadı zaten bunu.
0: Sen onu benim külahıma anlat, külahıma. Sen bir yarın okula gitme de gör bakalım. Bir aklın başına gelsin senin. Odandan dışarı çıkmayacaksın. Kimseye ses etme. O adam ikinci bir kriz geçirirse senin yüzünden ölür. Tamam mı? Sesimi kes. Kes. Kes sesimi.
1: Yapma.
0: Odan bakma. Dışarı.
1: Ya ne olur yapma.
2: Abla yapma sen mi? Kız zaten hasta. Gördün nasıl nefesi kesildi ha?
0: Kesesin işine bak Gülben. Hadi.

0: Şey... Az önce olanlar... Onun kızgınlığı banaydı. Ne olur kusura bakma.
1: Sıkıntı yok da... Ben biraz acıktım. Sana da yemek getirdiler, bak orada.
0: De hemen halledeyim, ben aç değilim de.
1: Zahmet etme ya, onun için söylemedim.
0: Ne demek?
1: Ne var orada, bakabilir miyim? Ben bunu yemem.
0: Ne demek o ya, hastane?
1: Hadi gel, kafeteryaya gidelim.
0: Hayır, başım falan döner, olur mu öyle şey?
1: Ben gidiyorum, sen bilirsin.
0: Nereye?
1: Afiyet olsun.
0: Dur. Dur. Alt tarafı bir gece ya, dişini sıkılmadın mı? Hem hastane yemeği de gelir, hafif olur zaten.
1: Canım tavuklu pilav çekti.
0: De Allah.
1: Asansörle inelim değil mi?
0: Yok, şuradaki merdivenden ikişer ikişer atlayarak inelim. Gel.

0: Sen otur, ben geliyorum hemen.
1: Tamam. Pardon.

0: Sipariş verdin mi?
1: Verdim. Sana da köfte söyledim.
0: Niye?
1: Ne bileyim, köfte seven birine benziyorsun da.
0: Ay yok, anladım. Sen de hiç normal değilsin.

0: Doğum günüm demiştin değil mi? Yanlış anlamadım.
1: Evet. Doğum günüm.

0: Dilek tutmayacak mısın?
1: Günün çabucak bitmesini diliyorum.
0: Gerçekten mi?
1: Yok, yanlış anlama. Ben doğum günlerimi sevmem de.
0: Neden?
1: Bunları konuşmasak olur mu?
0: Hay Allah ya, ben... Ya bu kadar mutsuz olacağını bilseydim.
1: Bilemezdin. Ama çok incesin. Çok sağ ol.
0: Çikolata seviyorsun diye bunu seçtim. Arabanda gofret ambalajını görünce. Heh, şöyle ya. Hadi bak mum eriyor. İyi ki doğdun.

0: Sen daha yatmıyor musun dede? Ablam bekliyorsan gelmeyecek o.
1: Biliyorum. 30 defa söyledin.
0: Ya dede. Ablam gelince kızma ona, olur mu?
1: Niye ki?
0: Ya canı sıkkın gibiydi biraz. Esra sevgilisiyle mi küsmüş? İşte herif bunu terk etmiş mi ne? Ağlıyormuş hep. Ondan bırakamamış onu.
1: Doğru düzgün adamlar bulmazlar da. Nerede kopuk adam var? Onlara giderler hep.

0: Yıl dönümü yarın.
1: Evet.
2: Mezarlığa da gidemiyoruz. Taşınma var.
1: Neyse. Daha sonra artık.
0: Ablama doğum günü hediyesi alacak mıyız?
2: İstemiyor biliyorsun.
0: Bu sene bir denesek mi ya? Yumuşamıştır belki.
2: Bırak nasıl rahat ediyorsa öyle yapsın.
0: Dede. Hı. Geçen gün babam aradı. Açmadım tabii ama yani... Belki görüşmek istiyor gene.
2: Cesedimi çiğner. Ben yaşadığım müddetçe sizin yanınıza sokulamaz. Ablanla da abuk subuk konuşup üzme kızım.
3: Hiçbir şey yemedin.
4: Benim bir şey yiyecek halim mi kaldı?
3: Durumumuzu yanlış anladı galiba.
4: Kim?
3: Seninki işte. Nişanlın.
4: Nişanlım değildi o. Ayrıca... Anlasın artık zaten bir önemi yok.
3: Nasıl?
4: Sonunda söyledim. Ayrıldık biz.
3: Sahiden mi?
4: Yine gülüyorsun.
3: Pardon. Üzüldüm. Yani onun adına. Ama senin için iyi olmuştur. Sonuçta netleşmiş durum. Sırtından bir yük kalkmıştır en azından. Değil mi? Peki aynı yerde çalışmak zor olmayacak mı?

0: Gerçekten bunları şu an düşünmek hiç istemiyorum.
1: İnci, teşekkür ederim. Benimle kaldığın için. Mecbur değildin.
0: Değildim. Evet. Doyduysan artık gidelim mi?
1: Gidelim. Ama odaya değil.

0: Anne.
1: Kız, ne biçim ayıklamışsın bunları? Yarısı gitmiş, ziyan olmuş.
0: Sen dediğin gibi yaptım anne.
1: Sus, yalan söyleme.
0: Anne. Sana bir şey söyleyeceğim.
1: De, de bakayım de. Söylesene kız, görmüyor musun işin başımdan aşkın?
0: Söyleyeceğim ama çok utanıyorum.
1: Ne oldu, çabuk söyle.
0: Kızma ama.
1: Çıldırtma adamı. Püh, rezil seni. Bu yaşta neyin acelesi kız bu? Her şey bitti şimdi, bir de bununla mı uğraşacağım ben? Bıktım yemin ediyorum, bıktım. Sizin derdinizden de tasanızdan da bıktım.
0: Ölecek miyim?
1: Ne ölmesi, kız mızmızlanma.
0: Ama çok korkuyorum.
1: Ölmeyeceksin. Ölmeyeceksin ama daha beter olacaksın.
0: Ama ben bir şey yapmadım ki.
1: Yaklaşma. Yaklaşma sakın. Git içeri. İçeride bekle beni hadi. Yüzü gözü kör olmayasıca git. Hiçbir yere de dokunma ha. Sakın. Hiçbir yere oturma. Tamam mı? Hiçbir yere dokunma.

0: logaritma daha önceden çözemediğimiz a üstü x eşittir b gibi denklemleri çözmenin aracıdır. Logaritma kabaca üst alma işleminin tersi olarak düşünülebilir çocuklar. Yani bu ne demek? A ve B biliniyorsa C logaritma alma işlemiyle bulunabilir. Üzeri b eşittir 7 eşitliğinin çözümü logaritmayla b eşittir log 27 olarak elde edilir.
1: Şşt, Nero. Bir baksana bana. Şunu Gamze'ye versene. Hadi lütfen hoca görmeden. Hadi seni kızım.
0: Ne konuşuyorsun orada Emre? Dersi bölüp durma. Dön önüne çabuk.

0: Artık çıksak mı odaya?
1: Böyle daha iyi değil mi?
0: Doktor seni odada göremezse kızar.
1: Yalnız değilim ki. Yanımda sen varsın. Oh, çok iyi geldi.
0: Hadi artık dinlenmen lazım.
1: Hiç uykum da yok.
0: Film izleriz. Telefondan.
1: Telefondan mı?
0: Gördüm, seninkinin dana gibi ekranı var. Hayır, Allah sahibine bağışlasın. Rahat rahat izleriz anlamında.

0: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Gençler.
3: Buyur abi.
2: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
2: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes... Turkcell.

0: Biber ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: En tatlı sabahlar, Çoko Krem'le başlar. Çoko Krem.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
7: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
8: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
9: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring

0: Yepyeni Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Fold 8 peşin fiyatına 3 taksit ve eskisini getir yenisini götür desteğine ek TV Plus hediyesiyle şimdi Turkcell'de.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
2: Eğlenceli okul ürünleri Şok'ta. Barbie sırt çantası, Hot Wheels kalem kutu, Hello Kitty kurşun kalem seti, Sonic Versatile kalem seti. Bağımsız kuruluşların test ettiği, sağlığa zararlı madde bulunmayan okul ürünleri hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
3: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Gardırobunda artık yenileme zamanı gelen parçaları şehre ve okula dönüş özel %20 indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce ürün peşin fiyatına 9 taksitle.
4: Çok basit, çok net. Artık Hadi Black kredi kartıyla süt, yoğurt, peynir, ayran hepsinde %50 iade. Üstelik A101'deki

9 dili çalmadan A101'e. B-Star 12'li kuru boya 49 lira 50 kuruş. B-Star renkli hesap makinesi 129 lira.

0: Şef Krema ile sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
1: Şeflerin sırrı, içim Şef Krema. Hayata dolu tarafından bak.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: nefis çikolata kaplamasını, yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin?
1: O sensen benim o der misin? Denen de benim o yer misin?
2: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO.
3: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pot'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Gardırobunda artık yenileme zamanı gelen parçaları, şehre ve okula dönüşe özel %20 indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce ürün peşin fiyatına 9 taksitle.
5: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
6: İste gelsin. Kolombiya kadın ayakkabı çeşitleri 4.999 lira. Kolombiya erkek ayakkabı çeşitleri 5.999 lira. İste gelsin. Cepte şok uygulamasında.
7: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
8: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
9: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
1: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: Hadi ben kaçtım.
3: Aa kızım, aç aç gidilmez, al şunu bakayım.
2: Anne ya.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
2: Bazı şeyler böyledir, modası hiç geçmez.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme

0: teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
2: Dert bende, derman şokta. Ah bende, kaldım kapıda.
3: Domates, biber ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
4: Uçan dağrı gibi.
5: Ben bu yüzüklerle makyaj yapıp havalı oluyorum.
6: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
7: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
8: Hadi bakalım. Az kaldı.
9: Evet. Az kaldı.
8: Merhabalar.
10: Merhaba.
8: Çıkış işlemlerini buradan mı yapıyoruz?
10: Evet. Ben bir kimlik alacağım sizden.
8: Tamam.
9: Hay Allah.
8: Hallettim, hallettim.
10: İmza alacağım.
8: Şöyle.
10: Tamamdır, geçmiş olsun. Bitti.
9: Kaçta gelecektin nakliyeciler?
8: 10'da. Şimdi çıkarsam yetişirim ama istersen seni bırakabilirim.
9: İsterim tabii ama yeterince yordum seni. Sen git.
8: Yo, ben hiç yorulmadım. Sen çok iyi bir hastaydın.
9: Asıl sen çok iyi bir refakatçiydin.

0: Ha reçeten bu arada burada. İstersen bir eczaneye uğrayalım. Şu karşıda var. Bak gene. Ne oldu şimdi?
1: Yani ne bileyim. Bayağı uzun zamandır böyle senin kadar düşünceli birine rastlamamıştım. Yani en azından beni düşünenle.
0: Umarım bundan sonrası daha başka olur senin için.
1: Olacak. Hissediyorum.
0: O zaman ne denir? Kendine iyi bak mı denir?
1: Yani galiba öyle denir.
0: Peki o zaman. Şey kusura bakma tekrar.
1: Dikkatli kullan tamam mı?
0: Şüphen olmasın. Başka bir centilmeni daha sakatlamak istemem.
1: Centilmen derken?
0: Üç tane gül almışsın kıza.
1: Onları ben kardeşlerime aldım.
0: Ay çok sevinecekler. Çok memnun oldum hanım.

0: Sen de. Bu arada tekrar söylemek istiyorum. İyi ki doğdun. Gerçekten.
1: Sağ ol. Gerçekten. Koluna dikkat et, tamam mı?
0: Sen de kendine.

0: Belki gelir.
1: Kendi kendine gelince ve oldu salak. Yok ya, o da evliydi. Bir şey mi desem? Aman ne diyeceğim? Kaskodosunu çıkarsa beni aramayacağım.

0: Patroncum?
1: Yetişemedim.
0: Han, iyi misin abi?
1: Gitti.
2: Haydi. Geç. Neredeyse bitti. Gel, gel, gel, gel. Geç yavrum. Geç, geç.
3: Çok şükür. Yetiştim.
2: Gelmeseydin ya, biz hallediyorduk.
3: Tamam da geldim işte.
2: Böyle taşınma arifesinde dışarıda kalmana asla göz yummazdım ama... Esra'nın hatırına. Kıyamadım. Ne üzülmüştür kız, yazık.
0: Al abla, susamışsındır, sen su iç.
3: Üzülmüş müdür?
2: Ben her şeyi biliyorum. O herifin ne atlar yediğini Ege anlattı bana. Yakalanmış bir de beyinsiz. Ne üzülmüştür kızcağız.
3: Evet. Esra çok üzgün, toparlanmaya çalışıyor.
2: Sen bir müddet yalnız bırakma onu istersen.
3: Tamam dede, sen merak etme. Bitti mi?
2: Bitti.
3: Ege, o zaman sen onlarla git, yolu tarif et. Hadi dedeciğim, biz de gidelim.
2: Hadi bakalım.
3: Dur.
0: Abi tamam mıyız?
2: Tamam.
0: Bitti mi? Hadi.
2: Tamam, hadi gidelim.

0: Oo. Kimler teşrif etmiş? Ne oldu koluna? Koluna ne oldu? Bir şey, ciddi bir şey mi Han? Ha?
1: Aa, Han ne oldu? İyi misin? Bakayım mı bir?
2: İyiyim, iyiyim. Yok bir şey. Çarptım bir yere işte.
0: Nerede çarptın? Hı? Onun evinde mi?
2: Kimin?
0: Varmış ya. Hanım arkadaşın.
2: Ne?
3: Günaydın.
2: Günaydın.
4: Yeni kiracılar gelecekti de onu hatırlatayım dedim.
2: Tamam.
0: Ne kiracısı? Biz kiracı falan almadık ki.
4: Ya olur mu Safiye Hanım? 3 numarayı geçen hafta verdiniz ya kiraya. Emlakçıya tamam dedik.
0: Ben tamam demedim.
2: Ben dedim. Kovmuşsun önceki kiracıları. Ne kadar düzgün insanlardı halbuki. Umarım yeni gelenlere de illallah delirtmezsin.
0: Ama Han o olmaz ki. O daireye ihtiyacımız var bizim.
2: Neden ihtiyacımız varmış?
0: Bir sürü eşya var sığmayan. 3 numaraya koyacağız diye konuştuk. Buraya sığamıyoruz.
2: Fazla olan ne varsa atın, o zaman sığarız.
0: Atamayız efendim. Annemin eşyaları onlar.
2: Tamam Bayram Efendi. Sen gerekeni yaparsın.
4: Tamam Han Bey. Size tanışmak isterlerse ne diyeyim? Çünkü burada oturduğunuzu söyledim.
2: Hastaları varmış da. Yaklaştırma bu evi kimseye. Halimizi görmesinler.
4: Tamam Han Bey.
2: Hadi babamın kahvaltısını hazırlayalım. Ha Neriman kahvaltısını yaptı değil mi? Aç aç gitmedi okula. Söyle.
1: Şey...
0: Kahvaltı etmedi o.
2: Gene mi yetiştiremediniz? Ya hiç mi acımıyorsunuz şu kıza? Ne uykusunu uyuyor, ne boğazından bir şey geçiyor. Sınav zamanı perişan halde okula gidiyor bu kız. Ya gözünüzü seveyim, nasıl ablalık bu?
0: Ablalık değil, annelik ediyorum ben ona. Sen bilmiyorsun ne kadar zor onun gibi bir genç kızı zapt etmek.
2: Onun gibi mi? Neymiş ki o?
0: Söyletme beni şimdi.
2: Abla zaten ne söyleyeceksin ki? Bak, dokunma o kıza. Rahat bırak onu.
0: Dokunduğum falan yok benim ona. Aklı beş karış havada. İyiliği için yapıyorum ben her şeyi.
2: Son kez söylüyorum. Bir daha aç gitmeyecek okula. Gülben sana da söylüyorum bak.
1: Neriman okula gitmedi bugün.
2: Hasta mı?

Neriman. Benim güzelim, gelebilir miyim? Neriman, geliyorum.

0: Niye kilitli bu kapı?
1: Öyle gerekti. Abi çıkar beni buradan ne olur.
0: Bekle güzelim, geliyorum şimdi. Ver anahtarı.
1: Olmasan cezalı o. Bırak aklı başına gelsin.
2: Ev hapsi verdiğin yetmedi. Şimdi bir de oda hapsi mi veriyorsun çocuğa?
1: Çocukmuş, bırak Allah sen.
2: Ya sen ne geveliyorsun, açık açık konuşsana benimle.
1: Abi ben bir şey yapmadım, ne olur inanma ona.
2: Abla ver şu anahtarı.
1: Olmaz dedim Han. Cezalı o.
2: Bak kalbini kırmak istemiyorum.
1: Vermeyeceğim. Israr etme. Tamam sen bu evin erkeğisin ama ben de onun büyüğüyüm. Çok yüz verdik, iyice şımardı. Eğitiyorum ben onu.
2: Son kez söylüyorum, ver şu anahtarı.
1: Kusura bakma.
2: Peki. Bunu sen istedin.
1: Ha. Ne yapıyorsun? Buraya gel.
3: Han yapma, dur.
1: Han sen kal. Yapma. Çık oradan. Deli olan burası, çık dışarı. Çık dışarı. Dokunma inşallahıma. Dokunma. Benim onlar.
2: Senin ya, demek
1: evet,
2: senin.
1: Evet benim.
2: Peki neden annem gibi kokuyorlar? Ha?
4: Burada, bu odada sana ait hiçbir şey yok.
2: Sen yoksun. Annemin hepsi. Ölmüş bir kadının kıyafetlerini giyiyorsun.
0: Ama artık bitti. Hepsini atacağım şimdi.
1: Dur, dur, dur. Hayır, dur, dur. Ne yapıyorsun? Sen onlara. Hayır, yapamazsın.
0: Tamam, ha?
1: Yapamazsın.
0: Öyle mi? Emin misin?
3: Han yapma. Gözünü seveyim. Gözünü seveyim, ne olur yap.
1: Sakın.
0: Anahtarı ver.
1: Ver onu.
2: Ver.
3: Yapma ne olur.
1: Al.

0: Günaydın Fehmi amca, ne haber?
1: Yalnız değilsin, tamam mı? Biz yanındayız. İstediğin kadar bizimle kalabilirsin.
0: Sağ ol Memdu amcacığım ama nereden çıktı şimdi o?
1: Bırak Allah'ından bulsun. Boş ver Hergele. Sen git İnci'ye yardım et. Hadi.
0: İnci. Aldatıldım, perişansın. Dün özensizde kaldım. Tamam, sakın bozma.
2: Ne?
0: Ben aldatıldım. Ha, keşke daha inandırıcı bir yalan bulsaydınız. Siz ne yaptınız? Ayrıldım mı Yunan heykeli hastaneden?
2: Taburcu olduk. Yani oldu. Ne
0: Telefonunu falan almadı mı?
2: Aa. Resmen kendine iyi bak dedi gitti. Öyle kala kaldı.
0: Aa, hareketlere gel. Şey yapmıştır ya, o heyecan yapmıştır. Ondan çekinmiştir. Sen hiç kafanı takma, boş ver.
2: Bütün gece sinyal çekip sonra neyin çekilmesi ya? Normal mi?
0: Yani normal değil, evet. Aman İnci'cim, zaten seni normali bulur mu?

0: Bayağı kaya gibi oturdu içime. Neden bilmiyorum. Hiç gitmek istemedim yanıma.
1: Ne yapsan acaba, bir daha mı çarpsan? Kazasız ile.
0: Oldu.
1: Ya bak gör, bir daha karşılaşacaksınız. Çekim yasası
0: gibi. Ay Esra, gaz verip verip duruyorsun, sonra hayal kırıklığına uğruyorum. Tamam, yok, adamın yeter kadar ilgisi yokmuş demek bana. Neyi zorluyoruz? Elin adamı işte. Geçti gitti havalı havalı.
1: Pardon, o elin adamını sen sabaha kadar başında bekledin ama.
0: Hata yapmışım demek ki. Tamam. Neyse, kapatalım konuyu.
1: Bayağı bozulmuşsun yani.
0: Ha, burası.
2: Günaydın. Pardon, geçebilir miyim?
3: Geçemezsin.
2: Efendim?
3: Geçmene izin vermiyorum.
2: Sebep?
3: Ben bu apartmanın sahibiyim. Yanlış anlaşılma olmuş. Kirayı verecek evimiz yok bizim. Söyle adamları boşuna taşımasınlar.
4: Eyvahlar olsun.
2: Şaka yapıyorsunuz herhalde.
3: Hayır, şaka falan yapmıyorum. Kirayı falan vermiyorum evleri. Emlakçı yanlış söylemiş.
2: Hanımefendi, biz kaporayı verdik, bir aylık kirayı ödedik, ne gerekiyorsa yaptık. Emlakçıyla sözleşme imzaladık. Beyefendi de oradaydı, hatta şahidimiz.
4: Evet, oradaydım. Kardeşinize götürüp imzalattım Safiye Hanım.
3: Bana ne be? Vermiyorum evi. Gidin başka ev bulun kendinize. Yok burada kiralık.
5: Ne oluyor İnce?
2: Ay Memnun amca, bu kadın resmen kafayı yemiş. Esra tamam dur.
3: Bana bak, benim evimde bana hakaret edemezsin.
5: O sesinizi bir indirin önce. Kocaman insanlarız burada.
6: Ya ben geldim buraya, evi gezdirdiler bana. El sıkıştık emlakçıda. Ev sahibiyle de sonra tanışırsınız dediler. Tamam dedik.
5: Zaten sahibinin siz olduğunu bilseydik tutmazdık bu evi.
2: Ama ne üzüldüm ne üzüldüm. Çocuk oyuncağı mı bu hanımefendi? Bizi ne duruma düşürdüğünüzü farkında mısınız? Bu saatten sonra nereye gideriz biz?
3: Nereye giderseniz gidin, bana ne?
5: Yeter ama ha. Arıza mısın sen?
2: Kadın resmen dengesiz.
3: Edepsiz. Bana bak. Defolun gidin. Yoksa çok fena olur. Hadi.
7: Olay çıkaracak yine. Neden tutmadın onu?
8: Ha, delirdin sen herhalde Neriman. Kim dokunabilir deli Dudu'ya?
7: Abi! Abi!
9: Ne oldu?
7: Ablam aşağıda.
8: Yeni kiracılar gelmiş.
9: Of ya.
3: Bağırıp durmayın ya, insan gibi konuşun. Bana bakın, benimle uğraşmayın, başınıza bela olurum. Tamam mı? Burada deli Dudu derler bana.
2: Ama tamam, yürü dedi, hadi gidelim. Alsın evini, ne yapıyorsa yapsın, değmez.
5: Hiçbir yere gitmem. O kadar para verdik, hakkımız. İsterse konsun. Çağır hadi, polis çağır.
3: Hadi oradan, bir sayılı günün kalmış zaten.
2: Aa. Bana bak, doğru düzgün konuş dedemle, yoksa seni çok fena yaparım.
3: Ne yaparsın? Ne yaparsın? Hadi gel. Bir dokun da gör bakalım, o pis ellerini sür de üstüme gör.
9: Ne oluyor burada?

0: Sen tanıyor musun bu kadın? Senin o sabahtan beri sövdüğün kişi bütün gece senin kardeşine baktı. Haberin var mı? Ha demek bu kadın o kadın. Sevgilini mi getirdin evimize?
1: Sevgilin mi?

0: Ne diyor bu kadın İnci? Ne sevgilisi?
1: Yok öyle bir şey dedeciğim. Biz daha yeni tanıştık değil mi?
2: Kesinlikle. Ayıp bak. İnsanları töhmet altında bırakıyorsun.
1: Senin haberin yok tabii. Babam bize her şeyi anlattı. Bütün gece sevgilinleymişsin. Ha?
2: Babam mı söyledi bunu?
1: O yüzden açmadın telefonlarımızı değil mi? Zaten sabaha karşı geldin eve. Ha? Artık ne yaptıysa sabaha kadar yanında tutmayı başarmış. Bravo.
2: Ya ne biçim konuşuyorsun sen?
0: Allah'ım sen aklıma mukayyet ol.
3: Dede.
1: Ah gitti adam biti benzer. İyi misin dede? İyi misin? Dedenden de mi utanmıyorsun ha? Yazık yaşlı başlı adam be yazık. Ya sen kimsin ya? Amcacığım ben sana işin iş yüzünü anlatayım. Senin bu torunun benim kardeşimin aklını çelmiş. Bir güzel bizim evimizi tutmuşlar daha çok görüşebilmek için.
4: Ne?
2: Yalan yanlış konuşuyorsun abla yapma şunu.
1: Bir düşün bakalım neden buraya taşınıyorsunuz? Ha? Neden mesela bizim alt katımıza? Alt katımız.
4: Dede ben şu an bunu öğrendim. Gerçekten hiç bilmiyordum alakası yok.
2: Beyefendi bakın durum ablanın anlattığı gibi değil.
1: Han sen bütün gece bu kızla birlikte değil miydin?
0: Doğru mu? Sen dün gece bu adamla mı kaldın?
4: Evet.
1: İtiraf etti. Ha duydunuz işte.
0: Nasıl yaparsın?
4: Ya Memduh amca bir yanlış anlaşılma var ortada. Bu ikisi kaza geçirdiler.
1: Kaza geçirdiklerinde de birliktelermiş zaten. Benim kardeşim kolunu burkmuş. Ondan sonra bu torunun yememiş içmemiş. Benim kardeşimin başında durmuş artık ne yaptılarsa sabaha kadar. Ha neden acaba? Açıkla hadi dedene. Bunun tek bir açıklaması olabilir çünkü açıkla.
0: Burada ben varken torunuma laf söylemek sana düşmez. Karışma.
1: Sen de torununa sahip çıksaydın.
4: Ağam artık ayıp.
2: Yeter artık sus.
1: Susmayacağım kardeşim. Bu kız sana kancayı takmış aç gözünü.
2: Sen duyduğunu da mı anlamıyorsun? Kaza geçirdik öyle tanıştık diyoruz sana.
1: Herkesi kendin gibi sanıyorsun, saf sanıyorsun. Ne malum o kazanın da tuzak olmadığı, bu eve yerleşmek için yapmadığı ha?
2: Yeter artık yürü eve gidiyoruz.
1: Dokunma bana! Dokunma! Dokunma.
4: Bu kadın tamam. Gerçekten hasta.
2: Tamam. Dokunmuyorum.
1: Kirlisin sen pissin. İkiniz de pissiniz.
2: Tamam sakin ol gel içeride konuşalım.
1: Bana söz ver. O kız buraya taşımayacak. Bana söz ver.
2: Tamam içeride.
1: Tamam mı?
2: İçeride konuşalım.
1: Benim kardeşimin aklını çelemeyeceksin. Benim kardeşimi elimden alamayacaksın. Anladın mı? Pislik. Dokunma bana.
2: Sakin ol.
1: Aile apartmanı burası aile. Kirletemeyeceksiniz.
2: Tamam ne olur gel. Gel içeride konuşalım ne olur.
4: Annemin kemikleri sızlıyor dokunma bana.

0: dede iyi misin?
1: Dede.
0: Ah, Zeynep amca.
1: Bırakın! Üçünüze de yazıklar olsun. Ben bu adamın evinde oturmam. Gidiyoruz.

0: Rezalet! Rezalet! Pislik içindeyim. Çekil önümden. Ah sen nasıl gelirsin o kızın oyununa? Ha? Anneni iki görmedi bugünleri. Nasıl kanarsın da getirirsin o ahlaksızı buraya?
1: Ahlaksız diyor hala. Sen ne yaptığının farkında mısın? Hiç tanımadığı bir kadına hakaret ettin hem de ailesinin önünde.
0: Hak etmeseydi etmezdim.
1: Hem beni hem kendini rezil ettin.
0: Bak kardeşim, ben seni öyle bir kadından korumak için rezil olmaya razıyım. Yeter ki gönder onları.
1: Hiçbir yere gitmeyecekler. Burada kalacaklar. Ve sen bir daha o insanları rahatsız etmeyeceksin. Şimdi gidip senin adına özür dileyeceğim. Bu mesele de burada kapanacak.
0: Han, ölümü gör. O kadını buradan gönder. Defolup gitsinler. Durdurma sakın.
1: Kalacaklar dedim.
0: Gidecekler.
1: Sakın peşimden gelme.
0: Gidecekler. O kadının seni ağına düşürmesine izin vermeyeceğim.

0: Biraz daha bekleyin abi, ne olur gözünüzü seveyim.
1: Ya inan biz de şaşırdık. Abi bey amca toplanın diyor, sen bekle diyorsun. Ya, en iyisi aranızda anlaşırsınız.
0: Tamam abi, tamam. Siz bekleyin, tamam mı?
2: Dedeciğim bir sakin olur musun? Bak korkuyorum bir şey olacak diye.
3: Onca hakareti yakıştırıyor musun kendine?
2: Ya ama gördün, kadın normal değil. Hem söylediklerini ciddiye alabilir misin yani? Ayrıca sen torununu tanımıyor musun Mehmet amca?
3: Tanımıyormuşum demek ki. Ben onu dürüst bilirdim. Yalancının tekiymiş meğer. Hani dün Ezra'yla'ydın sen? Hani teselli ediyordun arkadaşını?
2: Yalan söylediğim için çok özür dilerim. Ama bir dinle sen, anlayacaksın.
3: Bana doğruyu söyle. Ne işimiz var bu adamın evinde?
0: Ablamın bir suçu yok. Evi ben buldum, tamamen tesadüf dede.
3: Madem bu adamla bir alakan yok, ne diye sabaha kadar bekledin başında?
2: Çünkü ona hastanelik eden bendim. Vicdan yaptım, kimsesi yoktu yanında bekleyecek. Onunla kaldım. Sana kaza yaptık diyemedim. Bir şey olur diye, kalbine iner diye korktum.
0: Ne olur inat etme dede. Bak ne yaparız, nereye gideriz bunca eşyayla ya? Hazır tutmuşken gel taşınalım işte.
3: Sen kafayı mı yedin evladım? Bunca lafı sindirecek miyiz?
0: Ya kadın deliyse bize ne? Bu fiyata başka ev nerede bulacağız?
3: Of.
0: Abla sen de bir şey söylesene ya. Bak adamlar ne yapacağız diye soruyor.
4: Usta durun bekleyin.
3: Ne münasebet kardeşim, devam edin siz.
4: Beyefendi lütfen önce beni bir dinleyin. Sonra ne istiyorsanız yaparsınız.
5: Abla, yıkanmak iyi geldi mi? Sakinleştin mi biraz? Abla sen niye kızdın o kiracılara bu kadar ki?
2: Senin o kiracı dediğin kimmiş biliyor musun? Hanefendinin sevgilisiymiş.
5: Aa.
2: Beraber sabahlamışlar.
6: Mümkün değil, abim bütün gece hastanedeydi.
2: Çık, ayağını çek oradan. Ben de onu diyorum zaten. Hanımefendi başından ayrılmamış.
6: Niye ayrılmamış ki?
2: Artık. Ne yaptılarsa sabaha kadar.
6: Deme. Ay.
2: Neriman, kapat kulaklarını kızım. Kapat.
5: Abla.
2: Bak buraya yazıyorum. O kadın benim kardeşimden kalmaya çalışacak. Yamanmaya çalışacak o şekilde. Hiç yapmayacağı şeyler yapıyor bu çocuk. Aklını çeliyor. Ama o daha beni tanımıyor. Safiye'yi tanımıyor. Çekin ayaklarınızı, değdirmeyin oraya. Uzak dur. Daha tanımıyor beni.
6: Eyvah eyvah.
4: Gerçekten sizi böyle karşılamak istemezdim. Nasıl özür dileyeceğimi bilemiyorum.
3: Ben bu yaşıma geldim. Böyle hakaret işitmedim.
4: Haklısınız. Ama bir daha tekrarlanmayacak. Size söz veriyorum. İnci doğrusunu anlatmıştır. Ablamın ima ettiği gibi bir şey tabii ki olmadı.
3: Elbette olmadı. Torunumun böyle şeyler yapmayacağını ben de biliyorum elbette.
4: Muhakkak. İnci, ben senden de özür dilerim. Ama bizden dolayı yaşanan bu tatsızlık yüzünden gitmenize izin veremem.
3: Yarın bir gün başka şeyler olur.

0: Ne sizin huzurunuz kaçsın ne de bizim.
1: Bakın ben bizzat size söz veriyorum. Bir daha sizi asla rahatsız etmeyecek. Ben kefilim buna.
0: Vallahi ben ne sizi tanırım ne de ablanızı.
1: Doğru. Ama İnci beni tanıyor, öyle değil mi İnci?
2: Yani yeni tanıştık. Ama...
1: Ama sözüne güvenilebilir biri olduğumu anlamışsındır. Değil mi?
3: Şimdi ne yapalım biz be amca? Ha? Bak bir saattir duruyoruz burada.
4: Hadi be dede. Bak bunca eşyayla nereye gideriz? Gel taşınalım işte. Hadi.
5: Bak hem beyefendi garanti veriyormuş benim doğum gücüm.
0: En ufak bir hadise de gideriz.
1: Anlaştık.

0: İnci.
1: Efendim dedeciğim.
0: Bu Han denen adam bizim oğlandan bile çok koşturuyor. Tuhaf gelmedi mi sana?
1: Yoo. Yani ev sahibimiz sonuçta.
2: Bayram Efendi, bizim eve git, matkabı al gel. Yalnız şey, ablanız malum evden eşya çıkmasını sevmez, vermezse Han Bey istedi de verir.

0: Ben ömrü hayatımda bu kadar yardımsever bir ev sahibi görmedim.
1: Ablasından dolayı mahcup olmuştur. Telafi etmeye çalışıyordur.
0: Başka bir şey değil diyorsun yani.
1: Başka ne olacak dedi?
0: Hiçbir şey olamaz da ben yine de uyarayım. Fazla yüz göz olma. Havalara girmesin. Hayır, tanımıyoruz etmiyoruz. Normal bir aileye de benzemiyorlar.
1: Tamam dedeciğim, sen merak etme.
0: Hasbihal etmeye kalkışırsa hemen uzaklaş yanından.
1: Tamam, dedem kızıyor derim.
0: Ya ballik etme. Ciddi bir şey konuşuyoruz şurada.

0: Alt tarafı matkap Safiye Hanım, gözünü seveyim.
1: Evine yerleştiği yetmedi, bir de şimdi ayak işlerini mi yaptırıyor hanımefendi?
0: Ben ne yapayım şimdi? Han Bey bekliyor.
1: İyi, tamam, bekle.
2: Bayram abi, kiracılar nasıl insanlar?
0: Vallahi şimdi ne desem.
1: Geri getirme sakın. Evlerinin pisliği bulaşacak.
0: Siz nasıl istersiniz?
1: Bakıyorum pek mi merak ediyorsun o kadının ailesini? Ha? Git koş sen de istersen yardıma.
2: Yok abla, ne yardım etmesi?
1: Yok tabii ki. Hele bir göreyim onlarla komşuculuk oynadığını. Zaten çok fazla sürmez. Benim de adım Safiye ise onlar da geldikleri gibi giderler.
3: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an Metromol AVM.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Gençler.
6: Buyur abi.
5: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
6: Çok iyi.
5: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
6: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturanda. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Kolombiya kadın ayakkabı çeşitleri 4.999 lira. Kolombiya erkek ayakkabı çeşitleri 5.999 lira. İste gelsin, cepte şok uygulamasında.
3: Şu Probis bir yapamadınız ya. En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
4: Anlıyor, yapamıyor.
5: %16 proteinli muzlu Probis, kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen Probis. Lezzet.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.

0: bende, derman şokta. Ah bende kaldım kapıda.
1: Domates, biber ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Okul heyecanı

başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır. Kazancım ve

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: İste gelsin. Kolombiya kadın ayakkabı çeşitleri 4.999 lira. Kolombiya erkek ayakkabı çeşitleri 5.999 lira. İste gelsin cepte şok uygulamasında.
2: Şu probisi bir yapamadınız ya.
3: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
4: Anlıyor.
5: Yapamıyor.
6: %16 proteinli muzlu probis, kakaolu probis, kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen probis lezzet.
1: Eğlenceli okul ürünü.

0: Hep de şokta.
1: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel an.

0: İçim Şef kremayla sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
1: Şeflerin sırrı İçim Şef krema. Hayata dolu tarafından bak.
2: Oyunun enerjisi sezonun tarzıyla buluşuyor. Farklı renkler, düğmeli tasarımlar ve sportif dokunuşlar. Ceketler ve eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
3: Hadi ben kaçtım.
4: Aa kızım, aç aç gidilmez, al şunu.
3: Anne ya.

0: benden, derman şoktan. Ah ben de kaldım kapıda.
1: Domates, biber ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
3: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen kırtasiye ihtiyaçlarını okula dönüşü özel 300 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
4: Oy şefim. Ülker çikolatalı gofret efendim.
5: Yengeme de verin.
6: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur. Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla...
7: Ülker çikolatalı.
8: Obsesso. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
9: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
10: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.

0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
5: Sütaş labneyi.
6: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
11: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
12: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
13: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
12: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
14: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
15: Eğlenceli okul ürünü.

0: Cepte Şok'ta.
1: Haribo Starmix'ler geldi.
2: Bu yumurtalar uçan dare gibi.
3: Ben bu yüzüklerle makyaj yapıp havada oluyorum.
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
6: Bu matkap Safiye Hanım, gözünü seveyim.
7: Evine yerleştiği yetmedi, bir de şimdi ayak işlerini mi yaptırıyor hanımefendi?
6: Ben ne yapayım şimdi? Han Bey bekliyor.
7: İyi, tamam, bekle. Bayram abi, kiracılar nasıl insanlar?
6: Vallahi şimdi ne desem.
7: Geri getirme sakın. Evlerinin pisliği bulaşacak.
6: Siz nasıl istersiniz?
7: Bakıyorum pek mi merak ediyorsun o kadının ailesini? Ha? Git koş sen de istersen yardıma.
8: Yok abla, ne yardım etmesi?
7: Yok tabii ki. Hele bir göreyim onlarla komşuculuk oynadığını. Zaten çok fazla sürmez. Benim de adım Safiye ise onlar da geldikleri gibi giderler.

0: Ne yaptın? Ayna yazmışsın. Ne çabuk.
1: Dünyanın en şanslı aynasına öncelik vermek istedim.
0: Şanslı mı? Niye?
1: Her gün seni görecek, o yüzden. Ama ben de şanslıyım. Bütün bu olanlara rağmen sizi burada kalmaya ikna ettiğim için.
0: Hastanedeki o telaşını anlıyorum. Ablandan çekiniyordun değil mi? Allah sana da hayatına girecek kişiye de sabır versin. Yani tabii benim üstüme vazife değil ama.
1: Boş ver. Sence bunun olma ihtimali neydi? Yüzde kaçtı yani?
0: Neyin?
1: Bu evi tutmanızın, bu apartmana yerleşmenizin.
0: Gerçekten. Yani koskocaman İstanbul'da. Milyonda bir falan herhalde.
1: Bir daha seni görmem diye düşünüyordum.
0: Ben de.
1: Peşinden geldim. Ama yakalayamadım seni. Gitmiştin.
0: Gerçekten mi? Niye? Neden peşimden geldin?
2: Enci!
0: Dede bak! Aynı yazmış.
2: Siz isterseniz gerisini bize bırakın. Yorulmuşsunuzdur. Sabahtan beri malum.
1: O zaman ben yavaştan gideyim. Bir şeye ihtiyacınız olursa üst kattayım ben.
2: Ablanız da sizinle birlikte oturuyor zannedersem.
1: Evet, biz dört kardeş bir de babam yaşıyoruz. Bayram Efendi burada. Telefona basmanız yeterli.
2: Peki öyleyse. Teşekkür ederiz.
1: Tekrar hayırlı olsun size.
0: Dedeciğim aç mısın, sana sandviç yapayım?
2: Yamuk olmuş bu. Neyse, ben sonra düzeltirim. Hay Allah, iyi misin evladım?
3: Yavaş.
4: Ya kusura bakma dayı, birden kaydı tutamadım.
5: Ne oldu ya? Ne oldu?
4: Abi iyi misin?
3: Bırak, ne oldu, şey bırak.
4: Plaklar.
5: Üzülme ya, belki tamiri falan vardır.
4: Gördün müsün ya, kırılmış. Abla, kusuruma bakma lütfen. Ücretten kesersin artık.
0: Parasından değil. Annemindi bu. Neyse. Kaza.

Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın.

0: Yüzeye boşaltın bunu da oraya koyun.
1: Kim geliyor ki böyle?
2: Kesin Polat abi. Bizi burada görür görmez leşimize tükürecek.
1: Sakın Rus'a saldırdığını söyleme. Zaten utancımdan ediyorum.
2: Geber.
1: Doğan inşallah Polat abi değildir.
3: Bugün benim hem mutlu hem de çok şanslı günüm. Polat Alemdar'ı yakalamam şerefine hepinizi affettim. Atın bunları dışarı.

0: burada gördüğün, duyduğun, çektiğin her şeyi dışarıda anlat. Anlat ki bize ihanet edenlere ne olduğunu herkes bilsin.
1: Üzülme. Ben de Suriye gibi esirim. Belki ben kurtulamayacağım. Ama Suriye özgürlüğüne kavuşacak.
2: Allahu Ekber! Kes sesinizi! Götürler şunları! Geçin!
3: Geçin!

0: Sizin ne işiniz var burada?
1: Abi.
2: O ne kambur?
3: Başkan emretti. Polat Alemdar içecek bunu.
2: Ne var bunda?

0: Çay var. Hırsız herif. Nasıl bir şeytan varsa içinde köpek bile korkur.
1: Yapma. Acıyor canım. Vurma.
0: Bundan mı korkuyorsun? Uy zit.
2: İç. İç. Çay güzel.
3: İstemez be adam, git.
2: Balat elemden. Ben seni seviyorum.

0: Çok büyük hayran. Sen çok büyük kahraman. Duyarlar Polat büyük adam, dayak var. Ben istemem dayak. Ama seviyor seni. Türkiye'yi seviyor. İstanbul güzel.
1: Çok güzel.
0: Ah İstanbul.
1: Sen nereden biliyorsun İstanbul'u?
0: Televizyon. Çok güzel. İstanbul gösteriyor. Çay güzel. Sıcak. Seni iyi yapar.

0: Daha sonra tekrar arayın. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar...
1: Aramış olduğunuz numara sisteme kayıtlı değildir.
2: Buyurun savcı hanım.
3: Telefonumda son aradığım numara Eşref diye birine aitmiş. Kimdir, kimin nesidir, nerededir öğrenin. Yarın sabah adliyede karşımda olacak.
2: Abi ne yapacağız?
4: Konuşup başınızı derde sokmayın. Burada derde gireceğinize ölün daha iyi.
2: Başları... Sakal.
5: Kes sesini.
2: Sana ne arkadaş?
5: Sana kes sesini dediysem keseceksin.
2: Lan bir git.

0: Sen de mi içtin?
1: İçmedim.
0: Ulan biz göreve gidiyoruz diye içiyoruz. Senin görevin bunları gözetlemek. Bu kafayla babanı görsen tanımazsın sen.
1: Bak, kavga çıktı. Gidin ayırın.
0: Gebersinler birbirlerini.
1: Bunun ölmemesi lazım. Rus general gelip alacak.
0: Ölmedi işte.

0: Bunlardan bizde çok var nasıl olsa.
1: Aç, aç.
0: Kamur koş, boğulacak. Koş.
2: Bu hapları içince aslan kesiliyormuşuz biz. Öyle diyorsunuz internette. Hap içiyorlar, ondan cesurlar. Bakalım sen de bizim gibi cesur olabilecek misin?

0: Polat geldi mi? Gelmedi mi? Hey Allah'ım, sanki dünyanın en zor sorusunu soruyorum. Ne bakıyorsunuz oğlum yüzüme? Geldi mi? Gelmedi mi?
1: Gelse geldi derdik kara.
0: Tamam, onu anladık zaten. Niye gelmedi? Bu silah teslim etme dediğiniz bir gecelik iş.
1: Kara, gelmedi işte. Gelince kendisine sorarsın.
0: Oğlum siz benden mi saklıyorsunuz? Tamam anladık, gizli iş. Canım, Esad'ı öldürmeye gitmiş bile olsa biz de mutlu oluruz. Sırrını ortaya dökmeyiz ya.
2: Abi, gelme üstümüze. Anla ki bir şey var işte.
3: Bak Nafiz, gördün mü devlet terbiyesi nasıl olur? Hayırlı olsuna gelmiş kara arkadaşımız.
0: Hayırdır? Nişanlandınız herhalde Mete Bey.
3: Bir nişan taktılar ki bakalım sonumuz Polat gibi mi olacak? Ne haber aslanlar? Var mı bir vukuat? Kara, gel de bir iki laflayalım.
0: Ne diyor şimdi bu?
1: Abinin yerine geldi işte. Ha.
0: Bir gidelim bakalım neymiş.

0: Allah aşkına ortalardan kaybolma. Çocuklar zaten bunalımda Polat'tan ötürü. Bir güveneceğim sen varsın.
1: Polat'a ne olmuş ki?
2: Abi sen gerçekten...

0: torun mu bakıyorsun? Hiçbir şeyden haberin yok mu?
1: Polat'ın kalemini kırdı ihtiyarlar. O kadar yalvardım yapmayın diye. Bari kızağa çekin dedim ama dinlemediler. Bizimkisi de teşne canım, Suriye'ye gitti.
2: Suriye.
1: Artık Esad'ı mı öldürecek kendi kafasınca, ne yapacaksa?
2: Olacak iş var, olmayacak iş var. Bu Polat da kendini ne zannediyormuş canım?
1: Anlamıyor musun? Mecbur bıraktılar.
2: Bana gelseydi. Dağa çıkardık, koyun giderdik, temiz hava, oksijen. Çok rahat.
1: Sen ne yapıyorsun? Ne yapmayı düşünüyorsun?
2: Şimdi ben çoktan emekliyim Mete Bey. Polat benim dilekçeyi kabul etmiyordu. Madem kendisi yok, sana verdim say. Dilekçemi bir işleme sok sen benim.
1: Saçmalama. Şu an seni hayatta rahat ettirmem.
2: Hele bir dur bir. Bizim toruna mama yetiştireceğim.
1: Hadi yetiştir.

0: bir yaklaşın, bir yaklaşın. Lan siz kafayı mı yediniz? Burada saksı gibi duracak mısınız böyle? Kalkın yürüyün, peşinden gidin. Ölecekseniz de orada ölün.
1: Kara, birlikte gidelim.
0: Hele siz bir gidin, beni oradan arayın. Şimdi keklik gibi aynı dala dizilmeyelim.

0: Efendim, beklediğimiz misafir geldi.
1: Bizi yalnız bırak.
0: Emredersiniz.
1: Kaç yaşındasın sen?
2: Efendim, işimi en iyi şekilde yapacak kadar tecrübeliyim. Endişeniz olmasın.
1: Sana ne soruyorsam onun cevabını isterim.
2: 27 yaşındayım efendim.
1: Kaç yıldır bizim evimizdesin?
2: 22 yıl efendim.
1: Evlat, senin işini yaptığının, emirleri uyguladığının farkındayım. Elbette işini yapacaksın. Ama ayağıma dolanma.
2: Benim işim sizin güvende olduğunuzdan emin olmak. Bu yüzden zaman zaman size rahatsızlık verebilirim.
1: Veremez. Verirsen haddini bildiririm. İşini yapmak istiyorsan bana rahatsızlık vermeden yapmanın bir yolunu bulacaksın.

0: Gel delikanlı. Şöyle otur.
1: Böyle iyi efendim.
0: Otur dedim. Adın ne?
1: Mirsat efendim.
0: Rumeli misin?
1: Boşnağım efendim.
0: Sen de benim gibi sonradan ana vatana gelmişsin.
1: Siz de mi boşnaksınız efendim?
0: Biz Rus istilasında Kazan'dan göçtük. Onun için ana vatanın kıymetini iyi biliriz.
1: Sizi çok iyi anlıyorum efendim. Ben de Balkan faciasını dinleyerek, acılarını duyarak büyüdüm. O yüzden vatan kıymetini iyi bilirim.
0: Seninle iyi anlaşacağız delikanlı. Arkadaşlar sana etrafı gösterdiler mi? Bir ihtiyacın varsa çekinme.
1: Gerekli her şeyi yaptılar efendim. Alakanıza teşekkür ederim.
2: Bu ne Vahap?
3: Telefon bu amcanın üstüne kayıtlı görünüyor savcının.
2: Amca senin telefonun var mı?
4: Ev telefonum var savcının.
2: Tamam amca. Sağ ol.
3: Buyurun.
2: Dalga geçiyorlar benimle.

0: size yardımcı olacağım ama... Liderinle beni konuşturursan...
1: Ne anlamaz adamsın. Lider benim.
0: Sen de büyüyünce belki lider olursun. Ama şimdi değil.
1: Devlet başkanımızı nasıl öldürecektin? Planın neydi?

0: Anneciğim bana yardımcı olacaktı. Sonra sen geldin.
1: Eğer bir daha haddini aşarsan emir memir dinlemem, seni öldürürüm.

0: Ne yaptın canım? Görüştün mü Pusat'la?
1: Hayır, bulamıyorum. Reis de bilmiyor nerede olduğunu.
0: Canım sen evine git. Benim biraz işim var. Bitirince ben bulurum Pusat'ı.

0: Mete Bey, herkes bu işten kaçtı ama siz kaçacak bir yer bulamadınız.
1: Benim kaçma gibi bir huyum olmadığını bildikleri için ihaleyi üstüme bıraktılar.
0: Yani TC diyor ki biz bu konuda çok ciddiyiz. Bak, zamanında size en amansız olan, adeta bir katil gibi üstünüze gelen bir şahini güvercin olarak masaya koyuyoruz.
1: Geçmiş geçmişte kaldı Lala. Geçmişte ben sizin kadar, siz de benim kadar tecrübeli olsaydınız sorun bu seviyeye gelmezdi.
0: TC'nin aklı çalışmaya başladı. Önderliğin TC'ye bir hediyesi de bu. Buyurun, sizi dinliyorum.
1: Suriye meselesi malum. Hem Suriye hem İran sizin şiddet dozunuzu artırmanızı istiyor. Bu hem bizim hem sizin barış çabalarınıza zarar veriyor.
0: Kışın gelmesi iyi oldu. Bu sorun daha çok ilkbaharın sorunu.
1: Örgüt içinde daha aktif pozisyon almanızı istiyoruz.
0: Yani TC beni öldürtmek istiyor.
1: Aksine, barışa katkıda bulunmanız için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız.
0: Olumlu birkaç adım atmanız lazım.
1: Mesela?
0: Geçmişinizle yüzleşin. Kara gibi faili meçhullerle sembolleşmiş birkaç kişiyi halkımıza karşı işledikleri suçlardan ötürü yargılayın.

0: Seni dinliyorum.
1: Senin lider olduğunu nereden bileceğim?
2: Ne fark eder? Eğer lider burada yoksa bile senin anlattıklarını lidere söyleyecek.
1: Ben bir sır vereceğim. Bunun lider değil aracısı duyarsa Mısır aracısı kullanır. Esad'ın gözüne o girer.
2: Bunun bir şey bildiği yok. Belli ki Türk devleti bunu kandırmış, bize yollamış. Başkanım, sizi meşgul etmeyelim. Öldürelim gitsin.
1: Bunu yapabilecek olsaydınız çoktan yapardınız. Ben bir mesaj getirdim. Bu mesajı önce liderinize, sonra da Beşar Esad'a ileteceğim. Başka kimseyle konuşmayacağım.
0: Konuş işte. Dinliyorum seni.
1: Beni lider olduğuna inandırman lazım.
0: Ne bekliyorsun? Kur'an'a mı el basayım?
1: Eğer diyecek bir şeyin yoksa Esad'a götür beni. Aksi halde konuşmayacağım.

0: Savcı hanım, talimat verdiniz, Eşref Bey diye karşınıza geleni gördünüz. Biz de tahkikat yapsak aynı neticeyi alırız.
1: Bu ihtiyarlar denilen oluşumu biliyor musunuz?
0: Böyle bir şey konuşuluyor ama ben ne gördüm ne bilirim.
1: Kim bilir, bana onu söyleyin.
0: Savcı hanım, siz saygıdeğer bir insansınız. Siz kendi görev alanınızla uğraşsanız çok daha büyük hizmetlerde bulunursunuz.
1: Doğru söylüyorsunuz.
2: Buyurun savcı hanım.
1: Aşağı basın odasına inin. Muhabir arkadaşlara yarın saat 11'de basın toplantısı yapacağımı söyleyin. Devlet içinde gizli bir oluşumu açıklayacağım. O bilmediğiniz, görmediğiniz ihtiyarlara söyleyin. Yarın sabah 11'e kadar vakitleri var. Benimle biri temasa geçmezse ülkeyi birbirine katarım.
3: Her zaman hayatta aklını kullanacaksın. Aklını. Sana 1000 kere söyledim. Oğlum bak,

0: Ne yapıyorsun lan sen orada?
1: Sana ne? Sen Parklar Bahçeler Müdürlüğü'nden mi giriyorsun? İşine bak.
0: Sen dur dur.
1: Bırak bırak. Gelsin gelsin de vereyim ağzının payını.
0: Lan oğlum öldüreceksin kendini.
1: Bela mısınız kardeşim siz?
0: Belayız. Ha? Belalı çevrecileriz. Görüyorsun değil mi? Oğlum sen neden kazıyorsun o ağacı?
1: Abi param yok.
0: Ne?
1: Birazdan kız arkadaşım gelecek de onun için yapıyorum.
0: Lan oğlum artistik yapacağına şunu başından söylesene. Biz halden anlayan adamız oğlum. Baki, şu delikanlıya bir 50'lik tosla bakayım. Bu parayla git kız arkadaşına şuradan çiçek falan al. Tamam. Sonra da güzel bir muhallebiciye götür.
1: Abi 50 lira önce çiçeğe yeter.
0: Yürü git. Bas. Git. Al şu çakıyı Baki. Çoluğun çocuğun eline geçecek. Aha. Bak adam ağaca ne yapmış. Bak.
2: Ne o kara? Yine çiçeğin böceğin peşine mi düştün?
0: Ne yapalım Semih? İnsandan bir fayda görmedik. Ağaçtan, çiçekten fayda gördük. Bak ciğerlerim düzeldi.
2: İyi, sen bize sağlam lazımsın.
0: Hayda. Gene başladık. Bugün kimi görsen bana lazımsın diyor. İngiliz anahtarı mıyım lan ben?
2: Bir nevi öyle, açamayacağın somun yok.
0: Siz kimsiniz Semih? Senle bu arkandaki tıfıllar değil herhalde.
2: Abi benim açıklama yetkim yok. Memleket için çok kritik bir operasyon yapılacak. Seni yapmanı istiyorlar.
0: 30 senedir aynı cümlelerle geliyorlar karşıma. Söyle onlara, yeni bir şey bulsunlar.
2: Abi, operasyonu duyunca hak vereceksin.
0: Anlat o zaman.
2: Abi, sen %100 evet demeden hiçbir şey anlatamam.
0: Bu yaşlıların işi mi?
2: Abi, ben öyle bir şey söylemedim. Ama tevellütleri biraz eski diyelim, ortada uzlaşalım.
0: Bu görev kimden çıktıysa beni onunla görüştüreceksin.
2: Abi mümkün değil.
0: O zaman ben yokum. Söyle onlara, beni istiyorlarsa görüşecekler.

0: Gençler, abinize bir anıt mezar yaptıralım diyorum. En çok hangi rengi sever?
1: Siyah.
0: Var mı siyah granitten yeterince?
1: Var efendim.
0: Tamam. Siyah olacak. Babasının da durumu iyi değil. Muhterem adam oğlundan ayrılamaz. Stok tutun elinizde Nafiz. İki iş olmasın.
1: Tamam efendim.
0: Gençler, nereye defnedeceğiz? Özel bir vasiyeti var mı?
2: Mete Bey, cenazesini Türkiye'ye nasıl getireceğiz?
0: Sembolik olur hiç değilse. Sevenleri bir Fatiha okur.
3: Ben diyorum ki Memati abinin yanına defnedelim.
0: Hay aklınla bin yaşa. Nerede Memati'nin kabri? Mekan uygun mu? Uygunsa orayı şehitlik bile yaparız.
3: Gidip bakalım mı? Var mı işiniz?
0: Hadi gidip bakalım. İş dediğin bekler.

0: Selamın aleyküm.
1: Aleyküm selam.
0: Ben Polat Alemdar'ın adamıyım. Önemli bir şey olması halinde buraya gelmemi söylemişti. Manyak mısınız kardeşim? Aç kapıyı!

0: Niye telefonuna bakmıyorsun?
1: Telefonda anne yazıyor. Benim annem yok ki. Yanlış numara diye bakmıyorum.
0: Reis, çık dışarı.
1: Kal reis.
0: Doğru ya. Utanman yoktu senin. Utanması olan bir kadına tecavüz eder mi?
1: Ne saçmalıyorsun sen?
0: Buket bize geldi. Her şeyi anlattı.
1: Helal olsun be. Nasıl da kumasına sahip çıkıyor, görüyor musun reis? Ben kadın el kaldırmamayı babamdan öğrendim. Şimdi diyorum,

Bir keşke sana el kaldırsaymış. Belki böyle olmazdın. Ama babam da benim gibiymiş belli ki. Tiksinse de hiçbir kadın istemediği bir şeyi yapmaz. Bu arkamda duran reis bana Çakır derken bilir de. Eskiden Çakır olan sen bilmez misin? Yürü lan.

0: Ben şehitlik olur diye düşündüm ama burası çok uzak.
1: İstanbul'da uzak mı var Mete Bey? Bugün uzak, yarın yakın.
0: Pahalı bir yer Abdüley'cim. Devlet vermez bize burayı.
1: O artık size kalmış.

0: Ne oldu?
1: Telefonum düştü. Siz gidin, ben geliyorum.
2: Yahu telefonu niye elinde gezersin? Bildiğin şu an. Kanser, kanser. Allah'ım ya Rabbim. Yani bunu da mı ver söyleyeyim? Nafiz, yürü.
0: Siz Cahit'le telefonu arayın.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Gençler.
6: Buyur abi.
5: Türksel var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
6: Çok iyi.
5: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
6: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
4: Tesini yastırmayı başardı. Adamım benim.
3: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
5: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
6: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen kırtasiye ihtiyaçlarını okula dönüşü özel 300 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.

0: bebeğinize olan sevginiz standartları yükseltir. Bu standartlara ancak bilimin rehberliğinde ulaşılır. Annelerin bir numaralı tercihi olarak D vitamini ile bağışıklık sistemini destekliyoruz. Aptamil, sevginin standartları yükseltir, uzmanlığımız ona ulaşır.
1: Getir de şehre dönüşte bu salı ve çarşamba 2 al 1'i bedava. Atıştırmalıklardan içeceklere yüzlerce üründe geçerli fırsatı kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
3: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada tek

0: Yepyeni Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Fold 8 peşin fiyatına 3 taksit ve eskisini getir yenisini götür desteğine ek TV Plus hediyesiyle şimdi Turkcell'de.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurlar. Kim tutar seni?
2: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen kırtasiye ihtiyaçlarını okula dönüşü özel 300 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.

0: olan sevginiz standartları yükseltir. Bu standartlara ancak bilimin rehberliğinde ulaşılır. Annelerin bir numaralı tercihi olarak D vitamini ile bağışıklık sistemini destekliyoruz. Aptamil, sevginin standartları yükseltir, uzmanlığımız ona ulaşır.
1: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez.
2: Tecrübeyle sabit.
3: Modası geçmeyen lezzet, al beni.
4: Çikolata, bisküvi, karamel, uyumamı. Al beni, al.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Audrey Meldan, 7-13 Eylül tarihleri arasında Migros ayçiçek yağı 5 litre köşeli pet 419 liraya. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik aynı ürünün daha ucuzunu bulursan aradaki farkın 5 katı man iadesi Migros'tan.

0: Ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
1: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
2: Uçan daire gibi.
3: Ben bu yüzüklerle makyaj yapıp havalı oluyorum.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel Okyanus Ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modular. Kim tutar seni?
1: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş.

sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

0: 3-4-5 All-Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
1: Çünkü All-Star YKS'de ve LGS'de yanında.
2: Hodri Meydan 7-13 Eylül tarihleri arasında Migros ayçiçek yağı 5 litre köşeli pet 419 liraya. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik aynı ürünün daha ucuzunu bulursan aradaki farkın 5 katı man iadesi Migros'tan.

0: Bebeğiniz için her şeyi yaparsınız. Ona olan sevginiz standartları yükseltir. Bebek beslenmesinde bu standartlara ancak bilimin rehberliğinde ulaşılır. Annelerin bir numaralı tercihi olarak bebeklerin bağışıklık sistemini araştırıyor, D vitamini ile bağışıklık sistemini destekliyoruz. Aptamil, sevginiz standartları yükseltir, uzmanlığımız ona ulaşır.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Gardırobunda artık yenileme zamanı gelen parçaları şehre ve okula dönüşe özel %20 indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce ürün peşin fiyatına 9 taksitle.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
3: Castrol Edge, milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge, 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.

0: Yepyeni Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Fold 8 peşin fiyatına 3 taksit ve eskisini getir yenisini götür desteğine ek TV Plus hediyesiyle şimdi Turkcell'de.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her

0: her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Ne oldu?
1: Telefonum düştü. Siz gidin, ben geliyorum.
2: Yahu telefonu niye elinde gezersin? Bildiğin şu an. Kanser, kanser. Allah'ım ya Rabbim. Yani bunu da mı ver söyleyeyim? Nafiz, yürü.
0: Siz Cahit'le telefonu arayın.
1: Ulan telefonu bir tarafımızda silahla mı arayalım? Allah Allah. Çekil.

0: Rahmetli Memati burada mı?
1: Evet.
0: İnsan bir taş koyar canım sembolik olarak.
1: Koyacağız ya işte.

0: Telefonu buldum.
1: Buyur Zülfikar Ağa.
2: Cahit Can. Abdülhey'i aradım. Bakmadı telefonuna.
3: Yanında mı?
1: Ben söylerim. İşi bitince arar.
2: Aramayın. Yanıma gelin.
3: Ne işiniz varsa bırakın gelin.
1: Hayırdır Zülfikar Ağa?
2: Suriye'ye gidiyoruz. Can Polat'tan haber var.
1: Dur ben seni arayacağım.
4: Biz bu ağaçları keselim. Amerikan mezarlığı gibi yapalım. Düz, çimen.
5: Hadi Cahit, hadi Cahit, hadi Cahit. Hadi Cahit.
1: Mete Bey. Mete Bey, bizim acil gitmemiz lazım.
4: Ya işimiz var.
1: Ömer Baba'ya kan vereceğiz. Sadece ikimizin kanı tutuyor. Siz nasılsa yeri öğrendiniz. Hadi Abdülhey.
5: Sen git, ben sonra gelirim.
4: Ya yürü. Ben de verirdim ama esaralık geçirdim, veremiyorum. Nafiz. Sen ver.
1: Nafiz sizinle kalsın. Bir şey olursa biz ararız. Hadi Abdülhey.

0: makul bir cevap vermezsen önce senin kafana sıkacağım, sonra Mete Yiğit'inin, sonra kendimin.
1: Suriye'ye gidiyoruz. Abi çağırmış.
2: Ben diyorum ki Zülfikar Ağa Karabeli'ni oyalıyor. Örgütçüleri bana öldürteceği yok.
3: Kızım, şimdi işimiz var, sonra.
2: Aynısını o da diyor. Dayım öldü, ben yetim kaldım, öyle mi?
3: Lan, Can Polat ölürse hepimiz yetim kalacağız. Hele bir çekilsen.
4: Polat abinin yanına gidiyoruz imdat. İlle söyleteceksin.
2: Ben de geliyorum. En azından Polat abi beni oyalamaz.
3: Polat abin düşmüş Yezid'in eline. Herkesin derdi ayrı bir dert ya Rabbim. Bu nasıl devran? Gel şunları kapat hadi. Düş peşime.

0: Efendim, Abdülay ve Cahit'i niyetsizliği öldürmek.
1: Ormanda dolaşıyorsan kafanı aslanın ağzına sokmaktan korkmayacaksın Nafiz.
0: Efendim, bu aslanlar terbiye olacak türden hayvanlar değil.
1: Kafamı aslana kaptırırsam o da senin eşekliğinden Nafiz. Abilerinin ölümünü kabullenmeleri zaman alacak. Benim liderliğimi kabul etmeseler de cesaretimden ötürü bana saygı duyacaklar.

0: Mide kötü. Bu iyi. İç.
1: Sağ ol. Nane mi var içinde?
0: Her şey var.
1: Sen bana iyilik yapıyorsun diye sana kötülük yapacaklar.
0: Ben dayak sevmiyorum. Hep dövüyorlar. Bir tane de Polat Alemdar dayak. Bir şey olmaz.
1: Sağ ol. Allah razı olsun.
0: Sen başkan konuştun.
1: Konuşmadım. Ne bileyim o başkan?
0: O başkan. Konuş. Bunlar kötü. Sana dayak.

0: Lan seni bana sayıyla mı verdiler? Niye her yerde sen karşıma çıkıyorsun?
1: Abi seni görmek de güzel. Ama bu defa kendim gelmedim. Sen bize müracaat etmişsin.
0: Baki. Bu çocuk sonunda benim elimde kalacak. Haberin olsun.
1: Estağfurullah abi. Biz kimiz ki?
0: Nereye gideceksek gidelim hadi. Sen şimdi onu bana takacaksın öyle mi?
1: Takmak mı? Bağlayacağım abi.
0: Oğlum. Ben bu yaştan sonra kimseye gözümü bağlatmam.
1: Tamam abi. O zaman biz gidelim. Gelmiyor diyelim.
0: Lan. Sen bir kere benim ağzımdan çıkanı doğru anla. Ne dedim şimdi ben? Ha? Bir düşün. Dedim ki ben kendim bağlarım. Sana bağlatmam. Değil mi? Ver hadi ver.

0: Baki, geri dönmezsem bu herifi bul, kafasına sık.
1: Tamam abi.
0: Artis.
2: Abi, sert bağlamışsın sanki ya. Ben biraz gevşeteyim mi onu?
0: Sakın dokunma, senin elini kırarım. Hadi yürü.
2: Abi basamak, dikkat et.
0: Tamam, anladık, anladık.
2: İki saat sonra yine buraya bırakacağız.
1: Tamam, ben buradayım.

0: Oturabilirsin abi.
1: Koçum, açmayacağız mı bu bağı artık?
0: Abi kusura bakma. Açılırsa kafanı kurşun yersin.
1: Bu neyin gizliliği? Anlamıyorum ki.
2: Bu 2000 yıldır bu milleti ayakta tutmaya yarayan bir gizlilik. Buna saygı göstereceğine eminim.
1: Madem yüzünüzü göstermeyecektiniz, benle görüşmeyi neden kabul ettiniz?
2: Çünkü sana vereceğimiz görev belki de milletin kaderini belirleyecek.
1: Şimdi ben bu kadar büyük bir sorumluluğun altına giremem. Bir kişinin sorumluluğu bile artık bana fazla geliyor.
2: Torunun çok mu yoruyor seni? Bu işi başarıyla yaparsan torununun geleceği bizim güvenliğimiz altında olacak.
1: Aman sağ olun, sağ olun. Ben torunumun benim gibi olmasını istemiyorum. Memlekete hizmet edecekse de başka türlü etsin.
2: Sen nasıl istersen öyle olacak. Torununu her alanda en iyi şekilde eğitip ileride ülkeyi yönetecek kadronun içinde olmasını sağlayabiliriz.
1: Şimdi bana reddedemeyeceğim bir teklifte bulundunuz. Ama bir isteğim daha var.
2: Seni dinliyorum.
1: Polat Alemdar. Bir kalemde silinecek adam değil. Bugüne kadar hepimizden fazla hizmeti oldu. Ben bunca yıllık hayatımda her türlü devlet hizmetlisi gördüm. Ama onun kadar temiz kalabilenini görmedim.
2: O mevzuda benim bile yapabileceğim bir şey yok.
1: O zaman benim de sizin için yapabileceğim bir şey yok.
2: Sen Polat Alemdar için bir şey yapamazsın. Ama torunun ve devletin için çok şey yaparsın.
1: Peki benden ne yapmamı istiyorsunuz?
2: Türkiye'nin büyük devlet olması için enerji bağımlılığını ortadan kaldırmak gerek. Bunun için nükleer enerji işine girmemiz lazım. Enerji bağımlılığı milli gelirimize büyük bir yük getiriyor. Hem de stratejik kararlar alırken elimizi kolumuzu bağlıyor.
1: Buna engel olanlara karşı operasyon yapmamı mı istiyorsunuz?
2: Hayır. O lobiyle biz uğraşıyoruz. Senden istediğimiz şey, bizim için çok önemli olan bazı nükleer materyaller var. Onları alıp Türkiye'ye getirmen.
1: Nükleer santralin kaçak malzemeyle kurulduğu nerede görülmüş? Sizin asıl niyetiniz nedir?
2: Asıl niyetimiz düşündüğün şey. Bölgesel güç olabilmemiz için sahip olmamız şart olan şey.
1: Anladım. Eyvallah.
2: Operasyonun detaylarını Semih sana anlatacak.
3: Efendim, istediğiniz gibi KGT elemanlarını heyet üyelerinin yanlarına yerleştirdik.
4: Güzel. Her gün rapor istiyorum Rauf.
3: Emredersiniz efendim. Eşref Bey geldi.
4: Al içeri.

0: Savcı meselesi ne oldu Eşref?
1: Efendim, savcı hanım bizim yargı bürokrasisi için düşündüğümüz, takip ettiğimiz isimlerden. Fakat bu son gelişmeler onu bir hayli dengesizleştirmiş. Basın toplantısı yaparak bizi ifşa edeceğini söylüyor.
0: Polat nasıl olur da savcı hanıma bizden bahseder? Aklım almıyor Eşref.
1: Efendim, ben de çok şaşırdım. Ama ortada büyük bir sorun var çözmemiz gereken.
0: Eşref, savcı meselesi küçümsenecek bir mesele değil. Savcı bir daha sorun çıkarmayacak.

0: Gereğini yap.
1: Baba! Baba!

0: Baba beni seviyor musun?
1: Çok seviyorum kızım. Çok.
0: Kendinden bile mi çok?
1: Ben çok seni seviyorum kızım.

0: Savcı hanım, niye burada yatıyorsunuz?
1: Karışma Hüsnü. Ömer babaya bir şey olsa, bir de evden buraya gelene kadar aklımı mı yitireyim?
0: Siz de haklısınız efendim.
1: Elif Nazife annenin yanında değil mi?
0: Evet efendim.
1: Bir şey olursa onları uyandırma. Beni uyandır.
0: Allah rahatlık versin.

0: Yer. Ne istiyorsun?
1: Bu biraz sizi rahatlatır.
0: Görevinle ilgili şeylerle uğraş.
1: Benim görevlerimden biri de sizin sağlığınızı korumak efendim.
0: Uzaktan bir görüşte teşhis koydun, tedavi mi edeceksin?
1: Hastalığınızın tedavisi olduğunu sanmıyorum. Bu sadece sizi rahat ettirecek bir ilaç.

0: İmdat! Kimse yok mu? Yardım edin! Tamam oğlum. Gel. Gel yanıma. Ellerimi çöz.
1: Bana bebek al.
0: Ellerimi çöz. Sana en güzel bebeği alacağım. Hadi kızlar bahçeye. Hadi. Hadi hadi. Geç bakayım. Geç sen de. Hemşire hanım, beni buraya kim getirdi? Ben Cumhuriyet savcısıyım.
2: Ben de başbakanım.
0: Doktor yok mu? Doktoru görmek istiyorum.
2: Viziteler öğleden sonra. Bekleyeceksin.
0: Dur, nereye gidiyorsun? Sana diyorum, hey!
3: Geçmiş olsun savcı hanım.
0: Siz kimsiniz? Benim savcı olduğumu biliyorsunuz, çıkarın beni buradan.
3: Ne yazık ki bu haldeyken buradan çıkmanız mümkün değil.
0: Siz kendinizi ne sanıyorsunuz? Bunun hesabını soracağım sizden.
3: Savcı hanım, bizimle görüşmek istiyordun, isteğini kabul ettik. Buyur, dinliyorum.
0: Beni böyle susturabileceğinizi mi zannediyorsunuz?
3: Savcı hanım, isteseydik çoktan sustururduk sizi. Ama Polat Alemdar'ın hatrı var. Size aklınızı başınıza toplamanız için bir şans veriyoruz.
0: Polat'ın hatrı çok büyüktü de ondan mı ölüme gönderdiniz?
3: Bu sizi ilgilendiren bir mesele değil mi?
0: Bundan sonra sizin her şeyiniz beni ilgilendiriyor. Hepiniz yasalar karşısında hesap verene kadar durmayacağım.
3: Savcı hanım, bu hastanede size kimse inanmaz.
0: Elbet buradan çıkacağım.
3: Buradan iyileşip çıkmanızı ben de isterim. Ama böyle inat etmeye devam ederseniz biraz vakit alacak gibi gözüküyor. Ben durumunuzu doktorunuza anlattım. Savcı hanım paranoyaya yakalanmış, bir takım gizli örgütlenmelere dair halüsinasyonlar görüyor dedi. Yakında ilaca başlayacaklar.
0: Beni akıl hastanesine de koysanız, cezaevine de koysanız, yerin 7 kat dibine de koysanız peşinizi bırakmayacağım.
3: Savcı hanım, sizi iyileşmeye nasıl ikna edebilirim?
0: Polat'ı sağ salim geri getirin, o zaman ikna olun.
3: Bunu ben de sizin kadar isterdim ama mümkün değil. Maalesef siz burada biraz kalacaksınız gibi gözüküyor.
0: Allah'ım, bu duruma da mı düşecektim?

0: Abi, tam zamanında yetiştiniz. Bir an önce gitmemiz lazım.
1: Nereye? Dur bir anlat. Ne oldu?
0: Abi, duracak zaman değil. Polat abinin tutulduğu yeri biliyorum.
2: Oraya öyle elini kolunu sallayarak giremezsin. O bölge tamamen onların kontrolü altında.
3: Ben birazdan kontrolümü kaybedeceğim. O yüzden biz gidiyoruz.
4: Bir sakin olun. Atın şöyle bir. Canları bir dinleyelim. Ondan sonra elbet gideceğiz. Sen bize olmazı boş ver. Olurunu söyle. Nasıl edelim?

Dilini kaldır. Alıştı.

0: Sırrını söylemeye karar verdin mi?
1: Evet.
0: Seni dinliyorum.
1: Sadece sana söylerim.
0: Bırak adamı. Adamın halini görmüyor musun? Ne yapacak ki?

0: Dur, bekle. Bekle.
1: Çekil oradan Kambur.
0: Adamlar geldi. Muhaberat. Sıkma.
2: Çekil. Lan gerizekalı, sen bizi öldürtecek misin? Alba geldi adamı almaya. Polat Alemdar'ın cesedini mi göndereceğiz?
3: Adam sağlam mı?
0: Hı hı.
3: Ellerini arkadan kelepçeleyin. Arabaya alın, gidiyoruz.

0: Gel albayım.
1: General, sizi hastaneye götüreceğiz.
2: Bana saldıran o Çeçeni, onu ben istiyorum.
1: Merak etmeyin, adamı aldık. Sizi hastaneden çıkana kadar konuşturacağız.
2: Albay, öldürmek yok. O Çeçen benim.

0: Konvoy geliyor. Bulat abi yeşil minibüste.
1: Anlaşıldı. Dikkatli olun. Bulat abi yeşil minibüste.
2: Senin için başkanı öldürecek diyorlar.
3: Ben öldürmem gerekeni öldürdüm.
2: Buradan sağ çıkamayacağını biliyordun değil mi? Seni anlamıyorum. Bir örgütün liderini öldürmek için kendini feda ediyorsun.
3: Sen beni anlasan, ülkende süren zulme isyan ederdin.
1: Cahit, hazır mısınız?
4: Hazırız Abdullah.
1: Hazır mısınız?
2: Evet.

0: Sen bana sormadan bu haberi nasıl basıyorsun Deniz?
1: Mete Bey, örgütün temsilcisi aynı gün hem devletle hem muhaberatla görüşüyor. Ben bunu basmak için kimseden izin almam.
0: Sana bu gazı Mete mi veriyor? Karşımda böyle küstahça konuşma cüretini kimden alıyorsun?
1: Anayasayla güvence altına alınmış basın hürriyetinden alıyorum Mete Bey.
0: Ülkeye nasıl bir zarar verdiğinin farkında mısın bu haberi yaparak? Savaş tantanları çalmaya mı karar verdiniz?
1: Mete

0: Tebey, eski dönemlerde olduğu gibi provaları getirelim, siz karar verin o zaman ne basacağımızı.
1: Deniz! Bu baskı provasız mı yapıldı? Ben bilmiyor muyum provayı basmadan kime götürdüğünü?
2: Ayağını denk al.
1: O gazete kağıdını üzerine örterler yarın.
0: Mete Bey, herkes diyor ki devlet benim. Siz de bir karar verin. Devlet kim, ne istiyor? Biz de ona göre davranalım.
1: Lan bana çömez muhabir ağzı yapma! Benim görev konumla ilgili tasarruf bana ait, bilmiyor musun? Basın hürriyeti diğer bütün alanlarda var. Kim kiminle gezmiş, kim kimi aldatmış, istediğin gibi yaz. Ama bu konu örgüt, terör, savaş, barış olunca bana geleceksin.

0: Lan bir kere demedim mi kapıyı çalmadan girmeyin diye?
1: Çakır, kötü bir şey var.
0: Buket gidip polise mi yalan söylemiş?
1: Annen.
0: Benim anam manam yok lan.
1: İşte onu diyorum Çakır. Artık annen yok. Ölmüş.

0: Zülfikar Ağa, bana büyük iyiliğin dokundu. Hakkını helal et.
1: Asıl sen bize hakkını helal et Çampolat. Bizim ne hakkımız olacak? Çampolat, sen şimdi ne diye helallik istiyorsun?
0: Yolda Ali Zülfikar Ağa, belli olmaz. Sizin dönüşünüzü ayarladı mı arkadaşlar?
1: Buradaki canlarla vedalaşayım. Ondan sonra yola çıkarız. Yolcu yolunda gerek. Bize müsaade. Hadi Can Polat. Eyvallah. Gel Can. Gel kardeşim benim. Eyvallah.
2: Abi.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Gençler.
6: Buyur abi.
5: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
6: Çok iyi.
5: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
6: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
4: Mersi canım.
5: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
4: Hocam ben?
5: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
5: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
4: Hocam 1000 megabit diyor.
5: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
4: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
5: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
4: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
5: Ya gelsin o zaman slogan.
6: Türk Telekom değerli hissettirir.
7: Getir de şehre dönüşte bu salı ve çarşamba 2 al 1'i bedava. Atıştırmalıklardan içeceklere yüzlerce üründe geçerli, fırsatı kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir, bir bakalım
8: getir. Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar...

0: Yepyeni Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Fold 8 peşin fiyatına 3 taksit ve eskisini getir yenisini götür desteğine ek TV Plus hediyesiyle şimdi Turkcell'de.
1: Castrol Edge milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.
2: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
3: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
2: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
4: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
5: Vay vay vay vay vay vay Domino's'u.
6: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir.

Yepyeni Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Fold 8 peşin fiyatına 3 taksit ve eskisini getir yenisini götür desteğine ek TV Plus hediyesiyle şimdi Turkcell'de.

0: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.
1: Kırtasiye ve okul alışverişlerinde 250 üründe fiyatlar geçen seneyle aynı ya da daha ucuza Migros'ta. 20 Ağustos 23 Eylül tarihleri arasında Bao lisanslı beslenmeli ilkokul çantası 399 lira 95 kuruşa, Kulinart 12'li pastel boya 18 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
3: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
4: Haydi, buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express içelim.
5: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a değerinde drink sat.

0: Bebeğiniz için her şeyi yaparsınız. Ona olan sevginiz standartları yükseltir. Bebek beslenmesinde bu standartlara ancak bilimin rehberliğinde ulaşılır. Annelerin bir numaralı tercihi olarak bebeklerin bağışıklık sistemini araştırıyor, D vitamini ile bağışıklık sistemini destekliyoruz. Aptamil, sevginiz standartları yükseltir, uzmanlığımız ona ulaşır.
1: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Gardırobunda artık yenileme zamanı gelen parçaları şehre ve okula dönüşe özel %20 indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce ürün peşin fiyatına 9 taksitle.
3: Castrol Edge, milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge, 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
5: Gençler.
6: Buyur abi.
5: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
6: Çok iyi.
5: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
6: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturanda. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
4: Ne müsaade. Hadi Can Polat. Eyvallah. Gel Can.

0: Abi, biz niye dönüyoruz? Döneceğimize burada kalıp muhaliflerle birlikte savaşalım.
1: Cahit doğru söylüyor abi. Gidip kuzu kuzu uzatacak mısın başını?
2: Biz burada kalırsak hem muhalifler hem devlet yıpranır. Propaganda malzemesi olarak kullanırlar. Türk devleti olmasa muhalefetin hiçbir gücü yok derler.
0: Biz ne yapacağız abi?
2: Yok olacaksınız. Sizin burada öldüğünüzü söyleyeceğim.
3: Abi, benim yok olmaya niyetim yok. Burada yarım kalmış bir işim var. Eski bir hesabı kapatmam lazım.
0: Lan oğlum, ne taktın Orus'a? Tanıyor musun yoksa adamı?
2: Şamil. Ölmeye değer mi?
3: Değer abi.
2: O zaman sana karışmıyorum koçum.
0: Ben de seninleyim kardeşim.
3: Alptekin, bu benim kişisel hesabım. Yanlış anlamazsan kimseyi karıştırmak istemiyorum. Kardeşim. Abi.

0: Abi, bari ben de sizinle geleyim o zaman. Ne yapacağım tek başıma?
1: Doğu Türkistan'a gidelim. Orada kamufle oluruz demiştim.
2: Abdüley, biz vazifemizi yaptık. Öleceksin dediler. Allah müsaade etmedi, ölmedik. Gideceğiz, ihtiyarlar ne hüküm verirse razı olacağız.
3: Abi, bunlarınki de laf zaten. Biz Doğu Türkistan'da nasıl kamufle olacağız? Abdüley, hele şu aynada bir tipine bak.
1: Ne var oğlum? Kara gibi yaparız. Adam bir kambur oluyor, bir gözlük takıyor, kılıktan kılığa giriyor. Babası bile tanımıyor.

0: Başkan bu olaydan seni sorumlu tutuyor.
1: Ben Polat'ı yakaladım, size teslim ettim. Adamlarınızın beceriksizliğinin hesabını bana sormaya kalkmayın.
0: Sen burada örgüt mü yönetiyorsun yoksa tiyatro mu oynuyorsun? Bu halin ne Allah aşkına?
1: O tiyatro olmasa ben bugüne kadar hayatta kalamazdım. Sizin için yaptığım işlerin onda birini başaramazdım.

paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf, paraf.

0: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 9 Eylül Çarşamba. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber başlıyor efendim. 12 Kasım 2011'de eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu hayatını kaybetmişti. 10 Nisan 2012'de soruşturma dosyası takipsizlikle kapandı. Ve tam 14 yıl sonra ölümü o günden bu yana tartışılan dosya yeniden açıldı. Ve şimdi Kozinoğlu'nun mezarı açılacak.
1: 12 Kasım 2011 Ergenekon davası kapsamında tutuklu bulunan eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu Silivri cezaevinde rahatsızlandı, hastaneye sevk edildi. Ancak hastaneye ulaştığında hayatını kaybetmişti. Ölümü o günden bu yana tartışıldı. Soruşturma 10 Nisan 2012'de takipsizlikle kapandı. 14 yıl sonra dosya yeniden açıldı. Özel bir soruşturma ekibi kuruldu. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı olay tarihinde cezaevinde görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlattı. Ama soruşturmadaki en dikkat çekici iddia Kozinoğlu'nun ölümünde FETÖ'cü gardiyan iziydi. Kozinoğlu fenalaştığında koğuşta acil durum butonuna basıldı. Ancak koğuştan sorumlu gardiyan alarmı duyduğu anda diğer görevlilerin sesi duymasını engelleyecek şekilde radyonun sesini açmıştı. Aynı gardiyan daha sonra başka bir cezaevine görevlendirildi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardındansa yurt dışına kaçtı. Ve bugün en çarpıcı karar geldi. Fethi Kabir, Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açılacak. Yeniden yapılacak adli incelemelerle 2011'de ölümünün gerçek nedeninin ortaya çıkarılması hedefleniyor.
0: CHP kuruluşunun 103. yıl dönümü için yapay zeka desteğiyle Atatürk'ten Ecevit'e kadar birçok genel başkanın bulunduğu bir klip hazırladı. CHP yönetimi bu sabah da Anıtkabir'deydi. İşte o törenden ve klipten öne çıkan ayrıntılar.
2: Aslanan'da çok da büyük işler yaptık.
1: CHP 103. kuruluş yıl dönümü için yapay zeka desteğiyle klip hazırladı.
3: Yalnız Türklere değil, bunlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz.
1: Bu sabahtan Anıtkabir'deydi parti yönetimi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu mozoleye çelenk sundu. Anıtkabir özel defterini imzaladı.
4: Devletinize layık olmak, her türlü yozlaşmadan arınma iradesini kararlılıkla sürdürmektedir.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş törene katılmadı. Ve sanal medyada çok konuşulan yıl dönümü klibi.
5: En büyük hezimetim, en büyük zaferimdir.
1: Atatürk'ten Ecevit'e, Deniz Baykal'a kadar CHP'nin birçok genel başkanı vardı klipte. Baykal'ın 2005 yılındaki kurultay konuşması kullanıldı.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olacak kişi, Cumhuriyet Halk Partisi'ni satmamış olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'ni satın almaya kalkmamış olacak.
1: Fonda CHP'nin genel başkanları vardı ama o karede Özgür Özel'e yer verilmedi.
7: İsimler değişir, kuşaklar değişir. Nice insanlar gelir.

0: gelir, nice insanlar gider, emanet kalır.
1: Tunç Soyer'in iddianamesi mahkemeye sunuldu. İzmir'deki kentsel dönüşüm soruşturmasında tam 523 sayfalık iddianamede eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer için 6 yıla kadar hapis istendi.
2: Dosya tam 523 sayfa. Şüpheli sayısı 19, suçlama ağır, zimmet suçuna yardım etme.
3: Kar amaçlı bir kurum değildir. Yani burada fiyatı yüksek tutuyor, cebine de para kalıyor. Böyle bir şey mümkün değil.
2: Tunç Soyer ve eski İzbeton Genel Müdürü Hevay Savaşkaya'nın da aralarında bulunduğu 8 şüpheli için 6 yıla kadar hapis istendi.
3: Bizim dönemimizde bu rakam 1.1 milyar liraya çıktı. Yani 12 yılda 500 milyonluk alımın yaklaşık ikincisini almışız.
2: Eski CHP İzmir İl Başkanı Şenerol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 11 şüpheli içinse talep daha da yüksek. 12 yıla kadar hapis. Soyer, İzbeton soruşturmasında 4 Temmuz 2025'te tutuklanmıştı. İddianamede sözleşmeler, hak ediş ödemeleri, mali kayıtlar ve denetim süreçleri mercek altına alındı. Şimdi 523 sayfalık iddianame mahkemenin önünde.
1: Türkiye, yurdun dört bir yanını saran yangınlarla mücadele ediyor. Ekipler ve bölge sakinleri gece gündüz demeden alevleri söndürmek için sahadaydı. Herkes yeşil vatan için savaş veriyor.
4: Şu ateş geçiyor buraya!
5: Anam gitti,
6: elektrikten bir rüzgar vardı.
2: Türkiye dört bir yanındaki orman yangınlarıyla mücadele ediyor.
5: Allah'ım gitti, vallahi gitti.
2: Mücadele bir an olsun durmadı.
7: Arkadaşlarımız canla başla mücadele ediyorlar. Sonuçta yeşil vatanımızı korumak hepimizin ortak sorumluluğu.
2: Sadece ekipler değil, halk da teyakkuzdaydı.
8: Köylüler olarak hep birlikte su tankerlerine yere gelir paramızı da verdik icabında. Tankerleri kendimiz doldurup nöbet tuttuk. Tankerler dolu halde.
2: Yangın Antalya'da yerleşim yerlerine sıçradı. Onlarca ev yandı, yüzlerce insan yangından etkilendi.
9: İneklerimi kaçırayım dedim. Kaçıramadım. Kapattı. Işık, ateş kapattı, kaçıramadım.
10: Canı yanıyor işte. Canı yanıyor. Kalacak yer yok.
2: Yaşlı çift evlerinden tahliye edildi. Yangını gözyaşlarıyla işte böyle izledi.
4: Ramazan, şu ateş geliyor buraya. Bu ateş geliyor.
2: Ve Hasan Kahya da yeşil vatanı korumak için sahadaydı. Ama acı haber geldi. Kahya dumandan etkilendi. Kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ve acı bir detay da ortaya çıktı. Kalp krizi geçirirken dahi yoldan geçenlere yol tarifi yapmıştı. Motokuryeler de sahadaydı. Su, soda, ayran, kek ve sandviç gibi atıştırmalıkları ulaşımın zor olduğu engebeli alanlara motosikletle ulaştırıp gönüllü olarak görev yaptılar. Yangına müdahale gece boyunca devam etti. Yüzlerce ev boşaltıldı. Vatandaşlar tahliye edildi. 16 kişi dumandan etkilendi. Hastaneye kaldırıldı. Muz seralarının üst kısmındaki ormanlık alan alevlere teslim olmuştu. Ekipler seferber oldu. Alevlerle mücadele sonuç verdi. Yangın kontrol altına alındı.
1: Elazığ'da yanan evde cansız bedenleri bulunan yaşlı çifte yapılan otopside vücutlarında kurşun izleri tespit edildi. İncelemede evdeki bazı ziynet eşyaları ve altınların kayıp olduğu ortaya çıktı. Peki A ve Hayriye Ülkü çifti cinayete mi kurban gitti? Şimdi polis bu sorunun cevabını arıyor.
11: İnsanlığın artık bir kendine gelmesi gerekiyor. Para için, pul için can almaya, kıymaya hiç gerek yok.
2: İki katlı evde gece saatlerinde yangın çıkmış, yaşlı çift o yangında can vermişti. A ve Hayriye Ülkü çiftinin otopsi raporunda korkunç gerçek ortaya çıktı.
11: Annem babam ön otopsi raporunda sırtından vurularak teşhis ediliyorsa bunu yapan kişilerin muhakkak yakalanması gerekiyor.
2: A ve Hayriye Ülkü çiftinin otopsi işlemlerinde vücutlarında kurşun izleri tespit edildi. Yani yaşlı çift yangında değil, silahla vurularak öldürülmüştü.

0: Arkadaşlar tavan çökebilir, dikkat edin.
1: Yangında küle dönen evde Hayriye Ülke'ye ait bazı altınların ve değerli eşyaların da kayıp olduğu ortaya çıktı. Çiftin silahla vurularak öldürüldükten sonra evin ateşe verildiği ihtimali üzerine duruluyor.
2: Kimse var mı? Geldin abi. Kimse var mı içeride?
1: Yaşlı çift gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi.
3: İki bileziğe, bir yüzüğe tab olup insanları katledebiliyor. En azından başka insanlara zarar vermesi adına yakalanması gerekiyor.
1: Şimdi çiftin nasıl öldürüldüğü ve yangının nasıl çıktığı araştırılıyor.
4: Sanal medya fenomeni Çağla Özle. Milyonluk düğün gösterişi yapan Vanlı Karahaydar lakaplı Mehmet Fatih Tamçalan tutuklandı. Tamçalan'ın altınları kuyumcudan emanet aldıklarını söylediği ortaya çıktı. Hakkında pek çok yeni iddia ortaya atıldı. Diğer yandan benzer görüntülerle gündeme gelen yine Vanlı iş insanı Ali Haydar kurumda cezaevine gönderildi.
1: Kara para aklama suçlamasıyla tutuklandı, savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Sanal medya fenomeni Çağla Öz, Vanlı Karahaydar lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tanşalan'la evlenmiş. Çift için Van'da görkemli bir düğün yapılmıştı. Altın taç, gerdanlık, kemer ve onlarca bilezik takılmış 45 milyon liralık takı merasimi sanal medyanın en çok konuşulanları arasına girmişti. Ancak damat Mehmet Fatih Tançalan'ın düğününü denetleyen polis ekiplerini korumalarıyla karşılaması üzerine gözaltına alınmıştı. Tançalan'ın düğününde takılan altınlar için MASAK raporu istendi. Kara para aklama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tançalan'ın ifadesi de ortaya çıktı. Düğünde takılan altınların kuyumcudan emanet alındığını söyledi. Lüks düğününün sponsorlar sayesinde yapıldığını belirtti. Diğer yandan 25 suç kaydı bulunan Mehmet Fatih Tançalan hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı.
5: Bu Vanlı Karahaydar denilen şahıs 15 yaşında Çağla'yla birlikte olurken bu adam evliydi ve çocukları vardı.
1: Yani evlendiği Çağla Öz'le ilişkilerinin 15 yaşındayken başladığı ve Çağla'nın annesinin şikayeti üzerine 3 yıl hapis yaptığı öne sürüldü.
6: Hadi biraz açılalım, hadi gel.
1: Tüm bunların yanı sıra Vanlı bir iş insanı Ali Haydar kurumdan da Mehmet Fatih Tançalan'ın görüntülerine benzer bir görüntü geldi. Bu görüntü üzerine İstanbul'daki adresinde gözaltına alındı. 11 suç kaydı olduğu belirlenen kurum tutuklandı. Her iki olayın ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de bir açıklama geldi. Tavrımız nettir dedi. Sanal şöhretle suç gelirlerinin gizlenemeyeceğini söyledi.
4: Sultan Gazi'de 33 yaşındaki Şenay Alan, 3 çocuğuyla evden parka diye çıktı, kayıplara karıştı. Ailesi anne ve çocuklarının bulunmasını bekliyor.
7: Sultan Gazi'de 33 yaşındaki Şenay Alan, 3 çocuğuyla birlikte evden parka gidiyoruz diye çıktılar. Fakat anne ve çocuklardan bir daha haber alınamadı.
8: Olay 7 Eylül'de yaşandı. İddiaya göre Şenay Alan öğle saatlerinde eşi Murat Alan'ı aradı ve çocuklarıyla parka gideceğini söyledi.
9: Ben işteydim. İşten bana telefon geldi. Eşim beni aradı. Dedi ki ondan sonra ben dedi parka gidiyorum. Çocuklarımı gezdireceğim, edeceğim ve biraz hava alsınlar dedim.
7: Aradan birkaç saat geçince Murat Alan eşini aradı fakat telefonu kapalıydı. Gidebileceği akraba ve komşuların aradı.
9: Ve aradan 1-2 saat falan geçti. Arıyorum telefonlarına ulaşamıyorum ve bir haber alamıyorum.
8: Sonuç alamayınca soluğu polis merkezinde aldı. Anne Şenay Alan'la 10 yaşındaki İsmail Can, 6 yaşındaki Asya ve 3 yaşındaki Bulut Rüzgar'dan o günden bu yana haber alınamıyor.
9: Aradım yine ulaşamadım. Sağa sola gittik, karakola gittim, her yere gittim ama yine ulaşamadım. Kayıp başvurusuna bulundum.
7: Baba Murat Alan eşinin psikolojik sorunlarının olduğunu söyledi. Çocuklarının nerede olduğunu bilmeyen baba bir an önce bulunmaları için yardım istiyor.
9: 3 çocuğundan ve annesinden haber alamıyorum. Psikolojik sorunları vardı. Alıp götürdüğünü de bilmiyorum. O başına bir işin geldiğini de bilmiyorum.
8: Polis ekiplerinin kayıp anne ve

0: çocukların bulunması için başlattığı çalışma devam ediyor.
1: Dün memleketi Ankara'da toprağa verilen usta oyuncu Serhat Kılıç için meslektaşı Eren Vurdem'den duygulandıran bir paylaşım geldi. Eren Vurdem olay yerine ilk gidenlerden biriydi. Canım abimi, yoldaşımı toprağa verdim dedi. Sevenlerinden dua istedi.
2: 1,5 dakika geç geldi.
3: Şimdi çocuk olmak aynı şey değil.
4: Oyuncu Eren Vurdem'den duygulandıran bir paylaşım geldi. Hayatını kaybeden usta oyuncu Serhat Kılıç'a böyle veda etti.
5: Ya Nazlı canım kurban olayım, sen onu yanlış anlamışsındır bir tanem.
6: Ben yıllarımı 120'lik kasetlere sevdiğim şarkıları doldurarak geçirdim.
4: Henüz 51 yaşındaydı. Yapılacak daha çok işi vardı ama ölüm onu zamansız yakaladı. Serhat Kılıç kız arkadaşı tarafından evinde ölü bulunmuştu. Olay yerine ilk gidenler arasında oyuncu arkadaşı Eren Vurdem de vardı.
7: Başınız sağ olsun.
8: Başınız sağ olsun.
7: Çok kısa konuşsaydık efendim.
8: Başına sağ olsun.
7: Neler söylemek istersiniz?
8: Başına sağ olsun.
4: Usta oyuncu için dün memleketi Ankara'da cenaze töreni düzenlenmiş. Ailesi, sevenleri ve sanatçı dostları cenazeye yakın etmişti.
9: Hepimizin başı sağ olsun. Hepimiz çok üzgünüz.
10: Çok üzgünüz. Denecek çok bir şey yok. Bir genç ölümü oldu. Dayanması daha zor o yüzden.
4: Gözyaşları içinde toprağa verilen Serhat Kılıç için Eren Vurdem'den duygulandıran bir paylaşım geldi. Canım abimi, yoldaşımı, mentorumu toprağa verdim dedi. Kılıç'ın naaşını gördüğünde hissettiklerini, gördüğüm şey sadece bir bedendi diyerek özetledi ve sevenlerinden dua istedi.
1: Girne'de yaşanan gemi faciasından sağ kurtulan Gaziantep'li iki kuzen dehşet anlarında yaşananları anlattı.
11: Şu anda.
12: Kaptanla mürettebat ortadan kayboldular.
13: Kapılar kapalıydı. Kapılar kapalı olduğu için hiç kimse çıkamadı dışarıya. İnsanlar kapıları kırmaya çalıştı.
0: Her biri ölüm gemisindeydi. Kimi kurtuldu, kimi o kadar şanslı değildi. Kurtulan 3 kişi kamera karşısına geçti.
12: Ben kapının oradaydım. Üstüme klima düştü. Kafama sürekli darbeler yiyordum. Kendimi dışarıya attım. Gemiden çatlak sesleri geliyordu, kırık sesleri geliyordu.
0: Girne açıklarında alabora olan gemide can kaybı 14'e yükselmişti. Girne'ye üniversite kaydı için giden iki kuzen de o ölüm gemisindeydi. 18 yaşındaki Özgür Taylan Kaplan ve 20 yaşındaki Ali Kaan İster o gemiden sağ kurtuldu.
12: Mürettebat bize bunların çok normal olduğunu, her seferde böyle şeyler olduğunu ve sizin alışık olmadığınızı bize izah ettiler.
14: Biz de gemi travması ve deniz fobisi olduğu için gitmek istemiyorum.
0: Ve Kürşat Bahadır da kurtulanlar arasındaydı.
13: Geminin içinde çok fazla bir izdiham oldu.
0: İnsanları kurtarmak için dakikalarca mücadele vermişti.
13: Camların altına baktığımızda camların altında insanlar hala yaşıyor ve kurtarılmayı bekliyordu. Camın altında bir anne iki çocuğuna sarılmış bir şekilde lütfen çocuklarımı kurtarın. Karınlarına kadar su gelmişti.
1: Küçükçekmece'de camide toplanan yardım paralarıyla ilgili iddia. İmam ve müezzini karşı karşıya getirdi. Yardımların usulüne uygun kayda alınmadığını öne süren müezzin, imam hakkında şikayetçi oldu. İmam ve müezzinin tekmeli yumruklu kavgası kameralara da yansıdı.
15: Bunlar evi bastığında benim çocuklarım evdeydi. Eşim cami bahçesinde darp edilirken çocuklarım yine yanımdaydı.
4: Camide toplanan yardım paralarıyla ilgili tartışma büyüdü, yumruklar havada uçuştu. Müezzin Ferdi Bıyıkoğlu, cuma günleri toplanan yardımların usulüne uygun kayda alınmadığını öne sürdü.
16: Benim karımı çekme bak. Bak, yemin ediyorum.
15: İmam dedi, cuma yardımlarını dedi, saymadan sadece imzalar atılıp imam paraları topluyor ve evine götürüyor.
4: Bu iddiaların ardından İmam İsmail Ağa ile aralarında tartışma çıktı.
15: Eşim bu şüphelendikten sonra müftülükten yatan paraların miktarlarını istiyor. O hafta 9 bin, işte 10 bin, 6 bin, 7 bin, 8 bin o civarlarda akıyor. Para yatan miktar 1500 lira, 1600 lira, 1700 lira.
4: Bıyıkoğlu şikayet için karakola giderken ikinci kez saldırıya uğradı. Farklı tarihlerde yaşanan saldırılar güvenlik kameralarına da yansıdı. Müezzinin eşi Ebru Bıyıkoğlu ailesinin de tehdit ve baskılara maruz kaldığını, çocuklarının korku nedeniyle tedavi gördüğünü söyledi.
15: 6 ay önce eşim dernek başkanı oldu. İmam dedi, cuma yardımlarını dedi, saymadan sadece imzalar atılıp imam paraları topluyor ve evine götürüyor.
4: İmam farklı yere görevlendirilirken olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
1: Gaziantep'te dilencilik yaparken yakalanan kadının üzerinden çıkan para say say bitmedi. Şüphelinin üst arama

0: Bence diye yakalandı. Üzerinden çıkan para saymakla bitmedi. Tam 64.855 lira kazanmıştı. Zabıta ekipleri devriyedeydi. Bir kişinin vicdan sömürüsü yaparak dilendiğini fark etti. Üzeri arandı ve ortaya çıkan para ekipleri bile şaşkına çevirdi. Kadının üzerinden 64.855 lira para çıktı.
1: İstanbul Arnavutköy'de 47 yaşındaki Ebrar Ayşesun Güneş, yoğun bakımdaki annesine refakat ettiği için eşi tarafından terk edildi. Eşyaları sokağa atılan kadın, 4 yaşındaki oğlu Miraç'la geceyi dışarıda geçirdi. Eşyalarının Diyarbakır'a nakliyesini belediye üstlenirken aileye acil nakdi yardım ve konaklama desteği sağlandı.
2: Yoğun bakımda gördüm, çok ağır bir durumda. Bilinci yerinde değildi. Hikaye öyle git gel, eşim bu durumdan sıkıldı.
3: Ebrar Ayşesun Güneş'in iddiası buydu. Eşi Faruk Güneş yaşanan tartışmanın ardından evi terk etti. Bir süre sonra kira sözleşmesini de iptal etti. Eşinin annesinin yanında kalmasına sinirlenen eş evdeki eşyaları da sokağa çıkardı. Güneş 4 yaşındaki oğlu Miraç'la birlikte eşyaların arasında kaldı.
2: Sabahtan beri ne kahvaltı, ne yeme, ne içme, ne su çocuk çuvalların üstünde yatırmışım.
3: Komşularının da desteğiyle birlikte sosyal hizmetlere ulaşan anne ve oğlu için hemen harekete geçildi. Aileye acil konaklama sağlandı. Nakdi yardım için işlemler başlatıldı.
2: Köye gitmek istiyorum, en azından bildiğim yer diyorum. Orada belki ayaklarım üstünde dururum diyorum.
1: Hatay'da bir oto tamirhanesinde aracın motoru patladı. O patlamada çıraklık yapan 13 yaşındaki Tunç hayatını kaybetti.
0: Henüz 13 yaşındaydı Tunç. Bir oto tamirhanede çıraklık yapıyordu. Aracın motoru patladı. O faciada hayatını kaybetti. Olay Samandağ'da yaşandı. Bir oto tamirhanede çıraklık yapan 13 yaşındaki Tunç Çam bir aracın motoruna bakım yapıyordu. O anda motor bomba gibi patladı. Motordan kopan parça küçük çocuğun başına saplandı. Hemen sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi ama henüz 13'ündeki Çam için artık çok geçti. Olay yerinde hayatını kaybetti. Tunç Çam'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Kocaeli'de bir motosiklet tamircisi kendisinden habersiz gece yarısına kadar dükkanda çalışarak iki motosikletin montajını tamamlayan çırağının emeğini karşılıksız bırakmadı. Ustası doğum gününde çalışkan çırağına herkesin yüreğini ısıtan bir sürpriz yaptı.
4: Şimdi saat gecenin 01:33'ü. Kameranın saatine bak, telefonun saati sol üstte görünüyor.
3: Gecenin bir yarısı olmuştu. Herkes evinde uyurken o harıl harıl çalışıyordu.
4: Bu arkadaşımız benim elemanım Ahmet. Gecenin 1:30'unda benden habersiz dükkanda çalışıyor. Saat 9'a geliyordu, ben çıktım. Dedim ki Ahmet ben çıkıyorum oğlum, sen de kapatır gidersin.
3: Ama Ahmet gitmedi.
4: Tamam usta dedi, benim dedi biraz işlerim var. Halleder çıkarım ben dedi.
3: İçeride yarım kalan işleri bitirdi.
4: Ahmet ben çıktıktan sonra çırılçıplaktı bu. Bu da çırılçıplaktı. Dönmüş bunu toplamış. Ne zaman çıkacak, eve gidecek, sabahın 9'unda gelecek dükkan açacak.
3: Ustası olan biteni önce bir mesajla öğrendi.
5: Usta bu motor bitti diye bu mesaj geldi. Saat gecenin 1:30 olmuş.
3: Sonra görüntüleri izledi.
4: Ahmet gecenin 1:30'unda benden habersiz dükkanda çalışıyor.
5: Topladım bunu, bitti. Sonra dedim bunu da aradan çıkartalım.
3: Ve o çabayı karşılıksız bırakmadı.
4: Ya Ahmet, benden aldığın o, satın aldığın o motor var ya, o motoru sana doğum günü hediyesi ettim oğlum. Al, tepe tepe kullan, hayırlı uğurlu olsun aslanım benim. Al, hak ediyorsun, helal olsun.
5: Usta zaten kameralar baktığı anda da ben o lifte çalışırken beni görmüş.
3: Ve doğum gününü işte böyle kutladı.
5: Hayatımın yani ilk defa böyle bir doğum günü yaşadım. İlk defa bir mal sahibi oldum. Biz ustayla bir usta değil, abi kardeş gibiyiz. Abi kardeşten de öteyiz, baba oğul gibiyiz.
1: Yeşil sahalarda kulübenin tüm kuralları yeniden yazılıyor. Turgutlu Spor yeni sezon öncesinde futbol camiasını şoke eden bir hamleye imza attı. Takımın teknik direktörlük koltuğu 22 yaşındaki Zeynep Mestan'a emanet.

0: 22 yaşında bir kadın teknik direktör oldu. Tarihi karar işte böyle duyuruldu. Manisa ekibi Turgutlu Spor'dan yeni sezon öncesi sürpriz bir hamle geldi. Teknik direktörlük görevine 22 yaşındaki aynı zamanda sporcu olan Zeynep Mestan getirildi. Kulüp binasında imza töreni düzenlendi. Anlaşma takımın sanal medya hesabından duyuruldu. Taraftarlar ve futbol severler sürpriz hamle karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Böylece Zeynep Mestan, kırmızı siyahlı takımın tarihteki ilk kadın teknik direktörü olmuş oldu.
1: Kocaeli'de komşusunu boğazından bıçaklayarak altınlarını çalan cani hakim karşısına çıktı. Yaklaşık 4 milyon lira kredi kartı borcu olduğu öğrenilen katil zanlısının komşusunun bileziklerini kolundan nasıl kesip çıkarabileceğini kuyumcuya sorduğu ortaya çıktı.
0: Boğazını kesti, öldürüp kolundaki altınları çaldı. O cani hakim karşısına kahreden detaylarda gün yüzüne çıktı. Kocaeli'de 63 yaşındaki Gülbiter Duman evinde boğazından bıçaklanmış halde bulunmuştu. İddiaya göre katil komşu Salihçe kadının kolundaki bilezikleri keserek çaldı ama hakkındaki iddiaları reddetti. Kadının evine cinayet için değil ondan hoşlandığım için gittim dedi. Sanık bozdurduğu yaklaşık 150 gram altınla güvenlik kameralarına yakalanmıştı. O altınların da kendi eşine ait olduğunu savundu. Ve kahreden detay ortaya çıktı. Altınları alan kuyumcu mahkemede tanıktı. O caninin kendisine bileziği nasıl kesebileceğini sorduğunu anlattı. Yaklaşık 4 milyon lira kredi kartı borcu olduğu da ortaya çıktı. Katil zanlısı hakkında müebbet ve 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
1: Kredi kartı kullananların dikkatlerini çekelim. Artık ne kadar gelir o kadar limit dönemi başlıyor. Kredi kartı limitleri yeniden belirlenecek. Ödeme gücünün üzerinde kart limiti olmayacak. İşte detayları.
2: Kredi kartı limitinizi öğrenebilir
3: miyim? 60-70 civarında.
4: Kredi kartı kullananlar dikkat.
5: Hepsini patlattım.
2: Kredi kartları?
5: Evet.
4: Limitler sil baştan değişiyor.
6: Yeni sistemde bankalar SGK'dan ve Maliye Bakanlığı'na gelir bilgileri alacaklar. Bu gelir bilgilerine göre kişilere kredi kart limitleri tanımlayacaklar.
2: Kredi kartlarından kaynaklanan borç yükünün azaltılması için düğmeye basıldı. Ne kadar gelir o kadar limit dönemiyle birlikte kişinin kredi kartı limiti gerçek geliriyle daha uyumlu olacak.
7: Maaşının 5 katı çanta alıyor. Nasıl olsa böldürüyorum diyor. Günün sonunda taksitler ne oluyor toplayınca? Maaşını geçiyor. Sonra ne oluyor? Evde huzursuzluk çıkıyor.
4: Mevcut kurallara göre kişinin kredi kartı limiti kartı aldığı ilk yılında aylık gelirinin 2 katını, sonraki yıllarda ise 4 katını aşamıyor.
2: Ancak düzenleme ile birlikte bankalar müşterilerinin gelir durumunu daha kapsamlı bir şekilde inceleyecek. Böylece ödeme gücünün üzerinde bir kredi kartı limiti verilmeyecek.
5: Bence mantıklı. Millet borçlanmaz, karta yüklenmez, elindeki paraya göre ayağını uzatır.
4: SGK'da bulunan gelir bilgileri Türkiye Bankalar Birliği risk merkezindeki kredi ve borçluluk verileriyle birlikte değerlendirilecek.
6: Yani bir gelir belgeniz yoksa ya da SGK'da düşük bir sigorta primi yani düşük maaş gösteriyorsunuz, artık bankadaki limitiniz de buna göre düşük olacak.
1: Zincir marketlerde kasiyerlerin yaşadıklarını sık sık ekranlarınıza getiriyoruz. İşte onlardan biri daha. Sandalyesine dahi oturmasına izin verilmeyen bir kasiyer saatler boyu ayakta kalınca bakın ne hale geldi.
0: Gencecik bir kadın kasiyerlik yapıyor. Gün boyu ayakta, oturmasına dahi izin verilmiyor. Sosyal medyada bu görüntü çok konuşuldu. Saatlerce ayakta durmak zorunda kalan genç kadının yaşadıkları herkesi derinden üzdü. Gün boyu ayaktaydı ve bedeninin artık dayanacak

0: Yerde yere oturdu, dinlenmeye çalıştı ama o kısa dinlenmeleri yükünü hafifletmedi. Görüntüler zincir marketlerdeki çalışma koşullarını yeniden gündeme getirdi.
1: Trafik ekipleri uygulama noktasında alkollü sürücülerle imtihandaydı. Bir sürücü alkolle çıkınca aracını bırakmak istemedi, polislere çıkıştı. Diğer sürücü ise yasal sınırın altında kalınca kurtuldum gördün mü diyerek polislere teşekkür etti.
2: Bir şey bakma, tamam yapın abi ne yapacaksınız?
3: Bunu üfletene kadar devam eder. Tamam. Hadi bakalım.
4: Kaç abi?
5: 47.
6: Vallahi helal olsun.
4: Kurtuldum.
6: Vallahi helal olsun.
3: Alkolsüz bir tane sürücü.
2: Yok, saçmalamayın.
3: Bir şey söylüyorum.
2: Saçmalamayın.
3: Araç kimin?
2: Araç benim ya. Siz ne yapacaksınız ya? Bu kadar abartmayın ya.
3: Efendim bir şey söyleyeyim.
2: Abartmayın, tamam yapın abi ne yapacaksınız?
0: Şüphe üzerine durduruldu. 1.17 promil alkollü çıktı.
2: Bu kadar abartmayın ya.
3: Efendim bir şey söyleyeyim.
2: Abartmayın, tamam yapın abi ne yapacaksınız?
3: Aracı lütfen teslim etmem gerekiyor.
2: Abi etmeyin kimseye. Benim arabam orada.
3: Tamam o zaman alkol sürücü getirin.
2: Hiç gerek yok abi.
3: Ne demek gerek yok?
6: Otoparktan alırsın o zaman sen.
0: Alkollü sürücü işlem yapan polislere tepki göstererek üste çıkmaya çalıştı. Ehliyetine 6 ay el konuldu. 25 bin lira da ceza yazıldı.
3: Ehliyetinize el
2: tamam
3: koydum.
2: Başka?
3: Tamam. 25 bin lira cezam var.
2: Tamam.
3: Başka da bir şey yok.
0: Aynı uygulamada bir minibüs sürücüsü de dur ihtarına uymayıp kaçtı. Sürücü aracı bırakıp kaçarken minibüse 200 bin lira ceza yazıldı.
4: Kaç abi?
6: 47.
5: Vallahi helal olsun.
4: Kurtuldum.
6: Vallahi helal olsun.
0: Bir başka sürücü de 0.47 promil alkollü çıktı. Yasal sınırın yalnızca 0.03 promil altında kalan sürücü cezadan ucu ucuna kurtuldu.
3: Derin nefes al, üfle bak. İçine çekme. Bunu üfletene kadar devam eder. Tamam. Hadi bakalım. Üfle.
4: Kaç abi?
6: 47.
5: Vallahi helal olsun.
4: Kurtuldum.
6: Vallahi helal olsun.
7: İtiraf ettim, 47 ile kurtardın abi. Evet. Ne diyeceksin?
4: Bir şey demeyeyim abi, işte rastgele.
3: İşiniz rastgele.
4: Suç ben nokta ehliyetimi verirdim. Bu adamlar bunu görev bu. Yani.
0: Sürücü polislere teşekkür ederek uygulamadan ayrıldı.
7: Mutlu musun abi peki?
4: Ya mutlu değilim de işte rastgele.
1: Evlilik hazırlığındaki bir çiftin imam nikahı alışılmasının çok dışında anlara sahne oldu. Gelin müstakbel eşinden tek seferlik bir mehir istemedi. Onun yerine evlilikleri boyunca her yıl yenilenecek 15 gramlık bir altın aboneliği talep etti.
8: İleride 15 gram be.
9: 200 gram yazdı.
3: İleride yapacak, ileride olacak.
10: Her sene bir 15 gram.
0: Tek seferlik değil, her yıl istedi. Mehire yeni bir boyut getirdi.
10: Her sene bir 15 gram, borçlarımız toparladıktan sonra.
0: Çiçeği burnunda genç bir çiftin dini nikahı ilginç anlara sahne oldu.
8: Görünceye kadar 15 gram be.
0: Gelin adayı tek seferlik bir mehir istemedi. Evlilikleri boyunca her yıl 15 gram altın talep etti.
10: Her sene bir 15 gram.
0: Hoca araya girdi, orta yolu buldu.
11: Şeye kabul ederim. Tüm takıların hepsi senin mehir olsun. Olur mu?
10: Bunlardan hariç yapacak ama değil mi?
0: Damat adayının şaşkın bakışları dikkatlerden kaçmadı.
8: 200 gram yazdı.
10: 200 yazdı.
3: İleride yapacak, ileride olacak.
1: Evi olmayanlar için müjde, kira bedellerinin piyasa raicinin yarısından düşük tutulacağı 15 bin kiralık sosyal konut projesi İstanbul'da başlıyor. Peki başvurular ne zaman ve kiralık konutlar hangi ilçelerde olacak? İşte detayları.
0: Sosyal kiralık konut dönemi başlıyor. Piyasanın yarı fiyatına kiralık evler geliyor.
12: Dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı konutlara ulaşabilmesi için TOKİ düğmeye bastı. 15 bin kiralık sosyal konut projesi için geri sayım başladı.
0: 14 Eylül'de başlayacak başvurular için ilk 4 kriter de belli oldu.
12: Projeye ev sahibi olanlar katılamayacak. Başvuracak adayın 18 yaşından büyük ve evli olması gerekiyor. Katılım için diğer şartlar yarın Bakan Murat Kurum tarafından açıklanacak.
0: İlk kura Ekim ayında çekilecek.
12: Sosyal konutların kirası piyasanın yarı fiyatına olacak. Yani kiraların 30 bin lira olduğu bir bölgede sosyal konutun kirası 15 bin lira ya da daha altında olacak.
13: Yani yarı yarıya düşürüyor. Allah razı olsun devletten. Yani ihtiyacı olan bir sürü insan var.
0: Ayrıca kiralık konutlar şehrin merkezinde olacak. Belirlenen ilk adresler arasında Ataşehir, Sancaktepe, Üsküdar, Başakşehir, Gazi Osman Paşa ve Beyoğlu bulunuyor.
14: Şehrin merkezinde olması güzel, uygun fiyatta olması çok güzel.
0: Memurlar, emekliler, engelliler, şehit ve gazi aileleri ve evi kentsel dönüşüme

0: gelecek vatandaşlar için kontenjan belirlenmesi planlanıyor.
1: Hak sahipleri bu konutlarda 3 yıl oturabilecek. Sürenin sonunda bakımı yapılan konutlar yeni ihtiyaç sahiplerine teslim edilecek.
0: Böylece sosyal konutlardan daha fazla vatandaş yararlanabilecek.
2: Bir baba oğlunun uyuşturucu kullandığından şüphelendi, test yaptırdı. İddiaya göre sonuçların ardından ortalık karıştı. Kırklareli'nde yaşanan olayda genç çocuk sokak ortasında babasının boğazını sıktı.
3: Babasının boğazına sarıldı, sokak ortasında saldırdı. Kırklareli'ndeki bu görüntülerin arkasından uyuşturucu şüphesi çıktı. İddiaya göre baba oğlu H.Y.'nin uyuşturucu madde kullandığından şüphelendi. Oğluna test yaptırdı. Kendisine uyuşturucu testi yaptırıldığını anlayan genç adam deliye döndü. Babasıyla sokakta tartışmaya başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. H.Y. babasının boğazını sıktı. Çevredekiler polise haber verdi. Ekipler çocuğu gözaltına aldı.
2: 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasına çok az bir süre kaldı. Yeni eğitim öğretim yılı öncesi özel okul şikayetleri son bir haftada %53 arttı. Veliler ek maliyetlerden yakındı.
4: Oldukça yüksek fiyatlar. Karşılayacağız bunları, bir şekilde halledeceğiz diye düşünüyorum.
3: Özel okul şikayetleri patladı. Veliler yüksek kayıt ücretlerinin yanı sıra kitap, yemek, kıyafet ve genel gider gibi ek maliyetlerden yakındı.
5: Kitap, kırtasiye fiyatları oldukça iyi. Yüksek yani.
6: 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi özel okullarla ilgili şikayetler Ağustos'ta bir önceki aya kıyasla %44, son bir haftada ise %53 arttı.
3: Sadece okul kayıt ücretleri değil,
6: velilerin şikayetlerinde kitap, kırtasiye paketleri, yemek, okul kıyafeti fiyatları gibi sorunlar öne çıktı.
4: Onlar da bayağı fiyatlar yüksek. Yani çocuğun okul kıyafeti sadece 3,5 milyarın üzerinde bir rakam tutuyor.
3: Dikkat çeken bir başka şikayeti bursluluk sınavında %100 burs kazanan 5. sınıf öğrencisiyle ilgili oldu. Öğrenci için %100 burs kazanmasına rağmen 340 bin lira yaşan ücret talep edildiği iddia edildi. Bir veli de 4 yaşındaki çocuğu için okuldan istenen listeyi paylaştı. Sanal medya hesabından tepki gösterdi.
7: Bizler belki alıyoruz ama birçoğu bunu sağlayamıyor yani.
2: Türkiye genelinde 14 Eylül'de başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde öğrenci servis ücretleri de netleşti. İstanbul, Ankara ve İzmir'de açıklanan yeni tarifelerle birlikte okul servislerinin yıllık ücretleri mesafeye göre değişiyor.
0: Okul servis ücretleri belli oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni tarife uygulanacak.
8: Çok çok fazla, evet, torunum da var, serviste gidip geliyor.
0: İstanbul'daki en uzun mesafe servis ücreti 93 bin liraya aştı.
9: Çok yüksek yani rakam.
10: Okullar henüz açılmadı ancak veliler zamla karşı karşıya geldi. Servis ücretlerine %10 zam yapıldı. Haliyle veliler fahiş rakamlara tepki gösteriyor.
0: İstanbul'daki okul servis ücreti geçen eğitim öğretim yılına göre %10, Ankara'da %25,49, İzmir'de de %35 arttı.
11: Hem kendileri peşin istiyorlar hem de üstüne kredi kartında vesaire fark alıyorlar.
0: Mesafe arttıkça ücretler de yükseliyor.
10: Sizin evle okul arasında ne kadar mesafe?
12: Kısa mesafe, yakın.
10: Eğer yakın olmasaydı mecbur servise mi verecektik?
12: Kendimizden kısacaktık, çocuğu servise verecektik.
2: 14 yaşındaki Işıl Öykü Dinç'i trafik kazasında kaybeden aileye kazaya karışan aracın 63 bin liralık hasar bedeli için icra gönderildi. Tepkiler sonrası talep geri çekilse de aile bu istek karşısında neye uğradığını şaşırdı.
0: 14 yaşındaki Işıl Öykü Dinç, Boğaziçi Üniversitesi'nde psikoloji bölümünü kazanmak istiyordu. Pendik'te yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
13: Benden istediği bir yemek vardı, onu fırına koydum.
0: Ailenin adalet mücadelesi sürerken

0: Bu defa evlerine gelen icra tebligatıyla sarsıldılar.
1: Ağustos ayı içerisinde geçtiğimiz ay bize posta yoluyla bir icra evrağı geldi.
2: İddiaya göre sigorta şirketi Öykü'nün hayatını kaybettiği aracın hasar kaydını 63 bin lirayı faiziyle birlikte ailesinden istedi.
1: Bu icra evrağına göre aracın sigorta şirketi kızımı öldüren aracın hasar parasını geriye dönük faiziyle birlikte bizden talep ediyordu.
2: Baba Yunus Dinç dava sonuçlanmadan, kusur oranı kesinleşmeden böyle bir talebe tepki gösterdi.
1: Hız tespitine yönelik de Ocak ayında yaptırdığımız olay yeri keşif raporu zaten mevcut. Aracın hızının minimum 94.40 olduğu ve aracın kırmızı ışıkta geçtiği olay yeri keşifte ortaya çıkmıştı. Ancak buna rağmen sanki kızım kusurluymuş gibi sigorta şirketi birdenbire icra yoluyla bizden para tahsilatına girişti.
0: Peki ceza davası ve kusur değerlendirmesi kesinleşmeden bu talep yapılabilir mi?
3: Sigorta şirketleri ödedikleri tazminatı kusurlu taraftan rücuyan tahsil edebilirler. Ancak henüz ceza veya tazminat davası sonuçlanmadan, kusur oranı bilirkişi raporuyla kesinleşmeden mütevefanın mirasçılarına hukuki süreç başlatılması hatalıdır.
2: Aile ayrıca kaza tutanağını, sürücü bilgisinin ve mobese görüntülerinin dosyaya alınmamasına itiraz ediyor.
1: Bununla birlikte de bir bilirkişi raporu ortada yok, dava devam ediyor. Daha aracın şoförü bile belli değil resmi olarak.
0: Davanın bir sonraki duruşması 11 Eylül'de.
4: Efendim şimdi kısa bir ara, aranın ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Gençler.
7: Buyur abi.
6: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
7: Çok iyi.
6: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
7: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
4: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
3: Bakıyorum kedimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
5: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
6: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen.

0: Okula dönüşte neon bir yanında. Seçili markalarda 3000 liralık alışverişine 500 liralık kupon fırsatını kaçırma. Üstelik herkese kargo bedava.
1: Dokuhome'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Dokuhome, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazalarında.
2: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık telefonunu yenileme zamanı geldi. Honor 605G, şehre dönüşü özel 28.999 TL. Acele et, kaçırma.
3: Okul heyecanı.

0: zamanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortamnet'ten alınır.
1: Kazancım Net.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz Kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz Kataloğu'nda sizleri bekliyor.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express
2: içelim. Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen kosmetik ürünlerini sepette net %10 indirimle alma zamanı. Acele et, kaçırma.
3: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
4: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
5: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: Eski telefonunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
7: Uğraşmayayım ben ya.
6: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol. Eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek, indirimden yararlan.
8: Çok basit, çok net. Artık Hadi Black kredi kartıyla süt, yoğurt, peynir, ayran hepsinde %50 iade. Üstelik A101'deki

0: Getir'de şehre dönüşte bu salı ve çarşamba 2 al 1'i bedava. Atıştırmalıklardan içeceklere yüzlerce üründe geçerli fırsatı kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir, bir mutluluk getir.
1: Damla.
2: Bence çok eğlenceli.
1: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Serviste, teneffüslerde, ders çalışırken oyun arkadaşın o.
6: Haydi arkadaşlar, yeni dönem başlasın.
5: Çocuk çikolatasının lider markası Ozmo tüm öğrencilere başarılar diler.
7: Okul zili çalmadan A101'e. Rotring Tiki Neon kalem seti 155 lira. Fatih Beyaz tahta kalemi seti 89 lira 50 kuruş.
8: Hala etkisindeyim.
9: İnanılmaz bir goldü.
10: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürüm.

0: Hadi sen de dürümlemeye.
1: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
2: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Artık süpürgeni yenileme zamanı geldi. Roborock akıllı robot süpürge şehre dönüşü özel 45.999 TL. Üstelik peşin fiyatına 9 taksitle.
3: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
3: Damla?
4: Bence çok eğlenceli.
3: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
5: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
6: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen kosmetik ürünlerini sepette net %10 indirimle alma zamanı. Acele et, kaçırma.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.

0: Bellona dönüş zamanı. Yeni dönem, yeni enerji. Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 lira.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon 1.

0: Okula dönüşte Neon bir yanında. Seçili markalarda 600 liralık alışverişe 200 liralık kupon fırsatını kaçırma. Üstelik herkese kargo bedava.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Ezan'a haber devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iki yeni projeyi hayata geçirdi. Hayata geçirilen projeyle artık tekneler çapa atmayacak. Deriye Mapa Şamandıra yönetim sistemi ve dip çamuru temizliği projeleriyle Mavi Vatan korunacak.
3: Koylarımızı koruyoruz. Körfezimizi temizliyoruz. Ekosistemimizi güçlendiriyoruz. Desteğiyle saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendiye şükranlarımı ifade ediyorum.
4: Mavi vatanın korunması için kollar sıvandı.
5: Rastgele atılan çapaların deniz çayırlarına zarar vermesi nedeniyle yeni bir proje hayata geçiriliyor. Mapa Şamandıra sistemiyle artık tekneler koylardaki Şamandıra sistemine bağlı olacak. Bu projeyle çevrenin korunması hedefleniyor.
6: Temel amacımız ana

0: Amacımız deniz çevrelerini korumak.
1: Denetimden su temizliğine anlık her şeyi tek bir çatı altında toplayan Deriya sistemini kuruyoruz.
2: Sağ olsunlar, onların büyük gayretleriyle Fethiye'nin yıllardır beklediği bu hizmete Fethiye'miz kavuşuyor. Hayırlı uğurlu olsun.
3: Projeyle artık tekneler çapa atamayacak. Deriya uygulaması üzerinden rezervasyon yapacak ve koylardaki şamandıralara bağlanacak. Artık tekne atıkları da görevli tekneler tarafından toplanacak. Ve Fethiye'de biriken dip çamuru.
4: Bu kapsamda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti. İki dip temizleme gemisi Fethiye Körfezi'ne getirildi. İşte arkamda görmüş olduğunuz TÜCA 1 gemisi dipte biriken çamuru toplayıp boru yardımıyla çamur gemisine aktarıyor. Bu çalışmayla birlikte Fethiye Körfezi doğal yapısına kavuşturulacak.
1: Denizi yaşat ki doğa yaşasın, doğayı yaşat ki insan yaşasın.
3: Fethiye Körfezi'nde 16,2 milyon metreküp dip çamurunun temizlenmesi hedefleniyor.
5: Çevre Bakanlığı'nın deniz çayırlarını korumayı hedefleyen MAPA Şamandıra projesi için ünlü isimler de kamera karşısına geçti.
6: Ata, mevzu derin.
7: Hayırdır Erkan abicim?
6: Hem de çok derin oğlum.
3: Ünlü komedyen Ata Demirer ve usta oyuncu Erkan Can sualtı yaşamı korumak için dümene geçti.
6: Oğlum baksana şu güzelliğe. He? Yukarıdan bakınca masmavi bir çarşaf gibi ama aşağısı bir o kadar da memleket gibi.
7: Bir başkadır deniz memleketi.
6: Dalalım o zaman oğlum.
7: Dalalım abi.
3: Koyu sohbetin konusu deniz çayırlarıydı.
7: Vay vay vay vay. Binlerce balık yumurtası saklı deniz çayırları.
3: İkili Çevre Bakanlığı'nın deniz çayırlarını korumayı hedefleyen MAPA Şamandıra projesi için kamera karşısındaydı.
6: Bu güzel cennete biz çapa mı atacağız?
7: Yok abi, ne çapası ya? Kıyabilir miyiz bu güzelliğe? Abi bak, bakanlığın çok güzel bir uygulaması var. İsmi Derya. Şimdi gideceğin koyu buradan seçiyorsun. Ondan sonra hazır MAPA Şamandıra sistemine tık diye bağlanıyorsun. Ne denizin canı yanıyor, ne bizim içimiz sızlıyor.
3: Bakan Murat Kurum tanıtım filmini Ata Demirer'le Erkan Can Fethiye'nin mavisine daldı ifadeleriyle paylaştı.
6: Yani ne yapıyoruz Atacığım? Çapa atmıyoruz. Deniz çayırlarını kopartmıyoruz. Yani çapa değil,
7: Şamandıra.
6: Evet.
3: Projeyle Fethiye'de deniz ekosistemini tehdit eden 16 milyon metreküp dip çamurunun 3 yıl içinde temizlenmesi hedefleniyor.
7: Selametle.
5: Bu haberimizde ana haberi tamamladık. Hızlıca piyasalardaki son duruma bakalım.
8: Ziraat Bankası sunar.
5: 9 Eylül 2026 güncel piyasalar: dolar 48,47 TL, euro 56,43 TL, altın 6856 TL, borsa ise günü 14.505 seviyelerinde kapattı. Güncel piyasalarla karşınızdaydık. İyi akşamlar.
8: Ziraat Bankası sundu.

Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçın.

0: Joe Black ve Terry Collins. Ben Los Angeles polisinden Teğmen McCormick. Silahlarınızı bırakın, elleriniz havada, bankayı terk edin. Elleriniz havada.
1: Son büyük vurgun. Ne harika bir fikir. Evet, Joe en iyisini bilir.
2: Evet efendim, Joe ne yaptığını çok iyi bilir. Gayet iyi bilir. Peki başıma ne işler açar? Beni Los Angeles'taki her polisin kuşattığı bir Alamo bankasında bırakır. Şuraya bak.
3: Pekala, unutmayın millet. Bu adam...

0: İnsanlar henüz hiçbir olayda şiddete başvurmadı. Herkes sakin olsun, tamam mı?
1: Tamamdır.
0: Tamam mı?
2: Joe Black ve Terry Collins sonunda denklerini buldu. Galiba şansları tükeniyor. Bu işten kurtulacaklarsa Seafield'la Roy'dan çok hünerli olmalılar. Televizyonunuzu yeni açtıysanız Alamo Bankası'nın önündeyiz. Ortalık savaş meydanına benziyor. Hah, askerler geliyor, özel harekatçılar geliyor, helikopterler dolaşıyor.
3: Leo 30'u der ki, yumuşak olan bir atın içinden görünmez su gibi geçebilir.
4: Bu tamamıyla faydasız bilgi için çok teşekkür ederim Joe.
5: Derdin ne biliyor musun?
6: Ha? Derdim ha? Mi? Sıçan evet. Gibi kapağına kısıldım. Mezara erken gireceğim. Kate Dillon. Kate'i hatırlarsın. Hain. Yalancı. İkiyüzlülerin kraliçesi. Yalanların efendisi.
3: Hey, dur tamam. Anlıyorum, tamam mı?
6: Ha, öyle mi Joe? Gerçekten mi? Hatırladığım kadarıyla seni kalıcı bir rehine almanın büyük bir hata olduğu konusunda en ağır cümlelerle uyarmıştım.
3: Seçeneğimiz yoktu, tamam mı?
6: Onun vardı. Onu vurup ormana gömebilirdik. Hey, bu bir seçenekti.
3: Hey, onu sen bulaştırdın. Unutmadım. Biliyor musun? Onu bıraksaydık doğruca polise giderdi.
6: Joe, dışarı bak.
4: Gitti. Aynen öyle yaptı. Kate Wheeler minnettar ulusun teşekkürüne nail olacak.
6: Ödülü hiç söylemiyorum bile.
0: İçeride ateş sesi geldi.
2: Ve başla.
0: Herkese iyi akşamlar. Ben Darren Head. Bu gece inanılmaz bir hikayemiz var. Bu hikaye kısmen pembe dizi, kısmen suç dramı, bir ihanet ve hırs hikayesi. Kısmen Bonnie ve Clyde, kısmen Barnum ve Bailey. Bu Amerika tarihinin en başarılı banka soyguncuları olan Joe Black ile Terry Collins'in hikayesi. Şimdi hayatlarına mal olan çatışmadan önce bu adamlarla özel bir söyleşi yapma şansına nail oldum. Evime girdiler ve silah zoruyla bana hikayelerini anlattılar. Şimdi bunu anlatıyorum çünkü izlemek üzere olduğunuz görüntüler yardımcım Guilla tarafından bir el kamerasıyla çekildi. Yani biraz sallantılı ve bulanık, profesyonel işi değil. Bu uzun söyleşimiz sırasında Blake ve Collins bana onları böyle meşhur eden bu cesur soykunlarının iç yüzünü ilk kez anlattılar. 24 saat sonra Blake ve Collins ölmüştü. Bu özel, tekrar alalım. 24 saat sonra Blake ve Collins ölmüştü. Bu gece kaçak suçluların özel bir bölümünde gerçek bir yaşam, yatıya kalan haydutların hikayesi var. Ve karart. Harikaydı, bunu kullanalım, tamam.
7: Kestik, B makasıyla kullanacağız.
8: Oregon Hapishanesi.
9: Bu saçmalık. Biri değilse bile diğeri. Duyarsızlık olmasa bile bence adilik. Resmen adilik. Kimseden destek görmüyorum. Başka kimse bu çöpü yemek zorunda değil.
6: Hey Joe! Joe! Konuşabilir miyiz? Hey Joe! Bu insan hakları tecavüzüdür. Aynen öyle. Bu anayasanın katiyen yasakladığı zalim ve adi bir ceza.
3: Hapishane zaten zalim ve adidir Terry. Olayı budur.
6: Ondan bahsetmiyorum.
3: Ya neden bahsediyorsun?
6: Sarımsak. Müdür Körner kokusunu beğenmediği için içeride taze sarımsak satılmasını yasakladı. Ama John o mucizevi bir ilaçtı. Yüksek tansiyon, sonra kireçlenme, kanser, amfizem, alerji, hepsine iyi gelir. Sarımsak ilk savunma hattıdır her zaman.
3: Bir saniye durma.
6: Duyuyor musun? Belirtiler başladı. Doktor ne derse desin. Sarımsaktan bahsetmek için iyi bir zaman değil mi? Hey Joe. Baksana. Sen kafana takma. Ringden çıktıktan sonra yapacağını düşündüğüm şeyi de yapma. Söylediklerimi hatırla, olur mu Joe? Yapma, yapma, yapma, yapma.
3: İşime
6: sakın Joe.
3: Arıyor.
6: Joe, Joe, Tanrı aşkına Joe. Joe, dur, dur, dur, dur, dur, dur. Joe, Joe, Joe, öfke kontrolü. Öfke kontrolü. Joe, öfke kontrolü. Joe. Sakin ol. Nefes al.
10: Ne yaptın sana? Hey, boks yapıyorsunuz, güreş değil.

0: Hiç tava okur musun?
1: Affedersin.
0: Şu adamı bilirsin ya, Leo. Leo. Leo.
1: Leo Che.
0: Aa işte o. Leo tuzu.
1: Joe, kütüphaneden uzak durman için yalvardım.
0: Öfkemi kontrol etmem için de yalvardım.
1: İlaç daha etkili olur. Çok daha etkili.
0: Biliyor musun?
1: Neyi?
0: Bu gece rahat bir yatakta uyumak isterdim. Bir cheeseburger isterdim. Patates kızartması ve kocaman çikolatalı süt.
1: Kadim Çin bilgeliği mi?
0: Hayır, acıktım. Dişimi kesinlikle kırdım.
2: Aa! Tanrı aşkına, bu berbat çınlamayı benden başka duyan yok mu? Aa, evet tabii, geçin dalganızı. Ama araştırmalara göre bu tinnitus kulak çınlaması demek oluyor. Kulağımdaki sorun bu. Bunu uydurmuyorum. Doktor ne derse desin, bu gerçek bir hastalık. Durmayın, gülün. Basket oynayın hadi. Eğlenin. Bu sırada Quasimodo kulağımda coşup dursun. Çan kulesi, anladınız mı? Başımın içinde bir çan kulesi var. Son araştırmalara göre kulak çınlaması binlerce kişide görülüyor.
0: Bunun şoförü sen misin?
3: Evet.
0: Kullanmak kolay değil mi?
3: Epey kolay. Hı-hı.
1: Ya? Ah, olamaz Joe, çimento kamyonuyla ne yapıyorsun Joe? Joe!
2: Çimento kamyonundayız.
4: Konuşmayı kes değil sadece.

0: Bunu ne zamandır planlıyordun?
1: Bir anda uyandım. Şimdi sıkı dur.

0: Gymnastic.
1: Yol bulmaya çalışmamız gerekmiyor mu?

0: Joe.
1: Durun, durun lütfen.
0: Yapma lütfen.
1: Bayan. Arabanızı ödünç almalıyız.
2: Öyle mi?
1: Evet, emniyet kemerinizi açar mısınız? Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Çok güzel elbiseymiş.
2: Teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Hadi.
0: Teşekkür ederim.
1: Arabaya bin.
0: Peki.
1: Bayan.
2: Evet.
1: Çantanızı unutmayın.
2: Teşekkürler.
0: Tamam, önce ne yapalım? Önce ne yapmalıyız? Giysi bulalım. Para bulmalıyız. Saklanacak yer. Yeni bir araba bulsak daha iyi olur. Ana cadde üzerinde tutuklu yazan giysilerle dolaşmak hoş değil.

0: Anlıyor musun? Neden burada duruyoruz?
1: Çünkü parayı burada tutuyorlar.
0: Para mı?
2: Hey, hey, hey! Sen de!
0: Hangi para?
1: Paraya ihtiyacımız var demedin
0: evet,
1: mi?
0: Evet ama hemen şart değil. Bak Joe, bir dakika bunu konuşabilir miyiz? Para tabii listemizde ama en üstte değil.
1: Bingo.
0: Ne bingo? Ne demek bingo? Bir fosforlu kalemle banka mı soyacaksın? Üzerlerine yazı yazarak mı başaracaksın? Planımız bile yok. Banka soymak için planın olmalı. Üzerinde tutuklu yazan eş üniformalar giyiyoruz. Bu insanlar kör değilse işe yarayacağını sanmam. Anladın mı?
1: Kımıldama. Silahını çıkar. Parmakların tetiğe gitmesin. Yavaşça bana ver. Al bakalım. Al al al. Bayanlar baylar, bir saniye sonra gideceğiz. Telefon yok, alarm yok. Lütfen nakit çekmeceleri. Torba alıp doldurun, torba alıp doldurun. Nakit lütfen. Arkada başka para var mı acaba?
3: Hayır.
1: Telefona dokunmayın. Emin misiniz?
3: Eminim.
1: Dokunma. Doğru mu söylüyorsun?
3: Doğru söylüyorum.
1: Çok dürüstsünüz. Çabuk lütfen. Teşekkür ederim, teşekkür ederim.
0: Bu iş için hiç plan yapmamıştı biliyor musunuz?
1: İşte şuraya koyalım, onu alayım, teşekkür ederim. Alayım. Evet işte şunu da alayım, teşekkür ederim. Tamamdır. Çalışırken zaman asla yetmez. İşbirliğiniz için teşekkür ederim. Telefon yok, alarm yok. Gidiyoruz. Hadi, hadi. Al bakalım. Bayım, bir şeyin altını çizmek gerekirse. Hadi, hadi. Hey, hey, hey, dur, dur, dur, dur. Hey, hey, hey, oh, oh, dur, dur.
4: Ne?
1: Ha, bayım, arabanızı ödünç almalıyız.
4: Otobüse bin,
1: hadi,
4: sen
1: hadi. Hey, gelsene, hadi, bu arabaya, hadi. Hadi bu arabaya. Hayır, gel buraya. Hadi bin şuna. Hadi fırla fırla hadi. Hadi atla be. Silah sen.
0: Hayır.
4: Dur, dur, dur, dur, dur.
1: Sakin ol, otur, otur, doğal da.
4: Dur, bırak, bırak. Sakin ol, dur.
0: Göğüs ağrısı, sol kolda uyuşma, hızlanan nabız, lekeler. Şu anda lekeler görüyorum.
1: Tutun, tutun, tutun.
0: Neye tutunayım?
1: Bileyim, bir şeye tutun işte. İn, in, in, in, hadi. Gel, gel, gel, gel. Eğil.

0: Adın ne?
1: Sherry.
0: Sen de.
2: Ben Phil.
3: Annen nerede Sherry?
1: Annem artık burada oturmuyor.
3: Ya baban?

0: Hafta sonu balığa gitti.
1: Seni evde yalnız mı bıraktı?
0: Aa, hayır, arkadaşımın evindeyim sanıyor.
1: Senden ne haber toy çocuk?
2: Futbol için deplasmana gideceğimi söyledim.
3: Ailene yalan mı söyledin?
0: Şaka yapıyorsun, değil mi?
3: Hayır, şaka değil.
0: Üzgünüm. Peki sizler kimsiniz?
2: Siz tutuklusunuz.
3: Adım ne demiştin?
2: Phil.
3: Tutuklu olmanın sana komik gelen bir yanı mı var Phil? Banka soyguncusuyuz.
1: Aklında ne var?
3: Paraíso del Mar.
1: Paraíso ne?
3: Cennet. Amcamın Acapulco'nun 160 kilometre dışında bir oteli var.
1: Meksika'da.
3: Evet, Acapulco'yu orada tutuyorlar.
1: Ama temizlik saplantılarım var Joe.
3: Oteli alacağız. Gece kulüplü bir tatil köyü yapacağız. Smoking giyebilirim. Turistlere satarız. Eğlenebiliriz.
1: Öyle mi olacak? Yani beraber mi?
3: Evet.
1: Ortak.
3: Ortak.
1: Smokinler ve
3: İyi değil mi?
1: Evet. Mutfağı yönetebilirim. Sen odalara bakarsın. Çok riskli bir sektör ama alternatifler düşünülünce bence kulağa çok hoş geliyor. Ama bir sorun var. Para nerede?
3: Banka soyguncusuyuz.
0: Bizi öldürteceksin Phil.
2: Belki de günü kurtarırım. Televizyona çıkıp meşhur ve zengin oluruz.
1: Bu işi düzgün yapmanın bir yolu olmalı, eminim.
2: Evet, söyle bakalım, nerede?
0: Babamın dolabında, golf sopalarının arkasında.
2: Tamam, alacağım.
1: Banka soyduğunda en büyük sorun nedir?
3: Yakalanmak.
1: Kesinlikle. Ateş edebilecek güvenlikçiler var. Çalışanlar alarmlara basar, müşteriler ayak bağı olur, değil
3: evet.
1: mi? Ha? Ortamı kontrol etmelisin. Güvenlik, personel ve müşteri olmayacak.
3: Ama gece çalışırsak alarm riski var.
1: Gece çalışmıyoruz.
3: Ya ne zaman? Tatillerde mi?
1: Hayır. Bunu banka müdürüyle yapacağız. Sabah banka müdürünün anahtarları ve kasa şifreleriyle. Bir gece önce onu kaçıracağız. Bunu bir düşün. Bir şehir ve banka seçeceğiz. Yetkilisini bulacağız, ziyaret edeceğiz. Geceyi buradaki gibi onunla geçireceğiz. Ertesi sabah bankaya daha kimse gelmeden işi bitireceğiz. Parayı alıp kaçacağız. Smokinler ve Joe dediğin gibi. Hayat koca bir gün batımı olacak.

0: Güzel bir şey göstereyim mi? Tüfekle bana nişan al.
1: Ne?
0: Bana nişan al.
1: Kımıldama.
0: Çok güzel. Ama namluya mermi sürmelisin. Böyle.
1: Çok güzel.
0: Sohbet sona erdi, tamam mı?
2: Ah, bu giysilere bayıldım. Hep böyle şeyler giymek isterdim. Ama pantolonu benden önce kaptın. Hiç adil değil, ucuz bir oyun. Onu kendime ayırmıştım, çıkarmıştım. Onu kasten seçmiştim.
3: Vay vay. Şu halinize de bakın. Giysiler oldu mu? Oh, ekoselerle yakıp geçiyorsun.
0: Aa, ekoseye bayılır.
3: Aa, iki şeker de değil mi?
0: Teşekkür ederim.
2: Sheriff Hill'in arabasını ödünç almalıyız.
4: Hey!
3: Önemi yok, aldırmaz.
4: Emin ol, aldırmam. Şanzıman.

0: Daha yeni.
1: Peki nereye gidiyoruz?
2: Rufus'a.
1: Rufus nerede?
2: Yolun ilerisinde.
1: Rufus'ta ne var?
2: Bum.
3: Pollard. Harvey Pollard. Ne? Ateş etmek mi istiyorsun? Hiç durma, et o zaman.

0: Ateş etmek mi istiyorsun? Hiç durma, et o zaman. Ah, canı cehenneme. Ateş etmek mi?
1: Hey! Sen! Seni köpek!
0: Joe! Ne haber? Hala hapisesi sanıyorum.
1: Hayır. Erken çıktım. Terry, kuzenim Harvey Pollard'a merhaba de.
0: Memnun oldum. Joe'nun arkadaşlarına kapım açıktır. Harry miydi?
2: Terry.
0: Vay canına, acayip bir pantolon.
1: Ne yapıyorsun? Çalışıyor musun?
0: Özel efekt. Daha çok dublörlük. Şimdilik öğreniyorum. Aptal fişek ateşlenmiyor.
1: Araba kullanabilecek birini arıyoruz.
0: Bunu yapabilirim. Neden?
1: Bankalar.
0: Dalga geçiyorsun. Tanrım, Joe, aradığınız adam benim. İster misiniz?
1: Evet, alırım.
0: Tamam. Zamanlayıcı sorunu. Davran. Getireyim.
1: Dürüsttür. Ve çok iyi düşer.
0: Ben ateşli sahneler üzerine eğiliyorum. Jellerle çok çalıştım, ellerim üzerinde ama giysi gerekiyor.
2: Harvey işten konu açılmış.
0: Bir adam neden kendini yakıp 21. kattan atlar, hiç merak ettin mi dostum?
2: Hayır, etmedim Harvey.
0: Kadınlar tehlike seven erkekleri sever.
3: Daha önce ön adam dediğiniz birinden söz ettiniz. İsmi birçok yerde geçti. Bize bu ön adamın tam olarak ne yaptığını ve kim olduğunu açıklar mısınız?
1: Derim, bu adam banka soymak dışındaki her şeyle ilgilenir. Odaları tutar, gerekenleri alır, yiyeceğimiz yemekleri, kaçış arabasını kullanır.
2: Evet, Joe ve ben pek ortalıkta görünmedik.
1: Doğru.
2: Mesela ön adam nasıl banka içinde hiç görülmediyse biz de dışında görünmedik.
1: Doğru.
2: Ve Oregon'dan Kaliforniya'ya kadar sayabileceğimiz her bankayı inceledim.
1: Evet.
2: Listemizdeki ilk banka Oregon City Bankası'ydı.
1: Evet, Oregon City.
2: Bu yüzden
1: City.
2: Saatlerini, düzenlerini, güvenlikçileri, kasiyerleri hepsini not ettik. Daha çok ilk rehinemize odaklandık. Banka müdürü Daryl Miller henüz bilmiyordu ama geceyi yatıya kalan haydutlarla geçirecekti.
3: Vay canına.
2: Kulağa iyi geliyor değil mi?
3: Evet, oldukça.
2: Bilmiyordu. Tabii, ama evet. Geceyi yatıya kalan haydutlarla geçirecekti.
3: Evet, haber değeri var.
1: Evet. Bak, bu onun işi, tamam mı?
2: Onu anlıyorum.
1: Ondan iyi bir bıyık bulmasını istedim ama bana şekerleme kutusundan çıkmış gibi duran
2: asıl
1: bir şey var.
2: Asıl konu bıyık değil. İşe gidiyoruz.
1: Aa, sana güzel peruk buldu ama. Güzel bir peruğun var. Haline bak, harika
2: evet,
1: oldu.
2: Favorileri fark ettin mi? Uçuşuyorlar.
4: Tatlım, kapıya bakar mısın? Millet, yemekli saate hazır.
1: Ne haber? O salak bankanı soymaya geldik. İçeri gir hadi.
5: Sorun yok anne.
2: Burada asıl önemli olan... Asıl önemli olan geceyi sessizce geçirmemiz. Sonra yarın sabah erkenden kalkıp beraber bankaya gideceğiz. Aslında düşünürseniz çok makul bir öneri, haksız mıyım?
4: Tabii. Nasıl isterseniz.
2: İşte ruh budur.
4: Yemeğinle oynama Erika.
5: Ama çok uzunlar.
4: Dur. Bir dahaki sefere baban gibi çatala dolamaya çalış canım, tamam mı?
5: Benimkini de kes anne.
4: Bir saniye tatlım.
5: Sos çok kırmızı.
4: Çok kırmızı değil.
5: Evet öyle, sos çok kırmızı.
2: Ben keseyim.

0: Bakın, Bayan Miller, aslında bu sos harikaymış gerçekten. Hmm,
1: çok güzel.
0: Değil mi?
2: Hı-hı. Ben sevmedim.
3: Teşekkür ederim.
1: Hı. Kasa kaçta açılıyor?
4: 7:30'da.
0: Domates ve limon mu?
2: Evet.
0: Hı-hı. Limon kabuğu, mercan köşk ve krema. Ben de yemek yaparım.
1: Anahtarlar?
4: 2 tane. Biri bende ve diğeri operasyon memurunda.
1: Peki.
0: İçinde tam çıkaramadığım bir şey var. Fesleğen mi?
2: Hayır. Hı?
0: Biberiye? Hayır, söylemeyin, söylemeyin.
2: O kadar önemli bir şey değil.
0: Safran bu.
2: Evet. Evet, öyle.
0: Bingo. Biliyordum. Aslında ben bazen şeker de koyarım. Asitliğini keser.
2: Şeker. Teşekkür ederim. Hatırlamaya çalışırım.
0: Küçük hileler malum.
5: Güzel bir şey göstereyim mi?
0: Tabii.
3: Monica.
5: Ne?
3: Misafirlerimiz var.
2: Sayılır.
6: Bu kılıkla birilerini kandırabileceğini mi sanıyorsun? Neil Young'ın şeydeki hali gibisin. Neydi o albüm? After the... Horses mıydı?
0: After the Gold Rush. Ama o albüm değil. Bu kılıkta karların içinde ağaca yaslandığı albüm kapağından ilham aldım. Amacım oydu. Bankadan çıkmak da en az girmek kadar önemli. Kaçmalarını veya alarmı kullanmalarını engellemek için rehineler çok iyi gözlemlenmeli.
1: Evet, o yüzden çocuklarını da götürdük. Miller'ların,
0: evet, tamam,
1: çocukları.
0: Geçelim şöyle. Butan.
4: Anlaşıldı, ben Butan. Dansa başlamak için hazırız.
0: Kız şu müziği, ne dediğini duyamıyorum.
4: Anlaşıldı, dans etmeye hazırız.
0: Teşekkür ederim. Tamam kızlar, olduğunuz yerde kalın.
4: 10 dakika sonra herkes gelmiş olur.
1: Güvenlik işareti ne?
4: Nasıl yani? Washington içe bakacak.
1: Ne?
4: George Washington. Herhangi bir sorun yoksa içeriye bakacak.
1: Ha. Sorun yok, yap şunu.

0: üç kişi daha.
1: Günaydın.
2: Günaydın Daryl.
1: Günaydın.
3: Günaydın Daryl.
1: Günaydın.
4: Günaydın hanımlar.
2: Şaka mı bu?
4: Hayır efendim. Bir banka soygunu.
5: Çabuk olun, olay çıkarmayalım hadi. Tamam. Herkes gibi oturun. Fazla sürmeyecek zaten. Monica?
6: Tuvalete gitmeliyim.
5: Peki, başka meyve suyu yok, tamam mı?
6: Tamam.
5: Aslına bakarsan çocukların mesaneleri bülbül kadar olmasaydı o zaman belki...
4: Evet. Çok meyve suyu içtiler, evet.
7: Bugün yarın yakalanacaksınız. Bu çok tehlikeli bir iş. Hiç korkmuyor musunuz? Endişelenmiyor musunuz?
5: Tehlikeyi bizim gibi tanıdığında aynı bir hayvan gibi, vahşi bir hayvan gibi. Hayır, içeride bana ne derlerdi biliyor musun?
7: Bilmiyorum.
5: Panter. Bayanlar baylar, işbirliğiniz için teşekkür ederiz. Kaçma girişiminde bulunmayın. Polisler sizini dinliyoruz. Yoksa sizi öldürürüz.
4: İyi adanmış bir makineysen tehlikesindir.
7: Tabii.
4: Senden korkarlar. Varlığından korkarlar. Silah ikinci plandadır. Tamam.
5: Teşekkür ederim.

0: Beni dinleyin. Yollarımıza gideceğiz. Tam iki hafta sonra Klamıt Şelalesi'nde buluşacağız. Haritaya işaret etmek
1: istiyorum. Seninle gelmek istiyorum.
0: Bunu yapamazsın. Olmaz. İki adam arıyorlar. Bu yüzden planlandığı gibi ayrılıp yalnız gideceğiz.
1: Ben iki hafta ne yapacağım peki?
0: Beladan uzak dur. Bunu dene.
1: Evet. Peki ya minivan?
0: Burada bırak.
1: Ha, onu sevmiştim. Çok geniş.
0: Bu çok güzel ama o bir çalıntı araç. Burada bırakman daha iyi olabilir.
2: Gidelim, tamam. Gitmeliyiz. Tamam. Hadi.
1: Peki, peki para?
0: Senin payın burada. Üçe bölüyoruz. Pek fazla değil.
1: İlk iş yanmaz giysi alacağım. Sipariş verirsem gönderirler.
0: Sen de dostum.
2: İyiydin.
0: Çok iyiydin, evet.
2: Dikkat et. Dikkatli ol, tamam mı?
1: Paylarınızda ne alacaksınız?
2: Cenneti. İki hafta Klamıt Şelalesi. Dikkatli olun.
3: Joe Black ve Terry Collins. Ben Los Angeles polisinden Taman McCormick. Silahlarınızı bırakıp... Elleriniz havada, dışarı çıkın.
4: Kötü bir zaman olabilir ama bu kadının bizi mahvedeceği konusunda seni uyardığımı hatırlatmak isterim.
2: Tamam, tamam. Anlaşıldı. Geleceğimiz epeyce bulanık ve sönük görünüyor. Bu duruma neden düştüğümüzü değerlendirelim. Evet, o kadına geri dönüyoruz.

0: Bu koku da ne böyle?
1: Rezeneli taze patates graten. Yeni çıktı. Ekşi kremalı ve acılı deniz tarağı. Ve bıldırcın dolması.
0: Kate, yemeğe çıkacaktım. Müşterilerle.
1: Bu gece mi? Neyse, öylesine yapmıştım.
0: Spora gidiyorum. Görüşürüz.

0: eclipse of the heart. Parmaklarını oynatabilir misin?
1: 400 metre
2: sesler.
1: Sağa dönmek için hazır
2: ol. Küçük sesler. Hayal mi görüyorum ben? Ben ne yapıyorum? Dur. Dur. Kenara çek, kenara çek. Arabayı durdur, kenara çek ve hemen arabadan in.
0: Kabalaşmak zorunda değilsin.
2: Bak, kenara çekmelisin.
0: Hey, hemen. Dur. Bir kaza geçirdin, tamam mı?
2: Beni dinle. Bak, bu şeyle seni hemen vurabilirim.
0: Durma sakın. İyilik etmiş olursun, inan bana.
2: Beni dinleyin hanımefendi.
0: Kate.
2: Kate, ben çaresiz bir adamım.
0: Çaresiz mi?
2: Evet.
0: Çaresiz kelimesinin anlamını bilemezsin. Çaresizlik sabah uyanınca keşke uyanmasaydım demektir. Direksiyona her geçtiğinde hayatının dönüştüğü maskaralıktan kurtulmana bir adım kalmasıdır. Bana sakın çaresizlikten bahsetme. Sakın. Çaresizliğin ne olduğunu ben çok iyi bilirim.
2: Dinle beni. Bir daha düşündüm de neden kenara çekip beni indirmiyorsun?
0: Hayır,
2: bıraktığın için sağ ol, idare ederim. Gelin.
0: Kendimi

0: Kendimi çok kırılgan hissediyorum. Yalnız kalmasam iyi olur.
1: Sen delisin.
0: Mutsuzum. Mutsuzum. Aynı şey değil.
1: Dur. Ben bir kanun kaçağıyım. Tehlikeli bir suçluyum.
0: Bu kaçırılmamı açıklıyor.
1: Bana çarptı.
0: Hareket halindeki arabaların önüne atlayıp durmalarını bekleyemezsin, öyle değil mi?
1: Evet, beklersin. Daha önce gördüm.
0: Bana bağırma artık.
1: O zaman biraz yavaşlar mısın? Burada ineceğim artık. Atlarım. Evet, atlayacağım. Sen kapımı nasıl kilitlersin? Bas düğmeye. Aç şunu, aç şu kapıyı.
0: Evet. Nereye gidiyorsun? Seni bırakabilirim. Araba kullanacak halde değilsin. Demek kaçaksın ha? Hangi kanunu çiğnedin?
2: Hepsini.
3: Alarm. Küresel konumlama sistemi yeni...
2: Bu ses nereden geliyor? Ne bu?
3: Alarm.
1: İkinci sıradaki ne? Ağaçların burası arasına. Mı? İkinci sıradakiler. Şurası.
4: Bana bakın. Yanıyorum.
1: Sakın sorma.
4: Yardım edin.
5: Bu da ne böyle?
1: Kate, Paul Bunyan, Paul, Kate.
5: Kate?
1: Benzinim bitti. Ve bana çarptı arabasıyla.
5: Peki, arabayla çarptı da ne demeye buraya getirdin?
1: Öncelikle seçeneğim yoktu. Ayrıca ufak bir sarsıntı geçirmiştim. Ve 3 etkileyici bir düzeyde ruhani dengesizliğe sahip.
0: Duyabiliyorum.
1: Kaçmaya çalıştım. Ama durmadı. Hareket halindeki arabadan atlıyordum. Duydun mu? Çift görüyorum. Ne yapacaktım?

0: Sol gözün sağdakinden daha koyu.
1: Kimse fark etmemişti.
0: Ben Joe.
1: Ben Kate. Dişine ne oldu öyle?
2: Tamam tamam. Neden yoluna gitmiyorsun? Hadi. Hiç tanışmamışız gibi yap ve çatlaklar şehrinden bize mektup
1: kalabilir
2: yaz.
1: Kalabilir miyim? Başka nereye gidebilirim bilmiyorum. Sadece bir gece. Lütfen.
0: Bundan emin değilim.
2: Kesinlikle olmaz. Mümkün değil.
1: Ama eve gidemem. Olamaz. Ama polise gidebilirim. Evet. Beni onları size getirmekten ne alıkoyuyor ki? Siz neden saklanıyorsunuz? Bilmiyorum ama o gerçekten çok kötü biri. Hiçbir şey söylemiyor.
2: Gelsene Joe. Gel buraya.
0: Ne oluyor? Ne çekiştiriyorsun?
2: Konuşmak istiyorum. Yapma, bu çok ama çok kötü bir fikir. Kötü fikirler tarihine bayrağı diker. Hı-hı. Tamam mı?
0: Polis konusunda haklı.
2: Vur onu, sonra da ormana göm.
1: Ne oluyor, görünmez miyim ben?
0: Kalacak yeri olmadığını söyledi.
2: Bizi ilgilendirmez.
0: Onu buraya getiren sensin
2: ama
0: değil mi?
2: Ama araba lazımdı, tamam mı? Asfaltta dümdüz serinmiştim. Tamam mı? Zeki olmanın zorluğu nedir bilir misin?
0: Hayır.
2: Biraz sonra ne olacağını aşağı yukarı bilmek. Hiç sürpriz yok. Orada gözündeki bakışı görmedim sanma. Saçlara elleme numaraları falan. 24 saat kalma hakkı tanıyorum. Tamam mı? Başladı. 24 saat. 24 saati geçmeyecek hanım kızım.
1: Teşekkür ederim.
0: Hanım kızım.
1: Hey, yemek yapacağım.
2: Burada yemekleri ben yaparım.
1: Üzgünüm, haydut kanunlarına aşina değilim. Ben şimdi rehine mi oldum? Hiç yemek yerken konuştuğunuz oluyor mu acaba?
3: Eskiden de.
1: Peki, siz ne iş yapıyorsunuz suç anlamında?
3: Banka soygunum. Onlar soyuyor, ben araba kullanıyorum.
2: Harvey. Bu kadarı yeter Harvey.
1: Bir dakika, siz hani şu... Soygundan bir gün önce banka müdürünün evine gidip onu kaçıran...
3: Onlar yaptı. Ben arabayı kullandım.
0: Harvey.
2: Tanrım.
1: Tanrım, siz... Yatıya kalan haydutlarsınız.
3: Yatıya kalan haydutlar mı? O biz miyiz?
1: Kaçak suçluları izlemiyor musunuz sen? İzleyin. Peşinizdeler.
2: Müthişsin Harvey.
1: Demek banka soyuyorsun sen? Etkileyici. Yaşlı teyzelerin tasarrufları, izcilerin Noel'de yetimlere oyuncak almak için topladığı paralar filan.
0: Kimsenin elinden hak ettiği parayı almadık.

0: Para federal devlet sigortası altında. Devlet insanlardan para çalıyor, biz de geri alıyoruz.
1: Başka sorun var mı, Kate?
2: Yedek diş fırçan var mı? Toplanacak zamanım olmadı da. Tanrım, kimse bu kadar hasta olamaz.
1: Bırak onu.
2: İzninle.
1: Burada ne yapıyorsun?
2: Dişlerimi temizliyorum.
1: Hayır, manik depresif. Yanılsam ama onları anlıyorum. Çok etkileyici ama bak, parmağındaki mikropları biliyor musun? Bu iş amacını aşıyor.
2: Diş fırçası vermiyorsan pek seçeneğim kalmıyor ama öyle değil mi?
1: Deli olduğuna inanamıyorum, biliyor musun? Bence sıkılmışsın. Bence hayatından sıkılmışsın ve gökten zembille bir mucizenin inip her şeyi düzeltmesini bekliyorsun. Belki mucize değil. Çoktan kaybettiğin umudundur ve bu arada evliliğin berbat. Üzgünüm Kate, yardım edemeyiz.
2: Beni tanımıyorsun, sadece tanıdığını sanıyorsun.
1: Dalga geçiyorsun.
0: Bir filmde görmüştüm.
2: Nasıl bitiyordu?
0: Düğünle.
3: Kunduzlar ve ördekler!
2: Aptal şey! Gökten hiçbir şeyin inmesini beklemiyorum. Sıkılmadım. Sadece kızgınım. Umudumun kalmaması konusunda çok haklı. Tamamen benim hatam değil ama. Yanlış hayatı seçtim, o kadar.

0: Vadinin ruhu bir kadın. Cennetin kapısında kökünü kullanırsan seni yolda bırakmaz.
1: Ne? Bu da ne demek oluyor şimdi?
0: Bilmem ki. Senin için bir anlamı olur ve istediğini alırsın umarım.
2: Ah lütfen.
1: Ne yani, ben de mi banka soyayım?
0: Olabilir.
1: Ah, hayat bu kadar kolay olsa keşke. Ah, üzerimde her daim bir gölge. Ah, ne yapsam bilmiyorum. Hep karanlıktayım.
0: Barut fıçısında yaşıyoruz.
1: Bir zamanlar aşık olurdum, oysa şimdi parçalanıyorum.
0: Elden ne gelir kalp tutulmasında?
1: Bir zamanlar hayatımda ışık da vardı, artık tek karanlıktı aşk.
0: Elden ne gelir kalp tutulmasında?
2: Aman Tanrım, bir nefes aldırın.
0: Hadi dön, parlak gözlüm.
1: Bu şarkıyı bildiğine inanamıyorum.
0: Evet, Bonnie Tyler. Harika şarkıdır. En iyisinden Sümüklü Kız şarkısı.
1: Sümüklü Kız şarkısı değil o.
0: Ha, çok
1: hayır,
0: sümüklü.
1: Lütfen itiraz etme. Zor bir gün geçiriyorum zaten, lütfen.
0: Bu her kızın destansı mırıldandığı
1: bir haiku üstelik. Evet, aşkın karmaşıklığı üzerine bir haiku hem de. Evet.
0: Erkekler için utanç verici. Bu şarkı çıktığında radyoda dinlerken itiraf etmeliyim, gözlerim dolardı.
1: Gerçekten mi?
0: Evet, biraz. Ve bunu kimseye söylemezsen çok sevinirim.
1: Aa, hiç kimseye.
0: Teşekkür ederim.
1: Olamaz.
0: Önemi yok, hallederim.
1: Tamam.
0: Ha, evet evet. Sen çarşafların altına kal. Beni duygusallaştıran bir şarkı daha vardı. Bir Midilli ile ilgili. Yangın, onu bilir misin?
1: Aa, o şarkıya bayılırım. Her Midilli şarkısı çok iyidir.
0: Gerçekten
1: evet.
0: Evet.
1: Şöyleydi değil mi? Koş Midilli koş.
0: Hayır hayır. Romance Tingsel'i yakın.
1: Adı Seli değil mi yani?
0: Hayır. Midilli'nin adı Yangın. Ahır kapısını kırmış. Ahır kapısını kırdı. Hatırlamıyor musun? Ve ona Yangın dediler. Hı?
1: Joe.
0: Evet.
1: Ne istediğini biliyorum.
2: Joe, bizimle kaosun arasında duran bir 24 saat kuralı var. Dinliyor musun? Burada bir kavşaktayız ve dediklerimi iyi anlamanı istiyorum.
0: 24 saat kuralını değiştiriyorum, tamam mı?
2: Yo yo yo yo, anlamıyorsun. O bir kayıp şahıs. Kayıp yani birileri onu arıyor. Çaktın mı?
0: 24 saat kuralını değiştiriyorum.
3: Yardım edebilir miyim?
2: Affedersin, bankanı soymaya geldik. Bu da neydi?
4: Uykuyla uyanıklığı düzenleme yetisini etkileyen bir rahatsızlık.
2: Öldüğünü sandım.
4: Hayır, bu katapleksi. İkinci belirtisi. Kas kontrolü ani olarak kaybediliyor.
2: Bir sorum daha var. Neden şimdi?
4: Maalesef Larry'de durumunda asıl tetikleyici duygusal baskı.
0: Bir konuk odanız var mı? Benimle beraber müdür odasına gelmeni istiyorum.
3: Tamam.
2: Soygun sırasında ne olacağını bilemezsin. Olayı da bu. Evet.
5: Tabii, tabii.
2: Her zaman farklı bir sürpriz çıkar. Kontrolünüzün ötesinde bir şeyler ama baskı altında sakin olmayı bilmeniz ve çok
0: evet,
2: hızlı
0: doğru
2: düşünmeniz gerekiyor.
0: Hayır, hayır. Bence yine de banka soygununun ortasında uyuyakalmak çok aptalca.
2: Sana aptalca gelebilir ama çok mantıklı bir açıklaması var.
3: Lanet olsun. Üzgünüm, biraz gerginim.
0: Önemi yok Larry, buna gerek yok.
2: Mesela benim vücut kimyam önermelere karşı çok hassastır. Yani doğru şartlar altında her türlü belirti görülebilir. Böyle olması bunu gerçek dışı kılmaz. Oh! Tanrım, bu şey sıcak.
0: Telefona dokunmayın.
1: Neden okulun park yeri peki?
0: Bir sürü araba var. Sabah bile.
2: Buraya bırak. Kumar yok. İki hafta sonra Tonopa'da görüşürüz.
0: Evet,
2: i̇ki
0: tamam. Hafta. İki hafta.
2: Ondan sıkılacak. Zamanla görürsün.
5: Ha, bilmiyorum. Katie özel bir kadın.
2: Kate Titanic'i bekleyen bir buzdağı.
6: Kate Wheeler'ı gören oldu mu? Yetkililer kayıp kadınla yatıya kalan haydutların yaptığı son soygunlar arasındaki bağ araştırıyor.
7: Wheeler, San Andrea Bankası soyulmadan 24 saat önce kaybolmuştu. Terk edilmiş arabası banka müdürünün arabasının yakınlarında bulundu. Ama daha büyük bir soru var millet. Bu gizemli adamlar kimin nesi? Bu gizemin parçalarını birleştirmek için bir federal görev gücü kuruldu. Kayıp kadınla yatıya kalan haydutların bağlantısı var mı? Kate Wheeler'ın bu çeteyle bir bağı var mı veya çeteye dahil mi? Kaçak suçlularda hikaye aydınlandıkça sizi haberdar edeceğiz.

0: Harbi?
1: Evet.
0: Göze çarpan hareketlerle ilgili dediklerimi hatırlıyor musun?
1: Göze batmama işi.
0: Başardığını düşünüyor musun?
1: Eminim.
0: Aferin.
1: Çizmelerim nasıl?
0: Çok gerçekçi.

0: Hey! 19. Hemen geliyoruz, haberiniz olsun. Durumunuzdan hiç memnun değilim. Tebrik ederim Kate. Meşhur kayıp şahıs oldun. Televizyon yıldızısın. Senin için farklı, bizim için kötü. Biz kendimizi spotlardan mümkün olduğunca uzak tutmak istiyoruz.
1: Beni gören olmadı. Odadan hiç çıkmadık Terry.
0: Eve git.
1: Hayır.
0: Evet. Joe.
2: Karar Kate'in.
0: Ne? Karar Kate'in mi?
1: Sakin ol Terry. Alışverişe gittik. İlk kostümümü aldım.
0: Alışverişe mi gittiniz?
2: Evet, öyle yaptık. Ne oldu ki? Tanrım.
1: Peruk aldık. Şapka aldık. Kaçak günlerimize çok lazım olacak. Ne diyorsun?
0: Umurumda değiliz, söylemiştim.
1: Hey. Ama?
2: Kate'e ne oldu?
1: Şaka yaptın.
0: Ah, çok tatlı, minik bir aşk şakası yaptı. Peki Joe, buna değer mi? Yani teoride bir kadının diğerinden farkı yoktur. Yani merak ettim, buna değecek mi dersin?
2: Ağzında salyası var.
0: Ağzında tabii salya var. Herkesin var. Salgı
2: vezi. Ondaki daha çok.
0: Sahi mi? Ne kadar?
2: Çok.
0: Çok mu? Tükürük bezlerinde bir tür tümör olabilir. Kuduz da bu şekilde bulaşır. Salya ile yani.
2: Beni kimse böyle öpmemişti. Hiç.
3: Kanun kuvvetleri yatıya kalan haydutların kimliklerini öğrendi. Joe Black ve Terry Collins. Oregon hapishanesinden 3 ay önce kaçmışlar. Bugün ilk kez Blake ve Collins hem FBI'ın hem federal emniyetin en çok aranan 10 kişi listesine girdi. Yakalanmaları için $500,000 ödül konuldu. Modern çağ Robin Hood'larının kimlikleri kaçtıktan sonra rehin aldıkları iki genç tarafından teşhis edildi.
4: Lütfen çekilin. Hadi bu taraftan. Çekilin. Açılın lütfen.
5: Evet evet, arabamı aldılar.
4: Lütfen çekilir misiniz?
6: Bir şey aldılar mı?
5: Adamlar arabamı aldı.
6: Bize bir şey yapmadılar. Çok kibarlardı.
0: Bayanlar baylar, işbirliğiniz için teşekkür ederiz. Polis telsizini izliyoruz. Kaçma girişiminde bulunmayın, yoksa sizi öldürürüz. İşbirliğiniz için teşekkür ederiz.
1: Güle güle Joe. Güle güle Terry.
0: Harika. Güle güle Joe. Güle güle Terry. Duydun mu?

0: Harvey. Bizim onları izlememiz gerekmiyor mu şimdi?
1: Pembe.
0: Ne, kız mı?
1: Pembe çizme.
0: Kız nasıl tavlanır ders bir. Zor elde edilen olmalısın, hadi hayatım.
1: Sence bırakılmak ister mi?
0: Hayır.
1: Bence ister.
0: Beni bırakmalısın, hadi gidelim.
1: Seni
0: gaza bas ve yürü, hadi.

0: Tek yolda mı?
1: Meraklanma, onları bulurum. Sen gözlerini biraz dinlendir.
0: Oradalar. Tamam. Tamam, bulduk. Harika! Sizi kaybettiğimizi sanmıştım.
2: Hey Joe! Çok tatlısın, gerçekten çok tatlısın.

0: Merkez, 911'i ararsanız iyi olur. Burada büyük bir kaza var. Ambulansa ihtiyacımız var.
1: Durumumuzu değerlendirelim. Bizi kımıldatacaklarını bile sanmıyorum. Hareket etmeli miyiz, onu da bilmiyorum. Belki felç olabiliriz. Koyunların arasında İskoçya'da mıyız? Burada ne olduğunu hiç anlamıyorum.
2: Hey. İyisin değil mi?
1: Joe, sence hareket etmeli miyiz?
2: İyi misin?
1: Boyunluğa ihtiyacım var. Senin de vardır. Kımıldama, sakın kımıldamamalıyız. Başımda sirenler ötüyor. Galiba sarsıntı geçirdim. Bir şeyler duymaya başladım.
2: Dur.
1: Beni anlıyor musun?
2: Başında değiller.
1: Ama
2: onlar sen sirenler. Evet, polisler, gitmeliyiz, hadi hemen gidelim.
1: Aa,
2: hadi.
1: Dur, ama gidelim. Siren,
2: buraya
1: gelin, siren sesleri
2: dinle.
1: Duyuyorum.
2: Evet, gerçek sirenler. Hadi kendine gel artık. Beni dinle. Dikkatini bana ver.
1: Parayı
2: beni dinle. Kate'i de alıp buradan
1: beni
2: gideceksin.
1: Dinle.
2: Tamam mı? Parayı ben
1: alacağım.
2: Mi tamam.
1: Para diyorum.
2: Hayır, hayır,
1: para
2: hemen gitmelisiniz. Hadi
3: İyi
2: hemen.
3: İyisiniz değil mi?
2: Terry'le git. Buradan kaybolun, hadi.
1: Belki iyi değiliz.
2: Hadi. İyi misin? Kate, hemen Terry'le git. Biliyorum, Terry'le gitmelisin.
1: Tamam.
2: Git hadi, git.
1: Onu alıp Pollard'ın arabasına götüreceğim ama...
2: Terry, Kate orada, hadi gidin.
1: Kate.
4: İyi misin?
1: Benimle gelmemesin, gel benimle. Gel Kate,
3: ama
1: kollarını sallamayı kes de benimle gel.
3: Bırakamayız.
1: Tamam, yapma şunu, yapma, devam et.
3: Onları bırakmamalıyız lütfen. Bırakamayız, polis geliyor.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
6: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Bazı şeyler eşya değildir.
8: Büyük Türk milletinin bir ferdi olarak mutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Yurttaşlarım,
9: az zamanda çok ve büyük işler yaptık. İşlerin en büyük.
10: Ajans bültenini sunuyoruz. 27 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi devri bitti. Demokrat Parti.
11: Şimdi ne olacak? İktidarda.
12: Millet öyle istedi.
13: Millet kimi seçerse onlar vazife görecek. En büyük hezimetim, en büyük zaferimdir.
14: Biz aslında savaş için değil, barış için. Ve yalnız Türklere değil, bunlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz.
15: Sevgili kardeşlerim, biz milliyetçiliği sokak duvarlarına değil, Kıbrıs'ın topraklarına, Ege'nin deniz yataklarına yazmışız.
16: Silahlı kuvvetler, kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır.
17: Sosyal Demokrat Halk Partisi seçimi kazandı.
18: Dünyanız da değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor.

0: Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olacak kişi Cumhuriyet Halk Partisi'ni satmamış olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'ni satın almaya kalkmamış olacak.
1: Türk milleti çalışandır. Türk milleti zekidir.
2: Bazı mirasların sahibi olmaz, emanetçileri olur. İsimler değişir, kuşaklar değişir. Nice insanlar gelir, nice insanlar gider, emanet kalır.
3: Mersi canım.
4: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
3: Hocam ben?
4: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
4: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
5: Hocam 1000 megabit diyor.
4: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
3: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
4: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
3: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
4: Ya gelsin o zaman slogan.
6: Türk Telekom değerli hissettirir.
7: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
8: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde Tring

0: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen kosmetik ürünlerini sepette net %10 indirimle alma zamanı. Acele et, kaçırma.
1: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
2: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
1: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
3: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
4: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni e-Power teknolojisi. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Eylül ayına özel Nissan Qashqai %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
5: Hadi ben kaçtım.
6: Aa kızım, aç aç gidilmez. Al
5: anne ya.

0: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Okula dönüşte Neon 1 yanında. Seçili markalarda 600 liralık alışverişe 200 liralık kupon fırsatını kaçırma. Üstelik herkese kargo bedava.
1: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
2: Sütaş labneyi.
3: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
4: Meyve ve sebzenin tazesi Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Patates, soğan 29 lira 90 kuruş.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar?

0: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık telefonunu yenileme zamanı geldi. Honor 605G şehre dönüşü özel 28.999 TL. Acele et, kaçırma.
1: Ah, ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Ah, Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
2: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
1: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
3: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
4: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
5: Gençler.
6: Buyur abi.
5: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
6: Çok iyi.
5: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
6: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
5: Yürü. Hayır! O lanet olsun!
6: Sirenleri duyuyor musun? Ben hala duyuyorum. Gerçek mi değil mi?
5: Sakin ol. Joe ne yapacağını gayet iyi bilir.
6: Joe ile Pollard çoktan gitmişlerdir.
5: Arabası hala burada.
6: Başka araba bulmuştur. Aslında bir kız da bulmuş olabilir.
5: Beni almadan gitmeyecektir.
6: Kate, kulağına küpe olsun. Fark etmediysen Joe pek çiçeklik ve kalplik bir adam değildir. Konu polisten kaçmak olunca kafasında olmazsın. Benimkinde de, tamam mı?
5: Onsuz hiçbir yere gitmiyorum.
6: Keyfim bilir.
5: Peki sen ne yapacaksın?
6: Ne mi yapacağım? Ne yapacağımı söyleyeyim. Derhal suç mahallinden kaçacağım. İşte bunu yapacağım. Nabzımın normale dönmesi için birkaç hafta tanıyacağım. Sonra diğer bankada Joe'ya katılacağım, tamam mı? İşte bunu yapacağım.
5: Seninle geliyorum.
6: Artık benden uzak duruyorsun.
5: Lütfen beni sepetleme, lütfen.

0: Sen oldukça şanslı bir adamsın.
1: Öyle mi?
0: Şehirdeki son oda bende.
1: Ama o yetmez. İki oda lazım.
0: Hayır, başka oda yok. Dışarıdaki arabaları görmüyor musun? Debi Kozmetikçiler Fuarı var. Hayatımda hiç bu kadar pembe araba görmemiş.
1: Evet ama umurumda değil. İki oda tutmam lazım.
0: Odayı istiyor musun, istemiyor musun?
2: Uyudun mu?
1: Bu ciciri biciri şarkı tek kelimeyle ödümü koparıyor. Sen?
2: Acaba Joe ne yapıyordur merak ediyorum. Bilemiyorum.
1: Joe çoğunlukla iyi zaman geçirmeyi sever. Ve iyi zaman geçiriyordur.
2: Yalnız mı?
1: Joe'yu bilirsin, kültürel etkinlikler, müzeler falan, kendini gezmeye adamış.
2: Yalnız değil. Kocam berbat öpüşür, biliyor musun?
1: Bunu beklemiyordum. Nasıl yani, anlamadım.
2: İlkinde beni sinemaya götürmüştü. Sonra eve getirdi ve ön kapıda duruyordum. Kaçınılmazı bekliyordum diyebilirim. Sonra hamle yaptı. Tamam, zamanı geldi demiştim. Sonra bir anda ağzıyla üzerime doğru geldi. Öyle açtı ki, Tanrım, kocaman açmıştı. Komik değil. Hayır, hiç komik değil. Öpücük boyutuna ayak uydurayım dedim ama kocamandı. Ama neredeyse çenem çıkıyordu. Hala tıkırdarlar. Bak, duyabiliyor musun?
1: Biraz. Bir daha dinlesem.
2: Çok ses çıkarır.
1: Evet bebeğim. Bu gerçekten evet. Gürültülüymüş.
2: Çenemi çıkardı ama yine de evlendim onunla.
1: Ha.
2: Ben aşktan hiç anlamam Terry. Anlıyormuşum gibi görünürüm ama... Anlamam. Yani pek sayılmaz.
1: Aşk kalbinde gizlenen bir dilektir. Senden başka kimse bilmez. Aşk körleştirir. Bir anda bir sonsuzluk uğruna ölünecek bir dindir. Ayrıca insanın zamanını da harcıyor.
2: Yani, evet.
1: Evet. Ayrıca bir baş ağrısı ve kalpte bir delik de var. Sırası önemli değil ama bu sırayı beğeniyorum aslında.
3: Öpüşeyim.
2: Çok yaşa.
3: Öpüşeyim.
2: Devam edersen.
3: Öpüşeyim.
2: Aba tanrım, bu çok fena.
3: Öpüşeyim.
2: Hayır olamaz.
3: Bu efsane bir olacak kesin.
2: Sahi mi?
3: Öpüşeyim.
2: Peki. Hey, seni korkutmam falan ister misin ha?
3: Hayır, o dediğin hıçkırık için.
2: Hayır, işe yarar.
3: Yapma, yapma. Hayır.
2: Tamam.
3: Öpüşeyim.
2: Şimdi sakın korkma. Hava girişini tıkamaya çalışıyorum.
3: Yardım etmiyorsun, tamam. Yardım etmiyorsun. Tanrım.
2: Üzgünüm. Korkuttum değil mi? Üzgünüm. Biraz sert oldu. Göz kırpıştırıyorsun ama bak, kapşırmıyorsun.
1: Gıda alerjim var.
2: Bir de bana sor.
1: Başka fobilerim de
2: var. Ne gibi peki?
1: Çekme fobisi.
2: Ne?
1: Lisede başladı. Küçülmekten korkmak demek. Hmm. 6 ayda 5 santim kaybettim. Bu dikkate değer bir şey.
2: Yani Terry, hala olunca... buradasın.
1: Antika mobilyalardan da ödüm kopar.
2: Ona ne deniyor?
1: Bir ismi olduğunu sanmıyorum. Galiba tek bende var.
2: Hayır. 1950'den eski şeyler beni de çok ürpertir, biliyor musun?
1: Benjamin Disraeli'nin saçı ciddi bir sorun.
2: Siyah-beyaz filmler.
1: Siyah-beyaz filmler. Siyah-beyaz filmler mi?
2: Siyah-beyaz filmde yemek yiyemem.
1: Aman tanrım, ben de.
2: Biliyor musun, bence çok hissetmek az hissetmekten daha iyidir.
1: Hiç öyle düşünmemiştim ama...
2: Olamaz. Yine kırpıyorsun.
1: Alnımdaki damarlarımdan hassasiyet vardı o yüzden.
2: Şuraya bastırırsam. İyi mi?
1: Gözlerin arası aslında bir sinir merkezi. Arası, tam ortada kalıyor.
2: Burası mı? Burası
1: evet, orada.
2: Mi?
1: Tamam.
2: Aa, tamam.
1: Aa, evet, evet.
2: Evet, hissediyorum.
1: Evet, sorun orada. Evet, evet, evet, evet, bak açılıyor. Bu şey sinir sistemine masaj yapmak gibi. Ama bu

0: utanç ve korku.
1: Aa, çok güçlü evet. Çok güçlü.
0: Sevgi ve nefret.
1: Daha da güçlü. Çok güçlü. Çok güçlü.
2: Aman Tanrım. Traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Londra'da elektrik kullanarak hamam böceklerinin duyguları olduğunu ispatlayan bir bilim insanı var.
1: Terry, sen böcek değilsin. Sen daha çok kunduzsun.
0: Kunduz mu?
1: İyi anlamda. Sevimli.
0: Kendimi böcek gibi hissediyorum. Tabii böceklerin dünyalarını alt üst edecek hatalar yapma yetisi varsa.
1: Peki madem sen böceksen bu durumda ben ne oluyorum ha?
0: Tehlikeli.
3: Hey!

Geldiler. Hey, biz de sizi merak ediyorduk. Düşündük de durduk. Hey Joe.

0: Merhaba. Hoş geldiniz. Sizi özledik.
1: Evet,
2: biz
1: biz
2: de
1: de
2: sizi
1: sizi.
2: özledik.
3: Joe, biraz yalnız konuşabilir miyiz acaba? Hemen dönerim. Tanrı şahidimdir, şaşırıp kaldım. Bir tür aydınlanma gibi bir şeydi. Evet, ama sarsıcıydı. Sarsıcı bir aydınlanma gibi diyelim.
0: Öpüşmesi hakkında haklıymışım, değil mi? Hı?
3: Bende kalsın, olur mu? Beni öldürsen bile umurumda değil.
0: Bunu yapmayacağım, yapamam.
3: Neden Joe? Unutma, bu senin hobin gibi. Başına sürekli geliyor. Bu kendini değerli hissetmeni sağlıyor. Öyle bir şeyler işte.
0: Asla.
3: Ama bana hiç olmadı. Bir kez bile Joe. Başıma bir kez bile gelmedi. Bunun önemini anlayabiliyor musun?
0: Evet.
3: Sahi mi? Anlaştık yani.
0: Seçimi Kate yapsın, olur mu?
3: Yok, tabii olmaz. Bu
0: öyle
3: berbat
0: yapacağız.
3: Bir fikir. Berbat bir
0: Neden,
3: fikir.
0: Neden, nesi var
3: Çünkü
0: ki?
3: Seni seçer.
2: Önce dişlerime bir bakmak istemediğinizden emin misiniz? Bilek güreşi yapın.
0: Ha, evet.
2: Veya ne bileyim, yazı tura.
3: Yedi atıştan dördünü alan.
0: Yazı
2: ya
0: tura atmıyoruz, hayır.
2: Bunların hassasiyet ve anlayış gerektiren bir sorun için çok sığ çözümler olduğunu anlarsınız, tamam mı? Bu da bir şey.
0: Evet, o son dediğinden.
3: Belki de haklı Kate, sen seçmelisin. Evet, seç. Hangimiz buradaki Bay Kahramanlar Kahramanı mı olacak, yoksa zeki, duyarlı ve bol meziyetli olanımız mı? Diğer bir de işte ben mi o herif mi?
0: Evet. Yakışıklı mı, kaşıntılı mı?
2: Ya bunu istemiyorsam ne olacak?
0: Neyi istemiyorsan?
2: Seçmeyi.
0: Ama seçmelisin.
3: Evet,
0: ne
3: tamam.
0: Olacak peki?
3: Bu imkansız olayın özü bu,
2: tamam.
3: Değil mi?
2: Tamam. Karışık olduğunu biliyorum. Bana inanın, benim de biraz kafam karıştı.
0: Sevgilimi çaldın.
3: Hayır.
0: İki haftalığını aldın ve beynini yıkadın. Onun beynini yıkadın. Sence bu iyi bir şey mi?
2: Kadın da ne demek oluyor? Hayır.

0: Lütfen kesin artık. Tamam mı? Buna bir son verin. Hey. Keser misiniz artık? Yeter artık. Kesin dedim size.
1: Lanet olsun.
0: Şimdi ikiniz de bana bakın. Tamam mı? Bir saniye bana bakın. Banka soyguncularıyla kaçtım, evet. Şimdi bu tuhaf bir seçimdi biliyorum ama kafamın durumunu düşünürsek anlaşılabilir bir durum. Sonra ne yaptın peki? Birinci banka soyguncusuyla... Çünkü çok güçlüydü. Ve...
1: Yakışıklıydı.
0: Evet, yakışıklı. Ve ne istediğini biliyor.
1: Buyurun bakalım. Mantıklı geliyor.
0: Ama onunla...

0: Sevimliydi. Ve zekiydi.
1: Kunduz kadar akıllı.
0: Evet, sandığından daha fazlasını hak ediyor bence.
1: Aynen.
0: Şimdi, kalp gizemli bir organdır. Malum kendi kurallarıyla oynar, öyle değil mi? Seçmek istemiyorum, tamam mı? Lütfen, bu ürkütücü mü veya kanunlara aykırı mı, bunu da bilmiyorum ama neyse işte, bu umurumda bile değil. Tamam mı? Anlayın beni. Siz kaçacaksınız, öyle değil mi? Yani... sanırım ben de kaçacağım.
1: Tamam Harbi, arabayı bu sokağa park edeceksin.
2: Aslında
1: ama
2: o an ne olduğunu anlamamıştım.
1: Binanın köşesine. Bina seni
2: saklayacak. Bir baktım arabalar birbirine
1: bir
2: doğru gidiyor.
1: Diğerlerinin
2: sonra
1: yanına park et, tamam mı?
2: Arabalar çarpıştı. Büyük bir alev topu yükseldi.
3: Çocuklar.
2: Sonra orada kızıl saçlı bir kadın vardı. O kadını da aldılar ve diğer arabaya bindirdiler. Kadını yanlarından uzaklaştırdılar.
4: Novato Kaliforniyalı bu gencin yatıya kalan haydutları ve kayıp kadın Kate Wheeler'ı filme aldığından haberi yoktu. Kayıp kadının kocası kaçak suçluların özel bölüm için karısını rehin tutanlara seslendi.
5: Lütfen. Neredesiniz bilmiyorum ama karımı geri getirin. Kate, dinliyorsan iyi olduğumu bilmeni istiyorum. Umarım iyi durumdasındır. Umarım sana hak ettiğin şekilde iyi davranıyorlardır. Bu arada haftaya İspanya'ya gidiyorum. Yani seni kaçıranlar temas kurmak isterlerse bizimkilerle iletişime geçebilirler. Kim olduklarını biliyorsun ve ev yerinde seni bekliyor. Ait olduğun yerde. Ve evimiz seni özledi. Ben özledim. Seni çok özledim. Seni çok seviyorum hayatım ve ben sen olmadan...
0: Nereye ait olduğumu bilmiyorsun.
3: Buraya aitsin.
1: Evet, aramıza.

0: Ah evet. Ve gün batımı.
1: Cennet. Restoranı alıp gece kulübü ve otel yapacak.
2: Gece kulübü mü?
1: Evet.
0: Joe odalarla ilgilenecek. Evet. Ben de
1: spada
0: tabii
1: olacak
0: ufakla.
1: Değil mi?
0: Öyle işte.
2: Evet. Aa, benim gibi bir kadın cennette ne yapacak ki? Kabalık etme.
1: Aklına ne istersen yapabilirsin. Ne istersen.
2: Yani ne istersem yapabilir mi?
1: Geçer parmaklarını boyarsın.
0: Sen seç. Ne istersin? Bir şey yapabilecek olsan ne yapardın?
2: Ne istersem öyle
1: ne
2: mi?
1: Ne istersen.
2: Peki. Şarkı söylerim.
0: Şarkı
1: ha, şarkıcı da lazım. Gece kulübüne lazım. Evet. Konuşmuştuk.
0: Konuşmuştuk evet.
2: Söyleyeyim mi?
1: Şimdi söyleyecek
2: şarkı
1: misin?
2: Şarkı söylememi istiyorsun. Hadi. Tamam.
1: Başla hadi. Pekala. Hadi.
2: Tamam. Eskilerden bir şey.
1: Tamam.
3: If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on by.

0: Merhaba.
1: Nasıl hissediyorsun?
0: Evet, dün geceki faaliyetler sistemimi karıştırdı. Önce nabzım hızlandı, lekeler gördüm, ayaklarım karıncalandı derken duyma kaybı başladı.
1: Onu kastetmemiştim.
0: Kate, bir giden adamlar vardır, bir de terk edilenler. Hangi kategoriye girdiğim bir gizem değil, biliyorum.
1: Terry, seni bırakmıyorum.
0: Kalıyor musun?
1: Evet. İyi geceler.
0: İyi geceler mi? Bu kalmak değil, gitmek. Ne yapıyorsun?

0: Gizli şifreyi doğru yaptın mı?
1: Evet, mükemmeldi.
0: Uzaktayken seni çok özledim.

0: Baş ağrısı mı diyorsun? Abim Albert'ın başı berbat ağrırdı.
1: Migren mi?
0: Hayır, beyin tümörü. Bir yıl yanık tüy kokusu almıştı.
1: Şaka ediyorsun.
0: Hayır, beynindeki tümör burnunun üzerindeki bir bezeye mi ne baskı yapıyormuş.
1: Olfaktif
0: işte.
1: Sinirleri.
0: Olfaktif sinir, evet işte o. Ve bu durum koku duyunu etkiliyormuş.
1: Ama yanık tüy, şunu açıklasana.
0: Evet, tuhaf değil mi?
1: Sürekli mi öyle kokuyormuş?
0: Her zaman, günde 24 saat.
1: Yanık tüy, harika. Başka belirti var mıymış peki?
0: Göz bebeklerinden biri küçüldü ve yanık kokusu
2: aldı. Olamaz, biliyordum siz televizyondakilersiniz. Yatıya kalan haydutlar. Bu durumda rehine oluyorum. Gelseniz iyi edersiniz. Başlamalıyız. Hadi. Hadi.
0: Tanrım.
1: Bir iyilik yapar mısın? Göz bebeklerime bakıp aynılar mı söyler misin? Boyutları farklı mı yoksa aynı mı?
3: Ben doktor değilim.
1: İdare et işte.
3: Sağdaki daha küçük gibi.
1: Aman Tanrım, sakın söyleme. Yanık tüy kokuyor mu?
3: Hayır.
1: Beyin tümörü, biliyordum.
3: Ne?
1: Evet, adam göz bebeklerinin büyüklüğü farklı dedi bana.
0: Şaka ediyorsun. Tanrım. Önce abim, şimdi sen mi?
1: Tanrım.
4: Pembe.
5: Harvey! Harvey!
6: Hey!
1: Olmaz da ne demek?
5: Öyle dedim. Olmaz. Terbiye suçlu eylemlerin bahanesi olamaz. Size kasayı açmayacağım. Size para vermeyeceğim.
0: Silahlıyız biliyorsun.
5: Aha, bir pireye bile zarar veremezsin. Joe, bunu herkes bilir.
1: Şaştım kaldım. Sen mi?
5: Lanet olsun.
0: Bize biraz para ver o zaman. Makul olsana. Zaten 100.000 versen devlet sigortası altında.
5: Beni
0: ne olacak?
5: Beni ikna edemezsin. Olmaz dedim.
0: Makul ol dedim. Bir şeyler ver. Hey, oraya geri dön. Hadi oraya geri dön.
5: Bu benim bankam.
1: Senin derdin ne? Bunun iyi bir nedeni olmalı.
2: Aa, şu kayıp kadın, onu unutuyordum.
1: Ne?
2: O sensin.
5: Dışarıda polis var.
1: Ne polis?
0: Harbi nerede?
5: Bilmiyorum.
0: Şuraya
5: hadi.
0: Geri döner misiniz?
5: Lütfen.
1: Eğer orada bir polis varsa, dışarıdaysa içeri de
5: nerede?
1: Gelecektir.
5: Evet, o arkada hayatım. Umarım temiz havlu vardır.
7: Buna inanamıyorum.
8: Rahatsız ettiğim için üzgünüm Bayan Kronenberg ama saat 8'i geçti. Levhayı çevirmemişsiniz. Belki sinyali yine unutmuşsunuzdur dedim.
5: Aa Edgar, ne tatlısın. Aa, hemen hallederim.
8: Aslında... Ben şimdi hatırladım. Hazır gelmişken biraz para çekebilir miyim?
5: Tabii. Hazır gelmişken. Gelin.
8: Tamam.
5: Gelin memur bey, bu taraftan. Lütfen bu taraftan.
8: Teşekkür ederim.
1: Merhaba.
8: $50 yeter.
9: Çok başarılıydınız. Bunu neye borçlusunuz?
0: Cesaret, çok gerekli.
8: Bu 500. Bunlar yüzlük.
1: Lehinize bir hata. bir tür monopol şakası işte.
0: Sürpriz.
8: Bu çok garip. Seni bir yerde görmüştüm.
1: Suratım işte, sıradan bir suratım var. Bilirsin ya, adeta herkese benziyorum.
8: Bilmiyorum. Teşekkür ederim efendim.
5: İyi günler.
0: Tamam, gidelim.
5: Hadi.
8: Durun, gözüm.

0: unuttum.
1: Geliyorum.
2: Hadi. Olamaz.
1: Ah, hadi. Acele.
2: Anahtar Terry'de.
1: Terry.
2: Hadi hadi polis arabasına.
3: Neredeler? Mildred neredeler?
1: Bu tarafta. O tarafta da olabilir ama dışarıdalar.
3: Dur. Dur. Arabayı durdur. Acil durum. Bak polis arabası var. İleride. Onu izle. Hadi yürü.
1: Joe onu burada bırakamayız.
2: Onun için bir şey yapamayız.
1: Aa, gerekseydi o senin için dönerdi.
2: Ondan o kadar emin olma.
1: Joe burada Terry'den bahsediyoruz. Hani arkadaşın olan Terry.
3: İşte onlar.
2: Polar'da buldum. Açıkçası derin dürüst olmalıyım. O kadar zor değil. İçeri girip para isteyip çıkıyorsun.
4: Dinle, aceleye getirmek istemem ama kaçmaya başlamak için iyi bir zaman olabilir canım.
2: Gidelim hadi. Uzak dur ondan, uzak dur dedim. Hadi hadi kalk, kalk gidiyoruz hadi kalksana. Sizinle sonra görüşürüz. Sizinle geleceğim. Hadi hadi gidelim hadi.
1: İyi günler.
2: Çıksanıza.
1: Hadi, acele.
2: Gelin çabuk.
3: Merkez burası Lincoln adlı silahlısı.

0: Batı eyaletlerindeki her polisin ağzından ve burnundan her muhabirin peşimizde olması yetmiyor mu? İçten de mi sabote etmelisin?
1: Kasten yapmadım, tamam.
0: Önemli olan o değil. Mesele tehlikeli olman ve kalın kafalı bir aptal olman. Kovuldun.
1: Hayır, istifa ediyorum.
2: Harvey.
0: Ne diyorsan de.
1: Evet, o haklı. Ben banka soyguncusu değilim. Bir dublörüm. Üstelik bana muhtaç değilsiniz. Kate var.
2: Emin misin?
1: Evet. Bırakıyorum.
3: Bizi hapse gönderebilirdin Harvey.
1: Şey, çok üzgünüm Joe. Belki Meksika'da görüşürüz.
3: Hadi Kate.

0: Güzel araba.
1: Benim değil, çaldım.
0: Şimdi ne yapacaksın?
1: Hollywood'a gideceğim.
0: Öyle mi? Neden?
1: Ben dublörüm.
0: Aa, harika.
1: Gelmek ister miydin?
0: Hayır.

0: Hey Terry.
1: Evet.
0: Abime anlatmıştım ya hani beyin tümörü olan. Şu hep yanık tüy kokusu alan.
1: Evet, beynime sonsuza dek kazındı.
0: Hiç pes etmedi. Sonuna kadar gitmekte tereddüt etmedi.
1: Evet şu. Nasıl olduğunu iyi bilirim. İyi geceler şu.
2: Ama siz hep beraberdiniz ha, bir süre yani. Birbirinizi hala iyi dost olarak görüyor musunuz?
0: Ha, elbette, elbette.
3: Kesinlikle hırsızların arasında onur olmaz derler ama bu yanlış. Değil
0: kesinlikle
3: mi Joe?
0: Kesinlikle yanlış derim. Şey gibiyiz, Louis'le Clark. Louis'sin. Afrika'nın bir ucuna gidiyor.

0: ve oralarda kayboluyor. Sonrasında da Clark, adı El Clark'tı galiba, işlerini bırakıp onu bulmaya gidiyor. Yani Louis'i bulmaya gidiyor. Neden biliyor musun? Arkadaşlık işte, nedeni bu.
1: Tanrı aşkına, şu onlar Stanley ve Livingston, Louis ve Clark değil. Evet, Louis de Clark şu kusursuz Kızılderili kızıyla beraber Kuzey Geçidi'ni aramaya giden adamlardı. Ama onu okumadığından zaten eminim.
0: Bize tabii arkadaşlığı soruyordu. Evet, İllaki beni üzgün, düzelteceksin.
1: Hiç.
2: Kalkmışsın.
1: Evet, uyuyamadım. Bilmiyorum, belki seninle birlikte Joe buradan ayrılıp peki? Uyuyor derin uykuda.
2: Terry.
1: Evet, derin uykuda. Ben de belki seninle bir bara gidebiliriz dedim. Orada biraz oturur takılırız, ne dersin?
2: Bunun için geç olmadı mı?
1: Hayır, kesinlikle. Deli dolu yaşayalım. Bu hayatında yaptığın son ve en önemli şeymiş gibi düşün. Lütfen.
2: Tamam, paltomu alayım, tamam mı?
1: Tamam.
2: Bu şarkıyı çok severim.
1: Aslında daha önce duymamıştım. A sırasından birine basmak zorundaydım. Bu saplantı bilirsin ama güzel şarkıymış. 6 kez tekrar çalacak. Benimle buradan kaç. Kate, lütfen. Arabaya binelim ve gidelim buradan. Gidelim, gidelim, gidelim. Sonra mükemmel yerde duralım. Orada istediğimiz kadar kalalım. Sonra tekrar arabaya binelim. Gidelim, gidelim ve başka mükemmel bir yer bulalım. Çok ani oldu.
2: Değil mi? Bu söylediğin delilik.
1: Benim için hayır değil.
2: İhtiyacım var. Lütfen. Bir bardak da süt. Süt sıcak olabilir mi?
1: Sağ tarafında bir sorun var kesin. Umarım beyin tümörü değildir.
0: Merhaba Terry. Nasıl gidiyor?
1: Merhaba Joe.
0: Ne var ne yok?
1: Hiç.
0: Yalnız mı geldin? İyi misin?
1: Dudağımı hissetmekte zorlanıyorum.
0: Uyuşmadılar değil mi?
1: Biraz uyuştu, evet.
2: Joe.
0: Merhaba.
2: Uyuyorsun sanıyordum.
0: Evet, uyuyordum.
1: Uyanmış işte.
2: Dans etmek isteyen var mı?
0: Hayır, sanmıyorum. Neden Kate'le dans etmiyorsun?
1: Olmaz. Hadi yürü. Hayır, ben dans etmem, bilirsin.
2: Hadi
1: Joe,
2: kim olursa. Terry?
0: Hadi harika, dans edersin.
1: Etmesem
0: hadi
1: daha iyi Kate.
0: Edin. Hadi Terry.
1: Ama istemiyorum. Kate, oturalım tamam, beraber hadi. İçerim işte. Hayır.
0: Hadi git şuraya, hadi git ve dans et.
2: İyi misin?
0: İyi eğlenceler.
2: İyi misin dedim.
1: Evet, iyiyim.
2: Ama yana eğiliyorsun.
1: Ama anlık bir dengesizlik işte. Bazen olur. Aslında ayaklarım çok hızlıdır.
2: Evet.
1: Çok güzel bir şarkı. Hadi dans edelim Kate. Dansın çoğunu sen yapabilirsin. Mutlu musun?
2: Efendim tat. Aman Tanrım.
1: Üşüyorum. Ama... Terliyorum.
2: Buz gibisin Terry.
0: Devam edebilir miyim?
1: Evet tabii. Ben tempoyu kaybettim.
2: Onunla oturmasak daha iyi olacak.
0: Hayır hayır, o iyi. Biraz dinlensin.
2: Hayır Joe.
1: Dert değil, siz aynen devam edin.
0: Hadi dans edelim. Kaç benimle Kate. Bir arabaya atlar gideriz, gideriz, gideriz.
2: Sahi mi? Bu harika bir fikir. Peki Meksika ne olacak?
0: Meksika bekleyecek.
2: Peki ya Terry ne olacak?
0: Evet. Onun da beklemesi gerekecek. Hadi gel. Benimle dışarı gel. Hadi.
2: Kafam gerçekten çok karışık.
0: Ne anlamda?
2: Her anlamda.
0: Benimle bir dakika dışarı gel. Ön tarafa çık.
2: Sıcak sütüm var.
0: Ne?
2: Terry için sıcak süt almıştım. Ona sütünü götürmeliyim, tamam mı? Gidip Terry'ye bakacağım.

0: İyi misin? Baksana süt getirdim. Uyumana yardım eder.
1: Laktozu sindiremem.
0: Ne?
1: Laktozu sindiremem.
0: Laktozu sindiremez misin?
1: Ağır ishal olurum.
0: Ağır ishal mi? Tamam.
2: Dışarıda verandadayım, tamam mı?
1: Yanık tüy kokusu alıyor musun?
0: Yanık tüy mü?
1: John'un ağabeyi Albert yanık tüy kokusu alırmış. Beyin tümörü varmış.
0: John'un bir abisi yok ki Terry.
1: Benim sağ tarafım yok.
0: Sağ tarafın mı? John mu öyle söyledi? Hissediyor musun?
1: Evet, hissediyorum. Acıyor. John abi yok mu?
0: Kardeşi yok.
1: Albert?
0: Albert yok.
1: Yani yanık tüy yalandı.
0: Evet.
1: Emin misin?
0: Eminim.
1: John nerede?
0: Dışarıda.
1: Joe, düşündüm de...
2: Evet, ben de.
1: Hiç ağabeyin olmadığı için beyin tümörüm olmayabilir diye düşündüm.
2: Kim söyledi bunu?
1: Ve yürüyebiliyorum da, fark ettin mi Joe? Bana bak, yürüyorum, dolaşıyorum, ha, ne
2: dostunu
1: dersin?
2: Dostunu aldatma. Dostunu asla aldatma. Hep
1: önce
2: öyle
1: sen
2: miydin?
1: Aldattın.
2: Aldatmadım.
1: Ben önce
2: aldatmadım.
1: Sen aldattın.
2: Hayır,
1: evet, aldattın.
2: Hayır.
1: Ben gidiyorum.
2: Tahmin et. Ben de. Oldu mu? Mutlu musun?
1: Bensiz bir hafta bile geçiremezsin. Bunu biliyorsun.
2: Kate'le geçiririm.
1: Cesedimi çiğnemelisin. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Acıdı, acıdı seni kas kafalı.
2: Beni ısırdın.
1: Bana vurdun.
0: Keser misiniz? Ah tanrım, bu iş bitti artık.
1: Biri ölmeden veya komaya girmeden bitmez. Umarım o olur.
0: Hayır, bizden bahsediyorum. Birbirinize bunu yapmanızı seyretmeyeceğim. Ben, hayır, yapamam. Hapiste olsanız daha iyi. En azından birbirinize zarar vermezsiniz. Evet, bunun tamamen benim hatam olduğunu farkındayım. Evet. Yutabileceğimden büyük bir lokma ısırdım ama... ...hiç böyle hissetmemiştim. Ben... ...aranızda seçim yapamıyorum, yapamıyorum. Beraber kocaman bir aşk yaşasak ha? Tamam, biraz sıra dışı olduğunu biliyorum ama... ...biz yapabilsek ne olur... Neden bir türlü seçemiyorum biliyor musunuz? Çünkü beraberken... ...mükemmel adamlarsınız.
2: Kate.
1: Kate. Biz aslında yani şeydik değil mi?
2: Evet.
0: Üzgünüm çocuklar. Bu iş bitti.
2: Kate! Kate!

0: Aman tanrım onlar. Geldiler.
1: Kate Wheeler bir rehine olarak tanınmış olabilir ama gittikçe banka soyguncusuna benzemeye başladı.
2: Saçmalık. Yaşadığı esaretin sonuçlarını asla hesaplayamazsın. İyice Patty Hearst diye benzedi.
1: Patty Hearst'in hapse girdiğini hatırlarsın.
2: İyi o bir hataydı. Bence hata olduğunu herkes kabul şehirler ediyor. Arası.
3: Dur bir dakika. Şimdi onu sevdiğini söyleme.
4: Ben ikimizi de düşünüyorum.
3: Zaten biliyor. Dinle, beni dinle.
4: Seni özledim. Joe da özledi. Demek istediğim...
1: Bak, ikimiz de seni
3: söyle,
1: özledik.
3: Söyle. Evet, eşit özledik. Alo, Kate. Nasılsın? Hı-hı. Biz düşündük de...
5: Ben de biraz düşündüm.
3: Hı-hı. Ne düşünüyordun?
5: Böyle yaşayamam.
2: Öncelikle bunu düşündüm.

0: şey.
1: Bu tamamen bizim hatamız ve sorumluluğu üstleniyoruz tabii
0: tamamen.
1: Ki.
0: Tamamen.
1: Ama gerçekten.
0: Tüm öyle.
2: Hayır, kimin hatası olduğunun önemi yok. Yani artık yok.
0: Ver ben konuşayım. Beni dinle. Ya bir çıkış yolu olduğunu söylersem? Son bir büyük soygun, tamam mı? Bir tane tertemiz.
2: Bu kulağa pek hoş gelmiyor aslında.
0: Ne? Alo.
1: Ama neden olmasın ki?
0: Hayır, başka oyun yok. Başkasıyla yatıya kalmak yok. İçeri gireceğiz. Silah çıkaracağız, parayı alacağız.
2: Silah mı çıkaracaksın?
1: Merak etme, biz her şeyi düşündük.
0: Beni dinle.
2: Hayır, buna izin veremem. Hayır, lütfen yapmayın. Bu çok kötü bir fikir, sakın. Buna izin veremem, lütfen.
0: Kate, beni dinle. İşe yarayacak. Tamam mı?
3: Joe Blake ile Terry Collins'in başına konulan ödül 2 katına, yani 1 milyon dolara çıkarıldı. İkilinin bu suç çılgınlığına daha ne kadar devam edecekleri merak ediliyor. Yüzlerini neredeyse herkes tanıyor. Yetkililer yakalanmalarının an meselesi olduğunu söyledi.
0: Nasılsın? Günaydın. Yürü, dışarı. Hadi. Devam et bücür.
4: Aman tanrım, burada ne arıyorsunuz?
0: Kapa çeneni. Gidelim.
4: Tamam.
0: Hadi
4: tamam,
0: sen
4: peki.
0: De.
4: Peki. Tamam.
1: Önümüze düş.
4: Herkese günaydın. Ben Derin Head. Kaçak suçlulara hoş geldiniz. Bu akşam çok ilginç ve sıra dışı bir programımız var. Arkama bakarsanız kaçak suçluların setinde olmadığımızı anlarsınız. Bu gece evimden yayındayız. Yatıya kalan haydutlar Joe Black ve Terry Collins yanımdalar. Kate Wheeler işini açıklığa kavuşturmak istediler.
0: Ben Amerika halkına, sana ve Amerika'nın dört bir yanındaki güvenlik güçlerine şunu söylemek istiyorum. Kate Wheeler bizimle banka soygunlarına hiç karışmadı. O rehinemizdi. İradesi dışında alıkonulmuştu ve soygunlara asla karışmadı.

0: Bayanlar baylar, günaydın. Soyulmak üzeresiniz.
1: Ben Kate Wheeler.
0: Elleriniz görebileceğim bir yerde olsun. Banka müdürü nerede?
2: Tamam böyle.
0: Çok iyi. Bayım benimle gelin.
3: Evet güzel. Kımıldamayın sakın.
0: Şuradaki beylerin yanına uzanın.
3: Uzanın.
1: Evet çıldırmışlardı. Daha önce hiç böyle konuştuklarını duymamıştım. Silahlılar, çok tehlikeliler. Bence çok da ciddiler.
4: Tamam onlarla temas kuralım.
5: Özel harekatçılar dışarıda. Helikopterler yukarıda. Alamo Bankası'nda akıl almaz bir manzara var.
6: Çalıyor.
0: Evet, bak ne diyeceğim. Ben Joe Blake'im, tamam mı? Bizi asla canlı yakalayamazsınız. Anladınız mı? Burbank Havaalanı'na güvenli bir şekilde ulaşıp bir uçakla buradan gideceğiz. Hayır, yok. Başka telefon olmayacak, tamam mı? Dediğimi yap, yeter. Hey, bizi canlı yakalayamazsınız.
3: Bizi canlı yakalayamazsınız mı?
0: Doğru.
3: Harika bir fikir Joe. Seni canlı yakalamasalar nasıl olur? Deli gibi bir kurşun yağmurunun altına girme macerana beni katmandan onur duydum ama bence çıldırdın artık cidden.
5: Askerler geliyor, özel harekatçılar geliyor, helikopterler yukarıda. Arkaya bakarsanız bankada Joe Black'le Terry Collins'i görebilirsiniz. Rehineler de hala orada.
6: Herkes yerinde kalsın.
0: Kaçmakla işim bitti Terry.
3: Tahmin et bakalım, benim de öyle. Ama daha iyi bir fikrim var. Silahımı atacağım, ellerimi kaldıracağım ve Kate Wheeler'ın girmemizi istediği kodese gireceğim.
0: Bunu yapmana izin veremem.
3: Ya sana seçenek sunmazsam?
6: Herkes yerini korusun.
4: Çocuklar durun bir saniye.
0: O silahı indir.
3: İndirt.
0: İndirt?
3: Evet indirt.
0: O da ne demek? Üçüncü sınıfta mısın?
3: Şu anda ince laflar bulacak halde değilim Joe.
4: Şüpheliler kendi aralarında tartışıyorlar.
3: İndir o silahı.
0: Kes şunu Terry. Hiç düşünmüyor musun?
3: Gidin buradan bayım.
0: Kapat çeneni, sessiz ol.
3: Cennette görüşürüz.
0: Kımıldamayın. Herkes yerinde kalsın. Çeneni kapat Terry.
4: Bir rehine dışarı çıkıyor. Bir rehine dışarı çıktı.
5: Biri bankadan çıkıyor. Joe Black'le Terry Collins hala içerideler.
0: İndir onu. İndir.
3: Ateş etmeyin.
0: Susun.

0: İçeride ateş edildi.
1: Aman Tanrım. Sesi duydunuz mu?
0: Beni vurdun.
2: Aşağılık herif.
0: Tanrım.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Geldik Erkan abicim. Üstü başka, altı başka cennetimize. Geldik.
6: Tamam geldik, gelmesine de oğlum. Şimdi bu güzel cennete biz çapa mı atacağız?
5: Yok abi, ne çapası ya? Kıyabilir miyiz bu güzelliğe? Abi bak, bakanlığın çok güzel bir uygulaması var. İsmi Derya. Şimdi gideceğin koyu buradan seçiyorsun. Ondan sonra hazır mapa şamandıra sistemine tık diye bağlanıyorsun.
7: Ne denizin canı yanıyor, ne bizim içimiz sızlıyor.
3: Mapa şamandıra sistemiyle kontrolsüz demirlemenin önüne geçiyor, yarınlara nefes oluyoruz. Fethiye başta olmak üzere kıyılarımızda dip çamuru temizliğiyle denizlerimize nefes aldırıyor, denizlerimizi gelecek nesiller için koruyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı.
8: Mersi canım.
9: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
8: Hocam ben?
9: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. Tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
8: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
9: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
8: Hocam 1000 megabit diyor.
9: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
8: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
9: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
8: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
9: Ya gelsin o zaman slogan.
10: Türk Telekom değerli hissettirir.
11: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık süpürgeni yenileme zamanı geldi. Roborak akıllı robot süpürge şehre dönüşü özel 45.999 TL. Üstelik peşin fiyatına 9 taksitle.
12: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
13: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
12: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
14: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
15: Vay!
16: Big Kids ile hayal gücünü hayata geçir. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
17: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.

0: Bebeğiniz için her şeyi yaparsınız. Ona olan sevginiz standartları yükseltir. Bebek beslenmesinde bu standartlara ancak bilimin rehberliğinde ulaşılır. Annelerin bir numaralı tercihi olarak bebeklerin bağışıklık sistemini araştırıyor, D vitamini ile bağışıklık sistemini destekliyoruz. Aptamil, sevginiz standartları yükseltir, uzmanlığımız ona ulaşır.
1: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
2: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
1: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
3: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
4: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen kosmetik ürünlerini sepette net %10 indirimle alma zamanı. Acele et, kaçırma.
5: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir.

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık telefonunu yenileme zamanı geldi. Honor 605G, şehre dönüşü özel 28.999 TL. Acele et, kaçırma.
1: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Eylül ayına özel Nissan Qashqai %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express içelim.
3: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabam.com'a değerinde drink sat.
4: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
5: Hadi ben kaçtım.
6: Aa kızım, aç aç gidilmez, al şunu bakayım.

0: Okula dönüşte Neon bir yanında. Seçili markalarda 600 liralık alışverişe 200 liralık kupon fırsatını kaçırma. Üstelik herkese kargo bedava.
1: Bu sezon Bim'de tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Ne var sırada Denizbank burada.
4: Sırada Denizbank'tan ihtiyaç kredisi fırsatı var. Aylık %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla krediniz burada. Eğitim, beyaz eşya ya da mobilya. Tüm ihtiyaçlarımız için mobil deniz, internet bankacılığı

0: şubelerimizden hemen başvurabilirsiniz.
1: Kebar sırada Denizbank burada.
2: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık süpürgeni yenileme zamanı geldi. Roborak akıllı robot süpürge şehre dönüşü özel 45.999 TL. Üstelik peşin fiyatına 9 taksitle.
3: Heh, ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
4: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
3: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
5: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
6: Arkadaşım, elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu, tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
7: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
6: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
8: Hocam, 1000 megabit diyor.
6: Ha, hemen yükselt paketini. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
8: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
6: Ya gelsin o zaman slogan.
9: Türk Telekom değerli hissettirir.
10: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil yarını da taşır. Koçak.
11: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
12: Haberiniz olsun, şüpheliler birbirlerine ateş ediyor.
13: Aşağılık herif.
14: Tamam Terry. Beklemede kal.
15: Yerinizi koruyun.
12: Kırmızı ekip şimdi.
15: Herkes beklesin.
14: Pekala, bu seferkini Terry'e sıkacaksın. Şimdi. Harika.
12: Şüpheliler vurulmuş gibi görünüyor.
14: Alkış.
12: Kırmızı ekip hadi, kırmızı ekip ileri.
15: Elinizden ayrılmayın, güvenliği sağlayın.
12: Lanet olsun. Ne yapıyor bu kadın?
15: Hadi bak, hadi beni izle hadi.
16: Bu inanılmaz. Joe Black ve Terry Collins vuruldular. Polis mi vurdu yoksa birbirlerini mi vurdular bunu bilmiyorum. Kate Miller merdivenlerin üzerinde ve sanırım bayıldı. Bu hikayeyi takip ettiyseniz Kate'in yapıya kalan haydutları ele veren kadın olduğunu bilin.
12: Gidip Bayan Wheeler'a yardım edin. Çabuk olun hadi. Onu alıyorum. Hadi bunu çekelim. İşte orada bak.
17: Yardım edin.
16: Bayan Wheeler, basamaklarda bayıldınız. Neden? Şokta mıydınız? Orada
18: evet,
16: ne...
18: tamamıyla şoktaydım.
16: Bayan Wheeler, bugünkü soygunu ilgili polise ihbar ettiğiniz doğru mu?
18: Evet, ettim. Ama bunların hiçbirinin olmaması gerekiyordu. Sadece bırakmalarını istemiştim.
19: Güvende miyiz? Güvende miyiz?
5: Neden durdun?
1: Günaydın güneşim.
5: Fermuarı açın.
19: Hadi aç da gidelim, hadi hadi. Harikaydınız çocuklar, harika.
5: Çıkar beni buradan.
19: Hadi gidelim buradan.
5: Evet, hadi şimdi
19: parayı al, parayı al.
5: Tamam mı? Hadi.
19: Tamam. Hadi gidiyoruz.

0: Patlayacak, patlayacak. Kaçmalısınız, patlayacak.
1: Bugün şehir merkezine bir büyük haber daha gelişti. Yatıya kalan haydutları nakleden ambulans patladı. Ambulansa patlayacak.
2: Affedersiniz, geciktim, imza veriyordum.
1: Patlamayla birlikte Joe Blake'den ve Terry Collins'ten geriye hiçbir şey kalmadı.
3: Cennete.
2: Bize.
1: Beni bekleseniz iyi edersiniz. Güneş kremiyle 1 milyon dolarlık ödül bende çünkü.
4: Ve yatıya kalan haydutların trajik hikayesi böylece son buldu. Joe Black ve Terry Collins ülkenin hayal gücünü yakaladılar. Ölümleriyle birlikte hayatları bir efsane oldu. Black ve Collins böyle bir iddiaları olmasa da birer kahraman. Söyleşiden sonra insanlar bana gelip aslında nasıllar diye sordu. Ben de herkes kadar biliyorum dedim. Onlar soyguncu. Yalnız bir kadını kaçırdılar. Soğukkanlılıkla birbirlerini öldürdüler. Gerisi dedikodu ve tahmin. Şehir efsaneleri. Sonunda belki de böyle olmasını istedik. Ben Darren Head. Haftaya kaçak suçluların yeni bölümünde görüşeceğiz.
5: Şimdi karardı. Bu iş görür, evet.
6: Bu genç kadını ve bu genç erkeği kutsal evlilik bağıyla birleştirirken birbirlerine karşı aşklarını ilan ettiklerine ve bir yüzükle hayatlarını birleştirdiklerine Tanrı huzurunda bu beraberliğe şahitlik ederken sizlerin de bize katılmasını istiyoruz.
7: Yo por lo tanto, con la seguridad del Estado, los pronuncio esposo y esposa.
6: Damat artık gelini öpebilir.

paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya Halkbank mobilden hemen katıla tıklayın.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: J.R. Mohringer'ın Los Angeles Times'ta yayınlanmış gerçek bir hikayeden uyarlanmıştır.
2: Son olarak iki ünlü boksör karşınızda. Harold Johnson ve Nino Valdez. Harold Johnson'ın Nino Valdez'e karşı elde ettiği zafer ulusal istatistiklerde yüksek bir yere yerleşmesini sağladı. Charles 32 yaşında ve Sutherfield 30. İkinci round biraz önce başladı. Charles tartıda 83 kilo çekti. Sutherfield ise 80 kilo. Charles beyaz şortla...
3: Bir yazar boksör gibi ayakta kalmak zorundadır.
2: Sutherfield sağ kroşesiyle bu gece bir sürpriz yapabilir.
3: Sözcüklerinizin basılması ringe çıkmak gibi yeteneğin ortaya konmasıdır. Saklanacak bir yer yoktur. Gerçekler ortaya çıkar. Ve bazen sonuç felaket olabilir.
2: Ve Sutherfield yerde. 3, 4, 5, 6, 7, yerden kalkamayacak. 8, 9 ve knockout. Evet, Ezel Charles kazandı.
4: Bir, iki, üç. İyi misin?
5: Evet, iyiyim.
4: Emin misin? Boks,

0: Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Knockout.
1: Hey Eric, solla mı indirdin, sağla mı? Eric!
2: Gördün mü, sana söylediğim gibi işte.
3: Hadi çocuklar, vazgeçin.
2: Yapma,
3: şu işten.
2: Yapma, sadece biraz eğleneceğiz.
3: Zavallıyı rahat bırakın.
4: Hey şampiyon! Nasılsın? Nasıl gidiyor şampiyon?
5: Oh, fena değil, idare ediyorum. Para kazanmaya çalışıyorum.
4: Arkadaşlarıma şampiyon olduğunu söyledim.
5: Evet, bu doğru.
4: Ve senin canını okuyacağımı söyledim.
5: Canımı okuyacaksın ha? Evet, tabii.
6: Bu şampiyon değil.
5: Evet, şampiyonum ben, Bob Satterfield'ım. Dünyanın 3 numarasıyım.
4: Hadi ona hareketlerini göster.
5: Hayır, olmaz. Alışveriş yapacağım.
4: Bunu sonra yaparsın.
6: Hadi şampiyon.
4: Hadi.
2: Hey hadi şampiyon.
4: Hadi.
6: Hadi yumruklarını göster.
4: Biraz eğlenelim.
5: Hareket mi görmek istiyorsun?
2: Evet, hadi bize ne olduğunu göster.
4: Evet. Evet.
2: Yumruklarını göster hadi.
5: Görmek mi istiyorsun?
2: Evet.
6: Oo. Derdin ne senin ihtiyar? Kes sesini.
2: O adam burnunda böyle mi kırdın?
5: Evet, işte böyle. Kanlar fışkırmıştı, evet.
2: Hadi kalk şampiyon.
5: Artık dövüşmek istiyorum.
4: Hadi,
2: hadi
4: şampiyon.
2: Ayağa kalk şampiyon.
4: Bir round daha. Hadi.
5: Hayır hayır, ben artık dövüşmüyorum.
2: Hadi şampiyon, hadi bir şampiyon round ayağa kalk.
6: Hadi.
4: Kaldır şu kollarını.
5: Hayır.
4: Hadi kaldır.
2: Karşılık ver şampiyon. Hadi dediğini yap. İhtiyar seni dövüyor kendi.
4: Tutun şunu.
5: Hayır hayır, durun durun. Hayır hayır, üzgünüm. Vurmak istememiştim.
6: Hadi göster kendini. Hadi. Hadi.
7: Ha, uyuyor muydun?
2: Hadi hadi.
7: Affedersin.
4: Hadi
7: dostum. Hadi saat kaç?
4: Öyle mi? Hadi.
7: Hadi. Tamam, yarın görüşürüz. Hadi. Sen uyu. Tamam tatlım. Hoşça kal.
4: Hadi göster kendini.
2: Hadi dostum, gücünü göster.
7: Hey, neler oluyor?
4: Sen hala şampiyon değil.
3: Serseriler eğleniyor.
2: Evet.
4: Bunu devirdim.
6: Neler oluyor?
4: Dünya şampiyonunu yendim.
2: Hadi arabaya binin.
6: Hadi gidelim buradan.
2: Hadi gidiyoruz. Hadi. Hadi.
6: Evet. Canını okudun Kenny. Hadi.
2: Harika bir dostum. Şampiyona günü gösterdi.
7: İhtiyar sen iyi misin?
5: Evet. Gençler biraz eğlendiler. Bir şampiyonu yenmek eğlencelidir.
7: Dinle sen, eve gitsen iyi olur.
5: Ben evimdeyim.
7: Ne? Sen şampiyonum mu dedin?
5: Evet. Adım Bob Satterfield. Dünyanın 3 numarasıyım.
7: Hey. Dinle. Bunu sana verebilir miyim?
5: Evet. Teşekkür ederim. Bununla işi bitik bir şampiyona yardım ettin. Bunu unutmayacağım.
7: İyi olduğuna emin misin?
5: Evet, iyiyim.
7: Tamam.
5: Canım biraz yanıyor ama iyiyim ben.
7: Pekala, kendine iyi bak, tamam mı?
5: Tamam. Sen de.
7: Nasılsın John?
4: İyiyim.
8: Kumarhanelerle ilgili söylentiler ayyuka çıktı. İddialara göre bazı çalışanlar...
9: Böldüğüm için özür dilerim, biliyorum. Bu editoryal bölüm için güzel bir fırsat olabilir. Orman kanunları ve sorumluluklar vesaire falan, ama söz açılmışken... Ben de bir fikir sunmak istiyorum. Senin için de sakıncası yoksa Ralph, siyasilerin dahil olduğu NFL seçimleriyle ilgili bir şeyler yapabilirim.

0: Evet, bu iyi olur. Ben de isterim. Sonra spor servisi muhabirlerim de küresel ısınmayı haber yaparlar.
1: Ha, hadi lan. Ha, ben de ciddiyim. Bence bunu yapmamız gerekiyor.
2: Çocuklar hadi.
0: Sen neden bahsettiğini biliyor musun?
2: Sen konuşma.
3: Belediye başkanı...
1: Ha, saçmalıyorsun.
0: Sen ne dediğini bilmiyorsun.
3: Burada olacak ve... bir basın toplantısı düzenleyecek.
2: Pekala, hepsi buysa. Dafiste yemekler benden. Bu arada biri bana tam sayfa bulmaca getirebilir mi?
3: Güzel, buna sevindim.
2: Antrenman kampına birini gönderiyor musun?
0: Küçük bir bütçe ayrılmıştı sana.
2: Seçmeleri izlemek fena bir iş değilmiş gibi geliyor.
0: Evet, tabii.
2: Tamam.
4: Hey patron, yine bir şeyler gömdün ha?
0: Neden söz ediyorsun?
4: Ya, Germain'le ilgili haberim. Aslında iyi bir müsabakaydı.
0: Ha, evet. Ama baskıdan çıkardım.
4: Neden?
0: Bir şeyleri çıkarmam lazımdı.
4: Okul maçları da bunun için değil midir? Sağlam bir hikayeydi. Ve haber müsabakadan 40 dakika sonra hazırdı.
0: Hı hı. Makine gibi olduğu doğru ve demode bir tarzım var.
4: Bir dakika Ralf, bu...
0: Biraz oturacak mısın? Dinle beni. Bana sürekli haber getirdiğin için sana minnettarım ve bundan vazgeçmeni istemiyorum.
5: Ralf, böldüğüm için özür dilerim. O yazıyı geçmemi istiyor musun?
0: Evet, evet.
5: Tamam. Tamam.
0: Ama yazıların etkileyici değil. Yazı değil, laf salatası gibi.
4: Ama Sam Kirby...
0: O artık burada çalışmıyor. Gerçek şu. Yazılarını okurken unutmaya başlıyorum. Ha, elinden gelen buysa sana sözüm yok. Ama daha iyisini yapabileceğini biliyorum.
4: Peki neden Ralph?
0: Senin bir adın var.
4: Sohbet için sağ ol.
0: Hadi hadi ama bak bak, kadın gibi alınma lütfen, tamam? Erkek ol. Zayıf noktalarını gör ve düzelt onları. Biraz ağırdan al, tamam? Daha çok düşün.
4: Anladım. Bir randevum var.
3: Şöyle yazacağız. İpeği için çıkarılan mahkeme kararı, kurumu sanayini kirlettiği nehirlerle ilgili su standardı sözleşmesini imzalamaya zorluyor. Hı hı. Wyoming ve Montana müdahil olarak bize katılacak. Tamam. Beni dün gece sen mi aradın?
4: Evet evet, bendim. Affedersin. Germain maçı yazımı okudun mu?
3: Evet, iyiydi.
4: İyiydi değil mi?
3: Etkili bir yazıydı.
4: Evet, etkili kesinlikle ama tabii Mets beğenmedi.
3: Nesini beğenmedi?
4: Mets ne zaman bir şey beğendi ki? Bilmiyorum. Net bir şey de söylemedi. Bronco'ya da Nuggets'a haber yapmama izin vermeyecek.
3: Boş ver. Zamanla anlayacaktır.
4: Aslında bir önemi yok. Çünkü Whitley ile yemek yiyeceğim. Bugün. Dergiye geçmeyi deneyebilirim.
3: Çok iyi.
4: Evet öyle.
3: Bu çok iyi.
4: Henüz kesin bir şey yok ama gelişmeler olur.
3: Bu harika bir haber. Evet. Mets biliyor mu?
4: Şaka mı bu? Saçmalama. Hayır, Mets bilmiyorum. Hey, sakıncası yoksa Teddy ile basket oynayabilir miyim?
3: Biliyorsun, Teddy bu duruma ancak programa sadık kaldığımız sürece alışabilir. Biz ayrıldık Eric, tamam mı?
4: Senin için söylemesi kolay. Çocuğu elinden alınan sen değilsin. Pekala, tamam. Bu biraz dramatik oldu. Affedersin.
3: Dinle, top garajdaki kolilerden birinde.
4: Teşekkür ederim. Sağ ol.
3: Mets'le konuş.
4: Tabii.
6: Dinle, babanın ölümünü duymak beni çok üzdü.
4: Teşekkür ederim.
6: Kanser de değil mi?
4: Evet. Good luck.
6: Onca yer varken.
4: İronik değil mi?
6: Hı-hı. Evet. İki buzlu çay alabilir miyiz?
7: Hı-hı, tamam.
4: Teşekkür ederim.
6: Bak, yazılarını okuduk. Fred Rozelle birlikte. Üzgünüm ama hazır değilsin. En azından şimdilik. Kişilik eksikliği vardı. Ortak fikrimiz.
4: Kesinlikle. Yani Bing... Geçen yıl Kirby'nin editörlüğünde 192 yazı yazdım. Bu gazetecilik tarihinde bir muhabirin yazdığı en yüksek sayı. Ve sen zayıf olduğunu söylüyorsun. Tabii ki öyle. Çünkü sürekli yazıyorum. Robot gibi. Düşünmeye zaman yok. Ve bu yıl yeni bir editör var. Yani yeni bir başlangıç. Ama ne var biliyor musun? Beni Kirby'den daha fazla çalıştırıyor. Benim bir makine olduğumu düşünüyor. Ne zaman içinde bir parça yürek olan bir haber getirsem Matt geri çeviriyor. Bence bu bir derginin sahip olması gereken bir şey. Bunu dergiler kesinlikle
6: tamam,
4: hak eder.
6: Tamam, bana bir örnek ver.
4: Mesela...
6: Bu mango mu?
5: Evet.
6: Şeftali değil yani.
5: Hayır, mango.
6: Tamam, affedersin, özür dilerim. Bana bir örnek ver.
4: Aslında o kadar çok örnek var ki bazen kilitlenir gibi oluyorum. Böyle
6: hayır,
4: şeyler
6: hayır,
4: değil.
6: Ne olursa, herhangi bir örnek.
4: Tamam, tamam. Kesişen yollar,

0: da ne dersin?
1: Amerika'da bir... seçilecek en kötü şey.
0: Öyle olsun. Tamam. Bir boksör var. Eski bir ağır siklet boksörü. Denver sokaklarında yaşıyor. Çok kötü bir durumda. Çöplüklerde yaşıyor.
1: Ya.
0: Evet ve bir tür mahalle bekçisi gibi. Kendine şampiyon diyor. ve çok tatlı bir adam. Hikayesi de çok çok çok güzel. Dokunaklı. Bunu Mes'e söylediğimde unutmamı söylemişti. Kuru bir kuyu olduğunu Germain'e haber yapmamı istemişti.
1: Peki söyler misin? Boksörün adı neydi?
0: Sutterfield.
1: Bob Sutterfield mı?
0: Evet. Bob.
1: Vay canına. Bundan emin misin? Çünkü o adam babamın idolüydü. Öldüğünü sanıyordum. Demek ki hala yaşıyor.
0: Herkes öyle sanıyor. Ben de bu yüzden çok iyi bir haber olacağını düşünüyorum. Buna şampiyonu diriltmek demek istiyorum.
1: Yani burada, Denver'da mı?
0: Evet.
1: Bob Sutterfield.
0: Onu dün gördüm.
1: Peki ne yapmayı planlıyorsun?
0: Biraz zamana yayabileceğimi düşündüm. Düzgün ve temiz bir iş çıkarmak istiyorum. Kaliteli bir işle Mets'in bakmasını sağlayabilirim.
1: Dinle. Mets bakmazsa ben memnuniyetle bakabilirim.
0: Bu iyi olur. Mükemmel olur.
2: Kaliforniya'da kazandığında çok geç kalmıştı. Çünkü Mondale yeterli delege kazanmıştı. Hayır sanmıyorum. 30 Kasım. Hayır kesin
0: Merhaba.
2: Tarihi bilmiyorum. Bir saniye. Tamam. Hayır sana ben bildiririm. Tamam. Hoşça kal. Merhaba.
0: Merhaba. Nasıl gidiyor?
2: İyi.
0: Sır tutabilir misin Molly?
2: Ya sen?
0: Tabii.
2: Adım Molly değil.
0: Evet. Bu doğru. Evet çünkü Millie değil mi?
2: Polly.
0: Polly.
2: Bildin. Evet.
0: Evet. Tamam.
2: Senin için ne yapabilirim?
0: Bir hikaye hazırlıyorum. 50'li yıllarda dövüşmüş Bob Sutterfield isimli bir boksör. Ama bunu kimse bilmemeli.
2: Kızardığına göre Mets'i ilgilendirmediğini düşünüyorsun.
0: Bildin.
2: Evet. Ne istiyorsun?
0: İnternette çok şey yok. Yani sanırım bu iş için biraz evrak karıştırmak gerekiyor. Bulabileceğin her şeye ihtiyacım olacak. Bizim arşivdekiler, New York Times, Los Angeles Times, ve Ring dergisi tabii. Ünlü boksörlerde bir şeyler bulabilirsem bu harika olur. Ring'de dövüştükleri, antrenörler. Bunları not alsan iyi olur.
2: Makul bir teklif yaptın.
0: Evet.
2: Buna bakmam gerek. İstediğin bilgileri toplar ve odana getiririm.
0: Tamam. Güzel, dripling yap ve topu çembere fırlat. Ben yaşlı bir adamım. Üzerimden atamazsın. Buna izin veremem.
2: Faul.
0: Tamam. O zaman faul atışı yap. Elime nişan al, tamam mı? Bilekten çıkar, elime at. Yukarıdan at. Top parmak uçlarından çıkmalı, tamam mı?
3: Kötüyüm.
0: Kötü değilsin. Şakil sen yaştayken sayı yapıyor muydu sanıyorsun?
3: Evet.
0: Yapmıyormuş. Bunu bana o söyledi. Sen yaştayken şişko bir sümüklü olduğunu söylemişti.
3: Sahi mi?
0: Evet öyle. Ama bana güvendiğini de söyledi. Yani bunu kimseye söyleme.
3: Baba.
0: Evet.
3: John Elway'i arayıp gelecek yıl takımda yer alacağını sordun mu?
0: Bu ara pek sık görüşmüyoruz.
3: Umarım geri döner. Bronco'nun ona ihtiyacı var.
0: Ona böyle düşündüğünü söyledim. O da düşüneceğini söyledi.
3: Sahi mi?
0: Sahi. Yani dönerse bunda senin de payın olacak.
3: Akşam yemeğine kalacak mısın? Anne makarna ve köfte yapacak.
0: Kalmamı istiyor musun?
4: Evet. Merhaba tatlım. Merhaba Erik.
0: Dedi beni makarna ve köfteye davet ediyordu. Ne diyorsun?
4: Betty ile işler nasıl gitti?
0: Bunu sonra konuşuruz.
3: Dergide daha fazla mı para kazanacaksın baba?
0: Hayır. Ama asıl neden bu değil. Bu daha çok prestij meselesi. Ve yılda muhtemelen 15 yazı yazacağım. Belki.
3: Bu çok fazla yazı.
0: Aslında değil. 3,5 haftaya sadece bir yazı düşüyor. Bu da doğru konsantre olabileceğim anlamına geliyor. İyi haberler yapabilir ve belki annen kadar saygın biri olabilirim. Bu bir tür büyük maça bilet gibi bir şey. Anlıyorsun değil mi? Los Angeles Times, New York Times.
4: Betty'ye sözünü ettiğim.

0: O boksörün hikayesi gibi mi?
1: Kesinlikle. Aslında o sokağa dönsem iyi olur. Hala orada uyuyor olabilir.
2: Sokakta uyuyan bir adam mı var yani?
1: Evet dostum. Bazıları sokakta uyuyor. Evleri yoktur. Ailesi, dostları yoktur. Sokaklarda uyurlar.
2: Sanki çok acıklı bir hikayeye benziyor.
1: Hayır dostum, bu umut dolu bir hikaye olacak.
2: Kariyer gününe kim gelecek? Sen mi, annem mi?
0: Arkadaşların babanın sporla ilgili anlatacaklarını eminim. Benim Herb Milton'la olan röportajıma tercih edeceklerdir. Kent'in toplu taşımadan sorumluyuz.
1: Yemek enfesti. Gidip Sutherfield'ı bulayım. Kariyer gününe kimin geleceğini annene karar veririz, tamam mı? Seni seviyorum. Görüşürüz.
2: Güle güle baba.
1: Hoşça kal.

Bizi dinleyen kız erkek herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben spikeriniz Eric Kernan. Bu gece muhteşem bir boks maçına daha şahit oldum. Las Vegas'ın ağır nemli havasında 3 round süren müsabakada taraflar bütün güçlerini ortaya koydu. Ve tabii biri kazandı. Bu kesin. Kazanan boksör...

0: Aman tanrım. Şampiyon, değil mi? Soyadın Sutherfield mı?
1: Evet, tavanın Bob Sutherfield. Dünyanın 3 numarası.
0: Evet, tamam. Bunu dün gece söylemiştin.
1: Dün gece mi?
0: Evet, sen ve... birkaç çocuk burada...
1: Evet. Sen de yere düşmüş bu şampiyona yardım etmiştin.
0: Evet. Ben Denver Times'tan Eric Kernan. Sana bir fincan kahve ısmarlayabilir miyim?
1: Ben kahve içmem. Eskiden içerdim ama artık içmiyorum.
0: Peki ne dersin?
1: Evet, arada bir ben de içerim.
0: Bence insanlar hikayene bayılacaklar. Çünkü sen neredeyse dünya şampiyonu oluyordun.
1: Ama bu uzun zaman önceydi.
0: La Motta'yla dövüştün. Pedersen'la dövüştün. İnsanlar seni ayakta alkışladı, adına haykırdı. Bunları hatırlıyor musun? Hatırlamıyor musun?
1: Evet, hatırlıyorum.
0: İnsanlar seni tanırdı. Sokağa çıktığın zaman herkes adını bilirdi.
1: Ne yazmayı düşünüyorsun?
0: Anlattıklarını yazacağım. Senin hikayeni.
1: Bilmem. Herkes adımı biliyor zaten. Ben şampiyonum.
0: Pekala. Belki fikrini değiştirirsin.
1: Kernan. Uzun zaman önce radyoda maç anlatan adam gibi.
0: Evet, o babamdı.
1: Ciddi misin?
0: Ciddiyim, evet.
1: Hı? Baban bir Noel'de bütün gecemi mahvetmişti. Radyoda nasıl bir hayal kırıklığı yaşattığımı anlatıyordu. 1953 Noel'i. Zirvedeki adamdan sıfıra düşmüştüm. Ortası yoktu. Baban o gün beni çok kızdırmıştı.
0: Belki ben telafi edebilirim. Yarın ya da ertesi gün tekrar gelirim. Belki bir daha içeriz.
1: Evet, iyi olur. Evet. Dinle. Bunu unutmayacağım. Sen işi bitik bir şampiyona yardım ettin.
2: Hepimizin dinleyeceği birilerini bulmaya çalışıyorum.
3: Tamam, sanırım bir liste hazırlayabilirim. Yeni ama oldukça iyi birkaç grup belirlerim. Gürültücü
2: evet,
3: olmayanlardan.
2: İyi olur ama lütfen.
3: Hayır.
2: Lütfen asit müzik yapanlar
3: olmasın.
2: Hayır,
3: bunu yapmam efendim.
2: Tamam.
3: Söz veriyorum.
2: Evet, ne var?
0: Patron. Miller evet. Gribe yakalanmış.
2: Evet, biliyorum, salgın var. Sen de aşı yaptır.
0: Ha,
2: İkinci katta
0: oldum.
2: Yapıyorlar.
0: Evet, yaptırdım. Sadece yerini alabilir miyim diyecektim. Biliyorsun, Portland maçı için kenti.
3: Gidip o listeyi yapayım.
2: Evet, bir de o yazıya ihtiyacım var. Golfle ilgili daha fazla yazı dolu.
0: Görüşürüz.

0: yerini alabilir miyim diyecektim.
1: Hayır olmaz. Portland maçını Duncan aldı.
0: Duncan Bantam maçını yapmayacak mı?
1: Hayır, boks maçını sen al. Portland maçı onun. Ona söz vermiştim. Üzgünüm.
0: Tamam, evet. Bunu oğlum için istemiştim. Onu da götürecektim. Çünkü Portland hayranıdır. Onları kahraman gibi görür.
1: Affedersin. Portland oyuncuları kahramanları mı dedin?
0: Evet.
1: Biliyor musun, attığını biliyorum. Bunu hemen belli ediyorum.
0: Görüşürüz Ralph.
1: Hayır, gerçekten bundan eminim.
2: Aynen böyle işte. Burun kemiği kırıldı. İyi değil ama küçüğü.
3: Vay canına, eskiden amma adam dövmüşsün.
2: Bu doğru. Bob Sutherfield dünyanın 3 numarasıydı.
3: Neyse dostum, ben artık gitmeliyim.
2: Tamam delikanlı, kendine iyi bak. Güle güle.
0: Merhaba şampiyon.
2: Merhaba. Çocuğu korkuttun. Seni polis almış olmalı.
0: Ama polis değilim. Kim olduğumu hatırlıyor musun?
2: Evet. Sen işi bitik şampiyona yardım eden adamsın. O gazetecisin.
0: Onu duydum. Nasılsın?
2: Bilirsin. İdare ediyorum işte.
0: Benimle konuşmayı düşündün mü hiç?
2: Hayır, düşünmedim. Bunu hiç düşünmedim. Daha sonra düşüneceğim.
0: Şimdi ne yapıyorsun? İşin var mı? Kötü bir maç oluyor. Üzgünüm dostum.
2: Hayır. Beyaz çocuk. İspanyolu yere serecek.
0: Tam tersi olabilir mi?
4: Arkadaşın kim Körn'ün?
0: Tillman, Bob. Bob Tillman.
4: Nasılsın Bob?
2: Bu gece çok iyiyim. Başka var mı?
4: Senin olsun. Keyfine bak.
2: Beyaz çocuk Esmer'i devirecek.
4: İmkansız. Gomez çok daha güçlü dostum.
5: Hadi süre doldu. Ringe. Hadi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, nakavt.
0: Bunu nasıl görebildin şampiyon? Nakavtı bildin.
2: O beyaz çocuk adı neydi?
0: Durant.
2: Evet. Durant belki çok fazla yumruk almıştı ama sonra gözlerini gördüm.
0: Gözlerinde ne vardı?
2: İspanyol'un ağır kaldığını fark etmiş gibiydi.
0: Evet.
2: Ağırdı ve sonra sol gardı bırakıp sağ garda geçtiği zaman her şeyi anladığını gördüm. Gard değiştirmesi İspanyol çocuğu rahatsız etmişti. Çünkü ters gardlıydı. Bunu gözlerine bakarak anladı.
0: Sen de bunu gördün.
2: Evet. Bu rakiplerimin gözlerinde gördüğüm bir şeydi. Bunu defalarca gördüm ben. Kimse benim gibi bir ihtiyar okumak istemez.
0: Hayır, isterler. Çoğu boks tutkunu öldüğünü sanıyor şampiyon. Neler yaşadığını onlar da bilmeliler. Ve bunu onlara sen anlatabilirsin. İnan şaşkına dönecekler. Yeniden ünlü olacaksın.

0: şampiyon. Bunu bilmen gerek. Çalıştığım yerde başım dertte. Benim de işim bitti sayılır. Gazetede kötü günler geçiriyorum. Beni kovmaktan söz ediyorlar. Gazeteler tiraj düşürmeye zorlanıyor. Çünkü artık internet var. Şampiyon. Bu haber benim ünvan maçım olacak.
1: Pekala evladım. Tamam. Sen sorular sor. Ben de cevap vereyim.
0: Teşekkür ederim.
1: Rocky Marciano, Jersey Joe Velcott maçına hazırlanıyordu. Rocky de bizi antrenman boksörü olarak tutmuştu. O zaman kaç para vermişlerdi hatırlamıyorum ama neydi? Evet, adam başı 50 baba.
2: Hadi lan!
1: Bir pazar günüydü.
3: Rocky Marciano'nun antrenman kampı 1950.
1: New York Grossinger'da bir salondaydık. Güçlü bir boksördü, bu doğru. Eldiveni aldığım darbelerle beni yere seriyordu. Ama bırakmıyor, kalkıyor, daha istekli dövüşüyordum. Burnuna birbiri adına yumruklar indirmeye başladım. Sonunda sert bir darbe indirdim ve burnu kanadı. Ne zaman beni devirmek için üstüme gelse ona aynı şiddetle karşılık veriyordum. Yani burnundaki kanama durmuyordu. Herkesin içini bir endişe kaplamıştı. Ama Rocky sağlam adamdı. Üstüme gelmeye devam etti. Ama ben direndim. Evet, aynen dediğim gibi oldu. Ve sonra Rocky'nin burnunu kırdım. Büyük kemiği değil ama küçük olanı kırmıştım. Gerçi buna karar vermek bana düşmez ama Rocky sonrasında ne zaman maça çıksa burnu kanamıştı. Unvanını 6 defa korudu ama burnu ona hep sorun çıkardı. Boksu da bu yüzden bıraktı sanırım.
4: Babanın tepkisi neydi? Seninle gurur duydum.
1: Hayır, beni zaten hep döverdi.
4: Ciddi misin?
1: Evet evet, bak işte.
0: Bunu ne zaman yaptı?
1: Galiba 9 yaşında. Ne? Baban seni hiç dövmedi mi?
0: Hayır.
1: Çok şanslı adamsın.

0: Bizi dinleyen kız erkek herkese mutlu bir Noel diliyorum. Ben spikeriniz Eric Kernan. Ve yine muhteşem bir maçla karşınızdayız. Oo, Thomas Kincaid, Juan Bernard Somerville ile karşılaşmak için ringe çıktığından beri bu spor sanatı çok daha kötü bir isimle anılmaya başlandı. Ring kenarındaki mütevazi yerimden onları izlerken bir şeyin çok açık olduğunu fark ettim. Bay Kincaid birçok muhteşem boksörün, Charlton, Dempsey'nin, Volkat'ın, Lewis'in taşıdığı o ünvanı taşımayı artık hak etmiyor. Ben spikeriniz Eric Kernan. Kısa bir aradan sonra yeniden birlikte olacağız.
1: Güzel yazıydı.
2: Öyle mi? Teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
2: Eric Kernan, Denver Times. Merhaba Ken, nasılsın? Seni sonra ararım, tamam mı? Biraz sonra, görüşürüz. Merhaba.
3: Günaydın. Evet evet, çok güzelsin.
2: Öyle mi? Teşekkür ederim.
3: Normalde göz atma zahmetine bile girmezdim ama bilmiyorum, bana otantik gibi geldi.
2: Beğenmene sevindim.
3: O berbat basket maçına gitmediğin için de memnun musun?
2: Evet.
3: Tabii.
2: Şampiyon.
4: Merhaba.
2: Merhaba. Unuttun mu? Buluşacaktık.
4: Sahi mi?
2: Dün gece buluşmak için sözleşmiştik. Bir saat önce.
4: Neyse, buradayız ya.
2: Bu senin haberin. Birinci sayfada.
4: Buraya bak, İspanyol çocuk ringde yatıyor.
2: Ne diyeceksin?
4: Sana yemek ısmarlayayım mı?
2: Tamam. Hep böyle kalabalık mıdır şampiyon? Yemekler de hep iyi midir?
4: Evet, çoğu zaman. Gerçi bazen balık çorbası veriyorlar ama tavsiye etmem.
2: Sepetin çalmalarından korkmuyor musun?
4: Hayır. Biz evsizler onurlu insanlarızdır. Merak etme. Kimse bulaşmaz.

0: Bu hikayen için çok iyi olabilir. İzin verirsen sepette ne olduğuna bakmak isterim. Her gün ne topladığına falan. Haberin için ilginç olacağını düşünüyorum.
1: Tamam, bakabilirsin. Ama beni evine götürüp eşyalarına bakmama izin vereceksin.
0: Babamın kayıtlarını dinledim. 1953 Noel'in. Hmm. Ama senden söz etmemiş. Senden tam bir hafta sonra söz etmiş.
1: Belki Noel'le yılbaşını karıştırdım. Baban hala hayatta mı?
0: Hayır. Gırtlak kanseri.
1: Hmm. Gırtlak kanseri. Bu...
0: İronik. Bilirsin. Bazen öyle şeyler olur ki kimi zaman...
1: Biliyorum, ironik ne demektir biliyorum evlat. Benim de birçok ironik tecrübem olmuştur.
0: Evet. Eğitimini tamamlamış mıydın?
1: Hayır. Okula çok gitmedim. Ben hep boks yaptım. Şampiyon olacağımı hiç hayal etmedim. Ama o şansı bulursam, biri bir şans verirse, o şansı kullanıp kazanacağımı düşünürdüm hep. O unvanı istemiştim.
0: Ama o şansı bulamadın.
1: Hayır, hiç bulamadım. Ezor Charles'la maç yapmıştım. Ringlere geri dönmüştü. Onu yenebilirsem...
2: Detroit, Michigan, 1956.
1: 3 numaradan 1 numara yükselebilir, unvan için dövüşebilirdim. O kemeri alabilirdim. Ama Ezard beni sert bir solla yere sermeyi başardı. Bayılmıştım. Bu benim için nasıl desem utanç verici bir şeydi. Sonrasında birkaç maç daha yaptım ama öylesine dövüşmüştüm. O istek artık içimde yoktu. Sioux City'ye taşındım.
2: Sioux City, Iowa.
1: Ailemden ayrıldım.
3: Ben
0: utanç duyduğun için.
3: İstiyorum.
1: Evet, kesinlikle. Bir harada çalışmaya başladım. Sahiplerinden biri kim olduğumu anlamıştı ve aklına bir şey gelmişti.
4: Sana söyledim, bunu böyle başaramazsın.
2: Carson,
4: sadece Nevada. Ayak uyduruyorsun. Bunu onun dövüşüyle kazanamazsın, tamam mı?
1: Beni batıda ve orta batıda dövüştürdü. Kimsenin boksun ne olduğunu bilmediği yerlerdi. Gerçek müsabakalar değildi. Nasıl diyorsun? Ciddi olmayan maçlar. Ama olsun, kazanan ben olabilirdim. Çok maç yaptım. Hemen hemen her iki haftada bir.
2: Hani müzik. Dan, Colorado. Yuji, Oregon.
1: Hepsini nakavt ettim.
5: Ve diğer köşe. Tam 83 kilo.
2: Bakersfield, California.
5: Chicago, Illinois'dan. Saddlefield.
1: Belki de çok fazla maç yaptığım içindi. Bir gün ayakta duracak halim yoktu ve yere serildim. Dev yapılı bir çocuk beni yere serdi. Gözüme vurmuştu. Bu gözlerimin bozulmasına neden oldu. Ve sonrasında bir daha hiç dövüşemedim. Ve o aşağılık kara sahibi herif bütün paraya el koydu. Bana bozuk bir mal olduğumu söyledi. Ve buralara kadar geldim. Burada bir kere dövüştüğümü hatırlıyorum. Havası temizdi. Nereden baksana, 40 yıldır buradayım.
0: Aman tanrım.
6: Adamınla ilgili bu kadarını bulabildim. Bakmaya devam edeceğim ama çok fazla bir şey yok.
0: Teşekkür ederim.
6: Affedersin.
0: Sutherfield'ın oğluyla ilgili bir şeyler buldun mu?
6: Doğum yeri olan Ohio'da bir şey bulamadım ama New York ve Pensilvanya'yı deneyeceğim.

0: Cem, belki, belki oradan bir şey çıkar.
1: Teşekkür ederim.
0: Aa, dinle, ben bir de bunu buldum.
1: Nedir o?
2: Ne zaman sonuç alacağını söyledi mi? Senden haber beklediğimi unutma. Girebilirsin. Nedir bu?
1: Bu Bob Sutherfield ile ilgili bir bant. Joe Blow'un ünvan maçı.
2: Joe Blow. Kimini dövüştüğünü bilmiyorsun. Soruşturma eteğini sorgulamaya başladım.
1: Evet, evet, evet. Bunu bir meraklıdan aldım. Hı-hı. Tek bulabildiğim bu. Ha. Ne güzel. O devirde gazeteci olmak. Hayal edebiliyor musun? En az haber yaptığın sporcular kadar iyisin.
2: Hangisi Sutherfield?
1: O, buradaki. Belindeki yarayı görebiliyor musun?
2: Hı-hı.
1: Babası 9 yaşında yapmış. İnanabiliyor musun? Mükemmel. Mükemmel. Şampiyon, nasılsın? Şampiyon. Neyin var? Aman tanrım, gözüne ne oldu dostum? O çocuklar mı yaptı? İçkiye ihtiyacın var mı?
3: İçkiye çok ihtiyacım var.
1: Buraları süpürdüğün zaman içki mi veriyorlar?
3: Evet, ama bazen rüzgar o işi gördü diyorlar. Bazen de fikir değiştiriyorlar.
1: Sana bir içki ısmarlarım şampiyon. Ama sonra bir şey göstereceğim. Çok şaşıracaksın. Evet. Teşekkür ederim.
4: Süresi 2 dakika.
1: Evet, evet. Yaklaşık. Şampiyon. Şampiyon.

0: Dövüştüğün adam kim şampiyon?
1: Sutherfield Kincaid maçı. Tommy Kincaid. Heh. Birini incitmek asla ona göre olmadı. Onun sorunu buydu. Yetenekli adamdı ama evet. Bunu nereden buldun?
0: Şampiyon, ben dünya çapında bir araştırmacı gazeteciyim. Benim işim bu.

0: Bu adam değil mi?
1: Ekrandaki adam mı?
2: Evet.
3: Evet o.
4: Nasılsınız? Bandı geri alabilir miyim? Güzel. Biraz çabuk. Şampiyon. Şampiyon. İyi misin? Bak ben... Affedersin, hoşuna gider sanmıştım.
5: Çocuğun var mı?
4: Evet var. 6 yaşında. Erkek. Adı Teddy.
5: Umarım bir gün Tanrı'nın da izniyle... Oğlum da sana bugün bana yaptığını yapar.
4: Bekle, nereye gidiyorsun?
5: Hikayen için güzel bir final olduğunu düşündüm.
4: Hikayem için fazlasına ihtiyacım var.
5: Ya, oradaki ev... Hayır durma, devam et.
4: Neden? Neden?
5: Beti evde. Dışarı çıkarsa ikimiz de döver.
4: Beti kim?
5: Beti eskiden karımdı. Sanırım hala da öyle.
4: Karın Ayona sanıyordum.
5: Ayona ilk karımdı. Senin karın var mı?
4: Evet. Evet, mükemmel bir karım var. Joyce. Üniversiteyi birlikte okuduk. O da...

0: aynı yerde çalışıyor. O son sınıftaydı. Ben bir alt sınıftaydım. Sonra hamile kaldı. Ama şimdi ayrıyız.
1: Aa, seni kapı dışarı etti ha?
0: Evet.
1: Ne için?
0: Bunu bir gün anlarsam şampiyon, belki arayı düzeltebilirim.
1: Bir şeyi unutma ama. Kadınlar sorunun ne olduğunu anlamazlar. Bunu sen anlamazsan başın dertte demektir.
0: Evet, evet. Haklısın, evet.
1: Oğlunu seviyor musun?
0: Evet. Evet, evet çok. Hem de çok.
1: Evet, onları sevmek gerekir değil mi? Onları bu dünyadaki her şeyden çok seveceksin. O kadar ki nasıl derler ha? Mucho grande.
0: Evet, doğru. Mucho grande.
1: Mucho grande.
0: Evet.
1: İlk karım Ayano'dan olan oğlum Bob Junior herkese öldüğümü söylüyor.
0: Neden? Yoksa sokaklarda yaşıyorsun diye senden utandığı için?
1: Herhalde annesini ve onu terk ettiğim içindir.
0: Sahi mi, yaşı kaç?
1: 6.
0: Bu dediğin 40 yıl önceydi sanırım. Demek istediğim, bunu aşması gerekir. Hayata devam etmeli. Evet.
1: Ara sıra buraya gelir, uzaktan evi seyrederim. Betty'nin içeride olduğunu düşünürüm. Ama içeri giremem. Buna cesaret edemiyorum. Ayaklarım gitmiyor ama beynim istemiyor. Bak, bana bir söz vereceksin. Betty'den uzak duracaksın, anladın mı? Çünkü bunu yapmazsan özel hayatıma karışmış olursun.
0: Tamam. Tamam. Söz veriyorum.
2: Baba.
0: Evet dostum.
2: Snoopy ne cins bir köpek?
0: Beagle.
2: Beagle'a benzemiyor ama.
0: Belki ama bir Beagle.
2: Kitten Beagle'ı var. Ama Snoopy'ye hiç benzemiyor.
0: Ha, sahi mi? Teşekkür ederim. Bu doğru mu?
2: Biz de Beagle alabilir miyiz?
0: Buna ben karar veremem. Çünkü artık evde değilim. Evet. Hadi. Gidelim artık.
2: Baba bak. Bu John Elway. Onunla tanışabilir miyim baba? Onunla
3: evet,
2: konuşabilir miyim lütfen baba?
3: Evet ama bunlar gerçekten benim için basit şeyler.
0: Biliyor musun? Ünlü insanlara ulu orta yaklaşmak hoş bir şey değildir.
2: Ünlü bile evet. Olabilir ama o senin arkadaşın.
0: Arkadaş bile olsa. Tamam mı?
2: Arkadaşınla neden konuşamıyorsun?
0: Bunu büyüyünce anlarsın. Hadi gidip anneni görelim. Montunu al. Hadi gidelim. Hey Teddy.
2: Merhaba Bay Elway.
3: Aslında...
2: Size sadece...
3: Merhaba evlat. Nasılsın?
0: Merhaba John. Nasılsın? Affedersin.
3: Hayır, sorun değil. Adın ne senin?
2: Teddy.
3: Top oynar mısın?
2: Evet ama ellerim gerçek top tutacak kadar iri değil.
3: Bir bakayım. Diğer elini ver. Sana 3 yıl veriyorum. Ellerim sen yaşlarken daha küçüktüler.
0: Gitsek iyi olur. Joyce'a selamını iletirim.
3: Tamam.
2: Hoşçakalın Bay Elway.
3: Güle güle Teddy.
2: Umarım seneye Bronco'ya dönersiniz. Çok iyi bir adamdı. Biraz daha konuşabilirdik.
0: Biliyor musun dostum? Bu bile fazlaydı. Hadi. Gel bakalım.
2: Bir sürü iyi arkadaşın var ama ben hiçbirini tanımıyorum.
0: Biliyor musun? Haklısın. Bunu düzelteceğiz.
1: Rocky bir sağ daha çıkardı bende. Bum! Karşılık verdim. Evet. Aynen böyle olmuştu evlat.
0: Unutma, Marciano yenilgi yüzü görmeden emekli olmuş tek ağır siklet şampiyonudur.
2: Vay canına.
0: Evet. Uçak kazasında ölmüştü.
1: Söylesene evlat. Kaç? Yaşın kaç senin? Ha? 15 mi?
2: 6 yaşındayım.
1: Oo, 15 gösteriyorsun. Nasıl şampiyon gibi iri ve güçlü biri olacağını biliyor musun? Her sabah erken kalkacak, kollarını böyle sıyıracak ve... üfleyeceksin.
0: Evet.
1: Yaşının kaç olduğu önemli değil. Önemli olan sağlam olmaktır. Bacaklarının güçlü olması lazım çünkü onlara çok çok uzun süre ihtiyacın olacak evlat. Ve bir de doğru yaşayacaksın. Temiz yaşayacaksın.

0: gitmedi. Asla yanlış insanlarla arkadaşlık yapmayacaksın. Çünkü bu doğru bir şey olmaz.
1: Ey şampiyon. Şampiyon. İyi misin?
0: Evet.
1: İyi misin?
0: Evet, evet.
1: Tamam.
0: Evet. Babana gelince mükemmel biri değil ama elinden geleni yapıyor evlat. Evet, neredeyse işi bitik biri ama seni seviyor. Evet, seviyor. Ve bir gün beklediği fırsatı bulacak.
1: Arkadaşların onunla tanıştığına inanmazsa Haber Times'ta çıktığı zaman okumalarını söylersin.
2: Tamam.
1: Tamam. Hey, sorun ne? Şampiyonu sevmedin mi yoksa?
2: Hayır, sevdim.
1: O zaman sorun ne?
2: Şampiyonun sokakta yaşamasından hoşlanmadım, o kadar.
1: Evet, bundan ben de hoşlanmıyorum.
2: Belki bize taşınabilir.
1: Evet, belki bunu annene sormalısın.
3: Merhaba Erik, bu senin için. Bu adamı biliyor musun?
1: Evet, hakkında birkaç şey duymuştum.
3: İyi, Sutherfield'ın dövüştükleri içinde bir tek onu bulabildim. Çoğu ölmüş. Hatta senin için bir görüşme bile ayarladım.
1: Ne zaman?
3: Bugün 4'te.
1: Bu aile görüşme.
3: Ve Sutherfield Jr. Chicago'da. Yaşayan tek yakını.
1: Seni şu an öpebilirim.
3: Sana dava açarım.
1: Bu harika.
4: Alo.
1: Bay Sutherfield.
4: Evet.
1: Merhaba, ben Denver Times'tan Eric Kern. Nasılsın?
4: Eric Kern?
1: Evet. Sana babanla ilgili birkaç soru sormak istiyordum.
4: Babam mı?
1: Evet.
4: Canın cehennemi.
1: Eric Kern'ın.
5: Eric, merhaba. Bing Whitley.
1: Merhaba Bing, nasılsın?
5: Şimdi beni iyi dinle. Yayıncım Fred Rosell burada. Telekonferansa geçebilir miyim?
1: Evet, tabii.
6: Hey, Fred Rosell.
5: Ha, merhaba efendim.
6: Dinle. Bing bana Sutherfield hikayesinden söz etti. Dürüst olmak gerekirse çok şaşırdım. Ben 20 yıl önce öldüğünü sanıyordum.
1: Hayır, onu her gün görüyorum.
6: Lütfen beni dinle. Boksun altın yıllarında dövüşmüş adamlarla ilgili haftada en az 10 haber okuyorum. Ama hiçbiri yedikleri yumruklar için kaç para aldıklarını söylemiyor.
1: O bu bedeli fazlasıyla ödemiş
6: evet,
1: efendim.
6: Evet, ben de hikayenin bu tarafıyla ilgileniyorum. Bununla seni dergiye kapak bile yapabilirim.
7: Mets bu haberi istemiyor demiştin, doğru mu? Yanılıyor muyum?
1: Hayır, kurumuş bir kuyu demiştin.
6: Ona çok şaşırdım.
7: Peki bunu en yakın ne zaman görebiliriz?
1: Aceleye getirmek istemiyorum.
6: Elbette.
1: Sanırım iki hafta içinde yapmam gereken birkaç söyleşim var.
6: Geri Hart'la ilgili dosyaya girecektik. Pazartesi nasıl?
1: Evet tabii, pazartesi. Bunu yapabilirim.
5: Tamam, bu çok iyi.
1: Hey, bu. Birazdan dönerim. Hey şampiyon.
0: Hey, merhaba evlat. Nasılsın?
1: Dört dörtlük diyebilirim şampiyon.
0: Dört dörtlük ha? Ben yıllardır dört dörtlük olmadım. Fotoğrafçı nerede?
1: Caddenin karşısında ama önce bir şey söyleyeceğim. Bir arkadaşın seninle konuşmak istiyor.
0: Benim arkadaşım yok ki.
1: Var tabii.
0: Senden başka tabii.
1: Sana yanıldığını göstereyim. Bekle biraz.

0: Evet.
1: Bay Lamotta.
0: Siz kimsiniz?
1: Denver Times'tan Eric Kernan. Bugün konuşmuştuk.
0: Evet, benimle Bob Satterfield'ı konuşmak istediğini söylemiştin.
2: Jake, ben de buradayım.
0: Ya lanet olsun Bob. Seni ölü sanıyordum.
2: Bazı günler bana da öyle geliyor.
0: Hey evlat.
1: Evet.
0: Dinle, Bob Satterfield beni eski karılarım dışında incitmiş tek adamdır.
1: Öyle mi?
2: Evet, bu çok iyi. Nasıl derler? Seninle konuşmak çok güzel. Nasılsın?
0: İyiyim, çok iyiyim. Bazı sorunlarım oldu ama şimdi çok iyiyim.
2: Evet, biliyorum. Filmini izledim.
0: Beğendin mi?
2: Evet. Beni yere serdiğin kısmı hariç tabii.
0: Bab, iyi olduğuna emin misin? Çocuk bana sokaklarda yaşadığını söyledi. Serseri mi oldun yoksa?
2: Hayır, serseri değilim. Sadece evsizim. Bak, benim artık gitmem lazım.
0: Tamam. Güle güle Bab.
1: Teşekkür ederim Bay Lamotta.
0: O gerçekten iyi mi?
1: Evet, sanırım öyle.
0: Öldüğünü sanıyordum. Aklım almıyor. Tanrı'nın kime ne biçtiğini bilmek imkansız.
1: Benimle konuştuğunuz için sağ olun.
0: Tamam.
1: Hoşça kalın. Şampiyon. Bana bir zamanlar dünyanın en iyi boksörü olabileceğinden söz etti.
2: Bunu bu adam duymak çok güzel bir şey.
1: Hey Chris, biz hazırız.
3: Denver, Ulusal Demokratların 2008 kongresine ev sahipliği yapmak için yarışan 3 kentten biri. New Orleans yarıştan çekildi. Geriye sadece Denver, New York ve Minneapolis kaldı.
1: Hey Bruce, bir tane alabilir miyim?
4: Evet tabii.
1: Sağ ol.

0: Getir. Kuponların ortasında bir yerde olmalı. Aa, evet işte, işte o.
1: Aa, işte o şampiyon. Bu sana sözünü ettiğim adam, hatırladın mı?
0: Biliyorum, biliyorum. Ne yazıyor?
1: Şampiyonu diriltmek.
0: Tamam. Burada ne yazıyor?
1: Eric Kernan bacında.
0: Evet.
2: Eric, haberin çok iyiydi.
3: Teşekkür ederim Ram. Merhaba Ralph.
2: Güzel bir haber oldu.
3: Teşekkür ederim.
2: Söylentiye göre yukarı taşınıyormuşsun.
3: Evet, belki böylesi daha iyi.
2: Belki. Telefonuna bak Eric.
3: Kernan.
4: Merhaba harika çocuk, ben Andrea Flack, nasılsın?
5: Tek kelimeyle muhteşem bir haber yapmışsın. Ekibimin ağzının suyu aktı. Pulitzer'e emin adımlarla yürüyorsun Eric ve biz seni burada istiyoruz. Nasıl hissediyorsun? Eminim muhteşemdir.
3: İyiyim. İyi hissediyorum, evet. Kiminlesin?
5: Ne? Ben Showtime'lıyım, evet. Bu habere bayıldım. Beni ağlattı. İnan bana, bu edebiyat yeteneğin için önemli bir iltifat. Çünkü köpeğim öldüğünde bile ağlamamıştım. Bundan gurur duymalısın.
3: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
5: Eminim herkes seni kendine istiyordur. Şu anda telefonlara boğulmuş olmalısın.
3: Aslında sen ilksin.
4: Buna şaşırdım.
3: Ama birkaç mesaj bırakan olmuş.
4: Eric,
5: seni Showtime Box'ta denemek istiyoruz hayatım. Cumartesi Vegas'a gidip Kit McBracken'la maç sonrası söyleşi
4: yapacaksın. Ne diyorsun bakalım?
3: Evet, evet.
6: Evet, çok iyi olur.
5: Güzel. Smokin'i temizlemeye ver. Sonra konuşuruz.
7: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
8: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
9: Gençler.
10: Buyur abi.
9: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
10: Çok iyi.
9: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
10: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Arkadaşım, elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
4: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
6: Hocam 1000 megabit diyor.
4: Hemen yükselt paketini. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
6: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
4: Ya gelsin o zaman slogan.
7: Türk Telekom değerli hissettirir.
8: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık telefonunu yenileme zamanı geldi. Honor 605G şehre dönüşü özel 28.999 TL. Acele et, kaçırma.
9: Castrol Edge milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.
10: Bu sezon Bim'de tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
11: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı
1: tak. Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık süpürgeni yenileme zamanı geldi. Roborak akıllı robot süpürge şehre dönüşü özel 45.999 TL. Üstelik peşin fiyatına 9 taksitle.

0: olan sevginiz standartları yükseltir. Bu standartlara ancak bilimin rehberliğinde ulaşılır. Annelerin bir numaralı tercihi olarak D vitamini ile bağışıklık sistemini destekliyoruz. Aptamil, sevginiz standartları yükseltir, uzmanlığımız ona ulaşır.
1: Nissan Test Merkezi, e-Power Performans Testi, yeni e-Power teknolojisi. Dinamik sürüş testi başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Eylül ayına özel Nissan Qashqai %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: Bitir'de şehre dönüşte bu salı ve çarşamba 2 al 1'i bedava. Atıştırmalıklardan içeceklere yüzlerce üründe geçerli fırsatı kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: Okula dönüş Bambi ile başlar. Bambi'den tek kişilik seçili yataklardan alan herkese Bufi uyku seti hediye. 4 parçadan oluşan Bufi uyku seti 2 farklı renk seçeneğiyle Bambi'den hediye.
2: Bambim var benim.
3: 3-4-5 All Star YKS'de yanında.
4: Seda abla, sen liseye gitmiş miydin?
5: Aa, önce onu halletmek lazım.
3: LGS'de de yanında.
6: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık süpürgeni yenileme zamanı geldi. Roborock akıllı robot süpürge, şehre dönüşü özel 45.999 TL. Üstelik peşin fiyatına 9 taksitle.
7: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2.499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazalarında.
8: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
9: Okul zili çalmadan A101'e. B-Star 12'li kuru boya 49 lira 50 kuruş. B-Star renkli hesap makinesi 129 lira.
10: 3-2-1-0. Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.

Okula dönüşte Neon bir yanında. Seçili markalarda 3000 liralık alışverişine 500 liralık kupon fırsatını kaçırma. Üstelik herkese kargo bedava.

Meyve ve sebzenin tazesi Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Şeftali, nektarin 59 lira 90 kuruş, üzüm 39

0: Bebeğiniz için her şeyi yaparsınız. Ona olan sevginiz standartları yükseltir. Bebek beslenmesinde bu standartlara ancak bilimin rehberliğinde ulaşılır. Annelerin bir numaralı tercihi olarak bebeklerin bağışıklık sistemini araştırıyor, D vitamini ile bağışıklık sistemini destekliyoruz. Aptamil, sevginiz standartları yükseltir, uzmanlığımız ona ulaşır.
1: Bu sezon Bim'de tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatı.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır. Obseso. Silver
1: moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen kosmetik ürünlerini sepette net %10 indirimle alma zamanı. Acele et, kaçırma.
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Evet. Alo.
1: Eric Carnon mu?
0: Evet. Kimsiniz?
1: Adım Ike Epstein. Saddlefield'la ilgili haberi sen yapmışsın.
0: Evet.
1: Güzel haberdi.
0: Teşekkür ederim.
1: Ama Saddlefield öldü. Hem de 20 yıl oldu.
2: Bob Saddlefield 82'de ya da 83'te öldü.
0: Onu daha dün gece gördüm.
2: Saddlefield değil.
0: Evet, Saddlefield ve oğluyla da konuştum. Telefonda.
2: Oğlu sana yaşadığını mı söyledi?
0: Hayır ama iyi anlaşamadık.
2: Buna hemen bir açıklama getirelim. Başka kimlerle konuştum? Saddlefield'ın antrenörleri ya da ringdeki adamları gibi birileriyle mi?
0: Birçoğuna ulaşmayı başaramadım.
2: Ernie, Ike Epstein. İyiyim. Ernie, Bob Saddlefield'ı hatırlarsın. Chicago'lu çocuk. Öldüğünü mü sanıyorsun yoksa öldüğünü biliyor musun? Ha, tahmin etmiştim. Tamam. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Öldüğünü düşünüyor.
0: Bu imkansız.
3: O kelimeyi artık hiç kullanmıyoruz.
2: Freddy. Ike. Dinle. Bob Saddlefield'ı hatırlıyorsun. Evet. Ama bundan kesinlikle emin misin? Tamam. Teşekkür ederim. Hayır, iyiler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Öldüğünü düşünüyor. Ama bundan emin değil.
3: Kimdi o?
2: Freddy Bingham.
3: İmkansız. Freddy Bingham öldü.
2: Ne diyorsun? Şimdi telefonla konuştum.
3: Konuştuğun adam Freddy Benjamin'di.
2: Freddy Benjamin öldü. 2 yıl önce.
3: Freddy Benjamin'i geçti.

0: Sana bir sorum var. Bu önemli. Kimliğin var mı? Herhangi bir şey. Belki bir sürücü belgesi.
1: Ne yapacaksın?
0: Olduğunu söylediğin adam olduğunu ispatlamam için. Yaşlı bir adam var. Eski bir boksör. Öldüğünü düşünüyor. Ve...
1: Bazı günler uyandığımda ben de öldüğümü hissediyorum.
0: Evet. Hayır ama bu ciddi bir şey. Senin ne olduğunu... ispatlayacak bir şey gerek. Bob Sutterfield olduğunu.
1: Bana adın ne demiştin?
0: Eric Kern.
1: İspatlayabilir misin?
0: Üzerinde fotoğrafım olan sürücü belgem var.
1: Fotoğrafı kim çekti?
0: Trafik şubesi.
1: Peki, söylediğin adam olduğunu nereden bilirler?
0: Üzerimde fotoğrafım olan eski sürücü belgemden.
1: Peki, o fotoğrafı kim çekti? Nereye varacağımı anlıyor musun?
0: Hayır şampiyon. Anlamıyorum. Bak ben dediğim gibi. Mesela pasaport. Pasaportun var mı? Bilmiyorum. Yani üzerinde fotoğrafın olan ve adın yazan bir şey.
1: Denver Times, şampiyonun dirilişi, Eric Kern'ın haberi. Bir tek bu var.
0: Evet.
1: Bir daha, sendeki o video band.
2: Bunu nereden buldun?
0: Asistanım çok iyidir.
2: Saddlefield Kincaid. Ben de oradaydım.
0: Ciddi misin? Orada mıydın? Sahi mi?
2: South Bend. Sutherfield'ın bütün maçlarına gittim. Yumrukları çok iyiydi.
0: Bir de bana yara izini göstermişti. Babası 9 yaşındayken yapmış. Bu aynı adam.
2: Bu haberi yaptığın adam mı?
0: Evet.
2: Yara izi olan adam. Bundan emin misin?
0: Evet. Evet, Bob Sutherfield.
2: O Kincaid'dir.
0: Hayır.
2: Sutherfield diğeridir. Sen kandırılmışsın evlat.
0: Kime zararı var?
3: En çok sana.
0: Kimse bilmezse beni asla incitmez.
3: Kimsenin bilmemesi gerçekten bir seçenek mi?
0: Joyce, bir soruya cevap ver. Amerika'da her gün kaç gazetede hatalı haberler çıkıyor? He? Söyler misin lütfen? Olan oldu Joyce. Haber basıldı. Yayınlandı.
3: O halde düzeltme yayınla.
0: Bunu artık yapamam. İnsanlar o şampiyona para gönderdiler.
3: Sen de iade et.
0: Yapamam. Çoğunun nereden geldiğini bilmiyorum. Hem sadece para değil.
3: Showtime işi mi?
0: Joyce, o haberin amacı hala doğru.
3: Bak Erik, bu bir yalandı. Yalanla çıkar sağlayacaksan, bu seni de yalancı yapar. İyi bir haber yazar ve bunu yalana dayandırırsan, o zaman sadece iyi haber yazan yalancı bir yazar olursun ki bu sıradan bir yalancı olmaktan çok daha kötü. Anlayacağın, sen bir yalancı ve ben dahil bu gazetede çalışan herkese hayal kırıklığı yaşatmış biri olacaksın. Bu yeterince basit mi?
0: Hayır Joyce, yeterince basit
3: O
0: değil.
3: halde şöyle söyleyeyim. Bunu Teddy görüyormuş gibi düşünmelisin.

0: İkinci raundun 66. saniyesinde teknik nokautla kazanan boktör Leo McCracken.
1: Leo. Leo. Leo. Leo McCracken. Burada. Leo. Leo McCracken. Yeni ağır siklet şampiyonu.
2: Aa, bak bak bak bak bak. Kim o? Kim o adam? Baban başlıyor, değil mi? Bunu
1: sonuna kadar. Fark ettim. Hayranlarım için bir şeyler söyle.
3: Önce Tanrı'ya teşekkür etmek istiyorum. Antrenörüm Tony McCracken'a teşekkür etmek istiyorum.
4: Beni ve tabii beni her gün döven abime de. Eric, sen bana hep inandın değil mi?
5: Bu zafere evet, 22 biliyordum. Yaşında ulaştın. Bu inanılır
4: evet,
5: gibi değil.
4: Teşekkür ederim Eric.
5: Teşekkür ederim.
4: Ben bir numarayım.

0: buradan çıkmak hiç kolay olmayacak.
1: Bir numara.
0: Leo McCracken için uzun ve hayatının en güzel gecesi olacak. Seni seviyorum Teddy.

0: Baksana. Baksana. Harika çocuk. Mükemmeldin. Otur.
1: Teşekkür ederim Bayan Flak. Eğlenceli işte. Ben çok eğlendim.
0: Sakıncası yok değil mi?
1: Hayır.
0: Ne şehir ama. Kendine zarar verebileceğin tek yer. Ama herkes gülümseyip geçiyor. Demek eğlendim. Bu iyi. Önemli olan budur. İyi vakit geçirmene sevindim.
1: Eğlendim, eğlendim. Her şey
0: İçki
1: çok...
0: İçki ister misin?
1: Evet, tabii. Bol buzlu bir... Lütfen.
2: Hemen.
1: Teşekkür ederim.
0: Yarısı su oluyor. Ama insanlar hala akın akın geliyor. Dinle.
1: Evet.
0: Ne dersin, bir gecelik işi yakıcı bir aşk ilişkisine çevirebilir miyiz?
1: Bunu ben de isterim. Çok isterim. Çok isterim.
0: Gülümsemen nereye gitti Erik?
1: Sanırım orada ne yaptığımı bile bilmiyordum.
0: Çok iyiydin. Fotojeniktin.
1: Teşekkür ederim.
0: Televizyonun güzelliği de bu işte. Bir şey yapman gerekmiyor. Çıkman yetiyor. Babanın eski bir boks muhabiri olduğunu duydum. Ve gerçek bir şairmiş, öyle mi?
1: Evet, evet. O... Teşekkür ederim. Dinle. Bunu yapacaksak... Yani anlaşacaksak... bu arada yazılı basında çalışmaya devam edeceğim. Yani sadece yarım gün çalışabilirim. En fazla.
0: Bu tam günlük bir iş Erik. Parası da buna göredir. Bana çok iyi bak. Bakıyor musun?
1: Evet.
0: Sence boksun B'sinden anlayan birine benziyor muyum? Aparkatla basket çemberi arasındaki farkı bilen, saymanın, faulü vuruşun ne olduğunu bilen birine benziyor muyum peki? Bunların hiçbirini bilmek zorunda değilim. Çünkü Showtime elimde, boksta uzman birçok isim var. Bu işte dünyanın en iyisi olmak için bir servet harcıyoruz. Ama yönetimin başı benim Erik ve Showtime'in en iyi bildiği işi yapması için buradayım. Bu da seyirciyi çatlayana kadar eğlendirmektir. Çünkü sonunda bütün yollar tek kapıya çıkar. Bu da seyirci memnuniyetidir. Artık gazetecilik diye bir şey yok. Haber diye bir şey de yok. Dünyayı bilgilendirebileceklerini düşünenler aslında tsunami'den doğayla kurtulacaklarını sanan insanlar kadar saflar hayatım. İnsanların bilmek istemediği bir şey varsa o da gerçektir. Bu gece kazanan adam...
1: Makrakın.
0: Bu gece beyninin ne kadar hasar gördüğünü insanlar bilmek istiyor mu sanıyorsun? Menajerinin üzerinden ne kadar para kazanacağını ya da birkaç yıl sonra hayatının ne kadar berbat olacağını. Belki o ihtiyar gibi sokakta yaşayacak. Cevap mı? Hayır. Hayır. Erkekler başarı ve kadın görmek ister. Ve tabii sen kocalarının nefret etmesine neden olmayacak kadar krediye sahipsin.
1: Bu bana pek gerçek bir iş gibi gelmiyor.
0: İş olarak yapana kadar asla iş gibi gelmez. Bu arada Teddy kim?
1: O benim oğlum. 6 yaşında.
0: Eminim çok tatlıdır.
1: Evet öyle.
0: Ve bu gece seninle gurur duymuştur, değil mi? Her neyse. Bu gece suitime gelip bir şeyler içmek ister misin?
1: Hayır, biliyor musun? Son uçakla geri dönüyorum ama sağ ol.
0: Pazartesi konuşuruz.

0: Merhaba.
1: Merhaba. Son uçakla döndüm. Teddy'yi görebilirim diye düşündüm. Bütün ışıklar kapalıydı.
0: Sabahki kadar sıra dışı değildi.
1: İzlemesine izin verdin mi?
0: Şaka mı bu? Babasını Showtime'de görmek hayatının gecesiydi.
1: Sen ne düşünüyorsun? İyi miydim?
0: Tam tahmin ettiğim gibiydin.
1: Bunu aklımdan çıkaramıyorum, Joyce.
0: Dürüst biri olduğun için.
1: Yarın Whitley ile konuşacağım. Bombayı kucağına bırakacağım.
0: İyi.
1: Öfke doluyum.
0: Hava soğuk. Misafir odasında kalabilirsin.
1: Biliyor musun, tanıdığım herkes, tanıştığım her insan sanki babamı tanıyor gibi geliyor. Benimse elimdeki tek şey bir poster ve birkaç ses bandı. Aynı şeyi Teddy ile yaşamak istemiyorum. Eve dönmek istiyorum. Joyce, benden ne istersen yaparım. Ben sadece Teddy beni tanısın istiyorum.
0: Ve burada olmakta seni tanıyacağını sanıyorsun, değil mi? Sen babandan kaçman mı yoksa ona koşman mı gerektiğini bile bilmiyorsun. Buna karar verdiğin an daireler çizmekten vazgeçeceksin. Whitley'i görmen en doğrusu olur.
2: Eric, Showtime'ı fethetmişsin. Tebrik ederim. Küçük dostlarını sakın unutma.
3: Eric.
1: Bay Whitley, ben de sizi...
3: İçeri gel. Hadi.
4: Ailem için, bütün yakınlarım için kabus gibi bir şey. Hayatım boyunca yaptığım her şey bir anda alt üst oldu.
5: Merhaba Eric. Söylediklerini anlayabiliyorum. Ben de bunun için buradayım. Sana yardım etmeye geldim.
3: Riley Washburn.
5: Tanıştığımıza sevindim. Babanın hayranlarından biriydim. Müvekkilim Robert Sutherfield'la tanışmanı istiyorum. Eric Kernan.
4: Buraya kadar gelmemin nedeni Bay Kernan, babamdan utandığımı söyleme cüreti gösteren adamın gözlerine bakmak içindi.
5: Konuştuğunuz o adam, Tommy Kincaid. Yıllardır Bob Sutherfield'ı taklit ediyor. Yıllarca Sutherfield adıyla maçlar çıkardı. Bir ara hakkında yaptırım kararı bile alındı ama bu çok uzun zaman önceydi. Buraya sizden davacı olmaya geldik Bay Kernan. Sizden ve bu gazeteden.
6: Denver Times'taki haberin sahibi Eric Kernan Jr. Aynı isimli efsanevi radyo spor muhabirinin oğlu. Bir süre önce televizyonda çalışmaya başlayan Kernan, ESPN haberin telefonlarına çıkmıyor.
7: Muhabirler bu tür şeylerden üst düzeyde sorumlu tutulmalı. Özür yeterli değil, özür hiçbir şey düzeltmez. Bütün söylediklerinizi YouTube'da her şey basit bir yanlış anlamaydı diyemezsiniz.
1: Bu harika, harika. Yaralarını
3: gidermeye çalışıyorsun, bu tam sana göre bir şey zaten.
1: Ha, benim gibi bir yazardan başka ne beklenir ki Ralph?
3: Evet, mükemmel. Biraz aşağılanma biliyor musun ama artık çok geç.
1: Hey, kanalı değiştirebilir miyiz lütfen?
8: Tamam, sorun
1: başka
8: değil.
1: Bir kanal aç. Golf kanalı falan.
3: Demek Showtime ha? Seni izledim, iyiydin. Doğalsın. En çok da rahatsız eden ne biliyor musun?
1: Nedir Ralph?
3: Bu haberden basıldığı zaman haberim oldu. Beni kandırdın. Beni kandırmak için yola çıktın. Bu beni çok kırdı evlat.
1: Ha, hadi Ralph, kadın gibi alıngan olma lütfen.

0: Dergi bir düzeltme yayınlamak zorunda kalacak. Ne kadar büyük bilmiyorum. Ve Sutterfield Junior da para kazanacak.
1: Hey, bir tane daha alabilir miyim?
2: Evet tabii.
0: Beni dinliyor musun?
1: Evet.
0: Ben buradayım, buraya bak.
1: Evet efendim.
0: Dinle, yarın 3.30'da bir anlaşma toplantısı olacak. Orada olman isteniyor.
1: Tamam.
0: Bu iş yüzünden Whitley'in dibe vuracağını biliyorsun. Kolundaki saatinden bile olacaktır. Dahili bir inceleme de olacak. Belki karınla da konuşabiliriz.
1: Bu da ne demek oluyor?
0: Joyce'un bundan bir şekilde...
1: Joyce'un bununla bir ilgisi olmadığını biliyorsun. Misin? Bunu ben de bilmiyordum. Bunları
0: lütfen
1: sen de benim kadar
0: dinle.
1: Biliyorsun.
0: Joyce mükemmel bir gazetecidir. Onu bir şekilde kendi seviyene düşürürsen gerçekten çok yazık olur. Bana sen söyle. Bir gazetecilik örneği miydi yoksa yalan olduğunu biliyor muydun?
1: Ne?
0: Evet. Soyadına değer bir şey olması yetti. Öyle değil mi? Al. İşte bak. Sutterfield'ın ölüm ilanı. Chicago Defender. Kara bir sayfa. Yanlış yerde ama oradaydı. Hemen istifa et. Gazeteyi seni kovma zahmetinden kurtar. Bu o serserinin. İnsanlar günlerdir para gönderiyorlar.
1: O serseri değil Ralph. Evsiz biri.
0: Hayır, serseri.

0: Şampiyon.
1: Merhaba evlat, nasılsın?
0: Bunu sana getirdim.
1: Nedir bu?
0: Aç hadi. Haberini okuyan insanlar göndermiş. Hı. Senin için. Fakir Bob Sutherfield için.
1: İyi insanlar hala var ha.
0: Sen Bob Sutherfield değilsin.
1: Kim demiş?
0: Oğlu. Yeter mi?
1: Evet, herkesi öldüğümü söyler.
0: Chicago Defender. Ike Epstein. Onu tanıyor musun?
1: Evet, Ike'ı tanırım tabii. Nasılmış?
0: Bandı izledi şampiyon. Sen Tommy Kincaid'sin. Bob Sutherfield seni ikinci roundda knockout etmişti. Beni durumuna düşürdün.
1: Seni ben durumuna düşürdüm. Belki de bunu sen yaptın.
0: Sana inandığım için mi? Bununla adımı ateşe attın sen.
1: Adı ne olduğunu bilmiyordum. Ben seni hiç duymadım.
0: Evet, ben de seni hiç duymadım.
1: Ben Bob Sutherfield...
0: Yalan, bu yalan.
1: Ben senin yaşın kadar uzun süredir Sutherfield olduğumu söylüyorum. Git buradan. Burada sana göre bir şey yok.
0: Bir zavallında kalbini kırdığıma inanamıyorum.
1: Ben zavallı değilim. Ben Ezel Charles'la dövüştüm. Harold Johnson'la, Paula Grass'la da dövüştüm. Floyd Patterson'la maç yaptım. Masyonun burun kemiğini kırdım ben.
0: Sen bir hiçsin.
1: Ne yapıyorsun
0: bir hiçsin.
1: Evlat? Bitti. Evine git, tamam mı?
0: Sen bir sokak serserisisin.
2: Alo. Evet, ne oldu bilmiyorum. Nerede miyim? 400. sokak. Curtis'te. Evet, evet Curtis. Evet, birini yere serdi. Şu anda her şey gözümün önünde oluyor.
3: Evsiz biri olduğunu söyle.
2: Evet, sanırım evsizlerden biri.
0: Denver Times'a çalıştığım için tabii. O evsiz bir adam. Eski bir boksördü, bilmiyorum. İyi bir haber olacağını düşünmüştüm.
4: Evet evet, sen o yazarsın değil mi?
0: Evet, ben o yazarım. Ve şikayetçi olmak istiyorum. Çünkü
2: bayım,
0: o adam
2: bayım, özür dilerim. Affedersiniz memur bey.
0: Toplum için bir tehdit.
2: Bakın,
0: evet,
2: o,
0: bir tehdit.
2: O benim kocam. Ağır ilaç tedavisi görüyor. Şu an ondan sağlıklı karar vermesini bekleyemeyiz.
4: Peki, tamam.
2: Pekala. Bu Showtime müdüründen geldi.

0: Ne?
1: Hiç.
0: Joyce. Şu an buna ihtiyacım yok. Nasihatlara ihtiyacım yok, tamam mı? Beceremediğimi biliyorum. Hepsi benim hatam, tamam mı? Bunu ben halledeceğim.
1: Aa evet, bunu pekala.

0: Kendini halledebileceğini gösterdin, doğru. Ben de sinirlendiğimde alkol alıp profesyonel boksörlerle kavga ederim zaten.
1: Çok hoş. Ne istiyorsun? Ne? Ha? Tamam. Ben ahmağın tekiyim, kabul ediyorum. Hadi. Bunu basına bildir.
0: Bu yapıldı bile. Bütün gazeteler haberdar. Kern'ın gazeteciliğin büyük ismi dövüldü. Mountain News ve Post büyük kafanı yorumlu ya da yorumsuz yarın birinci sayfadan verecekler.
1: Güzel.
0: Onu görmeye gittim. Nezarette. Benimle konuşmadı. Oraya gelen diğer muhabirlerle de konuşmadı. Çünkü o yaptığın haberi koruyor. O hala arkadaşına yardım ettiğini düşünüyor.
1: Beni küçük düşürdü.
0: Sana yalan söyledi. Hatası bu. Sen gazetecisin ve ona inandın. Bu da senin hatan. Bu arada büyük bir Amerikan gazetesi spor muhabiri olarak daha birkaç hafta öncesine kadar Bob Satterfield'ı bilmediğine girmiyorum bile. Bak Eric, o ihtiyarı affetmen için bir şansın var. Kullan bunu.
1: Tamam, kullanacağım.

0: Bana borçlusun. Unutma bunu.
1: Unutmam. Güzel ceket.
2: Evet, hayır kurumu polis merkezine bağışlamış. Ben de beni dövecekler sanmıştım ama bu a**ı verdiler. Başlıyor öyle değil mi?
1: Gitmek istediğin belli bir yer var mı?

0: Bu bana ait değil. Bob Sutterfield'a ait.
1: Sutterfield öldü.
0: O zaman ne istersen yap.
1: Sende kalabilir.
0: Ben Sutterfield değilim.
1: Biliyorum.
0: Tamam. Bunu bil ama.

0: O adam Sim City'deki. Bana geldi ve ona benzediğimi söyledi. Olmuş evet, gibi dövüşürsem çok para yapabilirmişim.
1: Boks yaptığını söylediler. Bu doğru mu?
0: Hayır. Çünkü o isim sahibiydi.
2: Chicago, Illinois'un savaşçı çocuğu Bob Satterfield.
0: Ben de dövüştüm. Çünkü bu tek bildiğim şeydi. Ve kazandım. Hayatımda ilk defa kazanmıştım. Ben artık ben değildim. Ben Satterfield'dım. Anlıyor musun? Daha iyi biriydim. Kendimden iyi biri. Şampiyon olmuştum. Dövüşmeye son verince buraya taşındım ve Betty'yi tanıdım. Bir oğlum oldu ama yumruğun nereden geleceğini asla bilemiyorsun. Oh!
3: Ne demek bu?
0: Oğlum her şeyi öğrenmişti. Ring dergisinde görmüş. Sen Satterfield değilsin. Bana söylediği buydu. Sonrasında beni bir daha hiç istemedi. Çeteye katıldı ve bu onun ölümü oldu. Olanlardan sonra Betty'ye hiç dönemedim.
3: Keşke bunları bana başında söyleseydin Tommy.
0: Evet ama ben sana istediğini verdim. Bana fırsat aradığını söylemiştin. Bana söylediğin buydu, hatırlıyor musun?
3: Babam beni çok küçükken terk etti. Bunu hiç söylemiş miydim?
0: Ben hatırlamıyorum, hayır.
3: Evet ama terk etti. Beni ve annemi terk etti. Birbirleri için doğru değillerdi zaten. Babam annemden çok büyüktü. Ve çekip gitti. Hatırlayabildiğim tek şey annemi ağlatmasıydı. Hiç aramadı. Hiç yazmadı. Ondan hep nefret ettim. Ama senin oğlun gibi kaçmadım. Sadece bir gün oğluma daha iyi bir baba olabilmeyi düşündüm. Onun kahramanı olmayı. Çünkü her çocuk babasının en iyi olduğunu düşünür.
0: Evet, bu doğru. Şimdi ne yapacaksın?
3: Bir saat sonra çocuğumun okuluna gideceğim. Kariyer günü için.
0: Kariyer günü mü, o da ne?
3: 6 yaşındaki çocuklara mesleğimin inceliklerini öğreteceğim.
0: Ne ironi.
3: Evet, kesinlikle.
0: Ne dersin ha? Sence beni eve kabul edecek mi?
3: Bilmiyorum şampiyon ama bence denemelisin.
0: Ne söyleyeceğimi düşünmem lazım.
3: Bir şey söylemen gerektiğini sanmıyorum. Bence gitmen yeter.
0: Bak, bil diye söylüyorum. Marciano ile ilgili o gün doğruydu. Ben antrenman boksörüydüm. Burnunu dağıttım.
3: Büyük kemiği değil, küçük kemiği.
0: Evet.

0: Babamın adı Eric Kernan Jr. Bir gazetede yazar. Ayrıca Showtime'da çıkıyor. Babam Pulitzer'e aday gösterildi.
1: Pulitzer.
0: Pulitzer. Bu Amerika'nın en iyi yazarlarından biri olmak demek. Babam boksla ilgili yazıyor. Futbolla ilgili yazamıyor. Çünkü John Elway'in en yakın arkadaşlarından biri. Bir de Coach Shannon'la arkadaş. Muhammed Ali ile golf bile oynuyor. Pazartesi geceleri maç olduğunda onlara gelemeyeceğini bile söylüyor. Bir de...
1: Hedi, neden babandan buraya gelmesini istemiyoruz?
0: Tamam. Baba...
2: Merhaba çocuklar.
3: Merhaba.
2: Sanırım önce sorusu olanlarla başlayalım. Ne dersiniz? Tamam, evet.
4: Golf'te kim daha iyi? Siz mi, Muhammed Ali mi?
2: Bakın, bence gazeteciliğin anlamı üzerine konuşursak daha faydalı bir şey yapmış oluruz. Evet, sen.
5: Soyadınızı değiştirecek misiniz?
2: Değiştirmek mi?
5: Babam değiştirmeniz gerektiğini söylüyor. Çünkü hak etmiyorsunuz.

0: Babanızın çok büyük işler yaptığını söyledi ama siz yalancıymışsınız.
1: Televizyonda duydum. Bir boksörle ilgili bir haber uydurmuşsunuz.
2: Çocuklar, sporla ilgili haberlerin karşılaşmalar biter bitmez bize nasıl ulaştığını belki Bay Kernan bize açıklayabilir.
3: Bu çok iyi bir soru. Sporla ilgili haberlerimi normalde müsabakadan 2 saat sonra vermiş oluyorum. Çünkü ölmüş olmayı dilerdim.
4: O 6 yaşında. Bunu atlatacaktır. Bak, bu çocuk seni çok seviyor. Yalancı olmadığını biliyor. O sana inanıyor. 1 saat sonra evde olur. Neden gelip onunla konuşmuyorsun?
3: Yapamam. O uzlaşma toplantısına gitmek zorundayım. Mükemmel günü tamamlamam için. Ama ben iyiyim. İyi olacağım. Benimle son umudunu kaybettin.
5: Bob Satterfield sadece iyi bir boksör değil, o bir idoldü. Gerçek bir Amerikan idolü. Adının bu sahtekarlığa karışmış
6: tamam,
5: olması...
6: Tamam ama konumuz bu değil. Ölmüş birine soru soramayız.
7: Olanlardan utanç duyuyoruz Riley. Bir özür metni yayınlayacağız.
5: Özür metinlerini kimse okumaz. Bunu sen de biliyorsun. Yalanlar okunur ve yalanlar kalır.
6: Bakın, Bay Kernan sizden ve ailenizden bütün samimiyetiyle özür dilemek için burada Bay Satterfield. Eric?
3: Sorumlu olan benim, Bay Satterfield. Dikkatsiz davrandım. Ve en kötüsü... Haber basıldıktan sonra... Beni yanlış olduğuna inandıran nedenlere rağmen konuşmadım. Zararı telafi edemeyeceğimi biliyorum. Ama bunu denemek istiyorum.
8: Ne anlamda deneyeceksin?
3: Bildiğim tek yolla, yazarak efendim.
8: Ne söyleyeceksin?
3: Hata yaptığımı yazacağım. Neden bu hataya düştüğümü... Babanızdan söz edeyim. Onun gerçekte kim olduğunu anlatayım.
5: Biz hasar konuşmaya devam edelim Bayan Perlmutter. Bob Satterfield, Amerikan spor dünyasının en büyük isimlerinden biriydi.
8: Hayır, öyle biri değildi. Oldukça iyi bir boksördü. Çenesi sağlamdı. Ama çok iyi bir adamdı. Ve iyi bir baba. İnsanların bunu bilmesini isterim. Bunu haberinde yazar mısın?
3: Yazarım. Yazarım.
8: Telefonu yüzüne kapattığım gün... Bana Eric Kern'ın olduğunu söylemiştin, oğlu olduğunu söylemedin. Baban vaktinde babama ağır darbe vurmuştu. Yazını okumak isterim. Bu beni uzun süreçte tatmin edecektir sanırım.

0: Merhaba. Sana ulaşmaya çalışıyordum.
1: Biliyorum, biliyorum. Anlaşmadan haberin var mı? Yazacağım yazı...
0: Evet, duydum, evet.
1: Teddy uyudu mu?
0: Kendini iyi hissetmediğini söyledi ve yarın okula gitmeyecekmiş.
1: Onunla konuşabilir miyim? Girebilir miyim? Onunla konuşmaya ihtiyacım var.
0: Evet.

0: Sınıftaki çocuklar seni çok mu üzdü? Evet.
1: Herkes şampiyon haberini uydurduğunu söylüyor baba.
0: Bazı hatalar yaptım Teddy. Birçok hata yaptım.
1: Peki hatalarını düzelttin mi?
0: Doğrusu şu. Ben şampiyonun söylediklerini yazdım. Ona inandım. Ama inanmamalıydım. Haberi yapmakla daha çok ilgileniyordum ve ilginç bir hikaye olmasını istemiştim. Gerçek olduğunu düşünmüştüm. Seni incittim dostum, üzgünüm.
1: Önemli değil baba.
0: Olanları bir tarafa bırakıp genel düşünürsen benimle gurur duyuyor musun?
1: Seninle gurur duyuyorum.
0: Birçok ünlü arkadaşım olmasa bile, düşündüğün kadar büyük biri olmasam bile benimle gurur duyar mıydın?
1: Çok fazla değil ama fazlaya yakın.
0: Dedi. Sana doğru olmayan birçok şey söyledim.
1: John Elway ile arkadaş olman gibi şeyler mi?
0: Evet.
1: Ya Muhammed Ali ile golf oynaman?
0: Ünlülerin yer aldığı bir golf turnuvasıydı. O da oradaydı.
1: Ama baba, herkese John Elway ile arkadaş olduğunu söylemiştim. Bu beni de mi yalancı yapar?
0: Hayır, yapmaz. Bu sadece bana güvendiğin ve sana söylediklerimi herkese söylediğin anlamına gelir. Ve sen de babana güvenebilmelisin. Çok üzgünüm.
1: İzin verirsen ben artık uyumak istiyorum baba.
0: Hey. Buraya gel. Sen iyi bir çocuksun.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Gençler.
5: Buyur abi.
4: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
5: Çok iyi.
4: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
5: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturanda. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Hepsi Bro'da Premium günlerini kaçırma. Artık telefonunu yenileme zamanı geldi. Honor 605G, şehre dönüşü özel 28.999 TL. Acele et, kaçırma.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurma. Kim tutar seni?
4: Castrol Edge, milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge, 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: 5-11 Eylül arasında Bin'de efsane Baldo pirinç 87 lira yerine 80 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
2: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen kosmetik ürünlerini sepette net %10 indirimle alma zamanı. Acele et, kaçırma.

0: sevginiz standartları yükseltir. Bu standartlara ancak bilimin rehberliğinde ulaşılır. Annelerin bir numaralı tercihi olarak D vitamini ile bağışıklık sistemini destekliyoruz. Aptamil, sevginiz standartları yükseltir, uzmanlığımız ona ulaşır.
1: Avantajlı fiyatlar için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
2: Hiç şey yapmayayım ben, uğraşmayayım.
1: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, indirime dönüşen puanlardan yararlan.
3: Japan Dilegno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.

0: zili çalmadan A101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.
1: Çok basit, çok net. Artık Hadi Black Kredi kartıyla süt, yoğurt, peynir, ayran hepsinde %50 iade. Üstelik A101'deki

0: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
1: Okula dönüş Bambi ile başlar. Bambi'den tek kişilik seçili yataklardan alan herkese Bufi uyku seti hediye.
2: Bambim var benim.
3: 3-4-5 All Star YKS'de yanında.
4: Seda abla, sen liseye gitmiş miydin?
5: Önce onu halletmek lazım.
3: LGS'de de yanında.
6: MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz? İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
7: İçim Şef Krema ile sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
0: Şeflerin sırrı İçim Şef Krema. Hayata dolu tarafından bak.

0: Spor'da premium günlerini kaçırma. Artık süpürgeni yenileme zamanı geldi. Roborock akıllı robot süpürge, şehre dönüşü özel 45.999 TL. Üstelik peşin fiyatına 9 taksitle.
1: 3, 2, 1, 0.
2: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.

0: Okula dönüşte Neon bir yanında. Seçili markalarda 3000 liralık alışverişine 500 liralık kupon fırsatını kaçırma. Üstelik herkese kargo bedava.
1: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Eylül ayına özel Nissan Qashqai %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 200 liradan.

0: silver moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: Sevginiz standartları yükseltir. Bu standartlara ancak bilimin rehberliğinde ulaşılır. Annelerin bir numaralı tercihi olarak D vitamini ile bağışıklık sistemini destekliyoruz. Aptamil, sevginiz standartları yükseltir, uzmanlığımız ona ulaşır.
1: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen kosmetik ürünlerini sepette net %10 indirimle alma zamanı. Acele et, kaçırma.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Şampiyon, bu sen misin?
1: Vay Marziano.
0: Senin için şampiyon.
1: Oh, olamaz. Burada ne arıyorsun sen?
0: Seni arıyorum dostum.
1: Beni mi arıyorsun?
0: Evet.
1: Niçin?
0: Hala dövüştüğünü duydum. Hala güçlü birisin.
1: Hayır, ben artık yaşlandım.
0: Hayır, yaşlı durmuyorsun şampiyon. Geri dönmeyi düşünüyorum. Rocky Marciano ringe dönüyor. Antrenman yapacak birilerini arıyorum.
1: Seninle çalışmak benim için onurdur Rock.
0: İyi, başlayalım o zaman. Bakalım o eski hareketlerin duruyor mu?
1: Hı.
0: Hadi şampiyon.
1: Hala var tabii. Hala birkaç şey var.
0: Görelim o zaman. Pekala. Görelim bakalım. Oho, iyi görünüyorsun şampiyon.
2: Hadi şampiyon. Arkadaşlarıma ihtiyacım yok artık.
1: Ben Bob Sutherfield değilim.
2: Hadi göster kendini
1: Dövüşmek
2: şampiyon.
1: Dövüşmek istemiyorum. Sutherfield değilim. Tamam. Peki tamam. Şampiyon sensin. Şampiyon sensin.
2: Ayağa kalk şampiyon. Artık sadece ikimiz varız.
1: Tamam. Tamam. Tamam.
2: Canını okuyacağım. Aa!

Tommy Kincaid. Kaliforniya altın eldiven şampiyonu.

Tanrım, Tanrım, Tanrım, Tanrım.

0: Bir yazar boksör gibi ayakta kalmak zorundadır. Sözcüklerinizin basılması ringe çıkmak gibi yeteneğin ortaya konmasıdır. Saklanacak bir yer yoktur. Kendimle ilgili bir hikaye yazmayı hiç düşünmedim. Ne oğlumla, ne sevgiyle, ne de bazen sevginin yalanla gelmesiyle.
1: Yaşamda ve ölümde...
0: Size şampiyon dediğim bir adamı anlatacağım. Herkesin şampiyon dediği biri. O, her şeye rağmen arkadaşım ve bir yalancıydı. Bu kendini olduğundan çok daha iyi biri yapabilmek için miydi? Yoksa babasının takdirini isteyen bir oğul değil de oğlunun takdirini isteyen bir babanın zorladığı bir şey mi? Bazen bu statüyü kazanmak için hayal gücümüzün yardımına ihtiyaç duyarız. En güçlü, en başarılı, herkesin en çok sevdiği olmak kolay bir iş değildir.
2: Öfkeli boğa. Evet, bu doğru.
0: Çocuklarımızın Lükkan aslında bu. O karton süper kahramanlar olmadığımızı anladığı o andan daha üzücü olanıysa, bir zamanlar Herman Melville'ın söylediği gibi tükenmiş kahraman olmaktı.
1: O kitlelerin tanıdığı biriydi. O Tommy Kincaid'ti. Eric.
0: Sevginin ürettiği yalanlar kötülükten gelenler kadar yıkıcı olabiliyor. Takım arkadaşlarının içinde... Şampiyonun bıraktığı miras, gerçeği arama isteği...
3: Yapma.
0: ...ve güzelliğin bundan doğabileceği...
4: Sana nasıl güçlü kasların olacağını söyleyeyim. Baş parmağını kaldır, kolunu sıyır ve üfle.
0: Çocuklarımızın bizi koşulsuz takdir edecekleri... Doğru, koşulsuz sevecekleri gerekirse... bir güzellik. Benim oğlumu çok sevdiğim gibi. Mucho grande. Tertemiz bir kalbi vardı.

Kitaptan Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzellik

0: Joe Black ve Terry Collins. Ben Los Angeles polisinden Teğmen McCormick. Silahlarınızı bırakın, elleriniz havada, bankayı terk edin. Elleriniz havada.
1: Son büyük vurgun. Ne harika bir fikir. Evet, Joe en iyisini bilir.
2: Evet efendim, Joe ne yaptığını çok iyi bilir. Gayet iyi bilir. Peki başıma ne işler açar? Beni Los Angeles'taki her polisin kuşattığı bir Alamo bankasında bırakır. Şuraya bak.
3: Pekala, unutmayın millet. Bu adamlar henüz hiçbir olayda şiddete başvurmadı. Herkes sakin olsun, tamam mı?
4: Tamamdır.
3: Tamam mı?
5: Joe Black ve Terry Collins sonunda denklerini buldu. Galiba şansları tükeniyor. Bu işten kurtulacaklarsa Seafold'la Roy'dan çok hünerli olmalılar. Televizyonunuzu yeni açtıysanız Alamo Bankası'nın önündeyiz. Ortalık savaş meydanına benziyor. Hah, askerler geliyor, özel harekatçılar geliyor, helikopterler dolaşıyor.
6: Lao Tzu der ki, yumuşak olan bir atın içinden görünmez su gibi geçebilir.
2: Bu tamamıyla faydasız bilgi için çok teşekkür ederim Joe.
7: Derdin ne biliyor musun?
1: Ha? Derdim ha? Mi? Sıçan evet. Gibi kapana kısıldım. Mezara erken gireceğim. Kate Dillon. Kate'i hatırlarsın. Hain. Yalancı. İkiyüzlülerin kraliçesi. Yalanların efendisi.
6: Hey, dur tamam. Anlıyorum, tamam mı?
1: Ha, öyle mi Joe? Gerçekten mi? Hatırladığım kadarıyla seni kalıcı bir rehine almanın büyük bir hata olduğu konusunda en ağır cümlelerle uyarmıştım.
6: Seçeneğimiz yoktu, tamam mı?
1: Onun vardı. Onu vurup ormana gömebilirdik. Hey, bu bir seçenekti.
6: Hey, onu sen bulaştırdın. Unutmadım. Biliyor musun? Onu bıraksaydık doğruca polise giderdi.
1: Dışarı bak.
2: Gitti. Aynen öyle yaptı. Kate Wheeler minnettar ulusun teşekkürüne nail olacak.
1: Ödülü hiç söylemiyorum bile.
3: İçeriden ateş sesi geldi.
8: Ve başla.
5: Herkese iyi akşamlar. Ben Darren Head. Bu gece inanılmaz bir hikayemiz var. Bu hikaye kısmen pembe dizi, kısmen suç dramı, bir ihanet ve hırs hikayesi. Kısmen Bonnie ve Clyde, kısmen Barnum ve Bailey. Bu Amerika tarihinin en başarılı banka soyguncuları olan Joe Black ile Terry Collins'in hikayesi. Şimdi hayatlarına mal olan çatışmadan önce bu adamlarla özel bir söyleşi yapma şansına nail oldum. Evime girdiler ve silah zoruyla bana hikayelerini anlattılar. Şimdi bunu anlatıyorum çünkü izlemek üzere olduğunuz görüntüler yardımcım Guilla tarafından bir el kamerasıyla çekildi. Yani biraz sallantılı ve bulanık, profesyonel işi değil. Bu uzun söyleşimiz sırasında Blake ve Collins bana onları böyle meşhur eden bu cesur soygunlarının iç yüzünü ilk kez anlattılar. 24 saat sonra Blake ve Collins ölmüştü. Bu özel, tekrar aralım, 24 saat sonra Blake ve Collins ölmüştü. Bu gece kaçak suçluların özel bir bölümünde gerçek bir yaşam, yatıya kalan haydutların hikayesi var. Ve karart. Harikaydı, bunu kullanalım, tamam.
9: Kestik, B makasıyla kullanacağız.
10: Oregon Hapishanesi.
11: Bu saçmalık. Biri değilse bile diğeri. Duyarsızlık olmasa bile bence adilik. Resmen adilik. Kimseden destek görmüyor.

0: konsantrasyonunu kaybetme.
1: Konuşabilir miyiz? Bu insan hakları tecavüzüdür. Aynen öyle. Bu anayasanın katiyen yasakladığı zalim ve adi bir ceza.
2: Hapishane zaten zalim ve adidir Terry. Olayı budur.
1: Ondan bahsetmiyorum.
2: Ya neden bahsediyorsun?
1: Sarımsak. Müdür Körner kokusunu beğenmediği için içeride taze sarımsak satılmasını yasakladı. Ama John, o mucizevi bir ilaçtı. Yüksek tansiyon, sonra kireçlenme, kanser, amfizem, alerji, hepsine iyi gelir. Sarımsak ilk savunma hattıdır her zaman.
2: Bir saniye durma.
1: Duyuyor musun? Belirtiler başladı. Doktor ne derse desin. Sarımsaktan bahsetmek için iyi bir zaman değil mi? Hey Joe. Baksana. Sen kafana takma. Ringten çıktıktan sonra yapacağını düşündüğüm şeyi de yapma. Söylediklerimi hatırla, olur mu Joe? Yapma, yapma, yapma, yapma.
2: İşimi
1: sakın
2: kırdın
1: Joe.
2: Mario.
1: Joe. Joe, Tanrı aşkına Joe. Joe, dur, dur, dur, dur, dur. Joe, hey, hey, hey, hey. Joe, Joe, öfke kontrolü. Öfke kontrolü. Joe, öfke kontrolü. Joe. Sakin ol. Nefes al.
3: Ne yaptın sanırsın? Hey, boks yapıyorsunuz, güreş değil.
2: Hiç Tao okur musun?
1: Affedersin.
2: Şu adamı bilirsin ya, Leo. Leo. Leo.
1: Leo Chet.
2: Ha işte o. Leo tuzu.
1: Joe, kütüphaneden uzak durman için yalvardım.
2: Öfkemi kontrol etmem için de yalvardım.
1: İlaç daha etkili olur. Çok daha etkili.
2: Biliyor musun?
1: Neyi?
2: Bu gece rahat bir yatakta uyumak isterdim. Bir cheeseburger isterdim. Patates kızartması ve kocaman çikolatalı süt.
1: Kadim Çin bilgeliği mi?
2: Hayır, acıktım. Dişimi kesinlikle kırdım.
1: Aa! Tanrı aşkına, bu berbat çınlamayı benden başka duyan yok mu? Aa, evet tabii, geçin dalganızı. Ama araştırmalara göre bu tinnitus kulak çınlaması demek oluyor. Kulağımdaki sorun bu. Bunu uydurmuyorum. Doktor ne derse desin, bu gerçek bir hastalık. Durmayın, gülün. Basket oynayın hadi. Eğlenin. Bu sırada Quasimodo kulağımda coşup dursun. Çan kulesi, anladınız mı? Başımın içinde bir çan kulesi var. Son araştırmalara göre kulak çınlaması binlerce kişide görülüyor.
2: Bunun şoförü sen misin?
4: Evet.
2: Kullanmak kolay değil mi?
4: Epey kolay.
1: Ya? Ah, olamaz Joe. Çimento kamyonuyla ne yapıyorsun Joe? Joe! Çimento kamyonundayız.
5: Konuşmayın, kes değil sadece.

0: Plastik.
1: Yol bulmaya çalışmamız gerekmiyor mu?

0: Joe.
1: Durun, durun lütfen.
0: Yapma lütfen.
1: Bayan. Arabanızı ödünç almalıyız.
2: Öyle mi?
1: Evet, emniyet kemerinizi açar mısınız? Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Çok güzel elbiseymiş.
2: Teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Hadi.
0: Teşekkür ederim.
1: Arabaya bin.
0: Peki.
1: Bayan.
2: Evet.
1: Çantanızı unutmayın.
2: Teşekkürler.
0: Tamam, önce ne yapalım? Önce ne yapmalıyız? Giysi bulalım. Para bulmalıyız. Saklanacak yer. Yeni bir araba bulsak daha iyi olur. Ana cadde üzerinde tutuklu yazan giysilerle dolaşmak hoş değil. Anlıyor musun? Neden burada duruyoruz?
1: Çünkü parayı burada tutuyorlar.
0: Para mı?
3: Hey, hey, hey! Sen de!
0: Hangi para?
1: Paraya ihtiyacımız var demedin.
0: Evet ama hemen şart değil. Bak Joe, bir dakika bunu konuşabilir miyiz? Para tabii listemizde ama en üstte değil.
1: Bingo.
0: Ne bingo? Ne demek bingo? Bir fosforlu kalemle banka mı soyacaksın? Üzerlerine yazı yazarak mı başaracaksın? Planımız bile yok. Banka soymak için planın olmalı. Üzerinde tutuklu yazan eş üniformalar giyiyoruz. Bu insanlar kör değilse işe yarayacağını sanmam. Anladın mı?
1: Kımıldama. Silahını çıkar. Parmakların tetiğe gitmesin. Yavaşça bana ver. Al bakalım. Al al al. Bayanlar baylar, bir saniye sonra gideceğiz. Telefon yok, alarm yok. Lütfen nakit çekmeceleri. Torba alıp doldurun. Torba alıp doldurun. Nakit lütfen. Arkada başka para var mı acaba?
4: Hayır.
1: Telefona dokunmayın. Emin misiniz?
4: Eminim.
1: Dokunma. Doğru mu söylüyorsun?
4: Doğru söylüyorum.
1: Çok dürüstsünüz. Çabuk lütfen. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
0: Bu iş için hiç plan yapmamıştı biliyor musunuz?
1: İşte şuraya koyalım, onu alayım, teşekkür ederim, alayım. Evet işte şunu da alayım, teşekkür ederim, tamamdır. Çalışırken zaman asla yetmez. İşbirliğiniz için teşekkür ederim, telefon yok, alarm yok, gidiyoruz. Hadi hadi. Al bakalım, bayım bir şeyin altını çizmek gerekirse. Hadi hadi. Hey hey hey, dur dur dur dur. Hey hey hey, oh, oh, dur dur.
5: Ne?
1: Ha, bayım arabanızı ödünç almalıyız.
5: Otobüse bin.
1: Hadi hadi. Hey gelsene hadi bu arabaya hadi. Hadi bu arabaya. Hayır gel buraya. Hadi bin şuna hadi fırla fırla hadi. Hadi atla be. Silah sen.
0: Hayır.
5: Dur, dur, dur, dur.
1: Sakin ol, otur, otur doğal da.
5: Dur, bırak, bırak.
0: Göğüs ağrısı, sol kolda uyuşma, hızlanan nabız, lekeler. Şu anda lekeler görüyorum.
1: Tutun, tutun, tutun.
0: Neye tutunayım?
1: Bileyim bir şeye tutun işte. İn, in, tamam. in, hadi. Gel, gel, gel, gel. Gel.

0: Adın ne?
1: Sherry.
0: Sen de.
2: Ben Phil.
3: Annen nerede Sherry?
1: Annem artık burada oturmuyor.
3: Ya baban?
1: Hafta sonu balığa gitti.
3: Seni evde yalnız mı bıraktı?
1: Hayır, arkadaşımın evindeyim sanıyor.
3: Senden ne haber toy çocuk?
2: Futbol için deplasmana gideceğimi söyledim.
0: Ailene yalan mı söyledin?
1: Şaka yapıyorsun değil mi?
0: Hayır, şaka değil.
1: Üzgünüm. Peki sizler kimsiniz?
2: Siz tutuklusunuz.
0: Adım ne demiştin?
2: Phil.
0: Tutuklu olmanın sana komik gelen bir yanı mı var Phil? Banka soyguncusuyuz.
3: Aklında ne var?
0: Paraíso del Mar.
3: Paraíso ne?
0: Cennet. Amcamın Acapulco'nun 160 kilometre dışında bir oteli var.
3: Meksika'da.
0: Evet, Acapulco'yu orada tutuyorlar.
3: Ama temizlik saplantılarım var Joe.
0: Oteli alacağız. Gece kulüplü bir tatil köyü yapacağız. Smoking giyebilirim. Turistlere satarız. Eğlenebiliriz.
3: Öyle mi olacak? Yani beraber mi?
0: Evet.
3: Ortak.
0: Ortak.
3: Smokinler ve
0: İyi değil mi?
3: Evet. Mutfağı yönetebilirim. Sen odalara bakarsın. Çok riskli bir sektör ama alternatifler düşünülünce bence kulağa çok hoş geliyor. Ama bir sorun var. Para nerede?
0: Banka soyguncusuyuz.
1: Bizi öldürteceksin Phil.
2: Belki de günü kurtarırım. Televizyona çıkıp meşhur ve zengin oluruz.
3: Bu işi düzgün yapmanın bir yolu olmalı, eminim.
2: Evet, söyle bakalım, nerede?
1: Babamın dolabında, golf sopalarının arkasında.
2: Tamam, alacağım.
3: Banka soyduğunda en büyük sorun nedir?
0: Yakalanmak.
3: Kesinlikle. Ateş edebilecek güvenlikçiler var. Çalışanlar alarmlara basar, müşteriler ayak bağı olur değil
0: evet.
3: mi? Ha? Ortamı kontrol etmelisin. Güvenlik, personel ve müşteri olmayacak.
0: Ama gece çalışırsak alarm riski var.
3: Gece çalışmıyoruz.
0: Ya ne zaman? Tatillerde mi?
3: Hayır. Bunu banka müdürüyle yapacağız. Sabah banka müdürünün anahtarları ve kasa şifreleriyle. Bir gece önce onu kaçıracağız. Bunu bir düşün. Bir şehir ve banka seçeceğiz. Yetkilisini bulacağız, ziyaret edeceğiz. Geceyi buradaki gibi onunla geçireceğiz. Ertesi sabah bankaya daha kimse gelmeden işi bitireceğiz. Parayı alıp kaçacağız. Smokinler ve Joe dediğin gibi. Hayat koca bir gün batımı olacak.

0: Güzel bir şey göstereyim mi? Tüfekle bana nişan al.
1: Ne?
0: Bana nişan al.
1: Kımıldama.
0: Çok güzel. Ama namluya mermi sürmelisin. Böyle.
1: Çok güzel.
0: Sohbet sona erdi, tamam mı?
2: Ah, bu giysilere bayıldım. Hep böyle şeyler giymek isterdim. Ama pantolonu benden önce kaptın. Hiç adil değil, ucuz bir oyun. Onu kendime ayırmıştım, çıkarmıştım. Onu kasten seçmiştim.
3: Vay vay. Şu halinize de bakın. Giysiler oldu mu? Oh, ekoselerle yakıp geçiyorsun.
0: Aa, ekoseye bayılır.
3: Aa, iki şeker de değil mi?
0: Teşekkür ederim.
2: Sheriff Hill'in arabasını ödünç almalıyız.
4: Hey!
3: Önemi yok, aldırmaz.
4: Emin ol, aldırmam. Şanzımanı daha yeni.
2: Peki nereye gidiyoruz?
0: Rufus'a.
2: Rufus nerede?
0: Yolun ilerisinde.
2: Rufus'ta ne var?
0: Boom.
5: Pollard. Harvey Pollard. Ne? Ateş etmek mi istiyorsun? Hiç durma, et o zaman. Ateş etmek mi istiyorsun? Hiç durma, et o zaman. Ah, canı cehenneme. Ateş etmek mi?
0: Hey! Sen! Seni köpek.
5: Joe. Joe. Joe. Ne haber? Hala hapsisi sanıyorum.
0: Hayır. Erken çıktım. Terry, kuzenim Harvey Pollard'a merhaba de.
5: Memnun oldum. Joe'nun arkadaşlarına kapama çıktı. Harry miydi?
2: Terry.
5: Vay canına, acayip bir pantolon.
0: Ne yapıyorsun? Çalışıyor musun?
5: Özel efekt. Daha çok dublörlük. Şimdilik öğreniyorum. Aptal fişek ateşlenmiyor.
0: Araba kullanabilecek birini arıyoruz.
5: Bunu yapabilirim. Neden?
0: Bankalar.
5: Dalga geçiyorsun. Tanrım, Joe, aradığınız adam benim. İster misiniz?
0: Evet, alırım.
5: Tamam. Zamanlayıcı sorunu. Davran. Getireyim.
0: Dürüsttür. Ve çok iyi düşer.
5: Ben ateşli sahneler üzerine eğiliyorum. Jellerle çok çalıştım. Ellerim üzerinde ama giysi gerekiyor.
2: Harvey işten konu açılmış.
5: Bir adam neden kendini yakıp 21. kattan atlar, hiç merak ettin mi dostum?
2: Hayır, etmedim Harvey.
5: Kadınlar tehlike seven erkekleri sever.
6: Daha önce ön adam dediğiniz birinden söz ettiniz. İsmi birçok yerde geçti. Bize bu ön adamın tam olarak ne yaptığını ve kim olduğunu açıklar mısınız?
0: Derim, bu adam banka soymak dışındaki her şeyle ilgilenir. Odaları tutar, gerekenleri alır, yiyeceğimiz yemekleri, kaçış arabasını kullanır.
2: Hı hı.
0: Evet. Doğru. Evet,
2: Joe ve ben pek ortalıkta görünmedik.
0: Doğru.
2: Mesela ön adam nasıl banka içinde hiç görülmediyse biz de dışında görünmedik.
0: Doğru.
2: Ve Oregon'dan Kaliforniya'ya kadar sayabileceğim

0: Her bankayı inceledim.
1: Evet.
0: Listemizdeki ilk banka Oregon City Bankası'ydı.
1: Evet, Oregon City.
0: Bu yüzden
1: City.
0: Saatlerini, düzenlerini, güvenlikçileri, kasiyerleri hepsini not ettik. Daha çok ilk rehinemize odaklandık. Banka müdürü Daryl Miller henüz bilmiyordu ama geceyi yatıya kalan haydutlarla geçirecekti.
2: Vay canına. Yani
0: kulağa iyi geliyor değil mi?
2: Evet, oldukça.
0: Bilmiyordu
2: tabii,
0: ama
2: evet.
0: Geceyi yatıya kalan haydutlarla geçirecekti.
2: Evet, haber değeri var.
1: Evet. Bak, bu onun işi, tamam mı?
0: Onu anlıyorum.
1: Ondan iyi bir bıyık bulmasını istedim ama bana şekerleme kutusundan çıkmış gibi duran
0: asıl
1: bir şey verdi.
0: Asıl konu bıyık değil. İşe gidiyoruz.
1: Aa, sana güzel peruk buldu ama. Güzel bir peruğun var. Haline bak, harika
0: evet,
1: oldu.
0: Favorileri fark ettin mi? Uçuşuyorlar.
3: Tatlım, kapıya bakar mısın? Millet, yemekli saate hazır.
1: Ne haber? O salak bankanı soymaya geldik. İçeri gir hadi.
4: Sorun yok anne.
0: Burada asıl önemli olan... Asıl önemli olan geceyi sessizce geçirmemiz. Sonra yarın sabah erkenden kalkıp beraber bankaya gideceğiz. Aslında düşünürseniz çok makul bir öneri, haksız mıyım?
3: Tabii. Nasıl isterseniz.
0: İşte ruh budur.
3: Yemeğinle oynama Erika.
4: Ama çok uzunlar.
3: Dur. Bir dahaki sefere baban gibi çatala dolamaya çalış canım, tamam mı?
4: Şey, benimkini de kes anne.
3: Bir saniye tatlım.
4: Sos çok kırmızı.
3: Çok kırmızı değil.
4: Evet öyle, sos çok kırmızı.
0: Ben keseyim. Bakın, Bayan Miller, aslında bu sos harikaymış gerçekten.
1: Hı, çok güzel.
0: Değil mi?
4: Hı-hı. Ben sevmedim.
3: Teşekkür ederim.
1: Kasa kaçta açılıyor?
5: 7:30'da.
0: Domates ve limon mu?
3: Evet. Hı-hı.
0: Limon kabuğu, mercan köşk ve krema. Ben de yemek yaparım.
1: Anahtarlar?
5: 2 tane. Biri bende. Ve diğeri operasyon memurunda.
1: Peki.
0: İçinde tam çıkaramadığım bir şey var. Fesleğen mi?
3: Hayır. Hı?
0: Biberiye? Hayır, söylemeyin, söylemeyin.
3: O kadar önemli bir şey değil.
0: Safran bu.
3: Evet. Evet öyle.
0: Bingo. Biliyordum. Aslında ben bazen şeker de koyarım. Asitliğini keser.
4: Şeker.
3: Teşekkür ederim. Hatırlamaya çalışırım.
0: Küçük hileler malum.
4: Güzel bir şey göstereyim mi?
0: Tabii.
3: Monica.
4: Ne?
3: Misafirlerimiz var. Sayılır.
6: Bu kılıkla birilerini kandırabileceğini mi sanıyorsun? Neil Young'ın şeydeki hali gibisin. Neydi o albüm? After the... Ha, Horses mıydı?
0: After the Gold Rush. Ama o albüm değil. Bu kılıkta karların içinde ağaca yaslandığı albüm kapağından ilham aldım. Amacım oydu. Bankadan çıkmak da en az girmek kadar önemli. Kaçmalarını veya alarmı kullanmalarını engellemek için rehineler çok iyi gözlemlenmeli.
1: Evet, o yüzden çocuklarını da götürdük. Miller'ların,
0: evet, tamam,
1: çocukları.
0: Geçelim şöyle. Butan.
7: Anlaşıldı, ben Butan. Dansa başlamak için hazırız.
0: Kız şu müziği, ne dediğini duyamıyorum.
8: Anlaşıldı, dans etmeye hazırız.
0: Teşekkür ederim. Tamam kızlar, olduğunuz yerde kalın.
5: 10 dakika sonra herkes gelmiş olur.
1: Güvenlik işareti ne?
5: Nasıl yani? Washington içe bakacak.
1: Ne?
5: George Washington. Herhangi bir sorun yoksa içeriye bakacak.
1: Ha. Sorun yok, yap şunu.

0: Üç kişi daha.
1: Günaydın.
2: Günaydın Daryl.
1: Günaydın.
3: Günaydın Daryl.
1: Günaydın.
4: Günaydın hanımlar.
2: Şaka mı bu?
4: Hayır efendim. Bir banka soygunu.
5: Çabuk olun, olay çıkarmayalım hadi. Tamam. Herkes gibi oturun. Fazla sürmeyecek zaten. Monica?
6: Tuvalete gitmeliyim.
5: Peki, başka meyve suyu yok, tamam mı?
6: Tamam.
5: Aslına bakarsan çocukların mesaneleri bülbül kadar olmasaydı o zaman belki...
4: Evet. Çok meyve suyu içtiler, evet.
7: Bugün yarın yakalanacaksınız. Bu çok tehlikeli bir...
8: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
9: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
10: Gençler.
11: Buyur abi.
10: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
11: Çok iyi.
10: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
11: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
4: içelim. Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: 3-4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
2: Çünkü All Star YKS'de ve LGS'de yanında.

0: Bebeğinize olan sevginiz standartları yükseltir. Bu standartlara ancak bilimin rehberliğinde ulaşılır. Annelerin bir numaralı tercihi olarak D vitamini ile bağışıklık sistemini destekliyoruz. Aptamil, sevginin standartları yükseltir, uzmanlığımız ona ulaşır.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
2: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde Tring'sa.

0: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın su yolu bileklik. 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
5: Damla? Bence çok eğlenceli.
6: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
7: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
6: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
10: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
11: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
10: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme, her sen için.
12: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
13: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
14: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
12: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere. Vay vay vay vay
15: vay vay Domino's'u... 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
16: Hoş geldin.

0: 3-4-5 All-Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
1: Çünkü All-Star YKS'de ve LGS'de yanında.
2: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Damla bence çok eğlenceli.
5: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
7: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
8: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi?
9: Hayır, Pervolt'le yıkandı.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
12: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde tring sat.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
6: Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
5: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
7: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
8: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
7: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
12: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
13: İkisi birlikte çok iyi.
14: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
15: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
16: Şehre dönenler bilir. Yeni yıla asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar.
17: Dolap boş, ne olacak? Of! Alışveriş yapmam lazım diyenlere. Oh! Alışverişi hallettim dedirtebilmek için. Getir bu Eylül'de de seninle. Pestisit analizli meyve ve sebzeler. Getir büyükte.
18: Ay, ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
19: Okullar açılıyor.
18: Evet.
19: Okul masrafları da gelecek.
20: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
18: Tabii ya.
20: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varan taksitlerle okul alışverişinde rahatlayın. Garanti
5: BBVA. Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
21: İş hiç korkmuyor musun? Endişelenmiyor musun?
22: Tehlikeyi bizim gibi tanıdığında aynı bir hayvan gibi, vahşi bir hayvan gibi. Hayır, içeride bana ne derlerdi biliyor musun?
21: Bilmiyorum.
22: Panter. Bayanlar baylar, işbirliğiniz için teşekkür ederiz. Kaçma girişiminde bulunmayın. Polisler sizi dinliyoruz. Yoksa sizi öldürürüz.
23: İyi adanmış bir makineysen tehlikesindir.
21: Tabii.
23: Senden korkarlar. Varlığından korkarlar. Silah ikinci plandadır. Tamam.
22: Teşekkür ederim.

0: Beni dinleyin. Yollarımıza gideceğiz. Tam iki hafta sonra Klamıt Şelalesi'nde buluşacağız. Haritaya işaretli. Joe'yla gitmek
1: istiyorum. Seninle gelmek istiyorum.
0: Bunu yapamazsın. Olmaz. İki adam arıyorlar. Bu yüzden planlandığı gibi ayrılıp yalnız gideceğiz.
1: Ben iki hafta ne yapacağım peki?
0: Beladan uzak dur. Bunu dene.
1: Evet. Peki ya minivan?
0: Burada bırak.
1: Ha, onu sevmiştim. Çok geniş.
0: Bu çok güzel ama o bir çalıntı araç. Burada bırakman daha iyi olabilir.
2: Gidelim, gitmeliyiz. Tamam. Hadi.
1: Peki, peki para.
0: Senin payın burada. Üçe bölüyoruz. Pek fazla değil.
1: İlk iş yanmaz giysi alacağım. Sipariş verirsem gönderirler.
0: Sen de dostum.
2: İyiydin.
0: Çok iyi iyiydin, evet.
2: Dikkat et. Dikkatli ol, tamam mı?
1: Paylarınızla ne alacaksınız?
2: Cenneti. İki hafta Klamıt Şelalesi. Dikkatli olun.
3: Joe Black ve Terry Collins. Ben Los Angeles polisinden Taman McCormick. Silahlarınızı bırakıp elleriniz havada dışarı çıkın.
4: Kötü bir zaman olabilir ama bu kadının bizi mahvedeceği konusunda seni uyardığımı hatırlatmak isterim.
2: Tamam tamam. Anlaşıldı. Geleceğimiz epeyce bulanık ve sönük görünüyor. Bu duruma neden düştüğümüzü değerlendirelim. Evet, o kadına geri dönüyoruz.

0: Bu koku da ne böyle?
1: Rezeneli taze patates graten. Yeni çıktı. Ekşi kremalı ve acılı deniz tarağı. Ve bıldırcın dolması.
0: Kate, yemeğe çıkacaktım. Müşterilerle.
1: Bu gece mi? Neyse, öylesine yapmıştım.
0: Spora gidiyorum. Görüşürüz.

0: Çok üzgünüm. Hastaneye hadi.
1: Hastane. 810 numaralı kare.
0: Parmaklarını oynatabilir misin?
1: 400 metre sesler. Sonra sağa dönmek için hazır olun.
2: Küçük sesler. Hayal mi görüyorum ben? Ben ne yapıyorum? Dur. Dur. Kenara çek. Arabayı durdur, kenara çek ve hemen arabadan in.
0: Kabalaşmak zorunda değilsin.
2: Bak, kenara çekmelisin.
0: Hemen. Dur. Bir kaza geçirdin, tamam mı?
2: Beni dinle. Bak, bu şeyle seni hemen vurabilirim.
0: Durma sakın. İyilik etmiş olursun, inan bana.
2: Beni dinleyin hanımefendi.
0: Kate,
2: ben çaresiz bir adamım.
0: Çaresiz mi?
2: Evet.
0: Çaresiz kelimesinin anlamını bilemezsin. Çaresizlik sabah uyanınca keşke uyanmasaydım demektir. Direksiyona her geçişinde hayatının dönüştüğü maskaralıktan kurtulmana...

0: bir adım kalmasıdır. Bana sakın çaresizlikten bahsetme. Sakın. Çaresizliğin ne olduğunu ben çok iyi bilirim.
1: Ya dinle beni. Bir daha düşündüm de neden kenara çekip beni indirmiyorsun?
0: Hayır,
1: bıraktığın
0: hayır.
1: için sağ ol, idare ederim. Gelin.
0: Kendimi çok kırılgan hissediyorum. Yalnız kalmasam iyi olur.
1: Sen delisin.
0: Mutsuzum. Mutsuzum. Aynı şey değil.
1: Dur. Ben bir kanun kaçağıyım. Tehlikeli bir suçluyum.
0: Bu kaçırılmamı açıklıyor.
1: Bana çarptı.
0: Hareket halindeki arabaların önüne atlayıp durmalarını bekleyemezsin, öyle değil mi?
1: Evet, beklersin. Daha önce gördüm.
0: Hadi bağırma artık.
1: O zaman biraz yavaşlar mısın? Burada ineceğim artık. Atlarım. Evet, atlayacağım. Sen kapımı nasıl kilitlersin? Bas düğmeye. Aç şunu, aç şu kapıyı.
0: Evet. Nereye gidiyorsun? Seni bırakabilirim. Araba kullanacak halde değilsin. Demek kaçaksın ha? Hangi kanunu çiğnedin?
2: Hepsini.
3: Alarm. Küresel konumlama sistemi yeni...
2: Bu ses nereden geliyor? Ne bu?
3: Alarm.
1: İkinci sıradaki ya, ağaçların burası... arasına. İkinci sıradakiler. Şurası.
4: Bana bakın. Yanıyorum.
1: Sakın sorma.
4: Yardım edin.
5: Bu da ne böyle?
1: Kate, Paul Bunyan, Paul, Kate.
5: Kate?
1: Benzinim bitti. Ve bana çarptı arabasıyla.
5: Peki, arabayla çarptı da ne demeye buraya getirdin?
1: Öncelikle seçeneğim yoktu. Ayrıca ufak bir sarsıntı geçirmiştim. Ve 3 etkileyici bir düzeyde ruhani dengesizliğe sahip.
6: Duyabiliyorum.
1: Kaçmaya çalıştım. Ama durmadı. Hareket halindeki arabadan atlıyordum. Duydun mu? Çift görüyorum. Ne yapacaktım?

0: Sol gözün sağdakinden daha koyu.
1: Kimse fark etmemişti.
0: Ben Joe.
1: Ben Kate. Dişine ne oldu öyle?
2: Tamam. Neden yoluna gitmiyorsun? Hadi. Hiç tanışmamışız gibi yap ve çatlaklar şehrinden bize mektup
1: kalabilir
2: yaz.
1: Kalabilir miyim? Başka nereye gidebilirim bilmiyorum. Sadece bir gece. Lütfen.
0: Bundan emin değilim.
2: Kesinlikle olmaz. Mümkün değil.
1: Ama eve gidemem. Olamaz. Ama polise gidebilirim. Evet. Beni onları size getirmekten ne alıkoyuyor ki? Siz neden saklanıyorsunuz? Bilmiyorum ama o gerçekten çok ketum biri. Hiçbir şey söylemiyor.
2: Gelsene Joe. Gel buraya.
0: Ne oluyor? Ne çekiştiriyorsun?
2: Konuşmak istiyorum. Yapma, bu çok ama çok kötü bir fikir. Kötü fikirler tarihine bayrağı diker. Hı-hı. Tamam mı?
0: Polis konusunda haklı.
2: Vur onu, sonra da ormana göm.
1: Ne oluyor? Görünmez miyim ben?
0: Kalacak yeri olmadığını söyledi.
2: Bizi ilgilendirmez.
0: Onu buraya getiren sensin
2: ama değil mi? Ama araba lazımdı. Tamam mı? Asfaltta dümdüz serinmiştim. Tamam mı? Zeki olmanın zorluğu nedir bilir misin?
0: Hayır.
2: Biraz sonra ne olacağını aşağı yukarı bilmek. Hiç sürpriz yok. Orada gözündeki bakışı görmedim sanma. Saçlara elleme numaraları falan. 24 saat kalma hakkı tanıyorum. Tamam mı? Başladı. 24 saat. 24 saati geçmeyecek hanım kızım.
1: Teşekkür ederim.
0: Hanım kızım.
1: Hey, yemek yapacağım.
2: Burada yemekleri ben yaparım.
1: Üzgünüm, haydut kanunlarına aşina değilim. Ben şimdi rehine mi oldum? Hiç yemek yerken konuştuğunuz oluyor mu acaba?
3: Eskiden de.
1: Peki, siz ne iş yapıyorsunuz suç anlamında?
3: Banka soygunum. Onlar soyuyor, ben araba kullanıyorum.
2: Harvey. Bu kadarı yeter Harvey.
1: Bir dakika, siz hani şu soygundan bir gün önce banka müdürünün evine gidip onu kaçıran...
3: Onlar yaptı, ben arabayı kullanıyorum.
0: Harvey.
2: Tanrım.
1: Tanrım, siz... Yatıya kalan haydutlarsınız.
3: Yatıya kalan haydutlar mı? O biz miyiz?
1: Kaçak suçluları izlemiyor musunuz? İzleyin. Peşinizdeler.
2: Müthişsin Harvey.
1: Demek banka soyuyor.

0: Görürsün sen. Etkileyici. Yaşlı teyzelerin tasarrufları, izcilerin Noel'de yetimlere oyuncak almak için topladığı paralar filan.
1: Kimsenin elinden hak ettiği parayı almadık. Para federal devlet sigortası altında. Devlet insanlardan para çalıyor, biz de geri alıyoruz.
2: Başka sorun var mı, Kate?
0: Yedek diş fırçan var mı? Toplanacak zamanım olmadı da. Tanrım, kimse bu kadar hasta olamaz.
2: Bırak onu.
0: İzninle.
2: Burada ne yapıyorsun?
0: Dişlerimi temizliyorum.
2: Hayır, manik depresif. Yanılsam onları anlıyorum. Çok etkileyici ama bak, parmağındaki mikropları biliyor musun? Bu iş amacını aşıyor.
0: Diş fırçası vermiyorsan pek seçeneğim kalmıyor ama, öyle değil mi?
2: Deli olduğuna inanamıyorum, biliyor musun? Bence sıkılmışsın. Bence hayatından sıkılmışsın ve gökten zembille bir mucizenin inip her şeyi düzeltmesini bekliyorsun. Belki mucize değil, çoktan kaybettiğin umudundur ve bu arada evliliğin berbat. Üzgünüm Kate, yardım edemeyiz.
0: Beni tanımıyorsun, sadece tanıdığını sanıyorsun.
2: Dalga geçiyorsun.
1: Bir filmde görmüştüm.
0: Nasıl bitiyordu?
1: Düğünle.
3: Kunduzlar ve ördekler!
0: Aptal şey! Gökten hiçbir şeyin inmesini beklemiyorum. Sıkılmadım. Sadece kızgınım. Umudumun kalmaması konusunda çok haklı. Tamamen benim hatam değil ama. Yanlış hayatı seçtim, o kadar.

0: Vadinin ruhu bir kadın. Cennetin kapısında kökünü kullanırsan seni yolda bırakmaz.
1: Ne? Bu da ne demek oluyor şimdi?
0: Bilmem ki. Senin için bir anlamı olur ve istediğini alırsın umarım.
2: Ah lütfen.
1: Ne yani, ben de mi banka soyayım?
0: Olabilir.
1: Ah, hayat bu kadar kolay olsa keşke. Ah, üzerimde her daim bir gölge. Ah, ne yapsam bilmiyorum. Hep karanlıktayım.
0: Barut fıçısında yaşıyoruz.
1: Bir zamanlar aşık olurdum, oysa şimdi parçalanıyorum.
0: Elden ne gelir kalp tutulmasında?
1: Bir zamanlar hayatımda ışık da vardı, artık tek karanlıktı aşk.
0: Elden ne gelir kalp tutulmasında?
2: Aman tanrım, bir nefes aldırın.
0: Hadi dön parlak gözlüm.
1: Bu şarkıyı bildiğine inanamıyorum.
0: Evet, Bonnie Tyler. Harika şarkıdır. En iyisinden Sümüklü Kız şarkısı.
1: Sümüklü Kız şarkısı değil o.
0: Ha, çok
1: hayır,
0: sümüklü.
1: Lütfen itiraz etme. Zor bir gün geçiriyorum zaten, lütfen.
0: Bu her kızın
1: destansı
0: mırıldandığı
1: bir haiku üstelik. Evet, aşkın karmaşıklığı üzerine bir haiku hem de. Evet.
0: Erkekler için utanç verici. Bu şarkı çıktığında radyoda dinlerken itiraf etmeliyim. Gözlerim dolardı.
1: Gerçekten mi?
0: Evet, biraz. Ve bunu kimseye söylemezsen çok sevinirim.
1: Aa, hiç kimseye.
0: Teşekkür ederim.
1: Olamaz.
0: Önemi yok, hallederim.
1: Tamam.
0: Ha, evet evet. Sen çarşafların altına kal. Beni duygusallaştıran bir şarkı daha vardı. Bir midilli ile ilgili. Yangın, onu bilir misin?
1: Aa, o şarkıya bayılırım. Her midilli şarkısı çok iyidir.
0: Gerçekten
1: evet.
0: Evet.
1: Şöyleydi değil mi? Koş midilli koş.
0: Hayır hayır. Romance Tingsel'i yakın.
1: Adı Seli değil mi yani?
0: Hayır, midillinin adı Yangın. Ahır kapısını kırmış. Ahır kapısını kırdı. Hatırlamıyor musun? Ve ona yangın dediler. Hı?
1: Joe.
0: Evet.
1: Ne istediğini biliyorum.
2: Joe, bizimle kaosun arasında duran bir 24 saat kuralı var. Dinliyor musun? Burada bir kavşaktayız ve dediklerimi iyi anlamanı istiyorum.
0: 24 saat kuralını değiştiriyorum, tamam mı?
2: Yo yo yo yo, anlamıyorsun. O bir kayıp şahıs. Kayıp, yani birileri onu arıyor. Çaktın mı?
0: 24 saat kuralını değiştiriyorum.
3: Yardım edebilir miyim?
2: Affedersin, bankanı soymaya geldik. Bu da neydi?
4: Uykuyla uyanıklığı düzenleme yetisini etkileyen bir rahatsızlık.
2: Öldüğünü sandım.
4: Hayır, bu katapleksi. İkinci belirtisi. Kas kontrolü ani olarak kaybediliyor.
2: Bir sorum daha var. Neden şimdi?
4: Maalesef Larry'de durumunda asıl tetikleyici duygusal baskı.
0: Bir konuk odanız var mı? Benimle beraber müdür odasına gelmeni istiyorum.
3: Tamam.
2: Soygun sırasında ne olacağını bilemezsin. Olayı da bu. Evet.
5: Tabii, tabii.
2: Her zaman farklı bir sürpriz çıkar. Kontrolünüzün ötesinde bir şeyler ama baskı altında sakin olmayı bilmeniz ve çok
0: evet,
2: hızlı
0: doğru
2: düşünmeniz gerekiyor.
0: Hayır, hayır. Bence yine de banka soygununun ortasında uyuyakalmak çok aptalca.
2: Sana aptalca gelebilir ama çok mantıklı bir açıklaması var.
3: Lanet olsun. Üzgünüm, biraz gerginim.
0: Önemi yok Larry, buna gerek yok.
2: Mesela benim vücut kimyam önermelere karşı çok hassastır. Yani doğru şartlar altında her türlü belirti görülebilir. Böyle olması bunu gerçek dışı kılmaz. Oh! Tanrım, bu şey sıcak.
0: Telefona dokunmayın.
1: Neden okulun park yeri peki?
0: Bir sürü araba var. Sabah bile.
2: Buraya bırak. Kumar yok. İki hafta sonra Tonopa'da görüşürüz.
0: Evet, tamam. İki hafta.
2: Ondan sıkılacak. Zamanla görürsün.
5: Ne bilmiyorum. Katie özel bir kadın.
2: Kate Titanic'i bekleyen bir buzdağı.
6: Kate Wheeler'ı gören oldu mu? Yetkililer kayıp kadınla yatıya kalan haydutların yaptığı son soygunlar arasındaki bağ araştırıyor.
7: Wheeler, San Andrea Bankası soyulmadan 24 saat önce kaybolmuştu. Terk edilmiş arabası banka müdürünün arabasının yakınlarında bulundu. Ama daha büyük bir soru var millet. Bu gizemli adamlar kimin nesi? Bu gizemin parçalarını birleştirmek için bir federal görev gücü kuruldu. Kayıp kadınla yatıya kalan haydutların bağlantısı var mı? Kate Wheeler'ın bu çeteyle bir bağı var mı veya çeteye dahil mi? Kaçak suçlularda hikaye aydınlandıkça sizi haberdar edeceğiz.

0: Harbi?
1: Evet.
0: Göze çarpan hareketlerle ilgili dediklerimi hatırlıyor musun?
1: Göze batmama işi.
0: Başardığını düşünüyor musun?
1: Eminim.
0: Aferin.
1: Çizmelerim nasıl?
0: Çok gerçekçi.

Hey! 19. Hemen geliyoruz, haberiniz olsun. Durumunuzdan hiç memnun değilim. Tebrik ederim Kate. Meşhur kayıp şahıs oldun. Televizyon yıldızı.

0: Joe.
1: Karar Kate'in.
0: Ne? Karar Kate'in mi?
2: Sakin ol Terry. Alışverişe gittik. İlk kostümümü aldım.
0: Alışverişe mi gittiniz?
1: Evet, öyle yaptık. Ne oldu ki? Tanrım.
2: Peruk aldık. Şapka aldık. Kaçak günlerimize çok lazım olacak. Ne diyorsun?
0: Umurumda değiliz, söylemiştim.
2: Hey. Ama?
1: Kate'e ne oldu?
2: Şaka yaptın.
0: Ah, çok tatlı, minik bir aşk şakası yaptı. Peki Joe, buna değer mi? Yani teoride bir kadının diğerinden farkı yoktur. Yani merak ettim, buna değecek mi dersin?
1: Ağzında salyası var.
0: Ağzında tabii salya var. Herkesin var. Salgı
1: vezi. Ondaki daha çok.
0: Sahi mi? Ne kadar?
1: Çok.
0: Çok mu? Tükürük bezlerinde bir tür tümör olabilir. Kuduz da bu şekilde bulaşır. Salya ile yani.
1: Beni kimse böyle öpmemişti. Hiç.
3: Kanun kuvvetleri yatıya kalan haydutların kimliklerini öğrendi. Joe Black ve Terry Collins. Oregon hapishanesinden 3 ay önce kaçmışlar. Bugün ilk kez Blake ve Collins hem FBI'ın hem federal emniyetin en çok aranan 10 kişi listesine girdi. Yakalanmaları için $500,000 ödül konuldu. Modern çağ Robin Hood'larının kimlikleri kaçtıktan sonra rehin aldıkları iki genç tarafından teşhis edildi.
4: Lütfen çekilin. Hadi bu taraftan. Çekilin. Açılın lütfen.
5: Evet evet, arabamı aldılar.
4: Lütfen çekilir misiniz?
6: Bir şey aldılar mı?
5: Adamlar arabamı aldı.
4: Bize bir şey yapmadılar. Çok kibarlardı.
0: Bayanlar baylar, işbirliğiniz için teşekkür ederiz. Polis telsizini izliyoruz. Kaçma girişiminde bulunmayın yoksa sizi öldürürüz. İşbirliğiniz için teşekkür ederiz.
2: Güle güle Joe. Güle güle Terry.
0: Harika. Güle güle Joe. Güle güle Terry. Duydun mu?

0: Harvey? Harvey? Harvey? Bizim onları izlememiz gerekmiyor mu şimdi?
1: Pembe.
0: Ne, kız mı?
1: Pembe çizme.
0: Kız nasıl tavlanır ders bir. Zor elde edilen olmalısın hadi hayatım.
1: Sence bırakılmak ister mi?
0: Hayır.
1: Bence ister.
0: Beni bırakmalısın hadi gidelim.
1: Seni
0: Gaza basla yürü hadi.

0: Zeki oldu mu?
1: Meraklanma, onları bulurum. Sen gözlerini biraz dinlendir.
0: Oradalar. Tamam. Tamam, bulduk. Ha! Harika! Sizi kaybettiğimizi sanmıştım.
2: Hey Joe. Çok tatlısın, gerçekten çok tatlısın.

0: Merkez, 911'i ararsanız iyi olur. Burada büyük bir kaza var. Ambulansa ihtiyacımız var.
1: Durumumuzu değerlendirelim. Bizi kımıldatacaklarını bile sanmıyorum. Hareket etmeli miyiz onu da bilmiyorum. Belki felç olabiliriz. Koyunların arasında İskoçya'da mıyız? Burada ne olduğunu hiç anlamıyorum.
2: Hey. İyisin değil mi?
1: Joe, sence hareket etmeli miyiz?
2: İyi misin?
1: Boyunluğa ihtiyacım var. Senin de vardır. Kımıldama, sakın kımıldamamalıyız. Başımda sirenler ötüyor. Galiba sarsıntı geçirdim. Bir şeyler duymaya başladım.
2: Dur.
1: Beni anlıyor musun?
2: Başında değiller.
1: Ama
2: onlar sirenler.
1: Sen mi duyuyorsun?
2: Evet, polisler, gitmeliyiz. Hadi hemen gidelim.

0: Aa, hadi,
1: dur ama
0: gidelim.
1: Siren,
0: buraya
1: siren sesleri
0: dinle.
1: Duyuyorum.
0: Evet, gerçek sirenler. Hadi kendine gel artık. Beni dinle. Polutor'da dikkatini bana ver. Beni dinle. Kate'i de alıp buradan
1: beni
0: gideceksin.
1: Dinle.
0: Tamam mı? Parayı ben alacağım. Tamam mı?
1: Para diyorum.
0: Hayır, hayır. Hemen gitmelisiniz. Hadi
2: İyi
0: hemen.
2: İyisiniz değil mi?
0: Terry'ine git. Hadi. Buradan kaybolun. Hadi.
1: Belki iyi değiliz.
0: Hadi hadi. İyi misin? Kate hemen Terry'ine git. Biliyorum Terry'ine gitmelisin.
1: Tamam.
0: Git hadi git.
1: Onu alıp Pollard'ın arabasına götüreceğim ama...
0: Terry, Kate orada, orada hadi gidin.
1: Kate.
3: İyi misin?
1: Benimle gelmemesin. Gel benimle. Gel
2: geliyor,
1: Kate. Ama
2: bak,
1: kollarını sallama,
2: hayır,
1: kesme benimle gel. Tamam.
2: Bırak beni.
1: Yapma şunu, yapma, devam et.
2: Onları bırakmamalıyız lütfen. Bırakamayız, polis geliyor.
1: Yürü.
2: Hayır.
1: Yürü.
2: Oh, lanet olsun.
1: Sirenleri duyuyor musun? Ben hala duyuyorum. Gerçek mi değil mi?
4: Sakin ol. Joe ne yapacağını gayet iyi bilir.
1: Joe ile Pollard çoktan gitmişlerdir.
4: Arabası hala burada.
1: Başka araba bulmuştur. Aslında bir kız da bulmuş olabilir.
4: Beni almadan gitmeyecektir.
1: Kate, kulağına küpe olsun. Fark etmediysen Joe pek çiçeklik ve kalplik bir adam değildir. Konu polisten kaçmak olunca kafasında olmazsın. Benimkinde de, tamam mı?
4: Onsuz hiçbir yere gitmiyorum.
1: Keyfim bilir.
4: Peki sen ne yapacaksın?
1: Ne mi yapacağım? Ne yapacağımı söyleyeyim. Derhal suç mahallinden kaçacağım. İşte bunu yapacağım. Nabzımın normale dönmesi için birkaç hafta tanıyacağım. Sonra diğer bankada Joe'ya katılacağım, tamam mı? İşte bunu yapacağım.
4: Seninle geliyorum.
1: Artık benden uzak duruyorsun.
4: Lütfen beni sepetleme, lütfen.

0: Sen oldukça şanslı bir adamsın.
1: Öyle mi?
0: Şehirdeki son oda bende.
1: Ama o yetmez. İki oda lazım.
0: Hayır, başka oda yok. Dışarıdaki arabaları görmüyor musun? Debi Kozmetikçiler Fuarı var. Hayatımda hiç bu kadar pembe araba görmemiş.
1: Evet ama umurumda değil. İki oda tutmam lazım.
0: Odayı istiyor musun, istemiyor musun?
2: Ayakta duracak halim yok.
3: Uyudun mu?
1: Bu ciciri biciri şarkı tek kelimeyle ödümü koparıyor. Sen?
3: Acaba Joe ne yapıyordur merak ediyorum. Bilemiyorum.
1: Joe çoğunlukla iyi zaman geçirmeyi sever. Ve iyi zaman geçiriyordur.
3: Yalnız mı?
1: Joe'yu bilirsin, kültürel etkinlikler, müzeler falan, kendini gezmeye adamış.
3: Yalnız değil. Kocam berbat öpüşür, biliyor musun?
1: Bunu beklemiyordum. Nasıl yani, anlamadım.
3: İlkinde beni sinemaya götürmüştü. Sonra eve getirdi ve ön kapıda duruyordum. Kaçınılmazı bekliyordum diyebilirim. Sonra hamle yaptı. Tamam, zamanı geldi demiştim. Sonra bir anda ağzıyla üzerime doğru geldi. Öyle açtı ki, Tanrım, kocaman açmıştı. Komik değil. Hayır, hiç komik değil. Öpücük boyutuna ayak uydurayım dedim ama kocaman da. Ama neredeyse çenem çıkıyordu. Hala tıkırdarlar. Bak, duyabiliyor musun?
1: Biraz. Bir daha dinlesem.
3: Çok ses çıkarır.
1: Evet bebeğim. Bu gerçekten evet. Gürültülüymüş.
3: Çenemi çıkardı ama yine de evlendim onunla. Ben aşktan hiç anlamam Terry. Anlıyormuşum gibi görünürüm ama... Anlamam. Yani pek sayılmaz.
1: Aşk kalbinde gizlenen bir dilektir. Senden başka kimse bilmez. Aşk körleştirir. Bir anda bir sonsuzluk uğruna ölünecek bir dindir. Ayrıca insanın zamanını da harcıyor.
3: Yani, evet.
1: Evet. Ayrıca bir baş ağrısı ve kalpte bir delik de var. Sırası önemli değil ama bu sırayı beğeniyorum aslında.
4: Öpüşeyim.
3: Çok yaşa.
4: Öpüşeyim.
3: Devam edersen.
4: Öpüşeyim.
3: Aman tanrım, bu çok fena.
4: Öpüşeyim.
3: Hayır olamaz.
4: Bu efsane bir olacak kesin.
3: Sahi mi?
4: Öpüşeyim.
3: Peki. Hey, seni korkutmam falan ister misin ha?
4: Hayır, o dediğin hıçkırık için.
3: Hayır, işe yarar.
4: Yapma. Hayır.
3: Tamam.
4: Hapşi.
3: Şimdi sakın korkma. Hava girişini tıkamaya çalışıyorum.
4: Yardım etmiyorsun.
3: Tamam.
4: Yardım etmiyorsun. Tanrım.
3: Üzgünüm. Korkuttum değil mi? Üzgünüm. Biraz sert oldu. Göz kırpıştırıyorsun ama bak, hapşırmıyorsun.
1: Gıda alerjim var.
3: Bir de bana sor.
1: Başka fobilerim de
3: var. Ne gibi peki?
1: Çekme fobisi.
3: Ne?
1: Bu lisede başladı. Küçülmekten korkmak demek. 6 ayda 5 santim kaybettim. Bu dikkate değer bir şey.
3: Yani Terry, böyle hala olunca... buradasın.
1: Antika mobilyalardan da ödüm kopar.
3: Ona ne deniyor?
1: Bir ismi olduğunu sanmıyorum. Galiba tek bende var.
3: Hayır. 1950'den eski şeyler beni de çok ürpertir, biliyor musun?
1: Benjamin Disraeli'nin saçı ciddi bir sorun.
3: Siyah beyaz filmler.
1: Siyah beyaz filmler mi?
3: Siyah beyaz filmde yemek yiyemem.
1: Aman tanrım, ben de.
3: Biliyor musun, bence çok hissetmek az hissetmekten daha iyidir.
1: Hiç öyle düşünmemiştim ama...
3: Olamaz. Yine kırpıyorsun.
1: Alnımdaki damarlarımdan hassasiyet vardı o yüzden.
3: Şuraya bastırırsam. İyi mi?
1: Gözlerin arası aslında bir sinir merkezi. Gözlerin arası, tam değil mi? Ortada kalıyor.
3: Burası mı?
1: Evet, orada. Tamam.
3: Tamam.
1: Evet, evet.
3: Evet, hissediyorum.
1: Evet, sorun orada. Evet, evet, evet, evet, bak açılıyor. Bu şey sinir sistemine masaj yapmak gibi. Ama bu utanç ve korku.
3: Çok güçlü, evet. Çok güçlü.
1: Sevgi ve nefret.
3: Daha da güçlü. Çok güçlü. Çok güçlü.
5: Aman Tanrım. No space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Londra'da elektrik kullanarak hamam böceklerinin duyguları olduğunu ispatlayan bir bilim insanı var.
3: Terry, sen böcek değilsin. Sen daha çok kunduzsun.
1: Kunduz mu?
3: İyi anlamda. Sevimli.
1: Kendimi böcek gibi hissediyorum. Tabii böceklerin dünyalarını alt üst edecek hatalar yapma yetisi varsa.
3: Peki madem sen böceksen bu durumda ben ne oluyorum ha?
1: Tehlikeli.
6: Hey!

Geldiler. Hey, biz de sizi merak ediyorduk. Düşündük de durduk. Hey Joe.

0: Merhaba. Hoş geldiniz. Sizi özledik.
1: Evet, biz
0: Biz
1: de
0: de
1: sizi
0: sizi.
1: özledik.
2: Joe, biraz yalnız konuşabilir miyiz acaba? Hemen dönerim. Tanrı şahidimdir, şaşırıp kaldım. Bir tür aydınlanma gibi bir şeydi. Evet, ama sarsıcıydı. Sarsıcı bir aydınlanma gibi diyelim.
0: Öpüşmesi hakkında haklıymışım, değil mi? Hı?
2: Bende kalsın, olur mu? Beni öldürsen bile umurumda değil.
0: Bunu yapmayacağım, yapamam.
2: Neden Joe? Unutma, bu senin hobin gibi. Başına sürekli geliyor. Bu kendini değerli hissetmeni sağlıyor. Öyle bir şeyler işte.
0: Asla.
2: Ama bana hiç olmadı. Bir kez bile Joe. Başıma bir kez bile gelmedi. Bunun önemini anlayabiliyor musun?
0: Evet.
2: Sahi mi? Anlaştık yani.
0: Seçimi Kate
2: yapsın,
0: olur mu?
2: Yok yok yok, tabii olmaz. Bu
0: öyle
2: berbat
0: yapacağız.
2: Bir fikir. Berbat bir
0: Neden?
2: Fikir.
0: Nesi var
2: Çünkü
0: ki?
2: seni seçer.
1: Önce dişlerime bir bakmak istemediğinizden emin misiniz? Bilek güreşi yapın.
0: Ha, şey evet.
1: Veya ne bileyim yazı tura.
2: 7 atıştan 4'ünü alan.
0: Yazı
1: ya
0: tura
1: da
0: atmıyoruz, hayır.
1: Bunların hassasiyet ve anlayış gerektiren bir sorun için çok sığ çözümler olduğunu anlarsınız, tamam mı? Bu da bir şey.
0: Evet, o son dediğinden.
2: Belki de haklı Kate, sen seçmelisin. Evet, seç. Hangimiz buradaki Bay Kahramanlar Kahramanı mı olacak, yoksa zeki, duyarlı ve bol meziyetli olanımız mı? Diğer bir de işte ben mi o herif mi?
0: Evet. Yakışıklı mı, kaşıntılı mı?
1: Ya bunu istemiyorsam ne olacak?
0: Neyi istemiyorsan?
1: Seçmeyi.
0: Ama seçmelisin.
2: Evet,
0: ne
2: ama
0: olacak peki?
2: Bu imkansız olayın özü bu,
1: tamam,
2: değil mi?
1: Tamam. Karışık olduğunu biliyorum. Bana inanın, benim de biraz kafam karıştı.
0: Sevgilimi çaldın.
2: Hayır.
0: İki haftalığını aldın ve beynini yıkadın. Onun beynini yıkadın. Sence bu iyi bir şey mi?
1: Kadın da ne demek oluyor? Hayır, yeter. Bak lütfen kesin artık, tamam mı? Buna bir son verin. Hey, keser misiniz artık? Yeter artık, kesin dedim size.
0: Lanet olsun.
1: Şimdi ikiniz de bana bakın. Tamam mı? Bir saniye bana bakın. Banka soyguncularıyla kaçtım, evet. Şimdi bu tuhaf bir seçimdi biliyorum ama kafamın durumunu düşünürsek anlaşılabilir bir durum. Sonra ne yaptın peki? Birinci banka soyguncusuyla. Çünkü çok güçlüydü. Ve evet, yakışıklı. Ve ne istediğini biliyor.
0: Buyurun bakalım. Mantıklı geliyor.
1: Ama onunla kalmadım. Hayır, bu tavuk yetinmedi. Tanıdığım her yaşamın sınırlarını aşanla, şartlar yüzünden ikinci hırsızla. Çok tatlıydı. Çok sevimliydi. Ve zekiydi.
2: Kunduz kadar akıllı.
1: Evet, sandığından daha fazlasını hak ediyor bence.
2: Aynen.
1: Şimdi kalp gizemli bir organdır. Malum kendi kurallarıyla oynar, öyle değil mi? Seçmek istemiyorum, tamam mı? Lütfen, bu ürkütücü mü veya kanunlara aykırı mı bunu da bilmiyorum ama neyse işte, bu umurumda bile değil. Tamam mı? Anlayın beni. Siz kaçacaksınız, öyle değil mi? Yani sanırım ben de kaçacağım.
2: Tamam Harbi, arabayı bu sokağa park edeceksin.
3: Aslında
2: ama
3: o an ne olduğunu anlamamıştım.
2: Binanın köşesine, bina seni
3: saklayacak. Bir baktım arabalar birbirine
2: buradan
3: doğru gidiyor.
2: Diğerlerinin
3: sonra
2: yanına park et, tamam mı?
3: Arabalar çarpıştı. Büyük bir alev topu yükseldi.
4: Çocuklar.
3: Sonra orada kızıl saçlı bir kadın vardı. O kadını da aldılar ve diğer arabaya bindirdiler. Kadını yanlarından uzaklaştırdılar.
5: Novato Kaliforniyalı bu gencin yatıya kalan haydutları ve kayıp kadın Kate Wheeler'ı filme aldığından haberi yoktu. Kayıp kadının kocası, kaçak suçluların özel bölüm için karı

0: parasını rehin tutanlara seslendi.
1: Lütfen. Neredesiniz bilmiyorum ama karımı geri getirin. Kate, dinliyorsan iyi olduğumu bilmeni istiyorum. Umarım iyi durumdasındır. Umarım sana hak ettiğin şekilde iyi davranıyorlardır. Bu arada ben haftaya İspanya'ya gidiyorum. Yani seni kaçıranlar temas kurmak isterlerse bizimkilerle iletişime geçebilirler. Kim olduklarını biliyorsun ve ev yerinde seni bekliyor. Ait olduğun yerde. Ve evimiz seni özledi. Ben özledim. Seni çok özledim. Seni çok seviyorum hayatım ve ben sen olmadan...
2: Nereye ait olduğumu bilmiyorsun.
3: Buraya aitsin.
4: Evet, aramıza. You said that I should get away from it all and bury my head in the sand.

0: Ah evet. Ve gün batımı.
1: Cennet. Restoranı alıp gece kulübü ve otel yapacak.
2: Gece kulübü mü?
1: Evet.
0: Ve Joe odalarla ilgilenecek. Evet. Ben de
1: spada
0: tabii
1: olacak
0: ufakla.
1: Değil mi?
0: Öyle işte.
2: Evet. Aa, benim gibi bir kadın cennette ne yapacak ki? Kabalık etme.
1: Aklına ne istersen yapabilirsin. Şey var, ne istersen.
2: Yani ne istersem yapabilir miyim?
1: Geçer parmaklarını boyarsın.
0: Sen seç. Ne istersin? Bir şey yapabilecek olsan ne yapardın?
2: Ne istersem öyle
1: ne
2: mi?
1: Ne istersen.
2: Peki. Şarkı söylerim.
0: Şarkı?
1: Ha, şarkıcı da lazım. Gece kulübüne lazım. Evet. Konuşmuştuk.
0: Konuşmuştuk evet.
2: Söyleyeyim mi?
1: Şimdi söyleyecek
2: şarkı
1: misin?
2: Şarkı söylememi istiyorsun.
1: Hadi.
2: Tamam.
1: Başla hadi. Pekala. Hadi.
2: Tamam. Eskilerden bir şey.
1: Tamam.
3: If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on by.

0: Nasıl hissediyorsun?
1: Evet, dün geceki faaliyetler sistemimi karıştırdı. Önce nabzım hızlandı, lekeler gördüm, ayaklarım karıncalandı derken duyma kaybı başladı.
0: Onu kastetmemiştim.
1: Kate, bir giden adamlar vardır, bir de terk edilenler. Hangi kategoriye girdiğim bir gizem değil, biliyorum.
0: Terry, seni bırakmıyorum.
1: Kalıyor musun?
0: Evet. İyi geceler.
1: İyi geceler mi? Bu kalmak değil, gitmek. Ne yapıyorsun?

0: Gizli şifreyi doğru yaptın mı?
1: Evet, mükemmeldi.
0: Uzaktayken seni çok özledim.

0: yapmıştı.
1: Şaka ediyorsun.
0: Hayır. Beynindeki tümör burnunun üzerindeki bir bezeye mine baskı yapıyormuş.
1: Olfaktif
0: işte.
1: Sinirleri.
0: Olfaktif sinir, evet işte o. Ve bu durum koku duyunu etkiliyormuş.
1: Ama yanık tüy, şunu açıklasana.
0: Evet, tuhaf değil mi?
1: Sürekli mi öyle kokuyormuş?
0: Her zaman, günde 24 saat.
1: Yanık tüy, harika. Başka belirti var mıymış peki?
0: Göz bebeklerinden biri küçüldü ve yanık kokusu.
2: Ah, olamaz, biliyordum siz televizyondakilersiniz. Yatıya kalan aydutlar. Bu durumda rehine oluyorum. Gelsiniz iyi edersiniz. Başlamalıyız, hadi. Hadi.
0: Tanrım.
1: Bir iyilik yapar mısın? Göz bebeklerime bakıp aynılar mı söyler misin? Boyutları farklı mı yoksa aynı mı?
3: Ben doktor değilim.
1: İdare et işte.
3: Sağdaki daha küçük gibi.
1: Aman tanrım, sakın söyleme. Yanık tüy kokuyor mu?
3: Hayır.
1: Beyin tümörü, biliyordum.
3: Ne?
1: Evet, adam göz bebeklerinin büyüklüğü farklı dedi bana.
3: Şaka ediyorsun.
1: Hı hı.
3: Tanrım. Önce abim, şimdi sen mi?
1: Tanrım.
4: Harvey!
1: Hey! Olmaz da ne demek?
2: Öyle dedim. Olmaz. Terbiye suçlu eylemlerin bahanesi olamaz. Size kasayı açmayacağım. Size para vermeyeceğim.
0: Silahlıyız biliyorsun.
2: Aha! Bir pireye bile zarar veremezsin. Joe, bunu herkes bilir.
1: Şaştım kaldım. Sen mi?
4: Lanet olsun.
0: Bize biraz para ver o zaman. Makul olsana. Zaten 100.000 versen devlet sigortası altında.
2: Beni
0: ne olacak?
2: Beni ikna edemezsin. Olmaz dedim.
0: Makul ol dedim. Bir şeyler ver. Hey, oraya geri dön. Hadi oraya geri dön.
2: Bu benim bankam.
1: Senin derdin ne? Bunun iyi bir nedeni olmalı.
5: Oh, şu kayıp kadın, onu unutuyordum.
1: Ne?
5: O sensin.
4: Ah, dışarıda polis var.
1: Ne polis?
0: Harbi nerede?
4: Bilmiyorum.
0: Şuraya
4: hadi.
0: Geri döner misiniz?
4: Lütfen. Lütfen. Yani bak,
1: eğer
4: ne diyorsa.
1: Orada bir polis varsa dışarıdaysa içeri de
2: nerede?
1: Gelecektir.
2: Evet, o arkada hayatım. Umarım temiz
4: havlu
2: vardır.
4: Buna inanamıyorum.
6: Oh. Rahatsız ettiğim için üzgünüm Bayan Kronenberg ama saat 8'i geçti. Levhayı çevirmemişsiniz. Belki sinyali yine unutmuşsunuzdur dedim.
2: Aa Edgar, ne tatlısın. Aa, hemen hallederim. Aa,
6: şey aslında ben şimdi hatırladım. Hazır gelmişken biraz para çekebilir miyim?
2: Aa tabii, hazır gelmişken. Gelin.
6: Tamam.
2: Gelin memur bey, bu taraftan. Lütfen bu taraftan.
6: Teşekkür ederim.
1: Merhaba.
6: $50 yeter.
7: Çok başarılıydınız. Bunu neye borçlusunuz?
0: Cesaret, çok gerekli.
6: Bu 500. Ah. Bunlar 100'lük.
1: Lehinize bir hata. bir tür monopol şakası işte.
0: Sürpriz.
6: Bu çok garip. Seni bir yerde görmüştüm.
1: Suratım işte, sıradan bir suratım var. Bilirsin ya, adeta herkese benziyorum.
6: Mi bilmiyorum. Teşekkür ederim efendim.
2: İyi günler.
0: Tamam, gidelim.
2: Hadi.
6: Durun durun, gözlüğümü unuttum.
2: Geliyorum.
0: Hadi. Olamaz.
2: Ah, hadi. Acele.
0: Anahtar Terry'de.
2: Terry.
0: Hadi hadi, polis arabasına.
6: Neredeler? Mildred, neredeler?
2: Bu tarafta. O tarafta da olabilir ama dışarıdalar.
6: Dur, dur. Arabayı durdur. Acil durum. Bak polis arabası var. İleride. Onu izle. Hadi yürü.
4: Joe, onu burada bırakamayız.
0: Onun için bir şey yapamayız.
4: Gerekseydi o senin için dönerdi.
0: Ondan o kadar emin olma.
4: Joe, burada Terry'den bahsediyoruz. Hani arkadaşın olan Terry.
6: İşte onlar.
0: Pollard'ı buldum. Açıkçası derin dürüst olmalıyım. O kadar zor değil. İçeri girip para isteyip çıkıyorsun.
2: Dinle, aceleye getirmek istemem ama kaçmaya başlamak için iyi bir zaman olabilir canım.
0: Gidelim hadi. Uzak dur ondan. Uzak dur dedim.

0: Hadi kalk, kalk gidiyoruz. Hadi kalksana. Sizinle sonra görüşürüz. Yine geleceğim. Hadi hadi gidelim hadi.
1: İyi günler.
0: Kalksanıza.
1: Hadi. Acele.
0: Gelin çabuk.
2: Merkez burası Lincoln altı silahlı.

0: Batı eyaletlerindeki her polisin ağzından ve burnundan her muhabirin peşimizde olması yetmiyor mu? İçten de mi sabote etmelisin?
1: Kasten yapmadım, tamam.
0: Önemli olan o değil. Mesele tehlikeli olman ve kalın kafalı bir aptal olman. Kovuldun.
1: Hayır, istifa ediyorum.
2: Harvey.
0: Ne diyorsan de.
1: Evet, o haklı. Ben banka soyguncusu değilim. Bir dublörüm. Üstelik bana muhtaç değilsiniz. Kate var.
2: Emin misin?
1: Evet. Bırakıyorum.
3: Bizi hapse gönderebilirdin Harvey.
1: Şey, çok üzgünüm Joe. Belki Meksika'da görüşürüz.
3: Hadi Kate.

0: Güzel araba.
1: Benim değil, çaldım.
0: Şimdi ne yapacaksın?
1: Hollywood'a gideceğim.
0: Öyle mi? Neden?
1: Ben dublörüm.
0: Aa, harika.
1: Gelmek ister miydin?
0: Hayır.

0: Hey Terry.
1: Evet.
0: Abime anlatmıştım ya hani beyin tümörü olan. Şu hep yanık tüy kokusu alan.
1: Evet, beynime sonsuza dek kazındı.
0: Hiç pes etmedi. Sonuna kadar gitmekte tereddüt etmedi.
1: Evet şu. Nasıl olduğunu iyi bilirim. İyi geceler Joe.
2: Ama siz hep beraberdiniz ha, bir süre yani. Birbirinizi hala iyi dostu olarak görüyor musunuz?
0: Ha, elbette, elbette.
3: Kesinlikle hırsızların arasında onur olmaz derler ama bu yanlış. Değil
0: kesinlikle
3: mi Joe?
0: Kesinlikle yanlış derim. Şey gibiyiz, Lewis ile Clark. Lewis'in Afrika'nın bir ucuna gidiyor ve oralarda kayboluyor. Sonrasında da Clark, adı El Clark'tı galiba, işlerini bırakıp onu bulmaya gidiyor. Yani Lewis'i bulmaya gidiyor. Neden biliyor musun? Arkadaşlık işte, nedeni bu.
3: Tanrı aşkına şu, onlar Stanley ve Livingston, Lewis ve Clark değil. Evet, Lewis ve Clark şu kusursuz kızıl derli kızıyla beraber kuzey geçidini aramaya giden adamlardı. Ama onu okumadığından zaten eminim.
0: Bize tabii arkadaşlığı soruyordu. Evet, İlla ki beni düzelteceksin.
3: Hiç.
4: Kalkmışsın.
3: Daha uyuyamadım. Bilmiyorum, belki seninle birlikte Joe buradan ayrılıp
4: peki?
3: Uyuyor derin uykuda.
4: Terry.
3: Evet, derin uykuda. Ben de belki seninle bir bara gidebiliriz dedim. Orada biraz oturur takılırız, ne dersin?
4: Bunun için geç olmadı mı?
3: Hayır, kesinlikle. Deli dolu yaşayalım. Bu hayatında yaptığın son ve en önemli şeymiş gibi düşün. Lütfen.
4: Tamam, paltomu alayım, tamam mı?
3: Tamam.

0: Bu şarkıyı çok severim.
1: Aslında daha önce duymamıştım. A sırasından birine basmak zorundaydım. Bu saplantı bilirsin ama güzel şarkıymış. 6 kez tekrar çalacak. Benimle buradan kaç. Kate lütfen. Arabaya binelim ve gidelim buradan. Gidelim, gidelim, gidelim. Sonra mükemmel yerde duralım. Orada istediğimiz kadar kalalım. Sonra tekrar arabaya binelim. Gidelim, gidelim ve başka mükemmel bir yer bulalım. Çok ani oldu.
0: Değil mi? Bu söylediğin delilik.
1: Benim için hayır değil.
0: İhtiyacım var. Lütfen. Bir bardak da süt. Süt sıcak olabilir mi?
1: Sağ tarafında bir sorun var kesin. Umarım beyin tümörü değildir.
2: Merhaba Terry. Aa! Nasıl gidiyor?
1: Merhaba Joe.
2: Ne var ne yok?
1: Hiç.
2: Yalnız mı geldin? İyi misin?
1: Dudağımı hissetmekte zorlanıyorum.
2: Uyuşmadılar değil mi?
1: Biraz uyuştu, evet.
0: Joe.
2: Merhaba.
0: Uyuyorsun sanıyordum.
2: Evet, uyuyordum.
1: Uyanmış işte.
0: Dans etmek isteyen var mı?
2: Hayır sanmıyorum. Neden Kate'le dans etmiyorsun?
1: Olmaz. Hayır, hadi yürü. Hayır. Ben dans etmem bilirsin.
0: Hadi
1: diyor.
0: Kim
1: oturmayı
0: olursa.
1: Severim.
0: Ha? Terry?
2: Zaten hadi harika dans edersiniz.
1: Etmesem
2: hadi
1: daha iyi Kate.
2: Edin. Hadi Terry.
1: Ama istemiyorum.
2: Kate, tamam.
1: Beraber hadi. İçerim işte. Hayır.
2: Hadi git şuraya. Hadi git ve dans et.
0: İyi misin?
2: İyi eğlenceler.
0: İyi misin dedim.
1: Evet iyiyim.
0: Ama yana eğiliyorsun.
1: Ama anlık bir dengesizlik işte. Bazen olur. Aslında ayaklarım çok hızlıdır.
0: Evet.
1: Çok güzel bir şarkı. Hadi dans edelim Kate. Dansın çoğunu sen yapabilirsin. Mutlu musun?
0: Efendim tat. Aman tanrım.
1: Üşüyorum. Ama... Terliyorum.
0: Buz gibisin Terry.
2: Devam edebilir miyim?
1: Evet tabii. Ben tempoyu kaybettim.
0: Onunla oturmasak daha iyi olacak.
2: Hayır hayır o iyi. Biraz dinlensin.
0: Hayır Joe.
1: Dert değil, siz aynen devam edin.
2: Hadi dans edelim. Kaç benimle Kate. Bir arabaya atlar gideriz, gideriz, gideriz.
0: Sahi mi? Bu harika bir fikir. Peki Meksika ne olacak?
2: Meksika bekleyecek.
0: Peki ya Terry ne olacak?
2: Evet. Onun da beklemesi gerekecek. Hadi gel. Benimle dışarı gel.
0: Kafam gerçekten çok karışık.
2: Ne anlamda?
0: Her anlamda.
2: Benimle bir dakika dışarı gel. Ön tarafa çık.
0: Sıcak sütüm var.
2: Ne?
0: Terry için sıcak süt almıştım. Ona sütünü götürmeliyim ama... tamam mı? Gidip Terry'ye bakacağım. İyi misin? Bak sana süt getirdim. Uyumana yardım eder.
1: Laktozu sindiremem.
0: Ne?
1: Laktozu sindiremem.
0: Laktozu sindiremez misin?
1: Ağır ishal olurum.
0: Ağır ishal mi? Tamam.
2: Dışarıda verandadayım, tamam mı?
1: Yanık tüy kokusu alıyor musun?
0: Yanık tüy mü?
1: John'un abi Albert yanık tüy kokusu alırmış. Beyin tümörü varmış.
0: John'un bir abisi yok ki Terry.
1: Benim sağ tarafım yok.
0: Sağ tarafın mı? John mu öyle söyledi? Hissediyor musun?
1: Evet, hissediyorum. Acıyor. John abi yok mu?
0: Kardeşi yok.
1: Albert?
0: Albert yok.
1: Yani yanık tüy yalandı.
0: Evet.
1: Emin misin?
0: Eminim.
1: Joe nerede?
0: Dışarıda.
1: Joe düşündüm de...
2: Evet ben de.
1: Hiç ağabeyin olmadığı için beyin tümörüm olmayabilir diye düşündüm.
2: Kim söyledi bunu?
1: Ve yürüyebiliyorum da, fark ettin mi Joe? Bana bak, yürüyorum, dolaşıyorum ha, ne
2: dostunu
1: dersin?
2: Dostunu aldatma. Dostunu asla aldatma. Hep
1: önce sen
2: miydin?
1: Aldattın.
2: Aldatmadım.
1: Beni önce
2: aldatmadım.
1: Sen aldattın.
2: Hayır,
1: evet, aldattın.
2: Hayır.
1: Ben gidiyorum.
2: Tahmin et. Ben de. Oldu mu? Mutlu musun?
1: Bensiz bir hafta bile geçiremezsin. Bunu biliyorsun.
2: Kate'le geçiririm.
1: Cesedimi çiğnemelisin. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Acıdı, acıdı seni kas kafalı.
2: Beni ısırdın.
1: Bana vurdun.
0: Keser misiniz? Ah tanrım, bu iş bitti artık.
1: Biri ölmeden veya komaya girmeden bitmez. Umarım o olur.
0: Hayır, bizden bahsediyorum. Birbirinize bunu yapmanızı seyretmeyeceğim. Ben, hayır, yapamam. Hapiste olsanız daha iyi. En azından birbirinize zarar vermezsiniz. Evet, bunun tamamen benim hatam olduğunu farkındayım. Evet. Yutabileceğimden büyük bir lokma ısırdım ama hiç böyle hissetmemiştim. Ben aranızda seçim yapamıyorum, yapamıyorum. Beraber kocaman bir aşk yaşasak ha? Tamam, biraz sıra dışı olduğunu biliyorum ama biz yapabilsek ne olur? Neden bir türlü seçemiyorum biliyor musunuz? Çünkü beraberken mükemmel adamlarsınız.
2: Kate.
1: Kate. Biz aslında yani şeydik değil mi?
2: Evet.
0: Üzgünüm çocuklar. Bu iş bitti.
2: Kate. Kate!

0: Büyük değil mi?
1: Aa, sadece bir banka.
0: Büyük ama.
1: Evet. Büyük.
2: Aman tanrım onlar. Geldiler.
3: Kate Wheeler bir rehine olarak tanınmış olabilir ama gittikçe banka soyguncusuna benzemeye başladı.
4: Saçmalık. Yaşadığı esaretin sonuçlarını asla hesaplayamazsın. İyice Patty Hearst'e benzedi.
3: Patty Hearst'in hapse girdiğini hatırlar.
4: İyi o bir hataydı. Bence hata olduğunu herkes kabul ediyor.
0: Dur bir dakika. Şimdi onu sevdiğini söyleme.
5: Ben ikimizi de düşünüyorum.
0: Zaten biliyor. Dinle, beni dinle.
5: Seni özledim. Joe da özledi. Demek istediğim...
3: Bak. İkimiz de seni özledik.
0: Söyle. Evet, eşit, onu eşit özledik. Alo, Kate. Nasılsın? Biz düşündük de...
6: Ben de biraz düşündüm.
0: Ne düşünüyordun?
6: Böyle yaşayamam.
4: Öncelikle bunu düşündüm.
5: Bu tamamen bizim hatamız ve sorumluluğu üstleniyoruz tabii
0: tamamen.
5: Ki.
0: Tamamen.
5: Ama gerçekten...
0: Tümüyle.
6: Hayır, kimin hatası olduğunun önemi yok. Yani artık yok.
0: Ver ben konuşayım. Beni dinle. Ya bir çıkış yolu olduğunu söylersem? Son bir büyük soygun, tamam mı? Bir tane tertemiz.
6: Bu kulağa pek hoş gelmiyor aslında.
5: Neden olmasın ki?
0: Hayır, başka oyun yok. Başkasıyla yatıya kalmak yok. İçeri gireceğiz. Silah çıkaracağız, parayı alacağız.
6: Silah mı çıkaracaksın?
5: Merak etme, biz her şeyi düşündük.
0: Beni dinle.
6: Hayır, buna izin veremem. Hayır, lütfen yapmayın. Bu çok kötü bir fikir, sakın. Buna izin veremem, lütfen.
0: Kate, beni dinle. İşe yarayacak. Tamam mı?
4: Joe Blake ve Terry Collins'in başına konulan ödül 2 katına, yani 1 milyon dolara çıkarıldı. İkilinin bu suç çılgınlığına daha ne kadar devam edecekleri merak ediliyor. Yüzlerini neredeyse herkes tanıyor. Yetkililer yakalanmalarının an meselesi olduğunu söyledi.
0: Nasılsın? Günaydın. Yürü dışarı. Hadi. Hadi. Devam et bücür.
7: Aman tanrım, burada ne arıyorsunuz?
0: Kapa çeneni. Gidelim.
7: Tamam.
0: Hadi
7: tamam,
0: sen
7: peki.
0: De.
7: Peki. Tamam.
5: Önümüze düş.
7: Herkese günaydın. Ben Terin Head. Kaçak suçlulara hoş geldiniz. Bu akşam çok ilginç ve sıra dışı bir programımız var. Arkama bakarsanız kaçak suçluların setinde olmadığımızı anlarsınız. Bu gece evimden yayındayız. Yatıya kalan haydutlar Joe Black ve Terry Collins yanımdalar. Kate Wheeler işini açıklığa kavuşturmak istediler.
0: Ben Amerika halkına, sana ve Amerika'nın dört bir yanındaki güvenlik güçlerine şunu söylemek istiyorum. Kate Wheeler bizimle banka soygunlarına hiç karışmadı. O rehinemizdi. İradesi dışında alıkonulmuştu ve soygunlara asla karışmadı.

0: Bayanlar baylar, günaydın. Soyulmak üzeresiniz.
1: Ben Kate Wheeler.
0: Elleriniz görebileceğim bir yerde olsun. Banka müdürü nerede?
2: Tamam böyle.
0: Çok iyi. Bayım benimle gelin.
3: Evet güzel. Kımıldamayın sakın.
0: Şuradaki beylerin yanına uzanın.
3: Uzanın.
1: Evet çıldırmışlardı. Daha önce hiç böyle konuştuklarını duymamıştım. Silahlılar, çok tehlikeliler. Bence çok da ciddiler.
4: Tamam onlarla temas kuralım.
5: Özel harekatçılar dışarıda. Helikopterler yukarıda. Alamo Bankası'nda akıl almaz bir manzara var.
6: Çalıyor.
0: Evet, bak ne diyeceğim. Ben Joe Blake'im, tamam mı? Bizi asla canlı yakalayamazsınız. Anladınız mı? Burbank Havaalanı'na güvenli bir şekilde ulaşıp bir uçakla buradan gideceğiz. Hayır, yok. Başka telefon olmayacak, tamam mı? Dediğimi yap, yeter. Hey, bizi canlı yakalayamazsınız.
3: Bizi canlı yakalayamazsınız mı?
0: Doğru.
3: Harika bir fikir Joe. Seni canlı yakalamasalar nasıl olur? Deri gibi bir kurşun yağmurunun altına girme macerana beni katmandan onur duydum ama bence çıldırdın artık cidden.
5: Askerler geliyor, özel harekatçılar geliyor, helikopterler yukarıda. Arkaya bakarsanız bankada Joe Black'le Terry Collins'i görebilirsiniz. Rehineler de hala orada.
6: Herkes yerinde kalsın.
0: Kaçmakla işim bitti Terry.
3: Tahmin et bakalım, benim de öyle. Ama daha iyi bir fikrim var. Silahımı atacağım, ellerimi kaldıracağım ve Kate Wheeler'ın girmemizi istediği kodese gireceğim.
0: Bunu yapmana izin verme.
3: Ya sana seçenek sunmazsam?
6: Herkes yerini korusun.
4: Çocuklar durun bir saniye.
0: O silahı indir.
3: İndirt.
0: İndirt?
3: Evet indirt.
0: O da ne demek? Üçüncü sınıfta mısın?
3: Şu anda ince laflar bulacak halde değilim Joe.
4: Şüpheliler kendi aralarında tartışıyorlar.
3: İndir o silahı.
0: Kes şunu Terry. Hiç düşünmüyor musun?
3: Gidin buradan bayım. Kapat
0: çeneni. Sessiz ol.
3: Cennette görüşürüz.
0: Kımıldamayın. Herkes yerinde kalsın. Çeneni kapat Terry.
4: Bir rehine dışarı çıkıyor. Bir rehine dışarı çıktı.
5: Biri bankadan çıkıyor. Biri bankadan çıkıyor. Joe Black ve Terry Collins hala içerideler.
0: İndir onu. İndir.
3: Ateş etmeyin.
0: Susun.
4: İçeride ateş edildi.
3: Beni vurdun.
0: Aşağılık herif.
3: Tanrım.
7: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
8: Bence çok eğlenceli. Yok ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
9: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
8: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
11: Açık renkli

0: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Tekme atabilir, ters dönebilir, sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
6: Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur. Sağlıklı uykunun kıymetini Morphix bilir.
7: Boyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
8: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.

0: Damla.
1: Bence çok eğlenceli.
0: Yok, ben almayayım.
2: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
3: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
9: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Tekme atabilir, ters dönebilir, sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
10: Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur. Sağlıklı uykunun kıymetini Morphix bilir.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
12: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor.
1: Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Tekme atabilir, ters dönebilir, sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
4: Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
5: Sağlıklı uykunun kıymetini Morphix bilir.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
8: Damla bence çok eğlenceli.
9: Yok, ben almayayım.
10: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
11: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
10: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
12: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Ile efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 et.

0: kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor.
1: Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
2: Damla.
3: Bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım.
4: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
5: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
4: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
6: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Tekme atabilir, ters dönebilir, sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
7: Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
8: Sağlıklı uykunun kıymetini Morphix bilir.
9: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Damla. Bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım.
4: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
5: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
4: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
11: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
12: Haberiniz olsun, şüpheliler birbirlerine ateş ediyor.
13: Aşağılık herif!
14: Tamam Terry. Beklemede kal.
15: Yerinizi koruyun.
12: Kırmızı ekip şimdi.
15: Herkes beklesin.
14: Pekala, bu seferkini Terry'ye sıkacaksın. Şimdi. Harika.
12: Şüpheliler vurulmuş gibi görünüyor.
14: Alkış.
12: Kırmızı ekip hadi. Kırmızı ekip ileri.
15: Elinizden ayrılmayın. Güvenliği sağlayın.
12: Lanet olsun. Ne yapıyor bu kadın?
15: Hadi bak. Hadi beni izle hadi.
16: Bu inanılmaz. Joe Black ve Terry Cole vuruldular. Polis mi vurdu yoksa birbirlerini mi vurdular bunu bilmiyorum. Kate Miller merdivenlerin üzerinde ve sanırım bayıldı. Bu hikayeyi takip ettiyseniz Kate'in yapıya kalan aydutları ele veren kadın olduğunu bilin.
12: Gidip Bayan Wheeler'a yardım edin. Çabuk olun hadi. Onu alıyorum. Hadi bunu çekelim. İşte orada bak. Yardım edin. Bayan Wheeler, basamaklarda bayıldınız. Neden? Şokta mıydınız? Orada
17: evet,
12: ne?
17: Tamamıyla şoktaydım.
16: Bayan Wheeler, bugünkü soygunu ilgili polise ihbar ettiğiniz doğru mu?
17: Evet, ettim. Ama bunların hiçbirinin olmaması gerekiyordu. Sadece bırakmalarını istemiştim.
15: Güvende miyiz? Güvende miyiz?
13: Neden durdun?
18: Günaydın güneşim.
13: Fermuar açın.
15: Hadi aç da gidelim, hadi hadi. Harikaydınız çocuklar, harika.
13: Çıkar beni buradan.
15: Hadi gidelim buradan.
13: Evet, hadi şimdi
15: parayı al, parayı al.
13: Tamam mı? Hadi.
15: Tamam. Hadi gidiyoruz.

0: patlayacak, patlayacak. Kaçmalısınız, patlayacak.
1: Bugün şehir merkezine bir büyük haber daha gelişti. Yatıya kalan haydutları nakleden ambulans patladı. Ambulansa patlayacak.
2: Affedersiniz, geciktim, imza veriyordum.
1: Patlamayla birlikte Joe Blake'den ve Terry Collins'ten geriye hiçbir şey kalmadı.
3: Cennete.
2: Bize.
1: Beni bekleseniz iyi edersiniz. Güneş kremiyle $1 milyon ödül bende çünkü.
4: Ve yatıya kalan haydutların trajik hikayesi böylece son buldu. Joe Black ve Terry Collins ülkenin hayal gücünü yakaladılar. Ölümleriyle birlikte hayatları bir efsane oldu. Black ve Collins böyle bir iddiaları olmasa da birer kahraman. Söyleşiden sonra insanlar bana gelip aslında nasıllar diye sordu. Ben de herkes kadar biliyorum dedim. Onlar soyguncu. Yalnız bir kadını kaçırdılar. Soğukkanlılıkla birbirlerini öldürdüler. Gerisi dedikodu ve tahmin. Şehir efsaneleri. Sonunda belki de böyle olmasını istedik. Ben Darren Head. Haftaya kaçak suçluların yeni bölümünde görüşeceğiz.
5: Şimdi karardı. Bu iş görür, evet.
6: Bu genç kadını ve bu genç erkeği kutsal evlilik bağıyla birleştirirken, birbirlerine karşı aşklarını ilan ettiklerine ve bir yüzükle hayatlarını birleştirdiklerine Tanrı huzurunda bu beraberliğe şahitlik ederken sizlerin de bize katılmasını istiyoruz.
7: Yo por lo tanto, con la seguridad del estado, los pronuncio esposo y esposa.
6: Damat artık gelini öpebilir.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: J.R. Mohringer'ın Los Angeles Times'ta yayınlanmış gerçek bir hikayeden uyarlanmıştır.
2: Son olarak iki ünlü boksör karşınızda. Harold Johnson ve Nino Valdez. Harold Johnson'ın Nino Valdez'e karşı elde ettiği zafer ulusal istatistiklerde yüksek bir yere yerleşmesini sağladı. Charles 32 yaşında ve Satterfield 30. İkinci round biraz önce başladı. Charles tartıda 83 kilo çekti. Satterfield ise 80 kilo. Charles beyaz çorba...
3: Bir yazar... Boksör gibi ayakta kalmak zorundadır.
2: Satterfield sağ kroşesiyle bu gece bir sürpriz yapabilir.
3: Sözcüklerinizin basılması, ringe çıkmak gibi yeteneğin ortaya konmasıdır. Saklanacak bir yer yoktur. Gerçekler ortaya çıkar. Ve bazen sonuç felaket olabilir.
2: Ve Satterfield yerde... 3, 4, 5, 6, 7, yerden kalkamayacak, 8, 9 ve knockout. Evet, Ezel Charles kazandı.
4: Bir, iki... Üç. İyi misin?
5: Evet, iyiyim.
4: Emin misin? Boks.

0: Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Knockout.
1: Hey Eric, solla mı indirdin sağla mı? Eric.
2: Gördün mü, sana söylediğim gibi işte.
3: Hadi çocuklar, vazgeçin
2: yapma,
3: şu işten.
2: Sadece biraz eğleneceğiz.
3: Zavallıyı rahat bırakın.
4: Hey şampiyon. Nasılsın? Nasıl gidiyor şampiyon?
5: Oh, fena değil, idare ediyorum. Para kazanmaya çalışıyorum.
4: Arkadaşlarıma şampiyon olduğunu söyledim.
5: Evet, bu doğru.
4: Ve senin canını okuyacağımı söyledim.
5: Canımı okuyacaksın ha? Evet, tabii.
6: Bu şampiyon değil.
5: Evet, şampiyonum ben, Bob Sutterfield'ım. Dünyanın 3 numarasıyım.
4: Hadi ona hareketlerini göster.
5: Hayır, olmaz. Alışveriş yapacağım.
4: Bunu sonra yaparsın.
6: Hadi şampiyon.
4: Hadi. Hey hadi şampiyon. Hadi.
6: Hadi yumruklarını göster.
4: Biraz eğlenelim.
5: Hareket mi görmek istiyorsun?
4: Evet, hadi bize ne olduğunu göster.
6: Evet.
4: Evet. Yumruklarını göster hadi.
5: Görmek mi istiyorsun?
4: Evet.
6: Oo. Derdin ne senin, ihtiyar kes sesini.
4: O adam burnunu da böyle mi kırdın?
5: Evet olsun? İşte böyle. Kanlar fışkırmıştı, evet.
4: Hadi kalk şampiyon.
5: Artık dövüşmek istiyorum.
4: Hadi, hadi ayağa kalk şampiyon. Bir round daha. Hadi.
5: Hayır hayır, ben artık dövüşmüyorum.
4: Hadi şampiyon, hadi şampiyon, ayağa kalk.
6: Hadi.
4: Kaldır şu kollarını.
5: Hayır.
4: Hadi kaldır.
2: Karşılık ver şampiyon.
4: Hadi dediğini yap. İhtiyar seni dövüyor kendini. Tutun şunu.
5: Hayır hayır, durun durun. Hayır hayır, üzgünüm. Vurmak istememiştim.
6: Hadi göster kendini. Hadi. Hadi. Ha,
7: uyuyor muydun?
4: Hadi hadi.
7: Affedersin.
4: Hadi, hadi saat
7: kaç?
4: Öyle mi? Hadi.
7: Hadi. Tamam, yarın görüşürüz. Hadi. Sen uyu. Tamam tatlım. Hoşça kal.
4: Hadi göster kendini.
2: Hadi dostum, gücünü göster. Evet.
7: Hey, neler oluyor?
4: Sen hala şampiyon değil.
3: Serseriler eğleniyor.
4: Evet. Hey. Onu devirdim.
6: Neler oluyor?
4: Dünya şampiyonunu yendi.
2: Hadi arabaya binin.
6: Hadi gidelim buradan.
2: Hadi gidiyoruz. Hadi. Hadi.
6: Evet. Canını okudun Kenny. Hadi.
8: Harika bir dostum.
4: Şampiyona günü gösterdi.
7: Hey, İhtiyar sen... Evet. Sen iyi misin?
5: Evet. Gençler biraz eğlendiler. Bir şampiyonu yenmek eğlencelidir.
7: Şey... Dinle sen... Eve gitsen iyi olur.
5: Ben evimdeyim.
7: Ne? Sen şampiyonum mu dedin?
5: Evet. Adım Bob Sutterfield. Dünyanın 3 numarasıyım.
7: Hey. Dinle. Bunu sana verebilir miyim?
5: Aa, evet. Teşekkür ederim. Bununla işi bitik bir şampiyona yardım ettin. Bunu unutmayacağım.
7: İyi olduğuna emin misin?
5: Evet, iyiyim.
7: Tamam.
5: Aa, canım biraz yanıyor ama iyiyim ben.
7: Pekala, kendine iyi bak, tamam mı?
5: Tamam. Sen de.
7: Nasılsın John?
4: İyiyim.
3: Kumarhanelerle ilgili söylentiler ayyuka çıktı. İddialara göre bazı çalışanlar...
6: Böldüğüm için özür dilerim, biliyorum. Bu editoryal bölüm için güzel bir fırsat olabilir. Orman kanunları ve sorumluluklar vesaire falan, ama söz açılmışken...
9: Ben de bir fikir sunmak istiyorum. Senin için de sakıncası yoksa Ralph, siyasilerin dahil olduğu NFL seçimleriyle ilgili bir şeyler yapabiliriz.
10: Evet, bu iyi olur. Ben de isterim. Sonra spor servisi muhabirlerim de küresel ısınmaya haber yaparlar.
9: Ha, hadi Ralph. Ha, ben de ciddiyim. Bence bunu yapmamız
11: çocuklar,
9: gerek.
11: Çocuklar hadi.
6: Sen neden bahsettiğini biliyor musun?
11: Sen konuşma.
3: Belediye başkanı...
9: Ne saçmalıyorsun?
6: Sen ne dediğini bilmiyorsun.
3: Burada olacak ve... bir basın toplantısı düzenleyecek.
11: Pekala, hepsi buysa. Dafis'te yemekler benden. Bu arada biri bana tam sayfa bulmaca getirebilir mi?
3: Güzel, buna sevindim.
11: Antrenman kampına birini gönderiyor muyuz?
6: Küçük bir bütçe ayrılmıştı sana.
11: Seçmeleri izlemek fena bir iş değilmiş gibi geliyor.
6: Evet, tabii.
11: Tamam.

0: Hey patron, yine bir şeyler gömdün ha?
1: Neden söz ediyorsun?
0: Ya, Germain'le ilgili haberim. Aslında iyi bir müsabakaydı.
1: Ha evet, ama baskıdan çıkardım.
0: Neden?
1: Bir şeyleri çıkarmam lazımdı.
0: Okul maçları da bunun için değil midir? Sağlam bir hikayeydi. Ve haber müsabakadan 40 dakika sonra hazırdı.
1: Hı. Makino gibi olduğu doğru ve demode bir tarzın var.
0: Bir dakika Ralph, bu...
1: Biraz oturacak mısın? Dinle beni. Bana sürekli haber getirdiğin için sana minnettarım. Ve bundan vazgeçmeni istemiyorum.
2: Ralph, böldüğüm için özür dilerim. O yazıyı geçmemi istiyor musun?
1: Evet, evet.
2: Tamam.
1: Ama yazıların etkileyici değil. Yazı değil, laf salatası gibi.
0: Ama Sam Kirby...
1: O artık burada çalışmıyor. Gerçek şu. Yazılarını okurken unutmaya başlıyorum. Ha, elinden gelen buysa sana sözüm yok. Ama daha iyisini yapabileceğini biliyorum.
0: Peki neden Ralph?
1: Senin bir adın var.
0: Sohbet için sağ ol.
1: Hadi hadi ama bak bak, kadın gibi alınma lütfen, tamam? Erkek ol. Zayıf noktalarını gör ve düzelt onları. Biraz ağırdan al, tamam? Daha çok düşün.
0: Anladım. Bir randevum var.
3: Şöyle yazacağız. EPA için çıkarılan mahkeme kararı, kurumu sanayini kirlettiği nehirlerle ilgili su standardı sözleşmesini imzalamaya zorluyor. Hı hı. Wyoming ve Montana müdahil olarak bize katılacak. Tamam. Beni dün gece sen mi aradın?
0: Evet evet, bendim. Affedersin. Germain maçı yazımı okudun mu?
3: Evet, iyiydi.
0: İyiydi değil mi?
3: Etkili bir yazıydı.
0: Evet, etkili kesinlikle ama tabii Mets beğenmedi.
3: Nesini beğenmedi?
0: Mets ne zaman bir şey beğendi ki? Bilmiyorum. Net bir şey de söylemedi. Bronco'ya da Nuggets'a haber yapmama izin vermeyecek.
3: Boş ver. Zamanla anlayacaktır.
0: Aslında bir önemi yok. Çünkü Whitley'le yemek yiyeceğim. Bugün. Dergiye geçmeyi deneyebilirim.
3: Çok iyi.
0: Evet öyle.
3: Bu çok iyi.
0: Henüz kesin bir şey yok ama gelişmeler olur.
3: Bu harika bir haber. Evet. Mets biliyor mu?
0: Şaka mı bu? Saçmalama. Hayır, Mets bilmiyorum. Hey, sakıncası yoksa Teddy ile basket oynayabilir miyim?
3: Biliyorsun Teddy bu durum ancak programa sadık kaldığımız sürece alışabilir. Biz ayrıldık Eric, tamam mı?
0: Senin için söylemesi kolay. Çocuğu elinden alınan sen değilsin. Pekala, tamam. Bu biraz dramatik oldu. Affedersin.
3: Dinle. Top garajdaki kolilerden birinde.
0: Teşekkür ederim. Sağ ol.
3: Mets'le konuş.
0: Tabii.
4: Dinle. Babanın ölümünü duymak beni çok üzdü.
0: Teşekkür ederim.
4: Kanser de değil mi?
0: Evet. Good luck.
4: Onca yer varken.
0: İronik değil mi?
4: Hı-hı. Evet. İki buzlu çay alabilir miyiz?
5: Hı-hı, tamam.
0: Teşekkür ederim.
4: Bak, yazılarını okuduk. Fred Rozier'le birlikte. Üzgünüm ama hazır değilsin. En azından şimdilik. Kişilik eksikliği vardı. Ortak fikrimiz.
0: Kesinlikle. Yani Bing... Geçen yıl Kirby'nin editörlüğünde 192 yazı yazdım. Bu gazetecilik tarihinde bir muhabirin yazdığı en yüksek sayı. Ve sen zayıf olduğunu söylüyorsun. Tabii ki öyle. Çünkü sürekli yazıyorum. Robot gibi düşünmeye zaman yok. Ve bu yıl yeni bir editör var. Yani yeni bir başlangıç ama ne var biliyor musun? Beni Kirby'den daha fazla çalıştırıyor. Benim bir makine olduğumu düşünüyor. Ne zaman içinde bir parça yürek olan bir haber getirsem Matt geri çeviriyor. Bence bu bir derginin sahip olması gereken bir şey. Bunu dergiler kesinlikle
4: tamam,
0: hak eder.
4: Tamam, bana bir örnek ver.
0: Mesela...
4: Bu mango mu?
5: Evet.
4: Şeftali değil yani.
5: Hayır, mango.
4: Tamam, affedersin, özür dilerim. Bana bir örnek ver.
0: Aslında o kadar çok örnek var ki bazen kilitlenir gibi oluyorum. Böyle
4: hayır,
0: şeyler
4: hayır,
0: değil.
4: Ne olursa herhangi bir örnek.
0: Tamam, tamam. Kesişen yollar... Helvey mesela. Hayatının bu aşamasında neler yapıyor gibi. Belki valiliğe adaylığını koyuyor.
4: Bu bana her hafta gelir. Ben de geri çeviririm. İnsan...

0: İnsanlar eski kahramanları duymak istemiyor
1: Tamam,
0: artık.
1: Tamam. Peki Corsfield'a ne dersin?
0: Amerika'da o seçilecek bir... en kötü şey.
1: Öyle olsun. Tamam. Bir boksör var. Eski bir ağır siklet boksörü. Denver sokaklarında yaşıyor. Çok kötü bir durumda. Çöplüklerde yaşıyor.
0: Ya.
1: Evet ve bir tür mahalle bekçisi gibi. Kendine şampiyon diyor. Ve çok tatlı bir adam. Hikayesi de çok çok çok güzel. Dokunaklı. Bunu Mes'e söylediğimde unutmamı söylemişti. Kuru bir kuyu olduğunu Germain'e haber yapmamı istemişti.
0: Peki söyler misin boksörün adı neydi?
1: Sutterfield.
0: Bob Sutterfield mı?
1: Evet. Bob.
0: Vay canına. Bundan emin misin? Çünkü o adam babamın idolüydü. Öldüğünü sanıyordum. Demek hala yaşıyor.
1: Herkes öyle sanıyor. Ben de bu yüzden çok iyi bir haber olacağını düşünüyorum. Buna şampiyonu diriltmek demek istiyorum.
0: Yani burada, Denver'da mı?
1: Evet.
0: Bob Sutterfield.
1: Onu dün gördüm.
0: Peki ne yapmayı planlıyorsun?
1: Biraz zamana yayabileceğimi düşündüm. Düzgün ve temiz bir iş çıkarmak istiyorum. Kaliteli bir işle Mets'in bakmasını sağlayabilirim.
0: Dinle. Mets bakmazsa ben memnuniyetle bakabilirim.
1: Bu iyi olur. Mükemmel olur.
2: Kaliforniya'da kazandığında çok geç kalmıştı. Çünkü Mondale yeterli delege kazanmıştı. Hayır sanmıyorum. 30 Kasım. Hayır kesin
1: Merhaba.
2: Tarihi bilmiyorum. Bir saniye. Tamam. Hayır sana ben bildiririm. Tamam. Hoşça kal. Merhaba.
1: Merhaba. Nasıl gidiyor?
2: İyi.
1: Sır tutabilir misin Molly?
2: Ya sen?
1: Tabii.
2: Adım Molly değil.
1: Evet. Bu doğru. Evet çünkü Millie değil mi?
2: Polly.
1: Polly.
2: Bildin. Evet.
1: Evet. Tamam.
2: Senin için ne yapabilirim?
1: Bir hikaye hazırlıyorum. 50'li yıllarda dövüşmüş Bob Sutterfield isimli bir boksör. Ama bunu kimse bilmemeli.
2: Kızardığına göre Mets'i ilgilendirmediğini düşünüyorsun.
1: Bildin.
2: Evet. Ne istiyorsun?
1: İnternette çok şey yok. Yani sanırım bu iş için biraz evrak karıştırmak gerekiyor. Bulabileceğin her şeye ihtiyacım olacak. Bizim arşivdekiler, New York Times, Los Angeles Times, ve Ring dergisi tabii. Ünlü boksörlerde bir şeyler bulabilirsem bu harika olur. Ring'de dövüştükleri, antrenörler. Bunları not alsan iyi olur.
2: Makul bir teklif yaptın.
1: Evet.
2: Buna bakmam gerek. İstediğin bilgileri toplar ve odana getiririm.
1: Tamam. Güzel, dripling yap ve topu çembere fırlat. Ben yaşlı bir adamım. Üzerimden atamazsın. Buna izin veremem.
2: Faul.
1: Tamam. O zaman faul atışı yap. Elime nişan al, tamam mı? Bilekten çıkar, elime at. Yukarıdan at. Top parmak uçlarından çıkmalı, tamam mı?
3: Kötüyüm.
1: Kötü değilsin. Şakil sen yaştayken sayı yapıyor muydu sanıyorsun?
3: Evet.
1: Yapmıyormuş. Bunu bana o söyledi. Sen yaştayken şişko bir sümüklü olduğunu söylemişti.
3: Sahi mi?
1: Evet öyle. Ama bana güvendiğini de söyledi. Yani bunu kimseye söyleme.
3: Baba.
1: Evet.
3: John Elway'i arayıp gelecek yıl takımda yer alacağını sordun mu?
1: Bu ara pek sık görüşmüyoruz.
3: Umarım geri döner. Bronco'nun ona ihtiyacı var.
1: Ona böyle düşündüğünü söyledim. O da düşüneceğini söyledi.
3: Sahi mi?
1: Sahi. Yani dönerse bunda senin de payın olacak.
3: Akşam yemeğine kalacak mısın? Anne makarna ve köfte yapacak.
1: Kalmamı istiyor musun?
4: Evet. Merhaba tatlım. Merhaba Erik.
1: Dedi beni makarna ve köfteye davet ediyordu. Ne diyorsun?
4: Vedi ile işler nasıl gitti?
1: Bunu sonra konuşuruz.
3: Dergide daha fazla mı para kazanacaksın baba?
1: Hayır. Ama asıl neden bu değil. Bu daha çok prestij meselesi. Ve yılda muhtemelen 15 yazı yazacağım. Belki.
3: Bu çok fazla yazı.
1: Aslında değil. 3,5 haftaya sadece bir yazı düşüyor. Bu da doğru konsantre olabileceğim anlamına geliyor. İyi haberler yapabilir ve belki annen kadar saygın biri olabilirim. Bu bir tür Büyük maça bilet gibi bir şey.

0: Anlıyorsun değil mi? Los Angeles Times, New York
1: Times. Whitley'e sözünü ettiğin o boksörün hikayesi gibi mi?
0: Kesinlikle. Aslında o sokağa dönsem iyi olur. Hala orada uyuyor olabilir.
2: Sokakta uyuyan bir adam mı var yani?
0: Evet dostum. Bazıları sokakta uyuyor. Evleri yoktur. Ailesi, dostları yoktur. Sokaklarda uyurlar.
2: Sanki çok acıklı bir hikayeye benziyor.
0: Hayır dostum, bu umut dolu bir hikaye olacak.
2: Kariyer gününe kim gelecek? Sen mi, annem mi?
1: Arkadaşların babanın sporla ilgili anlatacaklarını eminim benim Herb Milton'la olan röportajıma tercih edeceklerdir. Kentin toplu taşımadan sorumluyum.
0: Yemek enfesti. Gidip Sutherfield'ı bulayım. Kariyer gününe kimin geleceğini annene karar veririz, tamam mı? Seni seviyorum. Görüşürüz.
2: Güle güle baba.
0: Hoşça kal.

Bizi dinleyen kız erkek herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben spikeriniz Eric Kernan. Bu gece muhteşem bir boks maçına daha şahit oldum. Las Vegas'ın ağır nemli havasında 3 round süren müsabakada taraflar bütün güçlerini ortaya koydu. Ve tabii biri kazandı. Bu kesin. Kazanan boksör...

0: Aman tanrım. Şampiyon, değil mi? Soyadın Sutherfield mı?
1: Evet, tavanım Bob Sutherfield. Dünyanın 3 numarası.
0: Evet, tamam. Bunu dün gece söylemiştin.
1: Dün gece mi?
0: Evet, sen ve... birkaç çocuk burada...
1: Oo, evet, evet, evet. Sen de yere düşmüş bu şampiyona yardım etmiştin.
0: Evet. Ben Denver Times'dan Eric Kern'ın. Sana bir fincan kahve ısmarlayabilir miyim?
1: Ben kahve içmem. Eskiden içerdim ama artık içmiyorum.
0: Peki ne dersin?
1: Evet, arada bir ben de içerim.
0: Bence insanlar hikayene bayılacaklar. Çünkü sen neredeyse dünya şampiyonu oluyordun.
1: Ha, ama bu uzun zaman önceydi.
0: LaMotta'yla dövüştün. Patterson'la dövüştün. İnsanlar seni ayakta alkışladı. Adını haykırdı. Bunları hatırlıyor musun? Hatırlamıyor musun?
1: Evet, evet hatırlıyorum.
0: İnsanlar seni tanırdı. Sokağa çıktığın zaman herkes adını bilirdi.
1: Ne yazmayı düşünüyorsun?
0: Anlattıklarını yazacağım. Senin hikayeni.
1: Bilmem. Herkes adımı biliyor zaten. Ben şampiyonum.
0: Pekala. Belki fikrini değiştirirsin.
1: Kern'ın. Uzun zaman önce radyoda maç anlatan adam gibi.
0: Evet, o babamdı.
1: Ciddi misin?
0: Ciddiyim, evet.
1: Hı? Baban bir Noel'de bütün gecemi mahvetmişti. Radyoda nasıl bir hayal kırıklığı yaşattığımı anlatıyordu. 1953 Noel'i. Zirvedeki adamdan sıfıra düşmüştüm. Ortası yoktu. Baban o gün beni çok kızdırmıştı.
0: Belki ben telafi edebilirim. Yarın ya da ertesi gün tekrar gelirim. Belki bir daha içeriz.
1: Evet, evet, evet iyi olur. Evet, evet dinle. Bunu unutmayacağım. Sen işi bitik bir şampiyona yardım ettin.
2: Hepimizin dinleyeceği birilerini bulmaya çalışıyorum.
3: Tamam, sanırım bir liste hazırlayabilirim. Yeni ama oldukça iyi birkaç grup belirlerim, gürültücü
2: evet,
3: olmayanlardan.
2: Evet, bu iyi olur ama lütfen,
3: hayır.
2: Lütfen asit müzik yapanlar
3: hayır, bunu
2: olmasın.
3: Yapmam efendim.
2: Tamam.
3: Söz veriyorum.
2: Evet, ne var?
0: Patron, Miller evet. Gribe yakalanmış.
2: Evet, biliyorum, salgın var. Sen de aşı yaptır.
0: Ha,
2: İkinci katta
0: oldum.
2: Yapıyorlar.
0: Evet, yaptırdım. Sadece yerini alabilir miyim diyecektim, biliyorsun. Portland
3: ben,
0: maçı için kenti.
3: Gidip o listeyi yapayım.
2: Evet, bir de o yazıya ihtiyacım var. Golfle ilgili daha fazla
3: tamam.
2: Yazı duruyor.
0: Görüşürüz. Yerini alabilir miyim diyecektim.
2: Hayır olmaz. Portland maçını Duncan aldı.
0: Duncan Bantam maçını yapmayacak mı?
2: Hayır, boks maçını sen al. Portland maçı onun. Ona söz vermiştim. Üzgünüm.
0: Tamam, evet. Bunu oğlum için istemiştim. Onu da götürecektim. Çünkü Portland hayranıdır. Onları kahraman gibi görür.
2: Affedersin. Portland oyuncuları kahramanları mı dedin?
0: Evet.
2: Biliyor musun attığını biliyorum. Bunu hemen belli ediyorum.
0: Görüşürüz Ray.
2: Hayır, gerçekten bundan eminim.
1: Düm. Aynen böyle işte. Burun kemiği kırıldı. İyi değil ama küçüğü.
4: Vay canına, eskiden amma adam dövmüşsün.
1: Bu doğru. Bob Sutherfield dünyanın 3 numarasıydı.
4: Neyse dostum, ben artık gitmeliyim.
1: Tamam delikanlı, kendine iyi bak. Güle güle.
0: Merhaba şampiyon.
1: Merhaba. Çocuğu korkuttun. Seni polis sanmış olmalı.
0: Ama polis değilim. Kim olduğumu hatırlıyor musun?
1: Evet, evet. Sen işi bitik şampiyona yardım eden adamsın. O gazetecisin.
0: Onu duydum. Nasılsın?
1: Bilirsin. İdare ediyorum işte.
0: Benimle konuşmayı düşündün mü hiç?
1: Hayır, düşünmedim. Bunu hiç düşünmedim. Daha sonra düşüneceğim.
0: Şimdi ne yapıyorsun? İşin var mı? Kötü bir maç oluyor. Üzgünüm dostum.
1: Hayır, hayır, hayır. Beyaz çocuk. İspanyolu yere serecek.
0: Tam tersi olabilir mi?
5: Arkadaşın kim Kern'ın?
0: Tillman, Bob. Bob Tillman.
5: Nasılsın Bob?
1: Bu gece çok iyiyim. Başka var mı?
5: Senin olsun. Keyfine bak.
1: Beyaz çocuk Esmer'i devirecek.
5: İmkansız. Gomez çok daha güçlü dostum.
6: Hadi süre doldu. Ringe, ringe. Hadi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, nakavt.
0: Bunu nasıl görebildin şampiyon? Nakavtı bildin.
1: O beyaz çocuk adı neydi?
0: Durant.
1: Evet.
0: Evet.
1: Durant belki çok fazla yumruk almıştı ama sonra gözlerini gördüm.
0: Gözlerinde ne vardı?
1: İspanyol'un ağır kaldığını fark etmiş gibiydi.
0: Evet.
1: Evet. Ağırdı ve sonra sol gardı bırakıp sağ garda geçtiği zaman her şeyi anladığını gördüm. Gard değiştirmesi İspanyol çocuğu rahatsız etmişti. Çünkü ters gardlıydı. Bunu gözlerine bakarak anladı.
0: Sen de bunu gördün.
1: Evet evet. Bu rakiplerimin gözlerinde gördüğüm bir şeydi. Bunu defalarca gördüm ben. Kimse benim gibi bir ihtiyar okumak istemez.
0: Hayır, isterler. Çoğu boks tutkunu öldüğünü sanıyor şampiyon. Neler yaşadığını onlar da bilmeliler. Ve bunu onlara sen anlatabilirsin. İnan şaşkına dönecekler. Yeniden ünlü olacaksın.

0: şampiyon. Bunu bilmen gerek. Çalıştığım yerde başım dertte. Benim de işim bitti sayılır. Gazetede kötü günler geçiriyorum. Beni kovmaktan söz ediyorlar. Gazeteler tiraj düşürmeye zorlanıyor. Çünkü artık internet var. Şampiyon. Bu haber benim ünvan maçım olacak.
1: Pekala evlat. Tamam. Sen sorular sor. Ben de cevap vereyim.
0: Teşekkür ederim.
1: Rocky Marciano, Jersey Joe Velcott maçına hazırlanıyordu. Rocky de bizi antrenman boksörü olarak tutmuştu. O zaman kaç para vermişlerdi hatırlamıyorum ama neydi? Evet, adam başı 50 papel.
2: Hadi Rocky!
1: Bir pazar günüydü.

0: Rocky Marciano'nun antrenman kampı 1950.
1: New York Rosinger'da bir salondaydık. Oo, güçlü bir boksördü, bu doğru. Eldiveni aldığım darbeler bile beni yere seriyordu. Ama bırakmıyor, kalkıyor, daha istekli dövüşüyordum. Burnuna birbiri adına yumruklar indirmeye başladım. Sonunda sert bir darbe indirdim ve burnu kanadı. Ne zaman beni devirmek için üstüme gelse ona aynı şiddetle karşılık veriyordum. Yani burnundaki kanama durmuyordu. Herkesin içini bir endişe kaplamıştı. Ama Rocky sağlam adamdı. Üstüme gelmeye devam etti. Ama ben direndim. Evet, aynen dediğim gibi oldu. Ve sonra Rocky'nin burnunu kırdım. Büyük kemiği değil ama küçük olanı kırmıştım. Gerçi buna karar vermek bana düşmez ama Rocky sonrasında ne zaman maça çıksa burnu kanamıştı. Unvanını 6 defa korudu ama burnu ona hep sorun çıkardı. Boksu da bu yüzden bıraktı sanırım.
2: Babanın tepkisi neydi? Seninle gurur duydum.
1: Hayır, beni zaten hep döverdi.
2: Ciddi misin?
1: Evet evet.
3: Bak işte.
4: Bunu ne zaman yaptı?
1: Galiba 9 yaşımda. Ne? Baban seni hiç dövmedi mi?
4: Hayır.
1: Çok şanslı adamsın.

0: Bizi dinleyen kız erkek herkese mutlu bir Noel diliyorum. Ben spikeriniz Eric Kernan. Ve yine muhteşem bir maçla karşınızdayız. Oo. Thomas Kincaid, Juan Bernard Somerville ile karşılaşmak için ringe çıktığından beri bu spor sanatı çok daha kötü bir isimle anılmaya başlandı. Ring kenarındaki mütevazi yerimden onları izlerken bir şeyin çok açık olduğunu fark ettim. Bay Kincaid birçok muhteşem boksörün, Giant'ın, Dempsey'nin, Volkat'ın, Lewis'in taşıdığı o ünvanı taşımayı artık hak etmiyor. Ben spikeriniz Eric Kernan. Kısa bir aradan sonra yeniden birlikte olacağız.
1: Güzel yazıydı.
2: Öyle mi? Teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
2: Eric Kernan, Denver Times. Merhaba Ken, nasılsın? Seni sonra ararım, tamam mı? Biraz sonra, görüşürüz. Merhaba.
3: Günaydın. Evet evet, çok güzelsin.
2: Öyle mi? Teşekkür ederim.
3: Normalde göz atma zahmetine bile girmezdim ama bilmiyorum, bana otantik gibi geldi.
2: Beğenmene sevindim.
3: O berbat basket maçına gitmediğin için de memnun musun?
2: Evet.
3: Tabii.
2: Şampiyon.
4: Merhaba.
2: Merhaba. Unuttun mu? Buluşacaktık.
4: Sahi mi?
2: Dün gece buluşmak için sözleşmiştik. Bir saat önce.
4: Neyse, buradayız ya.
2: Bu senin abi. Birinci sayfada.
4: Buraya bak, İspanyol çocuk ringte yatıyor.
2: Ne diyeceksin?
4: Sana yemek ısmarlayayım mı?
2: Tamam. Hep böyle kalabalık mıdır şampiyon? Yemekler de hep iyi midir?
4: Evet, çoğu zaman. Gerçi bazen balık çorbası veriyorlar ama tavsiye etmem.
2: Sepetin çalmalarından korkmuyor musun?
4: Hayır. Biz evsizler onurlu.

0: İnsanlarızdır, merak etme. Kimse bulaşmaz.
1: Bu hikayen için çok iyi olabilir. İzin verirsen sepette ne olduğuna bakmak isterim. Her gün ne topladığına falan. Haberin için ilginç olacağını düşünüyorum.
0: Tamam, bakabilirsin. Ama beni evine götürüp eşyalarına bakmama izin vereceksin.
1: Babamın kayıtlarını dinledim. 1953 Noel'in. Hmm. Ama senden söz etmemiş. Senden tam bir hafta sonra söz etmiş.
0: Belki Noel ile yılbaşını karıştırdım. Baban hala hayatta mı?
1: Hayır. Gırtlak kanseri.
0: Hmm. Gırtlak kanseri. Bu...
1: İronik. Bilirsin. Bazen öyle şeyler olur ki kimi zaman...
0: Biliyorum, ironi ne demektir biliyorum evlat. Benim de birçok ironik tecrübem olmuştur.
1: Evet. Eğitimini tamamlamış mıydın?
0: Hayır. Okula çok gitmedim. Ben hep boks yaptım. Şampiyon olacağımı hiç hayal etmedim. Ama o şansı bulursam, biri bir şans verirse, o şansı kullanıp kazanacağımı düşünürdüm hep. O unvanı istemiştim.
1: Ama o şansı bulamadın.
0: Hayır, hiç bulamadım. Ezor Charles'la maç yapmıştım. Ringlere geri dönmüştü. Onu yenebilirsem...
2: Detroit, Michigan, 1956.
0: 3 numaradan 1 numaraya yükselebilir, unvan için dövüşebilirdim. O kemeri alabilirdim. Ama Ezard beni sert bir solla yere sermeyi başardı. Bayılmıştım. Bu benim için nasıl desem utanç verici bir şeydi. Sonrasında birkaç maç daha yaptım ama öylesine dövüşmüştüm. O istek artık içimde yoktu. Sioux City'ye taşındım.
2: Sioux City, Iowa.
0: Ailemden ayrıldım.
3: Ben utanç duyduğun için istiyorum.
0: Evet, kesinlikle. Bir harada çalışmaya başladım. Sahiplerinden biri kim olduğumu anlamıştı ve aklına bir şey gelmişti.
4: Sana söyledim, bunu böyle başaramazsın.
2: Sadece
4: ayak uyduruyorsun. Bunu onun dövüşüyle kazanamazsın, tamam mı?
0: Beni batıda ve orta batıda dövüştürdü. Kimsenin boksun ne olduğunu bilmediği yerlerdi. Gerçek müsabakalar değildi. Nasıl diyorsun? Ciddi olmayan maçlar. Ama olsun, kazanan ben olabilirdim. Çok maç yaptım. Hemen hemen her iki haftada bir.
2: Hani müzik. Dan, Colorado. Yuji, Oregon.
0: Hepsini nakavt ettim.
5: Medyer köşe. Tam 83 kilo.
2: Bakersfield, California.
5: Chicago, Illinois'dan. Saddlefield.
0: Belki de çok fazla maç yaptığım içindi. Bir gün ayakta duracak halim yoktu ve yere serildim. Dev yapılı bir çocuk beni yere serdi. Gözüme vurmuştu. Bu gözlerimin bozulmasına neden oldu. Ve sonrasında bir daha hiç dövüşemedim. Ve o aşağılık kara sahibi herif bütün paraya el koydu. Bana bozuk bir mal olduğumu söyledi. Ve buralara kadar geldim. Burada bir kere dövüştüğümü hatırlıyorum. Havası temizdi. Nereden baksana, 40 yıldır buradayım.
1: Aman tanrım.
6: Adamınla ilgili bu kadarını bulabildim. Bakmaya devam edeceğim ama çok fazla bir şey yok.
1: Teşekkür ederim.
6: Affedersin.
1: Sutherfield'ın oğluyla ilgili bir şeyler buldun mu?
6: Doğum yeri

0: olan Ohio'da bir şey bulamadım ama New York ve Pensilvanya'yı deneyeceğim. Belki oradan bir şey çıkar.
1: Teşekkür ederim.
0: Aa, dinle, ben bir de bunu buldum.
1: Nedir o?
2: Ne zaman sonuç alacağını söyledi mi? Senden haber beklediğimi unutma. Girebilirsin. Nedir bu?
1: Bu Bob Sutherfield ile ilgili bir bant. Joe Blow'un ünvan maçı.
2: Joe Blow. Kiminle dövüştüğünü bilmiyorsun. Soruşturma yeteneğini sorgulamaya başladım.
1: Evet, evet, evet. Bunu bir meraklıdan aldım. Hı-hı. Tek bulabildiğim bu. Ha. Ne güzel. O devirde gazeteci olmak. Hayal edebiliyor musun? En az haber yaptığın sporcular kadar iyisin.
2: Hangisi Sutherfield?
1: O buradaki. Belindeki yarayı görebiliyor musun?
2: Hı-hı.
1: Babası 9 yaşında yapmış. İnanabiliyor musun? Mükemmel. Mükemmel. Şampiyon, nasılsın? Şampiyon. Neyin var? Aman tanrım, gözüne ne oldu dostum? O çocuklar mı yaptı? İçkiye ihtiyacın var mı?
3: İçkiye çok ihtiyacım var.
1: Buraları süpürdüğün zaman içki mi veriyorlar?
3: Evet, ama bazen rüzgar o işi gördü diyorlar. Bazen de fikir değiştiriyorlar.
1: Sana bir içki ısmarlarım şampiyon. Ama sonra bir şey göstereceğim. Çok şaşıracaksın. Evet. Teşekkür ederim.
4: Süresi 2 dakika.
1: Evet, evet. Yaklaşık. Şampiyon. Şampiyon.

0: Dövüştüğün adam kim şampiyon?
1: Sutherfield Kincaid maçı. Tommy Kincaid. Heh. Birini incitmek asla ona göre olmadı. Onun sorunu buydu. Yetenekli adamdı ama evet. Heh. Bunu nereden buldun?
0: Şampiyon, ben dünya çapında bir araştırmacı gazeteciyim. Benim işim bu.

0: Bu o adam,
1: adam değil mi?
2: Ekrandaki adam mı?
0: Evet.
3: Evet o.
4: Nasılsınız? Hı? Bandı geri alabilir miyim? Güzel. Biraz çabuk. Hey şampiyon. Şampiyon. Hey iyi misin? Bak ben... Affedersin, hoşuna gider sanmıştım.
5: Çocuğun var mı?
4: Evet var. 6 yaşında erkek. Adı Teddy.
5: Umarım bir gün Tanrı'nın da izniyle oğlum da sana bugün bana yaptığını yapar.
4: Hey bekle, nereye gidiyorsun?
5: Hikayen için güzel bir final olduğunu düşündüm.
4: Hikayem için fazlasına ihtiyacım var.
5: Ya, oradaki ev... Hayır durma, devam et.
4: Neden?
5: Betty evde. Dışarı çıkarsa ikimiz de döver.
4: Betty kim?
5: Betty eskiden karımdı. Sanırım hala da öyle.
4: Karın Iona sanıyordum.
5: Iona ilk karımdı. Senin karın var mı?
4: Evet. Evet.

0: Mükemmel bir karım var, Joyce. Üniversiteyi birlikte okuduk. O da aynı yerde çalışıyor. O son sınıftaydı. Ben bir alt sınıftaydım. Sonra hamile kaldı. Ama şimdi ayrıyız.
1: Ah, seni kapı dışarı etti ha?
0: Evet.
1: Ne için?
0: Bunu bir gün anlarsam şampiyon, belki arayı düzeltebilirim.
1: Bir şeyi unutma ama. Kadınlar sorunun ne olduğunu anlamazlar. Bunu sen anlamazsan başın dertte demektir.
0: Evet, evet. Haklısın, evet.
1: Oğlunu seviyor musun?
0: Evet. Evet, evet çok. Hem de çok.
1: Evet, onları sevmek gerekir değil mi? Onları bu dünyadaki her şeyden çok seveceksin. O kadar ki nasıl derler ha? Mucho grande.
0: Evet, doğru. Mucho grande.
1: Mucho grande.
0: Evet.
1: İlk karım ayırmadan olan oğlum Bob Junior herkese öldüğümü söylüyor.
0: Neden? Yoksa sokaklarda yaşıyorsun diye senden utandığı için mi?
1: Herhalde annesini ve onu terk ettiğim içindir.
0: Sahi mi, yaşı kaç?
1: 6.
0: Bu dediğin 40 yıl önceydi sanırım. Demek istediğim, bunu aşması gerekir. Hayata devam etmeli. Evet.
1: Ara sıra buraya gelir, uzaktan evi seyrederim. Betty'nin içeride olduğunu düşünürüm. Ama içeri giremem. Buna cesaret edemiyorum. Ayaklarım gitmiyor ama beynim istemiyor. Bak, bana bir söz vereceksin. Betty'den uzak duracaksın, anladın mı? Çünkü bunu yapmazsan özel hayatıma karışmış olursun.
0: Tamam. Tamam. Söz veriyorum.
2: Baba.
0: Evet dostum.
2: Snoopy ne cins bir köpek?
0: Beagle.
2: Beagle'a benzemiyor ama.
0: Belki ama bir Beagle.
2: Kate'in Beagle'ı var. Ama Snoopy'ye hiç benzemiyor.
0: Ha, sahi mi? Teşekkür ederim. Bu doğru mu?
2: Biz de Beagle alabilir miyiz?
0: Buna ben karar veremem. Çünkü artık evde değilim. Evet. Hadi. Gidelim artık.
2: Baba bak. Bu John Alvey. Onunla tanışabilir miyim baba? Onunla
3: evet,
2: konuşabilir miyim
3: gerçekten
2: lütfen baba?
3: Benim için basit şeyler.
0: Biliyor musun? Ünlü insanlara ulu orta yaklaşmak hoş bir şey değildir.
2: Ünlü bile evet olabilir ama o senin arkadaşın.
0: Arkadaş bile olsa. Tamam mı?
2: Arkadaşınla neden konuşamıyorsun?
0: Bunu büyüyünce anlarsın. Hadi gidip anneni görelim. Montunu al. Hadi gidelim. Hey, hey, hey. Teddy.
2: Merhaba Bay Elvin.
3: Aslında...
2: Size sadece...
3: Merhaba evlat. Nasılsın?
0: Merhaba John. Nasılsın? Affedersin.
3: Hayır, sorun değil. Adın ne senin?
2: Teddy.
3: Top oynar mısın?
2: Evet ama ellerim gerçek top tutacak kadar iri değil.
3: Bir bakayım. Diğer elini ver. Sana 3 yıl veriyorum. Ellerim sen yaşlarken daha küçüktüler.
0: Gitsek iyi olur. Joyce'a selamını iletirim.
3: Tamam.
2: Hoşçakalın Bay Alvey.
3: Güle güle Teddy.
2: Umarım seneye Bronco'ya dönersiniz. Çok iyi bir adamdı. Biraz daha konuşabilirdik.
0: Biliyor musun dostum? Bu bile fazlaydı. Hadi. Gel bakalım.
2: Bir sürü iyi arkadaşın var ama ben hiçbirini tanımıyorum.
0: Biliyor musun? Haklısın. Bunu düzelteceğiz.
1: Rocky bir sağ daha çıkardı bende. Karşılık verdim. Evet, aynen böyle olmuştu evlat.
0: Unutma, Marciano yenilgi yüzü görmeden emekli olmuş tek ağır siklet şampiyonudur.
2: Vay canına.
0: Evet, uçak kazasında ölmüştü.
1: Söylesene evlat. Kaç? Yaşın kaç senin? Ha? 15 mi?
2: 6 yaşındayım.
1: Oo, 15 gösteriyorsun. Nasıl şampiyon gibi iri ve güçlü biri olacağını biliyor musun? Her sabah erken kalkacak, kollarını böyle sıyıracak ve... üfleyeceksin.
0: Evet.
1: Yaşının kaç olduğu önemli değil. Önemli olan sağlam olmaktır. Bacaklarının güçlü olması lazım çünkü onlara çok çok uzun süre ihtiyacın olacak evlat. Ve

0: de doğru yaşayacaksın. Temiz yaşayacaksın. Bir de asla yanlış insanlarla arkadaşlık yapmayacaksın. Çünkü bu doğru bir şey olmaz.
1: Ey şampiyon.
0: Hı?
1: Şampiyon. Hı? İyi misin?
0: Evet.
1: İyi
0: misin? Evet, evet.
1: Tamam.
0: Evet. Babana gelince mükemmel biri değil ama elinden geleni yapıyor evlat. Evet, neredeyse işi bitik biri ama seni seviyor. Evet, seviyor. Ve bir gün beklediği fırsatı bulacak.
1: Arkadaşların onunla tanıştığına inanmazsa Haber Times'ta çıktığı zaman okumalarını söylersin.
2: Tamam.
1: Tamam. Hey, sorun ne? Şampiyonu sevmedin mi yoksa?
2: Hayır, sevdim.
1: O zaman sorun ne?
2: Şampiyonun sokakta yaşamasından hoşlanmadım, o kadar.
1: Evet, bundan ben de hoşlanmıyorum.
2: Belki bize taşınabilir.
1: Evet, belki bunu annene sormalısın.
3: Merhaba Erik, bu senin için. Bu adamı biliyor musun?
1: Evet, hakkında birkaç şey duymuştum.
3: İyi, Sutherfield'ın dövüştükleri içinde bir tek onu bulabildim. Çoğu ölmüş. Hatta senin için bir görüşme bile ayarladım.
1: Ne zaman?
3: Bugün 4'te.
1: Bu aile görüşme.
3: Ve Sutherfield Jr. Chicago'da. Yaşayan tek yakını.
1: Seni şu an öpebilirim.
3: Sana dava açarım.
1: Bu harika.
4: Alo.
1: Bay Sutherfield.
4: Evet.
1: Merhaba, ben Denver Times'tan Eric Kern. Nasılsın?
4: Eric Kern'ın?
1: Evet. Sana babanla ilgili birkaç soru sormak istiyordum.
4: Babam mı?
1: Evet.
4: Canın cehenneme.
1: Eric Kern'ın.
5: Eric, merhaba. Bing Whitley.
1: Merhaba Bing, nasılsın?
5: Şimdi beni iyi dinle. Yayıncım Fred Rosell burada. Telekonferansa geçebilir miyim?
1: Evet, tabii.
6: Eric, Fred Rosell.
5: Ha, merhaba efendim.
6: Dinle. Bing bana Sutherfield hikayesinden söz etti. Dürüst olmak gerekirse çok şaşırdım. Ben 20 yıl önce öldüğünü sanıyordum.
1: Hayır, onu her gün görüyorum.
6: Lütfen beni dinle. Boksun altın yıllarında dövüşmüş adamlarla ilgili haftada en az 10 haber okuyorum. Ama hiçbiri yedikleri yumruklar için kaç para aldıklarını söylemiyor.
1: O bu bedeli fazlasıyla ödemiş
6: evet,
1: efendim.
6: Evet, ben de hikayenin bu tarafıyla ilgileniyorum. Bununla seni dergiye kapak bile yapabilirim.
7: Mets bu haberi istemiyor demiştin, doğru mu? Yanılıyor muyum?
1: Hayır, kurumuş bir kuyu demiştin.
6: Ona çok şaşırdım.
7: Peki bunu en yakın ne zaman görebiliriz?
1: Aceleye getirmek istemiyorum.
6: Elbette.
1: Sanırım iki hafta içinde yapmam gereken birkaç söyleşim var.
6: Geri Hart'la ilgili dosyayı geri çektik. Pazartesi nasıl?
1: Evet tabii, pazartesi. Bunu yapabilirim.
5: Tamam, bu çok iyi.
1: Bu. Birazdan dönerim. Hey şampiyon.
0: Merhaba evlat. Nasılsın?
1: Dört dörtlük diyebilirim şampiyon.
0: Dört dörtlük ha? Ben yıllardır dört dörtlük olmadım. Fotoğrafçı nerede?
1: Caddenin karşısında ama önce bir şey söyleyeceğim. Bir arkadaşın seninle konuşmak istiyor.
0: Benim arkadaşım yok ki.
1: Var tabii.
0: Senden başka tabii.
1: Sana yanıldığını göstereyim. Bekle biraz.

0: Evet.
1: Bay LaMotta.
0: Siz kimsiniz?
1: Denver Times'tan Eric Kernan. Bugün konuşmuştuk.
0: Evet, benimle Bob Satterfield'ı konuşmak istediğini söylemiştin.
2: Jake, Jake, ben de buradayım.
0: Lanet olsun Bob. Seni ölü sanıyordum.

0: Öyle mi?
1: Evet, bu çok iyi. Nasıl derler? Seninle konuşmak çok güzel. Nasılsın?
2: İyiyim, çok iyiyim. Bazı sorunlarım oldu ama şimdi çok iyiyim.
1: Evet, biliyorum, biliyorum. Filmini izledim.
2: Beğendin mi?
1: Evet. Beni yere serdiğin kısmı hariç tabii.
2: Bab, iyi olduğuna emin misin? Çocuk bana sokaklarda yaşadığını söyledi. Serseri mi oldun yoksa?
1: Hayır. Serseri değilim. Sadece evsizim. Bak, benim artık gitmem lazım.
2: Tamam. Güle güle bab.
0: Teşekkür ederim Bay Lamotta.
2: O gerçekten iyi mi?
0: Evet, sanırım öyle.
2: Öldüğünü sanıyordum. Aklım almıyor. Tanrı'nın kime ne biçtiğini bilmek imkansız.
0: Benimle konuştuğunuz için sağ olun.
2: Tamam.
0: Hoşça kalın. Şampiyon. Bana bir zamanlar dünyanın en iyi boksörü olabileceğinden söz etti.
1: Bunu bu adam duymak çok güzel bir şey.
0: Hey Chris, biz hazırız.
3: Denver, Ulusal Demokratların 2008 kongresine ev sahipliği yapmak için yarışan 3 kentten biri. New Orleans yarıştan çekildi. Geriye sadece Denver, New York ve Minneapolis kaldı.
0: Hey Bruce, bir tane alabilir miyim?
4: Evet tabii.
0: Sağ ol.

0: Anne gelmiş.
1: Getir. Kuponların ortasında bir yerde olmalı. Aa, evet işte o.
0: Aa, işte o şampiyon. Bu sana sözünü ettiğim adam, hatırladın mı?
1: Biliyorum. Ne yazıyor?
0: Şampiyonu diriltmek.
1: Tamam. Burada ne yazıyor?
0: Eric Kernan bacında.
1: Evet.
2: Eric, haberin çok iyiydi.
3: Teşekkür ederim Rab. Merhaba Ralph.
2: Güzel bir haber oldu.
3: Teşekkür ederim.
2: Söylentiye göre yukarı taşınıyormuşsun.
3: Evet, belki böylesi daha iyi.
2: Belki. Telefonuna bak Eric.
3: Kernan.
4: Merhaba harika çocuk, ben Andrea Flack, nasılsın?
5: Tek kelimeyle muhteşem bir haber yapmışsın. Ekibimin ağzının suyu aktı. Pulitzer'e emin adımlarla yürüyorsun Eric ve biz seni burada istiyoruz. Nasıl hissediyorsun? Eminim muhteşemdir.
3: İyiyim. İyi hissediyorum evet. Kiminlesin?
5: Ne? Ben Showtime'lıyım evet. Bu habere bayıldım. Beni ağlattı. İnan bana, bu edebiyat yeteneğin için önemli bir iltifat. Çünkü köpeğim öldüğünde bile ağlamamıştım. Bundan gurur duymalısın.
3: Teşekkür ederim.
5: Eminim herkes seni kendine istiyordur. Şu anda telefonlara boğulmuş olmalısın.
3: Aslında sen ilksin.
4: Buna şaşırdım.
3: Ama birkaç mesaj bırakan olmuş.
4: Eric,
5: seni Showtime Box'ta denemek istiyoruz hayatım. Cumartesi Vegas'a gidip Kit McBracken'la maç sonrası söyleşi
4: yapacaksın. Ne diyorsun bakalım?
3: Evet. Evet, çok iyi olur.
5: Güzel. Smokin'ini temizlemeye ver. Sonra konuşuruz.
6: Haberdeki duygusallık elle tutulacak gibiydi Eric. Beni çok iyi gösterdin. Bu doğru. Teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ederim Bing. Teşekkür ederim.
6: Bak Eric, seni bir yere getirecek olan da bu tür bir şeydi. Birçok teklif alacaksın.
3: Öyle mi dersin?
6: Teklifler alacaksın. Senden tek istediğim bir yıl daha beklemem.
3: Ben...
7: Merhaba.
3: Merhaba, bu Polly. Polly, bu Bing.
7: Merhaba, tanışmamıza sevindim Bay Whitley.
3: O da gazetede çalışıyor.
6: Sahi mi? Peki sana asıldın mı?
7: Hayır.
6: Aklım neredeydi acaba?
3: Aslında bu haberi onsuz yapamazdım. O gazete...

0: Değil mi? Yükselen yıldızı. Çok evet. Güzel.
1: Aa, dinle. Bu yükselen yıldızla dans edecek misin?
0: Evet tabii.
1: Tamam.
0: Tamam. Sezgi tamam. İyi birazdan eğlenceler. Görüşürüz.
1: Hoşçakalın.
2: Tanıştığımıza sevindim.
0: Pekala.
1: Mükemmel bir haberdi Erik.
0: Teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Evet.
1: Meta, yardım ettiğimi söylediğimde deliye döndü.
0: Ona neden söyledin?
1: O haberin parçası olmak gurur verdiği için. Artık Showtime'da mı boy göstereceksin?
0: Beni onlar aradı. Yani...
1: Buna şaşırmadım.
0: İyi, bu iyi bir şey. Evet. Ne gece, değil mi? Evet, harika.
1: Ne gece?
0: Bana bir dakika izin ver, tamam mı? Hemen dönerim.
1: Tamam.
0: Tamam.

0: Merhaba. Joyce benim. Neden buraya gelip kutlamaya katılmıyorsun? Hadi daha erken. Hadi ama. Bekliyorum, tamam mı? Hemen gel. Hadi ama.
1: Sana bir şey soracağım.
0: Evet.
1: Posterde neden bu pozumu kullanmadın?
0: Bilmiyorum. Buna fotoğraf editörleri karar verir. Ama ben de olsam onu seçerdim.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Evet, ben de en çok onu severdim.
0: Öyle mi?
1: Demek iyi iş çıkarttık ha?
0: Evet, çok iyiydik şampiyon.

0: Evet. Alo.
1: Eric Carnell mu?
0: Evet. Kimsiniz?
1: Adım Ike Epstein. Saddlefield'la ilgili haberi sen yapmışsın.
0: Evet.
1: Güzel haberdi.
0: Teşekkür ederim.
1: Ama Saddlefield öldü. Hem de 20 yıl oldu.
2: Bob Saddlefield 82'de ya da 83'te öldü.
0: Onu daha dün gece gördüm.
2: Saddlefield değil.
0: Evet, Saddlefield ve oğluyla da konuştum. Telefonda.
2: Oğlu sana yaşadığını mı söyledi?
0: Hayır ama iyi anlaşamadıklarını.
2: Buna hemen bir açıklama getirelim. Başka kimlerle konuştum? Saddlefield'ın antrenörleri ya da ringdeki adamları gibi birileriyle mi?
0: Birçoğuna ulaşmayı başaramadım.
2: Ernie, Ike Epstein. İyiyim. Ernie, Bob Saddlefield'ı hatırlarsın. Chicago'lu çocuk. Öldüğünü mü sanıyorsun yoksa öldüğünü biliyor musun? Ha, tahmin etmiştim. Tamam. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Öldüğünü düşünüyor.
0: Bu imkansız.
3: O kelimeyi artık hiç kullanmıyoruz.
2: Freddy. Ike. Dinle. Bob Saddlefield'ı hatırlıyorsun. Evet. Ama bundan kesinlikle emin misin? Tamam. Teşekkür ederim. Hayır, iyiler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Öldüğünü düşünüyor. Ama bundan emin değil.
3: Kimdi o?
2: Freddy Bingham.
3: İmkansız.